0: ulaşabilme imkanı verilirse İran o zaman Hürmüz Boğazı'ndan ille para kazanacağım anlamında bir şeyin peşinde olmayabilir. Fakat bugünün belki bu yayının konusu değil. Son bir ay içerisinde işte 2-3 hafta öncesinden yani 1 Mayıs'tan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılma kararından hemen önce İran'ın yaklaşık 20 yıldan bu yana yaptırımları aşabilmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de ve Abu Dhabi'de güvendiği İranlılara kurmuş olduğu şirketler üzerinden yürütmüş olduğu petrol ticareti ve diğer ticarette Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu varsayılan, rakam biraz abartıldı, 400 milyar dolar diye. Çok abartılmış olabilir ama 400 milyar dolar olmasın, 50 milyar dolar veya 100 milyar dolar olsun. Yine de çok büyük para. Ve bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu şirketlerin temsilcilerinin yaklaşık 20 küsürünü tutuklayıp 30 küsürünü de sınır dışı etmesi bir hayli enteresan bir gelişme oldu.
1: Özel sektörün parasını da tutuyor, bırakmıyor, çıkarsınlar.
0: Tabii. Yani dolayısıyla bir tarafta İran'ın parasını kurtarmaya yönelik çabaları var. Bu çerçevede söz konusu müzakerenin içerisine onlarca yıldan beri dondurulmuş olan bu mali kaynaklarına kısmen izin verilmesiyle ilgili beklentisi var. Bunun karşılığında da büyük ihtimalle Hürmüz'ün serbestçe geçişe açık hale gelmesiyle ilgili belki bir süreç var. Bunu belki Putin'i ikna etmek için de bugün Amerikan Hazine Bakanı 30 günlük bir jest açıkladı. Bu Rusya'ya her ne olursa olsun bu ham petrolden, yani hali hazırda tankere doldurulmuş ham petrolden ciddi bir gelir kazandırır. Yani bunların hepsini birbiriyle iç içe getirerek okumak lazım.
1: Şöyle bir şey olabilir mi hocam? Yani söz hakkı şey almayayım da sadece soruyu ortaya atayım. Bir paketten bahsediliyor ya, Trump da ifade etmiş ya, Ukrayna Savaşı. Yani Çin, Rusya, İran, Ukrayna böyle birden bir paket karşımıza çıkabilir mi?
0: Tabii şimdi yani sadece hani iktisat hocasıyız ama bizim maşallah hiç limitimiz yoktur. Böyle bir iktisat hocalarının her bir konuya musallat olmak gibi bir garip bir tarafı vardır. Ama genel manada ortada bir yani Yalta 1945'ten sonra oyundan tamamıyla uzaklaştırılmış bir Birleşik Krallık gerçeği. Yalta 2025, Alaska Ağustos 2025 Alaska zirvesi, şimdi Pekin zirvesi, bir yeni Yalta inşası. Bu yeni Yalta inşasında Amerika, Rusya ve Çin. Dolayısıyla da bu yeni Yalta modellemesinde Rusya'ya da dönüp bak biz eğer 3 süper güç olarak bazı orta güç ülkelerle birlikte bundan sonraki küresel düzeni tekrar birlikte inşa edeceksek senin de bu Ukrayna meselesini uzatmaman lazım. Çünkü belki Rusya için de Ukrayna Savaşı'nın kapatılmasıyla, sona erdirilmesiyle senin üzerindeki yaptırımları da kademeli olarak kaldırmak gerekiyor gibi karmaşık bir denklem var.
2: Buraya kadar sirayet edebilecek bir pazarlık masasının önü açılabilir. Bu kadar geniş bir pazarlık küresel denklemde de olabilir. Deniz Hocam, bize şöyle, Çin, yani izleyici hepimiz sorabiliriz. Xi Jinping'le Putin'in görüşecek olması, Trump'ın savaşa dönecek ya da dönmeyecek olması, bütün bunlarda pozisyonlar nerede, nasıl duruyor? Yani Xi Jinping ve Putin İran'daki savaşa dönük ne yapabilir? Trump oradan hangi haber gelirse masaya döner ya da bölgede tekrar bir maalesef dileyelim olmasın ama bir savaş ortamı görürüz.
3: Şimdi bu gezi, daha doğrusu bu ziyaret aslında 31 Mart'ta olacaktı biliyorsunuz. Ama savaştan dolayı 1,5 ay ertelendi. Aslında Çin liderinin söylediği çok ilginç bir şey var. Bu eski Yunan'dan Tucidides'in örneğini ver, 30'a düşmeyelim diye.
4: Tukidides.
3: Yani Tukidides. Atina ve Sparta'nın savaşı gibi olmasın. Yani o zaman bütün bir sistem çökebilir bağlamında. Bu ilginç çünkü bildiğimiz bir dünya düzeninin burada olmadığı, her alanda rekabet illaki olmayabilir, belli noktalarda işbirliği olabilir. Ama bu işbirliği bir Birleşmiş Milletler çatısı altında, bir uluslararası düzen altında değil de büyük güçlerin kendi

0: mutabakatlarıyla söz konusu olabilir. Bu önemli çünkü artık geldiğimiz noktada liberal dünya düzeninin uluslararası kurumları ve değerleri yerine büyük güçler. Çünkü bir taraf baskın güç, diğer taraf meydan okuyan güç. Hep uluslararası işler tarihinde anlatılan. Ama bunu biz savaşarak değil de aslında belli noktalarda işbirliğiyle yapabilir miyiz diye ki buradaki entelektüel derinlik de aslında önemli. Yani çünkü Trump biraz daha bir filin züccaciye dükkanına girmesi gibi hareket ediyor. Ve burada bir stratejik belirsizlik var. Şimdi Venezuela konusu bir haydutluktu. Haydutluğu yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Ve aslında Çin'in en fazla enerji sağladığı ülkelerin başına geliyordu Venezuela. Şimdi sıra İran'a geldi. Şimdi İran konusuna bakıldığında Çin'in İran'dan kolay kolay vazgeçebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsunuz.
0: Ama...
2: Çok özür hocam. Ekonomik olarak mı düşünmüyorsunuz?
0: Ekonomik.
2: Jeopolitik olarak mı?
0: Ekonomik tabii. Jeopolitik. Ekonomik. Beraber zaten bir etkileşim var bu anlamda bakıldığında. Şimdi İran'la ilgili bir stratejik boşluğu da oluşması demek. Dünya düzeni üzerinde. Hele ki Çin, hani biz Çin ve Rusya hep beraber gerçi anıyoruz ama bence Çin'i tek başına bir ele almak lazım. Yani Çin'i tek başına ele almıyoruz nedense. Hep böyle bir takviye ihtiyacı var. Doğru. Rusya ile önemli işbirlikleri var. Bir de tabii buradaki enerji oyuna da çok dikkat etmek lazım. Yani Hürmüz konusu. Bakın Hürmüz konusu aklıma şunu getirdi. Bu Zbigniew Brzeziski, Ulusal Güvenlik Danışmanı 1979'da Körfez Doktrini oluşturuldu. Bu da neyin üzerine? Aslında İran devrimi üzerine. Ve bu anlamda bakıldığında ABD şunu ilan etti. Dedi ki Hürmüz Boğazı kapatırsa sene 79. Bu bizim için savaş nedenidir. Sene 2026.
3: Kasus belli dedi yani.
0: Ha, şimdi bu aynen öyle. Şimdi bu niye önemli? Çünkü Hürmüz'le ilgili bir statü problemi yoktu zaten bu savaş öncesinde. Kaldı ki İran'la ilgili evet bir İran'ın bir mağduriyeti olabilir ama transit bir geçiş yolunu kapatamazsınız.
1: Evet.
0: Yani uluslararası ilişkilerde özellikle ticaret yollarının güvenliği son derece önemlidir. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Şimdi biraz önce hani Yemen konusundan bahsedirken de biliyorsunuz orada Somaliland diye İsrail kendine göre bir kukla devlet kurdurdu. Oradaki Babil Mendeb kapısı son derece önemli. O da önemli bir geçiş yolu. Çünkü Süveyş kullanamazsınız.
1: Tabii.
0: Ümit burnu dolaşıp Atlas Okyanusu'nu geçip Cebel Tarık'a gelip hani bu anlamda bakılan maliyet, lojistik bütün bunlarla ilgili ciddi bir sıkıntı var demektir ki şu anda yerkürede yaşanan bir enerji krizi var. Bir gıda krizi var. Ve tedarik zincirlerin parçalanması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi burada Çin'in özellikle ABD liderini ağırladıktan sonra Rusya liderini ağırlayacak olması tabii Çin'in bu anlamda dünya üzerindeki konumunu etkisini tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Ama burada değerlendirildiğinde bu uluslararası anlamdaki ticaret yollarının güvenliği konusunda nasıl bir mutabakat sağlanacak? Bu mutabakat hangi bağlamda olacak? Ona bakmak lazım.
1: Böyle bir mutabakat siz yani Rusya ve Çin arasında mı diyorsunuz yoksa bu Trump'ı
0: Çin da... Çin ve ABD arasında.
1: Çin ve ABD tabii. arasında. Şimdi... Peki ben şunu anlamak buyurun. İstiyorum. Rakibiniz hata yaparken engellemeyiniz. Time dergisinin kapağıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da belki de
3: izlemeye devam edin.
1: İzlemeye devam ediniz. Arkadan Xi Jinping Trump'a hata yaparken izliyor. Rusya'ya baktığınızda zaten burada 30 günlük bu petrolüne gelen ambargonun kalktığını gördü. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da yorulduğunu görüyor. Ukrayna'da hedeflerine daha kolay yaklaşabilecek. Bütün bu denklemde niye Trump'ın elini kolaylaştıracak bir hamle yapıp yardım etmeye çalışsın?
0: Şöyle aslında Hürmüz'den petrolün çıkması, sadece petrol dedi, gübre de var aslında, başka maddeler de var.
1: Doğalgaz da var.
0: Şimdi şu söylenebilir, efendim Çin çıkartıyor ya, bu kadar basit bir denklem değil. Çünkü burada, ben hani savaş devam eder mi etmez mi diye konuşuyorum, umarım etmez. Ama ben savaşın daha lokalize ama etkili bir zeminde devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki olan şüpheli BAE, Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki bir savaş, basit bir savaş olmaz.
1: Böyle bir savaş bekliyor musun?
0: Maalesef. Ve yanılmayı çok umuyorum. Neden? Hani İsrail ile ABD İran'ı doğrudan vuracak demek hani yine vurabilir. Vurmayacak diye bir durum söz konusu değil ama burada Birleşik Arap Emirlikleri konusu neden önemli? Çünkü Körfez ülkeleri üzerinde aslında İran Körfez ülkelerindeki saldırılarla bir güven

0: ABD ile Körfez ülkeleri arasında. Hı hı. Çünkü ABD'nin geleneksel denklemi Körfez ülkeleri artı İsrail'dir bu bölgede. Şimdi özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin hareketlerine bakın, OPEC'teki hareketine bakın, çekilme hareketi, İsrail olan işbirliği zaten gizli değildi ama daha açıktan ortaya koyması.
1: Netanyahu hani, gitmiş daha ne olsun.
0: Şimdi bu yeni bir Körfez
2: savaşı. Yalanlandı ama gitmiş.
1: Yani yalanladılar ama sonra evet. Tekrar açıklama evet. Yaptılar. Bennett yani
2: ona gerek yok ki savunma sistemi verdi adamlar.
1: Savunma sistemi evet. Verdiler.
0: Her şey çok açık aslında.
1: Evet. Demir kubbeyi verdiler.
0: Bu yeni bir Körfez savaşı.
3: İsrail hem asker gönderdi. Hem de demir kubbeyle ilgili ciddi teçhizat tabii. Gönderdi hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne.
0: Onun için hani şöyle diyemeyiz efendim, ABD ile İsrail balistik füze atmıyor, o zaman daha kolay bir savaş. Hayır, değil. Bu anlamda bu yeni bir Körfez savaşıdır. O zaman nasıl olacak peki Körfez'in güvenliği, lojistik nasıl sağlanacak? Hani bu anlamda biraz önce söyledim, Hürmüz ya da buna benzer konular. Çünkü Hürmüz'le ilgili ya da Hark Adası ile ilgili... Hani komutanımın konuları onlar. Hani işte efendim kara harekatı olur mu olmaz mı falan diye konuşuyoruz ama burada Birleşik Arap Emirlikleri de devam edecek bir savaş. Finans dengeleri açısından da son derece önemli. Çünkü hep bir Birleşik Arap Emirlikleri mucizesinden bahsediliyordu tırnak içerisinde. Bu başlı başına bir sıkıntı haline gelecektir. Dolayısıyla buradaki en temel konu, hani biraz önce konuştuğumuz deminde, hani bir temel bir mutabakata varılabilir mi sorusu, ama ben bu konuda da çok karamsarım. Yani Çin'le ABD arasında evet bu görüşmeler var. Evet, bir şekilde Çin diyor ki sen benim bir büyük güç olduğumu kabul etmek durumundasın diyor. ABD bunu aslında kabul ediyor, etmiyor değil. Ama bu konular üzerinde eğer çeşitli mutabakatlar zaman içerisinde gelişecekse bu benim gördüğüm kadarıyla Birleşmiş Milletler çatısı altında olmayacak. Yani biz büyük gücüz. Uluslararası anlamdaki bir takım kurallara riayet etmemize gerek yok. Biz anlaşalım, dünyada buna uysun. Gibi
1: olacak.
3: Kerem Hoca'nın anlattığı
0: söz konusu. Evet. Bu neo-neorealizm de denilebilir
2: esas aslında.
1: O zaman yakın zamanda bir savaşa dönüş bekliyorsunuz ama bunu Amerika'nın vurması şeklinde değil de Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri eliyle başlatılacak bir
0: ama
1: savaş.
0: Ama şöyle söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri bir vekil güç.
2: Vekil tabii. Güç demiş. Evet,
3: yeni çok vekil güç.
2: Yeni tabii. Proxy.
0: Yani vekil güç,
1: İsrail'in
0: hani ABD ve İsrail'in bu anlamda silahlandırdığı, kullanabileceği. Çünkü bakın hatırlayın, şöyle bağlayayım. Bir adam vardı, hatırlıyor musunuz? Muhammed Dahlan mıydı?
1: Evet, Dahlan. Evet, evet.
0: Değil mi? Bu adam hatta Filistin'in başına geçireceğiz falan evet, diyorlar. Evet. Ne alaka ama. Şimdi hatta 15 Temmuz'da da onun adı geçti.
1: Geçti,
0: yani
1: evet.
0: Bu anlamda değerlendirildi. Bunlar rastlantı
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nin de adı çok geçti.
0: Tabii işte, o yüzden söylüyorum. Dolayısıyla yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrı bir özne olarak ele almaktansa bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani bu
2: İsrail'in
0: tezgahlar içerisinde. Tabii İsrail'in bir ileri karakolu demek tek başına yeterli olmaz ama İsrail açısından, İsrail'in hem ekonomik hem siyasi hem askeri çıkarlarını maksimize etmesi açısından adeta çok gönüllü demeyeyim ama çok hevesli.
3: Yok yok, İbrahim anlaşmalarından da ayrılmadı. İbrahim anlaşmalarının da arkasında evet. Duruyor.
2: Yani karar harekatına katılacağını ilan etmişti ya.
3: Yani vallahi burada hocamızın ifade ettiği hususu sayın komutanıma belki söz vereceksiniz. Buyurun. Özür dilerim Hasan Hoca.
1: Estağfurullah. Sohbet ediyoruz.
3: Sizin söylediğinizi hocam teyit edecek şöyle bir gelişme var. Suudi Arabistan çok enteresan bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan günlük olarak ihraç etmesi gereken ham petrolü şu an için geçiremeyeceğine dair o kadar net bir kanaat içinde ki vakti zamanında Doğu ile Batı arasındaki boru hattında büyük hamleler yaparak Kızıldeniz'deki limana ve dolum tesislerine ciddi petrol basmaya başladı. Demek ki Suudi Arabistan diyor ki kendi stratejisi ve okumasıyla ben Hürmüz Boğazı'nda yani Basra Körfezi tarafındaki limanlardan dolum yapamayacağım. Dolayısıyla bu taraftan dolum yapacağım. Ve dolayısıyla da o zaman benim bu boru hattının kapasitesine hatta boru hattı günlük 7 milyon varil petrol kapasitesine ulaşana kadar şu anda 5,5 milyon varil gerekirse kara tankerleriyle tüm Suudi Arabistan'ı doğudan batıya geçecek şekilde bir de hiç aralıksız o kara tankerleriyle de ham petrolü taşımak üzere de bir şey kurdu, bir filo kurdu.
1: Yani Hürmüz Boğazı'ndan eskisi kadar rahat giriş çıkış olmayacak artık. Evet, Hürmüz Boğazı'nda yani, işler kolay
3: Suudi Arabistan
1: durulmayacak
3: diyor ki,
1: gibi diyor.
3: Yani hani demek ki bir iki ay daha burada bir şey var. Bir sıkıntı var. Dolayısıyla da bir Hürmüz'ün açılacağını bekleyene kadar öbür taraftan bol yani
0: düşük
3: doldurmaya başlayalım.
0: Müzakere düşük yoğunluklu savaş bağlamında böyle devam edebilir.
3: Aynen.
0: Ama
3: aynen.
0: Kalıcı güvenlik sağlanması ne yazık ki.
3: Aynen.
0: Ben pek örnek görmüyorum ama umarım yanılırız.
2: Yani bu Baye'in en son Pakistan'la ilişkilerini ve

Körfez ilişkilerine baktığınızda sizi teyit etsin. Bayi Pakistan'ın hızlı biçimde Merkez Bankası'na olan borcunu istedi. Tavrından kaynaklı. İsrail'le Pakistan'ı İran'dan sonra ikinci hedef yaptığını biliyoruz. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri o borcu üstlendi. Ve böyle de bir şey var, yani bir karşılıklı ayrışma süreci var. Komutan.

0: İHA.
1: Irak tarafından da dendi bir
0: yani komutan, karışık şey.
1: Ama bilinmedi herhalde. Yani
0: Irak,
1: bilmiyorum
0: nereden. Irak zaten arada başka ülke var, mecburen şey olur da.
2: Bir de üsler var. Yani gizli üsler çıktı.
0: Ya şimdi evet. Esasında kimin tamam. attığı konusunda bugünkü ortamda netleştirmek zor. Sıra bana geldiyse ben...
1: Buyurun, buyurun. Toplayayım. Zaten siz...
0: Tamam. Şimdi herkes
3: sonra
0: çok...
3: Sonra da Hasan Öztürk'e geçeceğiz.
0: Kıymetli yorumlar yaptı sayın konuklar. Ben biraz nüanslı düşünüyorum. Onu açıklayayım. Şimdi esasında bu savaşta sadece Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran denkleminde baktığımız zaman... Özellikle de Amerika-İran denkleminde baktığımız zaman ateşkes ne zaman ilan edildi? 7 Nisan, 8 Nisan gecesi değil mi?
2: 40. günü.
0: Aşağı yukarı 40-41 gün oldu. Hı hı. 31 günü çekiyorsa Mart arada değil mi? 31 gün. 41 gün oldu. Aslında savaş durdu. Niye durdu? İki ülke arasındaki savaş bizde taarruz eden, savunan açısından doruk noktası diye bir kavram vardır. Hı hı. Satrançtaki patapat gibi. Artık hareket edemez veya
2: dehşet dengesi
0: hareketin,
2: gibi.
0: Dehşet dengesi değil de hareketin anlamı kalmadı.
1: Hmm. Yani doyuma şimdi, ulaştı gibi mi
0: şu
1: diyorsunuz?
0: Anda efendim?
1: Doyuma ulaştı gibi mi
0: ya
1: diyorsunuz?
0: Şu anda Amerika İran'a saldırsa ne değişecek? Hı. Ya da İran iki tane daha Amerikan üssünü vursa ne değişecek? Hı. Artık askeri harekat anlamsız hale geldi. Ama bakın iki denklem açısından Amerika İran savaşı açısından bakıyoruz. Dolayısıyla 40 gündür şey devam ediyor. Bu Trump'ın pazarlık usulüne uygun bir şekilde günü geliyor yükseliyor, günü geliyor düşüyor, günü geliyor çok tavizkar oluyor, günü geliyor hiç bir şeyden vazgeçmiyor Trump. Karşıdaki devlet yapısı da o klasik rasyonel devlet modundan uzaklaştı. Neden? Çünkü liderler öldürüldü, daha keskin bir yapı oluştu, devrim muhafızları önde. Normal liderlik ortada görünmüyor vesaire. Dolayısıyla anlaşma sağlayabileceği bir yapıda yok. Şimdi bunun üzerine Hürmüz'ü monte ettik. Bambaşka bir tablo çıktı ortaya. Çin ve Rusya'yı monte ettiğimiz zaman da başka bir tablo çıkıyor. Şimdi Amerika bu savaşı bitirmek ister. Neden ister? Çünkü bunun biraz daha uzatıldığında hem kendisi açısından hem de dünya açısından bir yıpratma harbine dönüştüğünün farkında. Ben geçen gün yayınladım. 1987'de yazılmış bir CIA raporu var. Rusya'nın Afganistan'daki yıpranma sürecini ele alıyor. Yani Afganistan'a girdi 79'da. 87'de yayınlanmış. Neler yaşadı? Neler kaybetti? Karşılığında ne kazandı?
1: Aynı şey Amerika için de geçerli. Trump da savaş sürelerini
0: i̇şte
1: paylaştı.
0: Bakın burada onu söylüyorum. Onu, ama o işte...
1: Kendi paylaşımı. Bu İran gezisini biz yazmadık izleyicilerimiz için. Tamam. O kendisi İran gezisi olarak nitelendirdiği için böyle bir paylaşım
0: şimdi
1: yapmış.
0: Şimdi o kısa diyor yani onlarla kıyaslayırsa.
1: Çok kısa sürdü diyor aynen.
0: Ama Amerikan toplumunu bir yıpratma harbine girmesi söz konusu. İster istemez söz konusu. Yani hemen arkasını dönüp gitme ihtimali yok. Çünkü İsrail gibi bir ayak bağı var. Yani İsrail bütün denklemleri bozuyor. Vietnam'dan çıkar kadar rahat çıkamaz buradan. Vietnam'dan birdenbire Nixon kararı verdi, ayrıldılar. Afganistan'da şey kararı verdi, Biden kararı verdi, ayrıldılar. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadılar ama burada İsrail var.
1: İsrail
0: öyle.
1: Nedeniyle bu kadar kolay gidemez.
0: Olay gidemez, yıpratma. Şimdi Amerika'ya savaş bitirtecek bir şey lazım. Ben burada Amerika'nın şu kozu kullandığını düşünüyorum. Çin ve Rusya'ya dönerek diyor ki, siz mevcut dünya düzeninin üzerinde bir varlıksınız. Çin mevcut dünya düzeninin üzerinde yükselmiş bir güç. Yani mevcut liberal düzen Çin'i bu hale getirdi. Çin kendiliğinden olmadı. Bu mevcut düzen bozulursa en fazla zarar görecek olan sizsiniz. O halde gelin bu savaşın bitmesine yardımcı olun. Ben de size bazı konularda destek vereyim. Yani ben bunu herhalde bir aydır falan söylüyorum. Çin ve Rusya İran'a savaşı bitirmek için kısmen de olsa baskı yapıyorlar. Zaten son görüşmelerde şunu da açıkça ifade ettiler. Çin İran'a silah satmayacak, bir destek vermeyecek şeklinde. Dolayısıyla bu denklemde Çin ve Rusya'yı İran'ın yanında görmek de bence çok sağlıklı değil. Çünkü mevcut düzen bozulursa mesela Çin'e

0: Ekonomisi zarar görecek bundan. Şimdi Çin de diyor ki tamam sen Amerika'ya bak burada yıpranma sürecine girdin. Ben de senin ne pozisyona girdiğini görüyorum. Ben sana yardımcı olacağım, sen de bana yardımcı ol.
1: Bu diyor denklemde mu bunu hakikaten? Efendim? Yani o zaman Amerikan Başkanı'nın Washington'a Pekin'den eli biraz olsun dolu dönmesini beklersiniz. Ne aldı sizce?
0: Tamam Pekin'de? İşte Rusya ile konuşacak.
1: Beraber bir şey yapalım
0: Pekin,
1: diyecek.
0: Pekin Rusya ile konuşacak. Rusya'yı da yanında hissedecek. Yani tek başına yapmak istemiyor. Ben şu anda Çin'in Amerika'ya kafa tutacak özgüvene geldiğini düşünmüyorum.
2: Bir şey sorayım.
0: Ben şu anda burada varım diyor ama doğrudan Amerika'nın karşısına dikilmek için de erken olduğunu düşünüyor.
2: Size göre şimdi ben her gün yazıları mecburen okuyorum yayınlamak için.
1: Oradaki
2: birikim mecburen okuyorsun yani. Şimdi Çin açısından birinci öncelik İran mı Tayvan mı?
0: Çin açısından birinci öncelik Tayvan.
2: Bunu şunun için sizi bölmek için sormadım. Bu şöyle bir arka planda bir senaryo tartışılıyor. Yani Çin hani bu benim işim değil. Ben burada ekonomik gerekçelerle bulunuyorum. Hani o biraz önce bahsettim ya politik stratejik kısmı ikinci planda. Dolayısıyla Tayvan'da istediğini verirsen diye başlayan cümleler.
1: Şu anda İran'da istediğini
2: al değil de hani ben de sana yardımcı olurum.
0: Şu anda kısmen Tayvan'da bir şeyler almış gibi görünüyor. Yani evet. Trump'ın söylemleri Tayvan konusunda bir yumuşamaya işaret ediyor.
1: Ama röportajda
3: Trump
1: da dedi
3: ki verdi ama sır vermedi.
1: Dedi ki neden
3: dolayısıyla
1: ben
3: yarını bekliyor olabilir.
1: Kabul edeyim hemen silah göndermemeyi çok büyük bir pazarlık çipi şimdi, benim elimde
0: hani ben
1: pazarlık
0: bunu bir yalta gibi düşünmüyorum. Dedi. Yalta'da işte galipler vardı. Burada galipler yok. Birbirinden çok farklı 3 ülke var. Ve güçleri de çok farklı. Yani Rusya mesela o masada oturacak güçte değil. Çin'le Amerika oturabilirler ama Rusya'nın orada olması için bir sebep yok. Şimdi gelelim ikinci boyuta. Eğer bu dediklerimiz olmadı. Yani Çin ve Rusya ya kardeşim sen işine bak dediler. Biz yardımcı olmuyor. İşte o zaman Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir olta yani bahane edilerek onun üzerinden bir bahane yaratılarak yeni baştan şiddet tırmandırılabilir.
4: Kuveyt'in işgali meselesi gibi bir şey mi? Yani bir bahane.
0: O boyut ayrıca konuşuruz. Burada mesela Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden savaşın yeniden başlatılması esasında Çin'e verilmiş bir ceza olur. Artık boyut değişmeye başladı. Yani ilk başta Amerika-İran üzerinden konuştuğumuz konu yavaş yavaş Amerika-Çin üzerine dönmeye başlıyor.
4: İsrail nerede burada?
0: İsrail her zaman Amerika'nın yanında.
4: İşte yani şu anda mesela savaşta İsrail konuşmuyor. İsrail çok bilinçli bir şekilde bunu unutturdu yani.
0: Şimdi evet.
4: Amerika'nın İran savaşına dönüştü iş.
1: Evet Amerika-İran.
4: Oysa İsrail uçaklarıyla
0: burada. İsrail her zaman var. Her zaman var ama büyük denklemde İsrail'in menfaatleri şeyle örtüşmüyor. Eğer o büyük menfaatler içerisinde İsrail'e bir pay kalmıyorsa İsrail de terk edilebilir.
4: Anladım.
1: Komutanım.
4: Anladım.
0: Ya ben böyle düşünüyorum. Çerçeveyi böyle kuruyorum.
1: Çok net anlaşıldı. Bir sorum var size devam sorusu olarak. Sonra Hasan Öztürk'le devam ederiz. Bir körfez savaşı, yeni bir körfez savaşı betimlemesi yaptı Deniz Hocam.
0: Evet.
1: Eğer Çin, ABD ve Rusya burada hepsini memnun edecek bir büyük pazarlıkla bu işten çıkamazlarsa sizin dediğiniz gibi... Evet. Birleşik Arap Emirlikleri devreye girer. Siz de bir körfez savaşına evrilir düşüncesinde misiniz?
0: Ya şimdi orada yine ben sınırlı bir harekat olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bir kere Hürmüz Boğazı'na yakın konumda coğrafi olarak. Yani orada mevzu Hürmüz üzerinden dönecek yine. Ve tarihsel olarak İran'la anlaşmazlığı olduğu ve şeyler var. Adalar var. Bu adaları ele geçirme kavramıyla başlayacak.
1: Bu adada ve hatta The Telegraph'ın iddiası da şu Lavan Adası'na Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir girişimi, işgal girişimi, yerleşme bilmiyorum ne kadar mesafe. Gerçi büyük küçük Tunt varken, Ebu Musa varken şimdi, neden oraya gitsin onu da bilemedim.
0: Evet, problemli adalar. Büyük Tunt, Küçük Tunt ve Ebu Musa. Bunlar 1970'li

0: 1979'da Birleşik Arap Emirlikleri bağımsızlığını ilan etmeden bir gün önce İran tarafından işgal edildiler. Yani onların aslında, yani aslında derken şey anlamda söylüyorum, geçmişten İngiltere'nin terk etmesiyle bu tarafta olması gereken İran aldı benim diye. Onların üzerinden bir meşruiyet üretilerek bir şeyler yapılabilir. Ama askeri açıdan baktığınızda bana sorarsanız geç kaldılar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Amerika İran'ı kısa sürede saf dışı edeceğini düşünerek Hürmüz'e bir harekat yapmadı. Eğer savaşın başında daha o İran'daki şaşkınlık devam ederken, şok ve felç devam ederken Hürmüz'ün çevresinde bir bölgeyi ele geçirseydi bugün bu konuları konuşmuyor olabilirdik. İran'da Hürmüz'ü kapatmak gibi bir şeye girmezdi. Geç kalındı. Niye bu günler hesaplanamadı?
1: Buraya geleceği, belki İran'ın Hürmüz'ü kapatacağı da hesaplanamadı.
0: Hesaplanamadı tabii ki. Yani yoktu zaten başlangıçta. Hürmüz başlangıçta açıktı.
1: Yani kapalı bugün mesela bir analist şöyle yazmış. İran bile Hürmüz'ü kapatacağını savaş öncesi düşünmüyor olabilirdi diye.
0: Yani başlangıçta mesela düşündüler. İran bombalanırken o yoğun bombardımanlar safhasında efendim belli bir yerler, en azından iki tane üç tane ada, bu şeyler de olabilir. Baye'nin Tumplar, Ebu Musa da olabilir. Ya da Hürmüz'ün girişindeki o küçük adalar, Hürmüz Adası.
2: Ama
0: dahil.
2: Öyle bir şey olduğunda Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın Şii bölgeleri karşı taraf için hedef. İfade ettiler çünkü onu.
1: Bir görüntü vardı arkadaşlar, onu bugün, bir getirebilir miyiz?
0: Bugünden geriye bakıyoruz, bazı konuları rahat konuşuyoruz.
2: Evet.
0: Yani o harbin ilk şokunda bir şeyler yapabilseydi.
2: İlk şokta meşrulaştırabilirdi kendisini.
0: Hem meşrulaştırabilirdi hem de Hürmüz bu kadar problem olmayabilirdi.
3: Fiili durum ilan ederdi yani.
0: Evet, fiili bir durumda ele geçirirdi, kontrol altına alırdı. Bugün gemi trafiği falan diye bir şey söz konusu olamazdı.
4: Ya başka bir şey varsa, başka bir senaryo.
1: Ne gibi?
4: Mesela şöyle bir senaryo. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim.
0: Komplo teorilerini.
4: Tabii. Yani evet. Yani çok da severim.
0: Evet.
4: Şimdi ya şöyle bir şey varsa, mesela o ilk saldırıda Ali Hamenei ve İran rejiminin üst kademesini yok ettikten sonra yerine geleceklerle beraber Hürmüz'ü beraber yönetmeyi düşünmüşlerdiyse, onun için bu işler.
0: Ben Amerika'nın buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
4: Niye?
0: Çünkü Körfez bölgesini zaten çok affedersiniz sağmal inek gibi istediği kadar alıyor.
4: Ama
0: orada varlık bulundurmasına bile gerek olmuyor. İran'ı yendikten sonra bir de onu ilave edecekti üzerine.
4: Yenemedi.
0: Ben yoktu.
2: Ben Hasan abi konuşsun diye acayip not aldım. Hasan abi bekliyorum.
1: Tabii. Hasan Öztürk.
4: Bana soru soracak.
2: Yok, bu hafta biz sormuyoruz Hasan abi.
4: Tabii, yok.
2: Geçen haftalarda Hasan abi bizi tahtada bayağı sıkıştırmıştı, ama sormuyoruz.
4: Yine soru soracağım da.
1: Ben şimdi
4: bir cümle okuyacağım. Bu Kazakistan dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte gazetecilere yaptığı açıklamadan. Diyor ki Cumhurbaşkanı orada bu soru soruluyor. Körfez ne olacak, Hürmüz veya İran savaşı. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart diyor. Şimdi bu bir. Dolayısıyla bütün bu olup bitenleri konuşurken İsrail faktörünü ve İsrail'in her seferinde veya Netanyahu'nun her seferinde Trump'a bir şey diyerek veya bir şey göstererek, bilmiyorum yani, Trump'ın kararlarına ne diyelim, resmen ipotek koyuyor. Yani onun altını çizmek lazım. İkinci husus, yine buraya getirdim, ekonomiyle ilgili hocam. Hürriyet'ten okuyorum ama Hürriyet'in kaynağı New York Times. Diyor ki bugünkü haberinde çok güzel bir haberdi. Grafikler falan da var. İran savaşı sürecinde ülkelerin petrol ihracatı ve gelirleri nasıl değişti? Sermayenin değişmesi olarak bakıyor da. Burada çok ilginç, kazananlar Amerika Birleşik Devletleri, tam 50 milyar dolar para kazanmış. 145 milyon varil petrol satarak. Rusya 15 milyar dolar kazanmış bugün bu süre içerisinde. Umman kazanmış yine 6 milyar dolar. Suudi Arabistan 8 milyar dolar kazanmış. Ve İran'da 1 milyar dolar kazanmış. İlginç.
2: Bir de Brezilya
4: peki,
2: var, onu vermemiş.
4: Peki ben uzun diye. Kaybedenler safında kim var? Irak. En büyük zararı o olmuş. 15 milyar dolar kaybetmiş. İlginç değil mi? Kuveyt 9 milyar dolar kaybetmiş. Katar 6 milyar dolar kaybetmiş. Birleşik Arap Emirlikleri de 1 milyar dolar kaybetmiş.
0: Katar'ın belki...

0: kaybı şimdi, daha da çoktur.
1: Efendim?
0: Katar'ın kaybı belki daha da çoktur.
1: He, olabilir. Ha, yani bu petrol üzerinden bakıyor. Biliyorsunuz Katar'ın hani gaz ve bir de gübrenin ham maddesi konusunda da şeyler var. Tamam.
2: Şimdi bu da bir rakam vereyim.
1: Evet.
2: Savaş başladığından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçirilemeyen varil ham petrol 1.4 milyar. Ve soru gayet basit. Bu 1.4 milyar dolar, 1.4 milyar varil, adet varil eksilmişken aynen Hasan Üstad'ın dediği gibi bunu kim şey yapıyor?
1: Kar ediyor,
2: satıyor. Bunu başkası, kim telafi ediyor başka, ve o kimler para kazanıyor? Tamam.
0: Şimdi şu ilk boyutu bir cevaplandıralım mı? Yani onu konuşalım mı? İsrail ne olacak meselesi?
1: İsrail ne olacak?
0: İki parçalı oldu ya şey. İsrail
3: Trump'ı Netanyahu kontrol ediyor kısmını mı diyorsunuz? Kısmını, evet yani.
1: Ben soru sormadım ama.
0: Yok, hayır.
1: Tamam, buyurun. Peki, cevaplandıralım. Buyurun,
3: yok,
1: tamam,
3: olsun, sizden devam. Bir yorum alalım üzerine, yok, yok. Sonra
1: güzel,
3: devam.
1: Güzel güzel ama böyle ben böyle severim. Devam
0: edelim. Aslında bu konu önemli. Yapıyorum. Şöyle önemli. Şu güne kadar ne dedik? Hep İsrail yüzünden oluyor bu işler dedik, değil mi? Dolayısıyla vazgeçeceğini de düşünmüyoruz. Orada İsrail de ikna edecek bir formül çıkarılması lazım ortaya.
1: Ne olabilir? Ne olabilir?
0: Nükleer silah olabilir mesela. İran'ın nükleer programını kontrol altına aldı.
1: Tamam. Füzeler konuşulmuyor bile ama.
0: Füzeler konuşulmuyor çünkü füzelerin konuşulmasının hiçbir mantığı yok. Nükleerde bir meşruiyet alanı yaratabiliyorsunuz ama füze için yapamazsınız.
1: Ama ilk müzakereler başladığı zaman füzeler de konuşuluyordu.
0: Hayır, işte bak, bir yere gelmişiz demek ki.
1: Sonra konuşulmuyor.
0: Belki yarın 20 yıl dondurmayı bile kabul edecekler.
4: Evet. Bir yere geldik şimdi, derken Amerika, İsrail, tamam, hanginiz, ben onu
0: hayır,
4: anlamadım.
0: Hayır, füze anlamında diyor.
1: Ne?
4: Bir yere geldik dedi ya, Amerika ve İsrail hanginiz dedim.
1: He, güzel.
0: Ya şey, füze, mesela füzeler konuşulmuyor şimdi, en başta konuşuluyordu. Demek ki artık ona ikna oldu millet. Burada da İsrail'i ikna edecek bir şey bulurlar yani. Ne demek?
1: Şimdi benim çok dikkatimi çeken bir
0: şu
1: şey
0: anda,
1: var.
0: Şu anda Netanyahu Trump'a ne dese haklı. Niye diyor? Yaralı adam bırakacaksın diyor. Hı-hı. Nükleer silaha ulaşmak üzere diyor. Beni mahvedecek diyor. Bunların hepsine Trump'ın verecek cevabı yok. O anlamda söyledim.
1: Tamam, devam edeyim.
3: Buyurun. Şimdi,
1: benim görebildiğim şu, İran Hürmüz üzerinden bu meseleyi küresel bir mesele haline getirdi.
0: Ne getirdi, evet.
1: Yani bunu da başardı. Bu hani o büyük Amerikan aklı hesap edememiş görünüyor. Çünkü söyledi biraz önce komutanım da, eğer ilk günlerdeki o bombardıman, ağır bombardımanlar sırasında Hürmüz'de o adalara çıkartma yapsaydı çok rahat yapabilirdi. Evet. Onu düşünmediler yani. Onun için de ben senaryoyu tam tersten başlattım ya. Acaba gerçekten İran'daki üst düzey yöneticileri bertaraf ettikten sonra yerine ne geleceklerle Hürmüz'ü beraber işletmek ve böylece de İngilizlere bir kazık atmayı düşünmüş olamazlar mı? Çünkü biz biliyorduk ki Hürmüz'ün kazananı her daim İngilizlerdi. Oturdukları yerlerden, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sigorta şirketleri üzerinden burada anlatıldı. Ben onlardan öğrendim. 60 milyar dolar para kazanmışlardım.
2: Bir ara bu savaşın böyle bir ilk 15 günü falan gibi Trump zaten ya istiyorsanız Hürmüz'ü beraber yani de çalıştırırız gibi bir şey dememiş.
3: Evet, dedi.
1: Ve, hayır, Sena Alkan bunu tartıştırdı. Konuştu. Ben biliyorum, izledim, konuşturdu. Ondan sonra Hürriyet'in Ankara temsilcisi arkadaşımız
3: Hande Fırat
1: bunu kocaman bir yazıyla yazdı ve sonrasında Körfez ülkeleri ayağa kalktı. Yani Körfez'dekiler istemedikleri için olmadı. Yoksa görebildiğim adamların hesabı, İran'da kurulacak yeni rejim kim olursa olsun önemli değil, kim iktidara gelenlerle beraber Hürmüz'ün kontrolünü, Hürmüz'deki o rantı paylaşmak üzerineymiş. Bakın ben bunu söylüyorum. Ama bu tutmadı. Niye tutmadı? Çünkü İran bu teklifi yaptıktan sonra bu sefer Amerika'nın Körfez'deki doğal müttefikleri, yani o üstlerin olduğu Körfez ülkeleri bu işi şiddetle reddettiler. Bu şiddetle reddetmesinin arkasında belki İngilizler de olabilir. Onu da bilmiyorum. Yani o şimdi dolayısıyla
0: tabii canım, İngilizler
1: birinci şeyin altını tekrar çiziyorum. İran Hürmüz'le beraber Hürmüz meselesi üzerinden bu meseleyi küreselleştirdi. Hı. Küreselleştirince bu sefer mecburen küresel ticaret, hocam çok güzel bir şey anlattı Deniz hocam. Yani dünya ticaretinin geçiş bölgeleri, yani uluslararası anlaşmalarla güvence altında, değil mi? Rahatça geçmesi gerekiyor.
0: Aslında şöyle, hayır, onu da düzeltelim. Uluslararası anlaşmalarla değil, Amerika.

0: Amerika'nın askeri gücüyle şey altında.
1: Tamam, o zaman işte oraya müdahale edemiyor.
0: Fiili durumu o yani. Tamam, tamam, anlaşma tamam. Bir şey önemli
1: şimdi,
0: yok.
1: Şimdi o zaman burada Rusya ve Çin'i görüşmemiz lazım, konuşmamız lazım ve özellikle Çin'i. Çin, Amerikan kotaları, yani Trump'ın Amerika Çin'e koyduğu kotalar, vergi kotaları yüzünden satamadığı malları hala satıyor. Nereye? Afrika'ya satıyor ama karlılığı düşmüş olarak satıyor. Yani karlılığı düştü. Sırf satma sebebi de şu, üretim durmasın diye. Yani istihdam ve üretim durmasın diye o fabrikalar haralar çalışıyor. Ürettiklerini Amerika'ya 3 liraya satarken Afrika'ya 1 liraya satıyor. Hatta 10 liraya satarken 3 liraya satıyor. Yani hı hı. Acayip bir zararına da olsa satıyor. Niye? Oradaki fabrikalar durmasın diye. Ne yapıp yapıp Amerika ile bir şekilde o tekrar ne diyelim, anlaşma yapması gerekiyor. Hatırlayın yine Trump'ın ziyaretinde serbest ticaret konusunda Xi Jinping dedi ki ya biz sizinle ticaret yapmak istiyoruz. Bu cümleyi kurdu. Ya bunun anlamı şu, o kotalara indir, o sınırlamalardan vazgeç. Ben de rahat rahat sana malımı satmaya devam edeyim. Peki bu bir durdu. Rusya Ukrayna'da sıkıştı, herkes biliyor. Ukrayna'da sıkışmasının ana sebebi ne? Trump geldiğinden beri İngiltere ve Avrupa Birliği. Avrupa Birliği havlu atmak üzerine. Hattı yani bugün yani Hakan Fidan da Almanya'daydı. Almanların halini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak ne halde olduğunu görüyoruz. Kim durduruyor bu savaşı devam etmesini istiyor? İngilizler. Yine İngilizler. Yani İngiltere, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'yı kurban verdikleri o savaşta, Ukrayna halkının kurban edildiği o savaşta, savaşın devam etmesini isteyen neredeyse yegane güç haline geldi. İngiltere. Niye? Rusya'nın işte efendim o yekpare kocaman toprakları, kocaman işte efendim yeraltı yerüstü kaynakları ve askeri gücünün kapasitesinin geriletilmesi için. Peki böyle bir durumda 3 tane yaralı ülke çıktı bakın. Amerika İran rejimi değiştiremedi. Çin malların dolaşımı konusunda sıkıntı yaşıyor. Aynı zamanda enerji konusunda Körfez'den çok rahat enerji çekemiyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nı bitirmek zorunda ama aldıklarını vermeden bitirmek zorunda. Bu üçünün anlaşması kadar doğal bir şey yok. Bir tek problem var. Başa dönüyorum, İsrail. İsrail'de ne yapıp yapıp Trump'ı ikna edebiliyordu. Şöyle bir şey olacak. Trump İsrail hegemonyasından kurtulabilirse İran Savaşı bir hafta içinde çözülür. Çözülür. Çünkü İran da anlaşmak istiyor. Ve bu anlaşma Hürmüz'ün statüsünü de değiştirecek gibi görünüyor. Öyle görünüyor.
2: Kurtarabilseydi Trump.
1: Ha işte kurtulmak zorunda kalacak. Yoksa iktidara gidecek. Kasım'a ne kaldı? Kasım'a bir şey kalmadı yani. Kasım'a şurada bir şey kalmadı. Xi Jinping ne dedi? Sizde seçim var dedi. Ben beklerim.
3: Çin'de öyle bir sıkıntı yok.
1: Tabii öyle bir sıkıntı yok. Tabii tabii. Ben beklerim.
2: Rusya'da
1: bitirelim. Dolayısıyla
0: hocam eklememiz lazım.
1: Çok önemli bir şey söylediniz siz. Hani şu anki verili kurulmuş 45 düzeni sayesinde Çin bu kadar devasa bir üretim merkezi haline geldi ve ürettiğini satabilir halde. Doğru. Yani bu yani sistem işte içerisinde.
0: Orada mesela Amerika deniz ticaret yollarını korumuyor olsa onu da satamayacak.
1: Satamayacak. Çok güzel. Peki o zaman Çin Amerika'ya kafa tutacak seviyeye gelinceye kadar Amerika'nın bir takım taleplerine de karşılık vermek zorunda kalmayacak mı? Bu bir. İki.
0: Verecek işte.
1: Rusya.
0: Müspet cevap verecek.
1: Yani. Müspet değil mi? Evet. Evet. Rusya tamam petrol satıyor. Petrol satıyor ama Ukrayna'da binlerce insan ölüyor. Hala savaşta çok kanlı bir savaş. Hı hı. Ve acayip iki taraftan da binlerce insan ölüyor. Bunu ne kadar daha sürdürecek?
0: O da işte Amerika'nın istediğine
1: evet diyecek.
0: Evet diyecek. İşte benim analizim de onun üzerine.
1: Tamam bitirdim.
4: Buyurun.
1: Ama Amerika burada İsrail'i nasıl durduracak ve kendi zaferini nasıl ilan edecek onu bilmiyoruz. Onu nasıl yapacak bunu bilmiyoruz.
4: Ben bir de Körfez boyutunu biraz açmışken oradan devam edelim istiyorum. Senin de notların var biliyorum ama öncesinde o görüntü hazırsa onu da bir açabilir miyiz arkadaşlar?
1: Hayır, onun derdi başka. Bana soru soracak.
4: Soru mu soracaksın?
5: Ben yok soru sormayacağım. Ben zaten tahtaya kalkacağım.
6: Ko, kaşkili hatını şöner ve deyin.

0: Hamsun Efes.
1: Adamlara bak.
0: Ateş. Bu ne?
2: Bu İran televizyonundan.
1: Dedik ya şey.
2: Gelen görüntüler. Evet. İran. Ve hedef alınan yerde Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı olduğu ifade ediliyor.
3: İran.
2: İran televizyonlarında olacak.
4: Evet evet İran. Resmi devlet televizyonu yayınlıyor.
2: Bu resmi devlet televizyonu.
4: Öyle dediler, resmi devlet televizyonu dediler.
2: Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına hedef evet. alıyorlar.
1: İsmin var mı televizyonda?
4: Fars geçmiş, üç şey evet. yaptılar. Sadece bunu yapmadılar. Bunu yaptılar. Sonra meydanın ismini unutmanın meydanda da şu an, işte bugün de vardı, halka silahla ilgili eğitim veriyor. Evet, nasıl evet, sökülür, eğitim. Nasıl yapılır vesaire. Hı-hı. Hasan abi diyor, söz geçti mi?
2: Şimdi, sorunu da sorabilirsin ama biraz bize Körfez'i de anlatırsan.
4: Ben soruyu sorarsam elimden sözümü alırlar. Ben bitirdikten sonra sorayım. Sorayım. Şimdi
2: bütün taktikleri artık.
4: 4-5 senaryo konuşuluyor. Önce senaryonun birinci kısmı. Şimdi Körfez, İran çok net bir açıklama yaptı. Dedi ki sen bana saldırırsan ben Körfez'e saldırırım. Peki İran'ın nasıl saldırı olursa Körfez'e saldırmaz sorusunu sormak lazım. Mesela lider kadroya saldırı olursa İran bunu karşısında Körfez'e saldırır mı muamma? Hı hı. İki, Birleşik Arap Emirlikleri tek başına saldırırsa İran Körfez'e saldırır mı? Bu da muamma. Bu ikisini buraya bırakayım. Bu son derece
2: önemli soru.
4: Önemli sorudan ziyade tespit bu.
3: Cevap vermeyeceğiz. Babil Mendeb de var tabii arada.
4: Cevabı sonra. Şöyle. sonra. Şimdi senaryolardan ilki. Üst düzey yönetime suikastler. Bu zaten şeyin Trump'ın sürekli gündeminde olan bir şey. İki, ablukayı destekler şekilde İran enerji sahalarına müdahale ve kontrol altında tutma. Enerji ablukasını destekler şekilde, yani petrolü çıkarmıyor, hı hı. ama diğer taraftan da belli şeyleri kontrol altında tutma. Bu niye? Çünkü İran'ın petrol üretme kapasitesini Körfez gibi kesemediler. Şimdi Körfez mücbir sebep ilan etti, kuyuları kapattılar. İran'da hala kuyuları kapatamadılar. Ve Trump geçmiş dönemde açıklama yaptığını hatırlarsanız şunu söylemişti. Boru hatları patlayacak, basınçtan dolayı patlayacak evet. falan.
2: İran kapatırsa bir daha çalıştıramıyormuş
4: uzun
2: teknik bazı gerekçelerle.
4: Uzun sürüyor, bayağı uzun
1: hepsi,
4: sürüyor.
1: Hepsi için geçerli.
4: Üçüncüsü, belli nükleer tesislere saldırı. Burada da kayda geçsin diye söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şey yaparsa ilk hedef İsfahan'daki nükleer tesistir. Hı hı. Niye İsfahan'daki nükleer tesistir? Amerika Birleşik Devletleri'nin onurlu bir çıkış neticesinde kendi kamuoyunu ve İsrail'i de ikna edebilme kapasitesinde şunu söylemesi lazım. Ben nükleerin %25'i kalmıştı, onu da yok ettim. Bunu söyleyebilmesi için iki şey yapması lazım. Ya bir tesisten alır veya almaz bilmiyorum ama çantalarla bir şey aldığını ve bunun nükleer olduğunu ifade etmesi lazım.
1: Ama beraber çıkartmamız lazım dedi zaten İran.
5: Sağlam.
1: İran ama Ford neydi? Ford.
4: Tamam.
1: Oradaki yerin altında kaldı. Biz beraber çıkartmamız lazım. Bizim imkanımız yok dedi.
2: Ya Çin ya biz çıkartabiliyoruz. Öyle söyledi.
4: Sonra şunu söyledi. Ya biz çıkarabiliriz ya Çin çıkarabilir evet. dedi. Yani beraber.
2: O teknoloji
4: ya
2: da, bizde var dedi.
4: Ya bunu...
2: Nevzat daha önce de söyledi. Defalarca söyledi.
1: 12 günlük savaşlarında 12
2: gün da savaşında
4: yani
2: da
4: söyledi. Sen onu bana soruyorsun. Onu Trump'a sorman lazım. Ben nerede bileyim ne kadar söyleyeceğim. Dördüncüsü topyekun bir saldırı.
5: Amerikalılar bize ya, kadar yakın.
1: Sözünü böleyim mi? Ya bu şey. Görüntüler var ya doğru. Çok ilginç. Bunlar mesela normal piyade tüfeklerini veya işte efendim Kalaşnikovları falan sökmeyi takmayı öğretiyorlar sivil halka. Evet. Yani bunlar hani demek ki kara harekatı bekliyorlar ve işgal günlerinde nasıl savaşçaklarını
3: seferberlik hali gibi bir şey yani.
4: Bir de şunu söylemek lazım.
5: Çocuklar sen kadınlarımız bile sizi vuracak demek istiyorlar.
4: Bir de tabii bunu yapıyorlar ama bu gelenlerin birçoğu besiş olduğu için zaten daha yani bu eğitimleri almış insanlar.
3: Bence eğitimli yani.
6: Herkes karşılıklı olarak birbirine karşı büyük bir algı operasyonu.
4: Yani bir de şöyle.
2: Öyle bir hazırlık olduğundan değil. Bir
4: iç isyanları beklediğiniz bir yerde böyle de bir halkı silahlandırmanın
6: içerisinde. Çok iyi yetiştirilmiş 196 bin devrim muhafızı var. Vatandaşa kadar düşecekse bu iş...
4: Besisler var. Dördüncüsü...
6: 196 bin İran devrim muhafızını nereden geçeceksin? Çok tarihi bir karar. İkinci Dünya Aynen. Savaşı gibi, Kore Savaşı gibi Amerika'nın o 196 bin devrim muhafızının elini kolunu kırabilmesi

0: için neredeyse 2. Dünya Savaşı veya Güney Kore gibi bayağı Kore Savaşı gibi çok ciddi askeri harekat yapması
1: lazım. Hocam bir de çok iyi yerden yakaladınız. Biz de yerel halkı silahlandırmaya çalışıyoruz diyen bir Amerikan başkanı vardı. Yani bu kadar rahat silah dağıtıyor
0: yani olamazlar herhalde. Bunlar şey, yani İran da şunu demek istiyor. Hani üzerimize geliyorsanız biz halkımızla birlikte hazırız anlamında. Bir teknik bilgi, yarın diyelim ki Putin'le Xi öğleden sonra görüştüler. Aradaki saat farkını söyleyeyim.
2: 11.30 saat.
0: Pekin'de gece saat 23 olduğunda daha Washington'da sabah saat 10 olacak. Dolayısıyla Pekin'de yarın gece saat 23'e kadar ne pişirilecekse o pişirilecek olan Washington saatiyle sabah saat 4'ünden 5'inden itibaren akmaya başlayacak. Bizim dünya kamuoyu olarak bildiklerimiz, bir de Washington'daki istihbarat ve dış işlerine akacak olan, bizim duyamayacağımız frekanstan akacak olan bilgiler.
1: Hocam 13 saat olacak. Bir dakikadır onu hesaplamaya çalışıyorum. 13 saat olacak.
0: Dolayısıyla Trump da önüne konulacak olan o istihbarat ve diplomasiden gelen bilgiler dahilinde ya heru ya merru gibi bir karar alacak yarın durum odasında.
1: Zaman farkının avantajını kullanacak.
3: Tabii, bence bu görüntülerle ilgili bir şey daha söyleyeyim mi?
1: Buyurun komutanım, hızlıca.
2: Bir tanesi Amerika'ya alsaydım.
1: Şöyle
4: diyorum ki ben sabote ettim.
1: Enerjim yokmuş. Hızlıca bir reklama gidip dönüşte devam edelim mi? Çok hızlı bir reklam, dönüşte devam.
5: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.
6: Haberin ve hayatın içinde.
7: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
6: Gündemin sıcak başlıkları.
7: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
6: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
7: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
6: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
5: Prentek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
1: Şimdi kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Hemen izleyicilerimiz belki de gördüler. Birazdanımızda da vardı, bir petrol pandemisi mi yaklaşıyor? Bir enerji pandemisi mi yaklaşıyor? 76 ülke acil durum haline geçti, önlemler alıyor. Bu esnada Brent petrolü görüyorsunuz. Brent petrol $112 bandında, artık seviyesinde diyeyim. $111'ı aştı. $112'a dayandı. $106'lar, $102'lar konuşurken buralara geldi. Sizde teknik bilgi elbette daha fazla değerli hocam. Nereye gidiyor bu?
0: Böyle gidiyor. Şu anda dünyanın ortalama 55 günlük petrolü kaldı.
1: 55 günlük.
0: 55 günlük ham petrol stoğu kaldı. Bu işin şakası yok. Dolayısıyla da eğer bu Hürmüz meselesi bir şekilde çözülmezse ve günde 20 milyondan daha fazla ham petrolün şu anda sevk edilmediği bu coğrafyayı neticede Rusya zaten yeterince ihracat yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri bir yere kadar şey yapabilir. Yani örnek olarak söyleyelim, ellerinden geleni yaparlar. Günlük olarak 20 milyon varillik kaybı ancak ancak mesela 9 milyon varil şey yapabilirler.
1: Telafi edebilirler. Yine bir açık olur yani. Yine bir açık mı olur?
0: Evet, sonuçta günlük olarak onlar ne kadar çabalasa da 11 milyon varillik eksiklik devam edeceğinden dolayı şu anda dünya o 11 milyon varillik eksikliği bütün dünyada önde gelen ülkeler olarak stratejik petrol stokları neyse aralıksız bununla karşılamaya çalışıyorlar. Endonezya hepsi çok kötü yakalandı. Bir tek Japonya

0: kendisiyle dalga geçilir. Ama 260 günlük stratejik petrol stoğuyla şu anda Asya'da en iyi durumda olan o. Onu yaklaşık olarak 104 günle Çin takip ediyordu ama bunlar tabii savaştan önceki rakamlar. Onlar da azalmıştır ama hiç olmazsa idare ederler ama Asya'daki özellikle ASEAN ülkelerinin önemli bir kısmında ürkütücü bir tehlike çanları çalıyor. Jet yakıtı, kerosen yok ortada. Bu nedenle yani Avrupa'nın çok önde gelen ülkelerinde yani bu iş böyle devam ederse bir ay sonra dünyanın önde gelen Avrupa havayolu şirketleri gereken jet yakıtını bulamıyor olmaları nedeniyle belki de uçuşlarının yarısını bile yani bu hani pandemi dedikleri bu. Yani insanlar satın almış oldukları uçak biletine rağmen jet yakıtı olmadığı için uçamayacaklar. Gelinen nokta bu.
1: Bu arada Ulaş Can yazmış, CGTN yani. Türk Genelliği Yönetmeni sağ olsun bize ulaşmış. Çin'in de 1.2 milyar varil stoğu var. Günlük tüketimi de 1-2 milyon varil diye onların da çok stoğu olduğunu söylüyor. Bu jet yakıtıyla ilgili değerli hocam. Arkadaşlar ya bir hazırlamıştık o varsa ben sizinle onu konuşmayı da hazır yeri gelmişken isterim. 76 ülke acil durum ilan etti diyoruz. Bir yandan bu jet yakıtı işi hakikaten çok zor çözülen bir işmiş. 30-35 günü buluyormuş bunu. Taşıması, işlenmesi ve havalimanında uçağa ulaşması bir çalışma arkadaşlar yaptı. Hürmüz'den çıkan jet yakıtının yolculuğu. Sizin için sakıncası yoksa buraya gelseniz de bize burada adım adım ne oluyor ve bu bizi nasıl krize sürükleyebilir? Hani uçak bileti aldınız ama uçamasa hali hakikaten gelir miyiz diye. Birinci gün Hürmüz'den yola çıkarsa 10 günde Malaka Boğazı'na varıyormuş değerli hocam. Ve diyelim ki Tokyo'ya gidiyorsa 20. günde oraya varıyor, 22'de rafinereye taşınıyor, 23'te işlenmeye başlanırsa havalimanına taşınmaya hazır hale gelmesi 27. günü alıyormuş, 29. günde trenle depolara taşınıyormuş, 32. günde depolarda bu jet yakıtı bu kadar zor bir şey mi?
0: Şöyle, şimdi ham petrol temelde baktığınızda rafineriye ham petrol olarak girdiği borudan belli sıcaklıklarda farklı ürünlere dönüşerek işlemden geçiyor ve bu bayağı sofistike, bayağı karmaşık bir konu. O kadar sofistike bir konu ki söz konusu rafineriden farklı ısı derecelerinde yani 260 dereceyle başlayıp mesela oradan asfalt çıkıyor. Mesela o olmasa yollarımız delik deşik olur gibi. Oradan yaklaşık olarak örnek olarak söylüyorum 40 dereceye kadar çıkıyor. Büyük aşamalardan geçiyor. 40 derecede de evlerde kullandığımız tüp gaz çıkıyor. Dolayısıyla her aşama. Kerosen aşağı yukarı 200 dereceye yakın bir yerden çıkıyor. Şimdi bu söz konusu petrokimya rafinerilerinde bu bahsetmiş olduğumuz ısıl işlemlerle yapılan süreçlerdeki o borular ve sistemler inanılmaz mühendislik becerisiyle

olarak, örnek olarak söylüyorum, 40 dereceye kadar çıkıyor. Büyük aşamalardan geçiyor. 40 derecede de evlerde kullandığımız tüp gaz çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla her aşama. Kerosen aşağı yukarı 200 dereceye yakın bir yerden çıkıyor. Şimdi bu söz konusu petrokimya rafinerilerinde bu bahsetmiş olduğumuz ısıt işlemlerle yapılan süreçlerdeki o borular ve sistemler inanılmaz mühendislik becerisiyle...

0: Bakırlar diyor, bak sözümü kesmeyin. Şimdi şöyle. Birincisi, 5 senaryo saydım ya. Bu 5 senaryonun içerisinde en mantıklı olan şey, gerçekten bu deniz ablukasını sürdürecek şekilde enerji meselesiyle ilgili bir hamlesi. Bu bir saldırı mı olur? Belli adanın kontrolü mü olur? Yoksa işte o gemi meselesi mi olur? Şimdi askeri olarak çok güzel soruldu. Şimdi Trump askeri olarak ne yapabilir sorusunun en mantıklı cevabı, askeri kadroyu, yani lider kadroya suikast düzenleyebilir. Hani denklemi ne değiştirebilir sorusunun cevabı, belki moralmen, belki psikolojik olarak o olabilir. Diğer türlü Hürmüz'ü aşamadığınız bütün seçenekler masada yaralı seçeneklerdir. Yani bunu Trump'ın kendisi biliyor. Fakat sıkıntı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da altını, daha doğrusu yerin de değil, yani ilk günden itibaren ısrarla altını çizme sebepleri o. İsrail şunu Trump'a dayatıyor. Diyor ki, ya burada bir yaralı bırakmayalım. Fırsat bu fırsat. Dolayısıyla da benim istihbarat raporlarım var. Bu istihbarat raporları neticesinde biz bu saldırıları devam ettirelim. Dolayısıyla da yarın iki şeyi kazanalım. Bir, İran normalleşme sürecini uzatalım. 10 yılda toparlanacaksa bunu 30'a çıkaralım, 40'a çıkaralım.
1: İsrail'in şu anda en avantajlı durum yani.
0: Evet, birinci kısım bu. İkincisi de benim açımdan şu nükleer meseleyi, sen geçen sefer bana ben yapmış demiştin, beni kandırmıştın. Ben de buna evet demiştim ama en azından bu nükleerle ilgili biz gerçekten belli bir noktaya doğru gelelim. Çünkü İsrail de şunu biliyor, Amerika Birleşik Devletleri de şunu biliyor. Yani yanı başımızda bakın, Irak'ta ben hep ısrarla söyledim. Maliki çıktı, Amerikalılar dur dedi, İranlılar dayatmadı. Bu arada başka bir aday üzerinde uzlaştılar ve o noktaya doğru geldiler. Hı hı. Fakat burada denklem meselesinde şu sorunun cevabını Amerika Birleşik Devletleri Körfez'e nasıl verecek sorusunu herhalde sormak lazım. Sen İran'ı tahrik et ve İran'da Körfez'e

0: Amerika Birleşik Devletleri burada jeopolitik açıdan İsrail olmasa gerçekten bölgede bir anlaşma zemini ortaya koydu. Ben hep söylüyorum, bu bir paket. Bu paketin içerisinde Lübnan var, Hizbullah var. Bu paketin içinde Suriye vardı. Bu paketin içinde Irak var. Bu paketin içinde Yemen var. Ve bu paketin içerisinde en önemli mesele sonradan eklemlenen Hürmüz Boğazı ile birlikte Taksim. Enerji güvenliği...
1: Tamam, bak senin dediğini destekler nitelikte buradaki bu ülkelerin dediği de. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri demiş ki Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Orta Doğu'daki tüm ülkeler ve ötesi için çok kabul edilebilir bir anlaşma olacak. O yüzden benden ertelememi istediler.
0: Tekrar altını çizeyim.
1: İnandırıcı buluyor
2: musun?
0: Ben şöyle inandırıcı
2: çok
0: buluyorum.
2: Çok önemli bir şey söylüyorsun sen.
0: Evet, şöyle inandırıcı buluyorum. Yani Körfez'i yakın takip ettiğim için inandırıcı buluyorum. Şimdi Körfez Amerika Birleşik Devletleri arasında şu savaş boyunca bile 21.6 milyar dolarlık silah sattı. Şimdi İran...
2: Şu konu kaybolmasın. Bak, o çok önemli bir şey söyledi bana göre. Ben anladığımı söylüyorum. Diyor ki aslında Amerika burada bir paket yapıyordu. Suriye, Lübnan, Gazze dahil,
3: Yemen,
2: Irak, belki Yemen dahil filan bir paket yapıyordu. İran'a geldiğinde bu paket bozuldu, değişti. Hürmüz bunu kilitledi.
0: Güzel.
2: Doğru mu anladım?
0: Aynen onu? Öyle. Sebebi şu. Şimdi Körfez meselesini tekrar altını çizeyim. Ama İran'ın en büyük isteği şuydu, denklemi şuydu. Bu savaş başladığında ben Körfez'e saldırırım. Meşhur gerekçem var, Amerikan üsleri var. Buradan bana saldırıyorlar. Dolayısıyla ben bu saldırı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin onları koruyamayacağını onlara gösteririm. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile Körfez arasında bir set oluştururum. Bu olmadı. Niye olmadı? İran şurada yanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ni Körfez'den çıkardığınızda bir güç koymanız lazım. Hı hı. Yani bir şemsiyeyi alıyorsanız, adam yağmurdan ıslanmamasını istiyorsanız bir şemsiye olması gerekiyor.
1: Bir güç boşluğu oluşmaması
0: evet.
1: lazım.
0: Şimdi o güç boşluğunda Çin yok. O güç boşluğunda Rusya yok. Şimdi Türkiye, Pakistan, Mısır'ın inisiyatifi var ama o kadar büyük değil. Dolayısıyla da İran bunu başaramadı. Tam tersi, Körfez istemeye Amerika Birleşik Devletleri'ne daha mahkum hale geldi.
4: Hala. Birleşik evet. Arap Emirlikleri'nin adımı
3: tam,
4: gibi.
3: Tam kopması Birleşik, beklenirken ters
0: Birleşik
3: oluyor.
0: Arap Emirlikleri meselesinde, biraz önce hocam için ekonomik boyutunu söyledi, o bir kısım. İkinci en önemli kısımlardan bir tanesi için psikolojik kısmı. Şimdi İran muhalefeti, İran'da sisteme karşı muhalefet eden insanlar ne diyorlar? Bir saniye, bizde petrol var, bak Baye'de de petrol var, orada Dubai var, orada yaşam var, orada ciddi anlamda milli gelirden alınan pay var. Bizde niye yok sorusunun cevabını İran psikolojik olarak veremiyor. Sen el kaldırır, ben yine susuyorum.
1: Affet beni, çünkü son dakika geldiği için bu da tıpkı az önceki son dakikayla bir okumamız gereken bağlantılı ve önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'yla, Ürdün Dışişleri Bakanı'yla ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmesi yaptı. İran ve ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı diye. Şimdi dış diplomatik kaynaklardan gelen bir son dakika var. Onu da verebiliriz.
0: Şimdi burada Türkiye, Mısır ve Pakistan bence bu iş çözümlenirse gerçekten dünyanın teşekkür etmesi gereken üç ülke olarak burada ifade edeyim. Neden bunları ifade ediyorum? Mesela Türkiye şunu yapabilirdi değil mi? Ya İran'da bölgesel bir savaş var. İran kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Herkes burada payını alıyor. Ben de genişleme stratejisi üzerinden bundan yararlanayım. Ama Türkiye şunun farkında. Bölgesel anlamda oluşan kaosun İsrail'in istediği bir plan olduğunu farkında. Şimdi Körfez şu güne kadar şunu fark edemedi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'a ambargo uyguladıklarında vesaire de fark edemediler. Bir sistem ihracatını kendi ülkelerinde yapmaya çalıştılar. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin tırnak içinde söylüyorum kendi başına hareket ettiğine inanıyorlardı. Yani Körfez içerisinde o bildiğimiz geleneksel yapı olduğuna inanıyorlardı. Ne zamana kadar? Yemen meselesine kadar. Ne zamana kadar? Sudan meselesine kadar. Ne zamana kadar? İsrail'le Körfez'den ayrı örtülü anlaşmalar yapmasına kadar. Ne zamana kadar? Sermaye yapısı içerisinde İran bu kadar Körfez için tehlikeli denirken Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'in bütün sermayesini, devrim muhafızlarının bütün sermayesini, muhaliflerin bütün sermayesini, İran'ın bütün petrol gelirlerini aklama görevi gördüğü zaman. Şimdi bir ayrışma yaşanıyor. Trump bu ayrışmanın, evet İran'da bir ayrışma var ama Körfez'de de bu ayrışmanın nasıl yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Trump bir cevabı vermek zorunda. İsrail

0: tahrik eder, İran'ın saldırmasını ister, burada nemalanır, kaos üretir ve bölge hakimiyetini genişletir. Ama uzun vade içerisinde bu ateşkesten sonra Körfez Trump'a şunu sorsa, ya sen bu saldırıyı yaptığında benim saldırıya uğrayacağımı biliyordun. Beni engelleyemeyeceğini de biliyordun. Peki senin daha önce sorduğu soru, senin birinci önceliğin ben olmadığımın farkındayım ama bu kadar da olmadığının farkındayım diyebilecek seviyede. O nedenle şöyle toparlayayım.
1: Buyurun.
0: Şimdi Pakistan, yani Pakistan'ın işin içinde olmasını ben ilk günden itibaren söyledim. Bir tarafıyla Çin olarak okuyun, bir tarafıyla Suudi Arabistan olarak okuyun, bir tarafıyla İran'la olan ilişkiler bağlamında okuyun, bir tarafıyla da Asya olarak okuyun. Ama geldiğimiz noktada Trump'ın bu bölgede, hocam biraz önce söyledi, yeni bir paradigmaya ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Yeni bir güvenlik doktrinine ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat burada İsrail'in ortaya koyduğu tavır engellenebilir mi sorusu sorulmuştu. Bence engellenebilir. Onunla bitireyim. Bence engellenebilir. O da şu. Bahsettiğim paketin hayata geçirilmesi.
2: Soru şöyle bir soruda soramaz mıyız?
0: Pakette söyleyeyim
2: mesela. Hürmüz'ün statüsü işte o pakette var mı?
0: Şimdi Hürmüz'ün statüsü aslında bu pakette yoktu ama.
2: Şimdi mecbur olacak.
0: Hayır ama.
3: Şimdi yalnız biraz dağıldı. Niye dağıldı biliyor musun? Önce Amerika burada güçlendi sonucuna bağladın. Sonra da şey yaptın, Amerika'yı zayıflattın. Hangisi?
0: Şöyle, Amerika güçlüydü zaten.
3: Şu Amerika an zaten
0: güçlüydü ama Amerika Birleşik Devletleri 3 şeyde Körfez'deki güveni kaybetti. Birincisi tamam, Ukrayna Savaşı'nda Suudi Arabistan ve Körfez'den istediği. İki, savunma doktrini içerisinde İsrail'den önce tırnak içinde söylüyorum buranın güvenini sağlayabileceği meseleydi. Üçüncüsü de Hürmüz'ün statüsüyle ilgili aynı Avrupa Birliği'ni nasıl ki nakavt ettiyse Körfez'e nakavt ederek Körfez'den iş tutmaya.
3: Dolayısıyla şimdi Körfez'de İran güçlendi diyebilir miyiz?
0: Şimdi İran güçlenmedi ama tam da ben notlarıma söyleyeyim. Burada herhangi birinin zaferi hiç kimsenin işine gelmiyor. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nin zaferi Çin'in, Rusya'nın ve diğerlerinin işine geliyor, ne de İran'ın zaferi Körfez başta olmak üzere diğerlerinin işine geliyor. O zaman bir yenişememe durumu var zaten. Ama bu yenişememe durumunu onurlu bir çıkışla sağlamak gerekiyor. Şimdi İran dersek, Amerika Birleşik Devletleri dersek ki, ben gittim bir nükleer tesisi vurdum veya İsfahan'da gittim aldım geldim. Uluslararası kamuoyuna bir şey söyleyebilir mi? İran ben yenilmedim, diğeri bende diyebilir mi? Zaten burada şu an konuştuğumuz mesele askeri olarak kimin yenilip yenilmediği meselesi değil. Onu hiç konuşamıyoruz bile. Aynı şey Çin için de geçerli. Hani dünyada şu süper güç Amerika mı Çin mi, ben onu geçtim. Dünyayı kim dizayn edecek noktasına geldik. Yani yeni paradigmaya kim öncelik edecek noktasına geldik.
2: Kim edecek?
0: Kim edecek? Asya.
1: Deniz Hocam bir süredir bekliyor. Deniz Hocam'la sana Öztürk'e döneceğim. Şimdi Trump'ın dedikleri ez cümle şu. Yarın ben saldıracaktım ama bunu erteledim. Bölgedeki üç önemli ülkenin lideri beni aradı. Çok büyük bir anlaşma yapmak üzereyiz. Eğer bu anlaşma olmazsa saldıracağım. Bu anlaşma olur mu? Bu anlaşmanın içeriği ne olur sizce?
4: Ben aslında daha önceki turda da ifade ettim. Burada süreç düşük yoğunluklu bir müzakere ve düşük yoğunluklu bir savaş olarak devam edecek diye. Tabii ki gönlümüz istiyor ki kapsamlı ve güvenli, geçerli bir anlaşma olsun. Aslında biraz önceki konuşmalarda da ifade edildi. Yani dünyada şu anda yaşanan enerji krizinin, gıda krizinin ve tedarik zincirinin parçalanmasını engellenmesi için gerçekten kalıcı bir anlaşma lazım. Burada da bir dünya liderliği gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenen bir dünya liderliği ortaya koyması. Ama görüyoruz ki petrol fiyatlarının yükselmesi, alçalmasından tutun diğer konulara kadar, hatta işte bir açlık tehlikesine kadar önemli problemler var. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını irdelerken aslında hani zaman zaman bahsettiğimiz bir ülke var. İsrail. Şimdi İsrail'in buradaki politikası da değerlendirdiğimizde aslında sadece Kasım'da ABD'de ara seçim yok. Aynı zamanda Ekim'de İsrail seçimleri var. Şimdi orada çok ilginç bir sistem var biliyorsunuz İsrail'de. Baraj yok. Ülke seçim çevresi. Bloklara baktığınızda Netanyahu'nun partisi tek başına değil, bu ittifakla beraber bir şekilde işi kotarıyor. Daha önce bir 8'li koalisyon olmuştu biliyorsunuz. Çok ilginç bir koalisyondu o. Bir yandan Yair Lapid, bir yandan Naftali Bennett. Hatta şimdi Naftali Bennett...

0: geçebilir mi Netanyahu'nun yerine diye konuşuyorlar. Tabii şu anda bir öngörüde bulunmak zor ama ben Netanyahu'nun bir şekilde bu formülden çıkabileceğini görüyorum. Ama Kasım'da sizin biraz önce sorduğunuz sorularla bağlantı olarak acaba Amerikan Kongresi'nde Cumhuriyetçiler çoğunluğunu korumaya devam edebilecek mi? Bu önemli. Çünkü bunu kaybettiği takdirde bütün bu anlattıklarımızda Kasım 2026 sonrası Amerikan siyaset literatüründe topal ördek olarak geçen bir Trump gündeme gelecek. O zaman Trump'ın tamam belki sistemden kaynaklanan başkanlık kararnameleri var ama bunu her zaman her yerde çok rahat kullanamayabiliyor. Kongrenin çeşitli sübapları söz konusu olabilir. Trump'ın acelesi var. Yani bu anlaşma konusunda Kasım ayına kadar bir acele var. Bunu yapamazsa şu soruyu sormak lazım. Seçimde seçmene ne sunacak Trump? Ne anlatacak? Ha şimdi şöyle diyebilirsiniz. Amerikan seçmeni dış politikayla ne kadar ilgileniyor, İran'ı yerini biliyor mu diye çok beylik laflar var ya. Şunu soracak Amerikan seçmeni. Yani ben bir vergi mükellefiyim. Benim kazancıma ne kadar kazanç katacaksın? Benim durumu ne kadar iyi düzelteceksin?
1: Akaryakıt fiyatlarını temel niye soru bu kadar bu zıplattın?
0: Tabii şimdi bütün bu konularda onunla bağlantılı aslında değerlendirdiğimizde. Hatta şimdiye kadar alışa gelmediğimiz üzere İsrail'in Amerikan siyasetinde bu kadar eleşilmesinin nedeni bu biraz önce konuştuğumuz Orta Doğu'daki mağduriyet değil. Para gitmesiyle bağlantılı. Yani benim kaynaklarım nereye gidiyor diye bir soru ister istemez gelecektir. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde aslında çok kritik bir alan var. Hatırlarsanız İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda kullandığı bir harita vardı.
1: Evet.
0: Kutsanmış harita.
2: Değişecek dediği Orta Doğu haritalar
0: tam o harita. İşte evet. Hindistan'dan aslında başlıyor. Suudi Arabistan'dan devam ediyor. İşte Ürdün ve İsrail'in Hayfa Limanı'nda biten aslında Hindistan-Orta Doğu koridoru. Şimdi bu koridoru biraz önce anlattığımız konularla ve Körfez'deki krizle beraber değerlendirdiğimizde şimdi bazı konuları tahmin etmek ya da onun hangi yıllara bölünebileceğini söylemek zor. Çünkü Hürmüz'ün bypass edildiği yerde bunlar işte petrol boru hatlarıyla ne kadar kompanse edilebilir? Buna ne kadar zaman olur? Bunları tartışmak lazım. Bunlar heybede duruyor. Yani bir şekilde bunları yok saymamak lazım. Her şeyi İsrail'e bağlamak anlamında değil ama İsrail'in özellikle kendi kuzeyinde kurduğu bir kuzey kuşağı var. Bunu belki başka bir zaman daha detaylı konuşmak lazım ama Güneybatı Suriye, Güney Lübnan ve Güney Kıbrıs. Burada kurduğu kuzey kuşağına bence çok dikkat etmek gerekiyor. Bütün bu anlattıklarımızın çünkü bir boyutu Basra Körfezi ama bir boyutu da Doğu Akdeniz. Hı hı. Ve hatta son zamanlarda Yunanistan'a ve Kıbrıs'ın kesimine verdiği desteklerle beraber konuya baktığımızda ki Türkiye zannediyorum Kurban Bayramı'ndan sonra bu Mavi Vatan'la ilgili ve karasuları ile ilgili yeni bir yasal düzenleme içerisinde. Yani biz artık şunu diyemeyiz. Yunanistan'la olan lokal sorunlar diyemeyiz. İsrail'le olan sorunlar bunlar. Çünkü adaların silahlandırılması dahi İsrail'in ciddi anlamda bir payı var. Güney Kıbrıs şu anda bir İsrail karargahına dönmüş durumda. Yani
2: kaçış bölgesi
0: şey
2: deniyor ya, bugün haberler
1: büyük,
2: var.
1: Kendince bölgede bu kadar saldırgan ve bu kadar büyük planlar peşinde giden bir İsrail var. Tabii. Bize çok güzel resmettiniz. Ama bir yandan da ya bu karışıklığı yaratmayalım. Gelin bak büyük bir anlaşma yapalım diyen Körfez ülkeleri olduğunu söylüyor Amerikan Başkanı. Burada kimi dinleyecek, nereye doğru gidecek?
0: Şimdi zaten o yüzden biraz İsrail vurgusu yaptım.
1: Evet, tahmin ettim. Yani o nedenle ben de
0: çok doğru bir aslında teşhiste bulundunuz. Yani Körfez ülkeleri mi İsrail mi diye şimdi şunu söyleyeyim. Körfez ülkeleri ve İsrail ayrı birer seçenek değil. ABD'nin dış politikası. Hmm. Beraber değerlendirdiğimiz seçenek.
2: İbrahim anlaşmaları.
0: Tabii hemen aklı o geliyor tabii. Bir de bakın şunu düşünün. İlk yani başkanlığın ilk döneminin sonuna doğru aldığı bir takım kararlar vardı. Golan Tepeleri İsrail toprağı saydı.
3: Kudüs'ün
0: tamamını başkent olarak saydı. Eğer siyasi ömrü yetseydi o zaman için Batı Şeria'yı da ki şu anda Batı Şeria'da çok işler acısı bir durum var gerçekten. Batı Şeria'da ben ona sivil işgalciler diyorum, sivil yerleşimciler değil. Maalesef çok farklı bir zemin oldu. Şimdi burada şunu sorgulamak lazım. Tabii ki devlet yetkilileri politik ve diplomatik nedenlerden dolayı bunu seslendiremezler ama bir akademisyen olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Suudi Arabistan'ın yıllardan beri İsrail'le olan üstü kapalı ilişkileri yok ama de jure olarak bunu tanımıyorlar.
1: Evet.
0: İki ülke bunu tanımıyor. İbrahim anlaşmalarından bahsettiğimizde Birleşik Arap Emirlikleri

0: ve Umman falan bütün bu zemine bakıldığında bu ülkeleri İsrail'den çok farklı bir yere konumlandırmak, kategorize etmek gerçekten çok zor.
1: Ben Filistin davasını önemsemiyorum ama benim halkım önemsiyor diye Muhammed Bin Salman'ın söylediği haberleri çıktı bir dönem.
0: Şimdi şöyle,
1: ve reddedilmedi, yalanlanmadı
0: yani
1: bu haberler.
0: Yani bir aydınlanma yaşanıyorsa ya da bir sorgulama yaşanıyorsa bu tabii son derece önemli. Ama ABD'nin buraya nasıl bir paket sunacağı önemli. Çünkü bakın bu bölgede, bu coğrafyada. Şimdi mesela Filistin konusunda hep şu söyleniyor. Hepimiz Arabız, hepimiz Müslümanız diye. Ya tamam güzel de bir vatan davası. Yani Filistinler sonuçta devletsiz.
1: Maalesef.
0: Neden bunu ifade ediyorum? Yani İsrail ile ilgili konularda bir çerçeveye varılamıyor. Kimden dolayı? Amerika Birleşik Devletleri'nden dolayı.
1: Şimdi bu anlaşmada bu Körfez ülkeleri acaba İbrahim'e anlaşmalara yeşil ışık yakmışlar mı? O büyük anlaşma.
2: Umman çekildi biliyorsun bu süreçte.
0: Şimdi ha yani tabii
2: tavrı değişmedi
0: daha. Bir takım sorgulamalar başlayabilir ama şimdi burada kalıcı İkileri anlaşma olsun dediğimiz konu aslında rasyonel olarak değerlendirildiğinde Körfez ülkelerinin de işine gelir. Yani bir kalıcı anlaşma olsa. Ama temelde şöyle bir sıkıntı var. İran'la ilgili biliyorsunuz bir takım zihni sinir projeleri yaptılar. Yani dediler ki biz buradaki Türkleri ayaklandıralım, Kürtleri ayaklandıralım, Sünni Arapları ayaklandıralım, Belucileri ayaklandıralım, Türkmenleri ayaklandıralım. Yani şimdi şöyle kolay Amerika'da düşünce kuruluşunda oturuyorsunuz, elinizde kupa, kahveler var, kukiler yerken acaba bu haritayı nasıl değiştirelim? Hayat öyle değil. Yani hayatın pratiği bunu aslında ortaya koymuyor. Şimdi bu kalıcı anlaşma konusunda Amerika Birleşik Devletleri samimiyse, ama şimdi Çin ve Rusya dedik biraz önce ifade edildi. Aslında bu biraz önce konuştuğumuz dünya üzerinde küresel bekayla ilgili neredeyse konularda bir mutabakata mutlaka varılması lazım. Ama bu küresel anlamdaki mutabakatla ilgili benim bir takım çekincelerim var. Ama bu olacaksa da şöyle toparlayayım. Tekrar söylüyorum bakın hep bunu vurguladım. Bu BM düzeni çerçevesinde olmayacak. Ha, bu bir Yalta falan değil, hiç öyle bir şey değil. Bu çok daha pragmatik. Yani çünkü Yalta'nın kendi göre bir sistem kuruculuğu vardı. Burada öyle bir şey yok. Çok daha pragmatik. O zaman büyük güçleri kendi aralarında, hani Çin liderin dediği gibi bir Atina-Sparta savaşı olmasın diye varacakları belli bir zemin var. İşte o zaman Çin ve Rusya gerçekten İran'a baskıda bulunabilir. Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkeleri beraber hareket eder. Ama şunu unutmayalım, son cümle böyle olsun. Bir oyun bozan var, onu da unutmayalım. O da İsrail. Peki. İsrail faktörünü yok sayarak bütün bu düzlem bitti, her şey sağlandı, anlaşma bitti dersek onu hesaba katmadan, hatta zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü mü, dünkü mü konuşmasında da bu İsrail ile ilgili süreç vardı. Yani İsrail'in kışkırtmalarıyla bağlandı.
3: Bugün de söyledi. Kazakistan dönüşünde de aynen ona dikkat çekti. Yani ısrarla onun altını çiziyor.
4: Ben şeyde bir cümle, Amerika'nın Körfez'de zemin kaybettiğini düşünüyorum. Yani hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak. Körfez ülkeleri öyle hadi gelin dediği zaman artık gitmeyecek diye düşünüyorum. Onu en son şeyde gördük zaten, Özgürlük Harekatı diye Körfez'i açmak istediği zaman Suudi Arabistan üstlerini kullandırmadılar ya. Yani eskisi kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Amerika orada zemin kaybetti ya.
2: Bir de Körfez'in ekonomisi yavaş yavaş, yani çok uzun süredir enerjiden çıkıyor. Yani enerjiye bağımlılık meselesine baktığınızda birçok ülke artık bu eşiği de açtı. Farklı yatırımlar
5: açtı. Oradan da vuruldular işte.
2: Nasıl hocam?
5: Seni teyit etmek lazım. Oradan da vuruldular.
2: Evet.
5: Şimdi Dubai'nin, Abu Dhabi'nin, Doha'nın, şunun şurasında bu savaş çıkana kadar dünyanın en hoş... En suni cennet bile olsa öyle turizm, böyle lüks oteller, restoranlar, dünyanın en keyifli. Hadi gelin bir Doha'ya uğrayın, işte Abu Dhabi ile bilmem ne
0: havayolu
5: şirketleri falan filan.
4: Aynı şeyi
5: şu anda
4: Salman da yapacaktı Suudi Arabistan'da değil mi?
2: 2030 projesi.
5: Şu anda bitik vaziyette.
4: Artık o şeye gelemezler yani.
2: Yani güven kaybı, esas mesele güven kaybı hocam.
1: Hasan Öztürk'e bir döneyim. Bu Trump'ın açıklamasıyla yarına dair, sonraki güne dair nasıl bir beklenti oluştu sizde, merak ediyorum.
3: Şuradan da bakmak lazım. Bir kere kurulan düzen bozulmuş. Yeni bir düzen gerekiyor bölgeye, değil mi? Bu bölgenin yeni düzeninin şekillenmesi konusunda ben yani Türkiye'nin perspektifini en azından dinlediğim, okuduğum ve gördüğümü söyleyerek bu soruya cevap vermem lazım. Türkiye çok dikkatli bir şekilde ikili ilişkileri geliştiriyor.

0: ve hani İran'ın karşısında bir ittifak gibi yorumlandı ya, hani Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan dörtlüsünün geliştirdiği mekanizma bir anda hani İran karşıtı bir şey mi? Hayır, bunu öyle güzel yönettiler ki, yani bizim Türkiye'deki aktörler, bu bir İran karşıtı bir koalisyon, bir ittifak değil. Bilakis konuşuyoruz biz, İran'ın da zaman içerisinde içinde olacağı bir bölgesel nedir? İttifaklar düzenine geçmek istiyoruz. Kendi içimizde dedi. Yani Türkiye'nin açıklaması bu. İkinci husus, Türkiye yine ikili ilişkileri önemsiyor. Yani hepimiz konuşalım. Her şeyi konuşalım. Konuştukça da ilerleriz diye bakıyor. Ve kritik bir cümle veya tabir, öyle diyeyim. Biz regülasyondan yanayız. Yani dengelemekten yanayız. Yoksa domine etmekten yana değiliz diye bir yaklaşım var Türkiye'nin. Ne demek bu? İşte gelen oraya hegemon birisi güç geliyorsa ya da birisi orayla ilgili bir ilişki geliştiriyorsa orada dominant bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla ortalık karışıyor. Ama dengeleme üzerine gidince bu sefer hani tercih etmek durumunda kalmıyorsunuz. Katar mı, Birleşik Arap Emirlikleri mi? Ya da işte efendim Suudi Arabistan mı, İran mı? Ya da işte Pakistan mı, Mısır mı? Değil, hep beraber bir şey. Şimdi bu Türkiye'nin perspektifi ve buradan da mesafe alındığını görüyoruz. Ben onu da söyleyeyim. Şimdi Trump diyor ki benden rica ettiler 3 tane ülke. Öyle değil mi? İşte Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik
1: Birleşik
0: Arap
1: Arap
0: Emirlikleri
1: Emirlikleri.
0: liderleri beni aradılar. Dediler ki ya sen vuracaksın ama vazgeç. Şimdi görüşüyoruz. Aman bunu ertele, ben de erteledim. Şimdi bu yarın bir gün o hani Rütük olmasaydı keşke dediği
1: Dedi.
0: zaman ben de Nevzat'a dedim ki sen saldırsın mı istiyorsun diye, böyle kışkırtıcı bir çizim. Olur mu ya dedi. Tabii ki böyle.
1: Ne
0: Ama
1: dediniz siz, duymadım.
0: Saldırsın mı istiyorsun
2: Ha,
0: hani dedi.
2: saldırsın mı istiyorsun?
0: Şimdi benim görebildiğim de bu yeniden bir savaşın başlama ihtimali her geçen gün azalıyor. Yani o 28 Şubat'taki güçlü vuruş ve ardından devam eden o hava harekatlarını da kastederek söylüyorum. Aynı şekilde İran'ın Suudi Arabistan ve İsrail ve bölgedeki ülkelere, Körfez ülkelerine yönelik o dronlarla, füzelerle saldırdığı dönemin bittiğini düşünüyorum. Fakat
1: Siz
0: burada
1: bundan sonra savaşa dön, yani eğer bu anlaşma olmazsa vururum, yarın vuruyordum. Bunlar artık
0: yani hepimizin
1: söylenmedi,
0: arzusu bile ama aynı
1: retorik.
0: zamanda böyle oluyor, olacak gibi. Yani yarın bir gün bu sefer başka ricacılar olacak ve o ricalar da yerine getirecek gibi görünüyor Trump. Çünkü Trump uzun zamandır bu cümleyi kuruyor. Uzun zamandır. Şöyle olursa bak seni mahvedeceğim, sonra ya böyle bir şey
3: gelişti.
1: Tam
3: efendim,
1: işte ateşkesin süresi
3: gündür,
1: doluyor, Pakistan devreye giriyor.
3: 41 gündür benzer cümleleri kullanıyor.
0: Evet, kuruyor. Dolayısıyla arkadaki mekanizma, tabii bizim yine edindiğimiz bilgiler doğrultusunda söylüyorum. Mekanizma her adım atışında, hocamın dikkat çekti, yine aynı konuya döneceğiz. Bir İsrail bariyeriyle karşılaşıyor. Şimdi iş Trump'ın Netanyahu'yu ya da Amerika'nın İsrail'i hangi noktada neye ikna edeceğine kaldı. Yani İsrail'in Amerika'yı ikna edeceği meselesinde değil, tam tersine döndü. Amerika İsrail'i hangi noktada neye ikna edecek? Mesela buyurun.
4: Hasan Üstadım, peki Birleşik Arap Emirlikleri şunun şurasında 3 haftadır enteresan bir sürecin içine girmişti.
0: Savaşa gireceğim Allah, savaşa gireceğim.
4: Bir Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, yani Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Yunanistan falan filan, böyle bir enteresan çizgi vesaire. İşte demir kubbe geliyor, tesisatlar geliyor, İsrail askerleri falan filan derken, şimdi bu akşam bir anda bir süreden beri artık Suudi Arabistan'ın abiliğini artık başka bir kenara bıraktığı ifade edilen bir Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı işgal etmeye bile teşebbüs etmiş olan, vakti zamanında Suudi Türkiye Arabistan olmasa,
0: tamam.
4: Sonra bir bakıyorsunuz bu üç ülke
0: karşı karşı
4: aynı anda telefon edip
5: savaş istemiyor.
4: Başkan Trump'tan şey istiyorlar. Aman saldırıyı yapma. Şimdi hani 3 hafta içindeki Birleşik Arap Emirlikleri'nin şimdi bu akşamki telefonda
1: nasıl bu
4: hocam, ne işi var?
0: Hocam çok net bir şey söyleyeyim. Kitabın ortasında net bir şey söyleyeyim.
1: Doğru bir soru.
0: Ya 10 gün ya oldu ya olmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli emirliklerden biri olan

0: Dubai Şeyhi ne dedi? Vatan bir bütündür, bölünemez anlamında bir cümle kullandı. Yani tüm emirliklerin beraberce Abu Dhabi'nin etrafında birleşerek bütüncül olarak kalalım demek zorunda kaldı. Ne demek bu? Bunun tersten okumasını yaptığınız zaman Birleşik Arap Emirlikleri parçalanıyor hocam. Onun için Bin Zayed bir çıkıyor, hani beraber girelim
1: Peki,
0: İran'a diyor.
1: Peki şöyle bir şey de çıkmaz mı?
0: Bir diyor ben kendim gireceğim, ben güçlüyüm. Sonra şimdi dönüp yani Trump'ın ifadesiyle ya sakın vurma işte arkada biz görüşüyoruz diyor. Ben şunu söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri denen yapı Dubai merkezine de çöktü. Abu Dhabi diğerleri nasıl tutacak onu konuşmak lazım. Dolayısıyla
1: peki,
0: çok zordur.
1: Peki ben bir soru sorayım. Şimdi sor. Bu varsayım üzerinden.
2: Ben onu bekliyordum zaten.
1: Bu genel bu varsayım üzerinden şöyle bir şeye mi denk geliyor? Yani Trump evet bunlar söyledi, ben bunları dinledim. Şimdi ben de gazeteci olarak Trump'ı görseydim derdim ki peki sen savaşı başlattığında bunlara sorduğunda bunlar sana evet mi demişlerdi? Sorusunu sorarım.
0: Doğru. Doğru
3: ki,
0: bir soru.
3: Evet,
1: değil
3: doğru.
1: Mi şimdi
0: doğru,
1: yani?
0: Doğru bir soru.
1: Şimdi Trump bence Körfez içinde de güvensizdi. Mesela burada Umman yok. Burada evet. Kuveyt yok. Değil
0: tabii
1: mi?
0: Kuveyt.
1: Burada
3: Katar
1: Irak
3: var,
1: yok.
0: En büyük zarar gören ülkesi Irak,
1: Irak
0: Kuveyt.
1: Yok. Tabii. Yani şimdi bu bambaşka bir denklemi. Ben şimdi Suud'un ne yapmaya çalıştığını işte Faysal Ertürk'e geçmiş yazdı yani. Bunu az çok takip ediyoruz, görüyoruz, konuşuyoruz. Şimdi Bayin de ne yapmak istediğini az çok konuşuyoruz. Şimdi kurtarıcı Çin değil. Bak şu daha anlamlı olmaz mıydı mesela? Trump Çin, deseydi ki ben Çin'e seyahate gittim. Şimdi hiçbir şey söylemelerine gerek yok. Putin de Çin'de. Uluslararası anlamda dünya çok fazla şeye sürüklenmesin. Ben saldırı noktasına İran'a baskıyı kuruyorum ama devam ediyorum. Fakat benim çekindiğim şey şu. Ukrayna Savaşı gibi olmasa, o kadar büyük süre değil ama bu belli periyotlarla böyle ekonomik olarak devam ederse İran ne kadar durabilir? Şimdi mesela şunu konuşamıyoruz.
4: Soru orada zaten.
1: Tabii bunu konuşamıyoruz.
0: Sadan
1: mesela
0: hocam,
1: İran ne kadar etkilendi bu işten?
0: Tabii canım,
1: bu ablukadan ama ne kadar etkilenebilir? Sokağı ne kadar tutabilir? Yani tabii, şimdi tabii. O meydanı gösterdiniz ya. O meydan İranların bizim 15 Temmuz gibi sokağa davet ettikleri meydan. Ateşkes sürecinde o meydanı tutuyor. O meydanı...
3: Yani çok özür dilerim, zaman kazanmaya çalışıyor olabilir mi diyorsun?
2: Kim? Ben... İran mı?
3: Hayır, Amerika Birleşik Devletleri.
1: Zaman kazanma değil, bunu bir strateji olarak.
0: Strateji olarak askeri, uyguluyor diyor.
1: Askeri stratejiden
3: İran'ı
1: çıkarıp
3: İran'ı yıpratma stratejisinin ekonomik bir parçası
1: evet, ekonomik
3: olarak.
1: Ekonomik olarak devam ederse ne olur?
4: Aslında şöyle bir şey var. Birinci roundu İran kazandı. Niye?
0: Çok
4: çünkü
0: güzel
4: bir,
0: hocam.
4: Bir büyük güç karşısında stratejik orta boy devlet.
0: Yani ne yaptı? Küreselleştirdi.
4: Rejim ayakta kaldı.
0: Şimdi ikinci roundda da tam tersi işte, aynı silahıyla vuruyorlar.
4: Önce Nevzat Bey'in
0: aynı silahıyla.
3: Bu sefer silah ekonomi.
0: Yani hani dedi ya, bizim ablukamız işe yaradı dedi ya. Evet, o gerçek
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii o boyutunu, o boyutunu konuşmadık. Orada. Geçen hafta tabii bir konuştuk hatırlıyorsan. Yani İran da nereye kadar dayanacak?
4: Evet.
3: Tabii.
2: Sonsuza kadar gidemez böyle bir şey.
1: Bir korkusu var hocam. Yani ekonomik olarak.
4: Kaynaklar falan nereye kadar?
1: Vatan savunmasını bitirdin. Halk kendi kendine bir geldi. Ve sonrasında da 12 gün savaşında olduğu gibi, sonrasında olduğu gibi kapalı çarşı dedi ki bir saniye ya, bu ekonomi bir düzelt.
2: Evet, evet.
1: Olmadı.
3: Dolayısıyla piyasaları zaman zaman rahatlatacak bir hamleyle devreye girip İran ekonomisinin çöküşünü hızlandıracak bir şimdi donmuş süreci oradan, açmaya
1: oradan,
3: çalışıyor
1: oradan
3: olabilir.
1: Oradan vazgeçmedi.
3: Diyorsun.
1: Bence strateji şimdi biz savaş boyutunu diyoruz. İran onu caydırıcı olarak tutuyor.
2: Var.
1: Onu tabii caydırıcı olarak tutuyor savaş boyutunu. Yani gemisini, askerini tutuyor ama ekonomik olarak bunu devam ettiriyor. Şimdi sadece neredeydi çok özür. Sadece Hürmüz'de yetmiyor. Menşeyi değiştirmiş petrolü gidiyor Hint Okyanusu'nda buluyor alıyor. İran'ın hiç mal satamayacağı ülkelere baskı kurmaya başlıyor. Tabii. Şimdi bu noktada
4: o zor işte ona.
1: Yani bu noktada şimdi bunu devam ettirdiğiniz takdirde mesela biz petrolün varil fiyatına bakıyoruz ya. Hı hı. Bence bu gibi durumlarda İran'daki tümene bakmak lazım. Dolar karşısındaki değerine bir bakmak
2: evet,
1: lazım.
2: Evet, evet. Şimdi ona mesela Irak'ta 91'de başladı. 2003'te yıktı. 12 sene sonra.
0: Doğru. Tabii.
4: Yani temelli Şiyan'da değil yani.
2: Evet. İran'ın önünde iki tane büyük sınav var. Bir tanesi yani savaş bitti bugün. Bir tanesi kendi iç düzenini nasıl kuracak tekrar? İkincisi de uzun süreli ne kadar dayanabilecek. 12 senede Irak yıkıldı tamam. İran Irak'a göre çok daha güçlü filan ama sonuçta her şey dönüyor dolaşıyor, ekonomiye bağlanıyor.
5: İran halkının satın alma gücündeki kayıp dahil şu ana kadar 78 günde İran'ın olası zararı 270 milyar dolar.
3: 270 Hocam, çok ciddi milyar rakamlar. Dolar evet. İran'ın.
5: Yani şey de dahil olmak üzere İran halkının satın alma gücündeki kayıp da dahil. Çünkü işte orada enflasyon büyük bir sıçrama yaptı.
4: Bir de altyapı tesisleri de çok ciddi zarar tabii, görüyor.
2: Bir
4: çok
2: de şu
4: ciddi.
2: Olacak hocam. Mesela 47 senedir füze depolamış, SİHA depolamış. Onları kullandı. Şimdi savaş biter bitmez hemen cephaneliğini yenilemeye çalışacak. Yani kazandığı parayı da ekonomiye tamamen ayıramayacak.
3: Ama tabii, şimdi savaş ekonomisine geçecek. Yani
2: çok zor. İran'ın işi de çok zor.
5: O yüzden işte pazarlık masasında bu 40 yıldan beri dondurulmuş olan Batı parayı. Ülkelerindeki, Batı başkentlerindeki parasının bir kısmının serbest bırakılmasını
6: ne kadar o para hocam?
5: O paranın çok tahmini büyük. Olarak 200-300 milyar dolar civarında olduğu konuşuluyor.
4: Tam bu rakamları tekabül ediyoruz.
3: Hocam biz 111 dolarda bu saat dilimine başlarken sizinle 111 dolardan başladık. Bu şimdi, haber geldi 109 dolara, hatta 112 dolar bandına çıkmak üzereydi. 111,99 ile başladık. 109, kaç arkadaşlar?
0: 109,03.
3: 03.
0: Evet. Ama daha çok düşmesi lazım.
3: Bir saatte.
4: Altın 0,41 yani değer aldım.
5: Çünkü bir günlüğüne erteledim gibi konuşuyor ya.
6: Anladım.
5: Amerikan halkının...
6: Sözülmüyor yani daha.
5: Amerikan halkının 28 Şubat'tan bu yana enerji maliyetlerinin artmasından dolayı uğradığı maliyet ise 37 milyar dolar.
2: Yine yüzde iki bir günde yani 6 aylık faiz.
3: Yani her 100'un üzerine çıktığında Amerika gelen için açıklamalar.
6: Yani. Rakamlar bize göre küçük geliyor ama.
2: Küçük geliyor ama büyük rakamlar yani.
3: Bir parça bir manipülasyona kayan bir...
5: Yok, burada manipülasyondan çok şöyle yani şimdi dünya piyasalarındaki genel şablon şöyle çalışıyor. Şimdi bizim ülkemizdeki para ve sermaye piyasalarındaki işlem hacminin ötesinde bir dünyayı konuşuyoruz.
3: Tabii.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da dünya genelinde şu anda burada görmüş olduğunuz işlemler trilyon dolarların üzerinde bir işlem hacmi olarak dönüyor. O nedenle hani bunun içerisinde
0: yani bir dolar denince o bir dolar değil yani o
5: evet yani bir hem o boyutu var çok doğru hem de aynı zamanda da yani burada neticede bütün bu haberlerden genel manada günlük olarak pozisyon yöneten fonlar da var. Bir de şunu unutmayın artık çok daha sofistike yapay zeka komutları var. Bu nedenle dünyanın önde gelen mesela işte ismini vermeyelim 10 trilyon dolar fon yöneten bir takım finans kurumlarının uzmanların elinde öyle yapay zeka algoritmaları var ki onlar zaten burada şu anda İtalyan meşhur matematikçi bir anda gitti gelir. Evet. Diyecekler ki hoca nasıl unuttun? Fibonacci özür dilerim. Fibonacci şeyleri dahil olmak üzere modellemesi dahil olmak üzere şu anda o hesaplamaları yapıyorlar ve buna göre de mesela onlar biliyorlar nereye kadar geleceğini. Şu anda o dalga gelecek? Yürüyor. Bir yani şu aşamada Trump'ın yani İran'ı vuracaktık erteledim demek tatmin olduğum bir şey çıkmazsa vuracağım anlamına geldiği için yani bu tekrar 100 doların altına asla şey inmez.
0: Ama ne konuşmuyoruz farkında şey mısınız? Dolar çıkacak, düşecek, petrol çıkacak. Ya vuracağım orada 1000 kişi daha ölecek. Orada çocuklar ölecek.
4: Bir şey sorayım.
5: Hiç konuşma yok. En trajik, en insanlık adına en felaket olan nokta.
4: Bir şey sorayım. Bugün İran aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir el uzattı mı?
3: Bu soruyla kapatalım.
4: Hayır, Fars Körfezi'ne yönetimi kurduğunda Yuan'la alacağım dedi mi? Hayır. Başka bir para birimi söyledi. Yani
6: dolar.
4: Hayır dolar da demedi işte Bitcoin'ler üzerinden.
3: Bitcoin üzerinden
4: evet,
3: yaparız.
4: Yani bunu petrol dolar meselesi var ya hep konuştuğumuz. Bak İran bugün aslında o kartı uzattı.
5: Çünkü
4: yani
5: perde kripto paralar çok... Trump'ın
3: memeleri.
5: Tabii
3: Yuan dedi.
4: Yani
3: sonra
4: çok hani
3: İran
4: anlayan anlıyor. İran aslında onu açıklayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne Çin sonrası bir mesaj verdi. Dedi ki evet sen ne kadar Çin'e gittiyse ben ne kadar Çin'le şeysen bile ben artık o Yuan sistemi üzerine değilim. Senin petrodolar sistemini yıkma üzerine değilim. Peki. Gel burada bir anlaşalım.
7: diye bir sinyalde olabilir diyorsun. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Profesör Doktor Kerem Alkin, Hasan Öztürk, Nevzat

0: Nevzat Çiçek, doçent doktor Deniz Tans ve doktor Osman Gazi Kandemir. Çok sağ olunuz. Böylece bir reklama gidelim, dönüşte konuşalım.
1: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.
2: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Prentek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
0: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik.
3: İyi geceler, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.

0: Habertürk ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyiciler. Bugün 19 Mayıs Salı, saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran arasında müzakereler çıkmaza giderken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump bölge ülkelerinin isteği üzerine İran'a bugün düzenlemeyi planladığı saldırıları erteleme kararı aldığını belirtti. Saldırıların 2 ila 3 gün ertelendiğini belirtirken anlaşma olmazsa yeniden saldıracakları mesajını verdi.
1: İran'la ABD arasında savaşa dönülüp dönülmeyeceği tartışılırken, ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıları ertelediğini bildirdi. Kararın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar liderlerinin isteği üzerine alındığını belirtti. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Katar Emiri Al-Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın kendisinden askeri saldırıyı ertelemesini istediğini kaydetti. Müzakerelerin yürütüldüğünü belirtti. Hem ABD hem bölge ülkeleri için kabul edilebilir bir anlaşma yapılacağını dile getirdi. Bu anlaşma İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını içerecektir dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine duyduğu saygı sebebiyle İran planlanan saldırıyı gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a karşı tam kapsamlı, büyük ölçekli saldırıyı anında başlatmaya hazır olunması talimatını verdiğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı katıldığı bir basın toplantısında soruları yanıtladı. Körfez ülkelerinin İran'a saldırıyı 2-3 gün daha ertelemesini istediğini belirtti. İran'a saldırı düzenlemeye hazırdık dedi. Trump, İsrail'i ve Orta Doğu'da işbirliği yaptıkları ülkeleri bilgilendirdiğini söyledi. İran

0: İran'la anlaşma yapmaya yakın olduklarını belirtti. Olası anlaşmanın İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını garanti altına alacağını ifade etti. İran'ın dini lideri Müçtaba Hamaney'den yanıt gecikmedi. Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek başka cepheler açılacaktır ifadeleri kullanıldı. Trump'ın açıklamasından saatler önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian sosyal medya paylaşımı yaptı. Diyalog teslimiyet anlamına gelmez diye belirtti. İran hiçbir şekilde yasal haklarından geri adım atmayacak ifadelerini kullandı. Arabulucu Pakistan, İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmişti. Teklifi hayal kırıklığı olarak niteleyen ABD Başkanı Trump, İran yakında ne olacağını biliyor demişti.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde camiye saldırı gerçekleşti. İki saldırgan etkisiz hale getirilirken saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Silahlı saldırı San Diego şehrinde bulunan İslam merkezine yönelik yapıldı. Çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Yetkililer bölge sakinlerini olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı. Polis saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayın kontrol altına alındığı, iki saldırganın öldürüldüğü açıklandı. Saldırganlar genç olarak tanımlanırken öldürülenlerin yetişkin olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerden birinin güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi. Polis ayrıca saldırıyı nefret suçu olarak niteledi. ABD Başkanı Trump ise olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini ifade etti. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz dedi. ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'i ziyaret edecek. Putin ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu. Dostluğumuz kimseye karşı değil, barış için çalışıyoruz dedi. Rus lider Putin Çin ziyareti öncesi kritik mesajlar verdi. İki ülkenin ulusal birlik ve egemenliğinin korunması da dahil olmak üzere birçok konuda birbirlerini desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Rusya ve Çin ilişkileri hakkında ise dostluğumuz kimseye karşı değil, barış için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise Putin bu akşam Pekin'e ulaşacak. Havalimanında Çin Dışişleri Bakanı'nın da katılacağı bir tören düzenlenecek. Ziyaretin ana programı 20 Mayıs sabahı başlayacak. Çin Devlet Başkanı Xi Putin'i resmi törenle karşılayacak. Görüşmelerin ardından imza töreni düzenlenecek. Yaklaşık 40 belgenin imzalanması bekleniyor. Çin geçtiğimiz aylarda İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırlamıştı. ABD Başkanı Trump ise geçtiğimiz hafta Pekin'e ziyaret düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. İsrail'in Sumut filosuna saldırısına tepki gösterdi. Küresel gelişmeler üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
3: Küresel Sumut filosuna yönelik saldırıya tepki gösterdi. Filoda yer alan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.
2: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Küresel gelişmeler üzerinden muhalefeti eleştirdi. Bölgesel olaylara karşı birlik olunması gerektiği yönünde mesaj veren Erdoğan, başka Türkiye yok dedi.
2: Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz.

0: Deyiz.
1: Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Sürece ilişkin son gelişmeler hakkında yavaşlamanın söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, bundan geri dönüş yok mesajını verdi.
2: Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyaloğumuzu daha da artırarak istikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladık. Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirten Bahçeli, Öcalan'ın müfessih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürülebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Bahçeli, Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini kullandı.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
5: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
4: Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
5: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
4: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
5: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
3: DEM Parti'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarına dair değerlendirme geldi. Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan, Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli buluyoruz, süreçle ilgili aslında bir model önerisinde bulunuyor dedi.
6: Süreç ilerliyor dedik, ancak bir durağanlık var. Yeni bir çıkış yolu aranıyor. Yeni bir yol haritasına ilişkin de süren çalışmalar var. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bunu yeni bir hamle olarak ifade ediyor. Evet, bu durağan hali ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var. Biz hamle olarak tanımlamadık ama bugün Sayın Bahçeli hamle olarak tanımlıyor. Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim. Yine MHP Genel Başkanı sürecin yönetimiyle ilgili aslında bir model önerisinde bulunuyor. Bakınız bu da tartışmalı bir konuydu en başından beri.
3: Diploma iptali davasında Ekrem İmamoğlu'nun istinaf başvurusu reddedildi. İmamoğlu yürütmenin durdurulması ile ilgili karara itiraz ederek istinafa başvurmuştu. Bu başvuruyu İstanbul 7. İdari Dava Dairesi değerlendirdi ve ilk mahkemenin kararını yerinde bularak başvuruyu reddetti. Kararda Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu belirtildi. İmamoğlu'nun dosyayı danış

0: Ağustos'a taşınması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik şöleni ile ilgili açıklamada bulundu. Gençleri ücretsiz konser diye davet etmişler. Davet mesajlarında AK Parti'nin ağasını geçirmekten çekinmişler dedi. Özel, gençlere yönelik yeni projelerini de anlattı.
1: Sayın Erdoğan, Kocaeli'nde bir gençlik şöleni yaptı. Bu etkinlik öncesinde de gençlere mesajlarla ulaşmışlar. Ücretsiz konser verilecek diye davetlerde bulunmuşlar. Ama davet mesajlarında AK Parti'nin ağası Tayyip Erdoğan'ın T'si bile geçmemiş. Nedense bundan çekinmişler.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin gençlik şöleniyle ilgili iddiaları gündeme getirdi. Gençlerin AK Parti organizasyonu olduğunu sonradan öğrendiğini öne sürdü.
1: Bu devirde gençlere yönelik olarak yapılabilecek bence en yanlış iş. Samimiyetsizce davranmışlar ve gençleri kandırmaya ve kullanmaya çalışmışlar. Stadyuma geldiklerinde etkinliğin bir AK Parti organizasyonu olduğunu öğrenen çok sayıda gencin tepkisi hepimizce malum.
2: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü anmak, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Gençlere yönelik vaatlerini paylaştı.
1: 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Cumhuriyet yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Genç kiracı yasasını çıkaracağız. Kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacağız. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden genç istihdam garantisi programını uygulayacağız. Genel sağlık sigortası borçlarını sileceğiz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ihalelerde usulsüzlük iddiasıyla operasyon düzenlendi. Kurgusal bir ihale sistematiğinin işletildiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Aralarında Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş'ın da olduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bir şüpheliye de adli kontrol istendi. 12 şüpheliden 11'i mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise sağlık sorunları sebebiyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Tekirdağ Çorlu ilçesinde iki polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ve 32 yaşındaki Emrah Koç düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
3: İhbara gittiler, saldırıya uğradılar. Şehit olan iki polis memuru törenle ebediyete uğurlandı. Erkan Tütüncüler 43, Emrah Koç 32 yaşındaydı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapıyorlardı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi için hakkında mahkeme kararı olan Orhan A'nın bölgede bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler. İki polis de Orhan A'nın bıçaklı ve silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırgan takviye gelen polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
4: Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.
3: Şehit polis Tütüncüler'in eşi ve oğlu törene polis kıyafetiyle katıldı. Törenin ardından şehitler için Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
5: Allahu Ekber!
3: Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğine defnedildi. Emrah Koç'un cenazesi de toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi. Şehit Emrah Koç'tan geriye çocuklarla sohbet ettiği ve türkü söylediği anların görüntüsü kaldı.
6: Deremet aklımda...
0: Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerinde başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz efendim. 26 yıl önce İstanbul'da öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik bir adım daha atıldı. Çağla'nın komşusu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
2: Türkiye'nin hafızasına kazınan cinayet dosyası 26 yıl sonra raftan indi. Çağla Tuğaltay'ın katilini bulmak için kritik bir adım daha atıldı. Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım aile için umut oldu. Çağla Tuğaltay cinayeti için de özel bir ekip kuruldu. Aile 4 kişi için fethi kabir talebinde bulundu. 26 yıl sonra inceleme yapılan gecekonduda oturan Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
6: Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın katledildiği evin yakınlarında bulunan gecekonduda çalışmalar yapılmıştı. Parmak izleri alınmıştı. O evde oturan kişinin kimliği tespit edildi. Ancak 2023 yılında vefat ettiği ortaya çıktı. O kişi Lütfi Şerbetçi'ydi. Ailesi sahip çıkmadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü. 376 numaralı tabela konuldu. Bu mezar birazdan açılacak. Fethi kabir yapılacak. 376 numaralı mezardan çıkacak sonuçlarsa oldukça önemli.
2: Lütfi Şerbetçi'nin mezarından alınan DNA örnekleriyle Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA karşılaştırılacak.
0: Aksaray'da su kuyusunda facia yaşandı. Metan gazından etkilenen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmak için girdiği kuyudan baygın halde çıkarılan ağabey ölümle yaşam arasındaki o anları anlattı.
7: Sen aşağı indiğinde onlar canlı mıydı abi?
8: Aşağıda bir kişi vardı değil mi? Canlıydı.
2: Temizlemek için kuyuya indi. Çıkamayınca kardeşleri ve kuzeni de peşinden gitti. 3 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü Aksaray'ın Koçpınar köyünde yaşandı. Mehmet Yeşildal evlerinin bahçesinde bulunan tarım arazilerini sulamak için kullandıkları su kuyusuna indi. Amacı yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemekti. Ancak 30 yaşındaki adam uzun süre kuyudan çıkmadı.
8: Daha önce de biz bahçeyi sulamak için orayı kullanıyorduk. Her zaman her sene temizliyorduk.
2: Mehmet Yeşildal çıkamayınca kardeşleri Recep ve İsmail Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal da ard arda kuyuya indi. Ancak onlar da kuyudan çıkamadı. Yakınları durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri geldi. Oksijen maskesi takan kurtarma ekipleri merdiven olan kuyuya indi. O andan itibaren acı haberler gelmeye başladı.
8: Dön. Yelek giydirmeye çalıştığımı hatırlıyorum ama işte bulanık hepsi.
2: İsmail Yeşildal kuyudan baygın halde kurtarıldı. Kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal metan gazından etkilenerek hayatlarını kaybetti. Ölen kardeşlerle kuzenleri toprağa verildi. Baygın halde çıkarılan İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü faciasına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bilirkişi raporu nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 14. duruşmasına 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve müştekiler katıldı. Yangında ölenlerin yakınları dosyaya yeni giren 3. bilirkişi raporundaki belediye çalışanlarının kusuru yoktur tespitine tepki gösterdi. Bazı müştekiler ve sanık avukatlar arasında yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi. Tansiyon düştükten sonra duruşmaya devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Vadefull'la düzenlenen ortak basın toplantısında ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine değindi. "Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir," dedi.

0: Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Vadefull'la düzenlediği ortak basın toplantısında gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler vardı.
1: Pakistan'ın arabulucu

0: önce durdurulması olduğunu söyledi.
1: Amacımız savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla meselelerin çözümüdür. Biz özellikle yürüyen İran-Amerika görüşmeleri Pakistan aracılığında bu konuda iyimser olmak istiyoruz. Bunun zemini de nedenleri de mevcut. İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafların nükleer müzakereye varması gerektiğini belirtti. Yürüyen müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz dedi. Hakan Fidan ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın durması için de Türkiye'nin elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi.
1: Ayrıca kendisinin de kıymetli görüşlerini...
0: Bakan Fidan Alman mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin de ele alındığını söyledi. Temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve adaylık sürecinin siyasetten ayrı bir şekilde ilerletilmesidir dedi.
1: Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye'nin hak ettiği yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık.
0: Hakan Fidan Berlin ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti başbakanı Wüst ile görüştü.
2: İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturdu. Kurumun boğazdaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla kurulduğu belirtildi.
3: İran Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturdu. Kurumun sosyal medya hesabı da açıldı. Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla bir kurum oluşturduğunu açıkladı. ABD merkezli X sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı Su Yolu Yönetimi ismini taşıyan resmi hesap açıldığı duyuruldu. Boğazdan geçişlerle ilgili gelişmelerin söz konusu hesap üzerinden takip edilmesi istendi. İran Devlet Televizyonu da geçtiğimiz hafta boğazdan geçmek isteyen gemilerin e-posta üzerinden geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecekleri ve gemilerin bu çerçeveye göre geçiş izni alabileceklerini kaydetmişti. ABD 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış, Hürmüz Boğazı'ndaki İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı. İran ise 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes sürecinde Boğaz'ın ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş, ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğaz'dan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
2: ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılara hazırlandığı iddialarının ardından ABD'nin Almanya'daki üslerinden İsrail'e yoğun mühimmat sevkiyatı yapıldığı öne sürüldü. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde Almanya'daki ABD üsleri üzerinden İsrail'e onlarca kargo uçağıyla yoğun silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı iddia edildi. İsrail ordusunun İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin yüksek alarm durumunda olduğu belirtilen haberde, hazırlıkların tamamlanması için kesin bir tarih belirlendiği ifade edildi. ABD Başkanı Trump'ın saldırıların başlatılmasına kısa süre içinde yeşil ışık yakabileceği de öne sürüldü. ABD ve İsrail'in bu hafta içinde İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı. New York Times gazetesi İsrail'in Irak'taki ikinci gizli üssünü gündeme getirdi. Üsleri şans eseri keşfeden çobanın da öldürüldüğünü iddia etti. ABD'nin üslerin varlığından haberdar olduğu ancak Bağdat'ı bilgilendirmediği de iddialar arasında. Irak ise üslerin varlığını reddediyor.
0: Irak'ta İsrail'in gizlice kurduğu bir değil iki gizli üs vardı. İddia New York Times'tan geldi. Gazete ayrıca üsleri kaza eseri keşfeden Iraklı çobanın bir helikopter tarafından takip edilip öldürüldüğünü öne sürdü. New York Times haberini öldürülen çobanın yakınlarına dayandırdı. Gazeteye konuşan görgü tanıkları çoban Avad el-Şammari'nin alışveriş yapmak üzere yaşadığı kamptan yakındaki Nukayb kasabasına doğru yola çıktığını söyledi. Birkaç saat sonra ise kullandığı kamyonetin bir helikopter tarafından takip edildiğini gördüklerini ifade etti. Görgü tanıklarına göre helikopter el-Şammari'nin kullandığı kamyonete ateş açarak çobanı öldürdü. Yakınları Iraklı çobanın İsrail'in Irak'ta kurduğu üsleri tespit

0: reddettiği için öldürüldüğünü savunuyor. Iraklı çobanın keşfettiği üslerde İsrail askerler, helikopterler ve çadırlar görülmüş, El Şammari'nin öldürülmeden önce gördüklerini yetkililere bildirdiği öne sürülmüştü. 2025'in yazında İran'a yapılan 12 günlük saldırı sırasında kurulduğu düşünülen üslerin yakınlarında uçakların inip kalkması için bir pist olduğu da iddia edildi. New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerin varlığından haberdar olduğunu ancak Irak'a bu konuda bilgi vermediğini de öne sürdü. Iraklı yetkililer bölgede İsrail üslerinin olduğu iddialarını yalanladı. Yabancı bir ülkeye ait birliklerin bölgede bir süre bulunduğunu ifade eden askeri yetkililer bu sürenin 48 saati aşmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wall Street Journal gazetesi de geçen hafta Irak'ta İsrail'in gizli üssü olduğu haberini duyurmuştu.
1: Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosu bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Kıbrıs adası açıklarında uluslararası sularda seyreden teknelerden 30'una yapılan müdahale doğrulandı. Müdahale edilen gemilerde 61 Türk vatandaşının olduğu vurgulandı.
0: Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail bir kez daha müdahale etti. Müdahale Kıbrıs adası açıklarındaki uluslararası sularda yaşandı. İsrail savaş gemileri önce filonun etrafını sardı. Daha sonrası yel kesici ekipmanlarla gemilerle olan iletişimi kesti. Sürat botlarıyla gemilere yaklaşan İsrail askerleri daha sonra gemilere çıkarak aktivistleri alıkoydu. Sumut filosuyla Gazze'ye doğru yol almaya devam eden Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, Habertürk yayınında İsrail müdahalesinde yaşananları anlattı.
2: Evet, şu anda Akdeniz'de Gazze istikametine doğru gemimiz yol alıyor. Sabahleyin maalesef erken saatlerde Siyonist devletin donanmasına ait gemiler tarafından tacize uğradık. İletişimimizi kestiler, jammerlarla beraber iletişimimizi yok ettiler. İrtibatımız kesildi. Telefonlarımız dahi çalışamaz hale geldi. Daha sonra diğer gemilere müdahale ettiklerini gördük. Biz o müdahaleden kurtulduk ve yine biraz daha batıya doğru açılarak onların müdahale edeceği alanın dışına çıktık. Şu anda iletişim imkanlarını da yeniden elde ettik. Ve yine Gazze istikametine doğru yol almaya devam ediyoruz.
0: Filodaki Türk aktivistlerden Şuayb Ordu da İsrail saldırısını korsanlık olarak tanımladı. Bir önceki İsrail baskınında aktivistlerin alıkonulduğu geminin bölgede görüldüğünü söyledi.
3: Bu düpedüz korsanlık, ayrıca şeyin fotoğrafı da geldi. Bizi Yunanistan'da kaçırdıkları ve iki gün esir ettikleri korsan gemisinin de fotoğrafı geldi o bölgede. Muhtemelen şu an kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı alıp kaçırıp o gemiye naklettiklerini düşünüyorum. İnşallah can güvenlikleri yerindedir.
0: Sumut Kriz Merkezi müdahale edilen gemilerde çok sayıda Türk vatandaşının da olduğunu duyurdu. İsrail medyası aktivistlerin önce yüzer bir hapishaneye, oradan da Ashdod Limanı'na nakledileceğini yazdı. Gazze'ye yaklaşık 250 deniz mili yaklaşan küresel Sumut filosunda 52 teknede toplam 426 katılımcı bulunuyor. Aktivistlerden 96'sı Türk. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu.
1: Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Cannes Film Festivali'nde Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Soykırım bir gerçektir diyen Bardem, sessizliğinizle ya da desteğinizle bunu haklı gösterirseniz soykırımı destekliyorsunuz demektir ifadelerini kullandı.
4: Gaza, for example, coming again into that, has been committed and is still being committed. Genocide is a fact. You can fight against it, you can try to justify it, explain it, that is a fact.
0: Gazze'de soykırım, Batı Şeria'da etnik temizlik sürüyor dedi. İsrail'in saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi. Ünlü aktör Javier Bardem, İsrail'in saldırılarına bu kez Cannes Film Festivali'nde sesini yükseltti. Soykırım bir gerçektir dedi.
4: Justify it with your silence or with your support, you are pro-genocide. Those are facts.
0: İspanyol aktör, Hollywood'daki bazı çevrelerin İsrail'e yönelik eleştirileri bastırmaya çalıştığını savundu. Bardem, insan bazen korksa da doğru bildiğini yapmalı ifadelerini kullandı. Filistin konusunda sessiz kalanların da gelecekte toplumsal tepkiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Bardem, Şubat ayındaki Oscar ödülleri töreninde en iyi uluslararası film ödülünü sunarken savaşa hayır, Filistin'e özgürlük çıkışıyla da gündem olmuştu.
1: Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ait işgücü verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı %8.2'ye geriledi. İstihdam oranı da %48.3'e geriledi. İstihdamda %59.3 ile hizmet sektörü de öne çıktı.
5: İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. İstihdam oranı %48,3'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde işsiz sayısı 52 bin kişi azaldı ve 2 milyon 894 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yılın ilk çeyreğinde 32.221 kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre atıl işgücü oranı da yılın ilk çeyreğinde 0,6 puanlık artışla %30,4'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 2012 yılından itibaren en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da aynı olumlu sonuca ulaştık dedi.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı. Azerbaycan Enerji Bakanı Şapazov'la görüşmesinde iki ülke arasında binalarda enerji verimliliği teknik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı. Bakü'deki forumun resmi açılış töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açılış töreninde konuşma yaptı. Azerbaycan'ın doğu ile batının buluştuğu bir konumda yer aldığını ve bunun ülke mimarisine de yansıdığını söyledi.
7: We must be brave in development, in creation of better conditions for our people, in modernization, but at the same time very cautious when it comes to the preservation of our historical heritage.
6: Bakan Murat Kurum, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazoğlu bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında binalarda enerji verimliliği teknik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Verimliliği uygulamalarına yönelik tecrübe paylaşımı için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.
8: Sayın Bakan nasılsınız?
9: İyiyiz, siz nasılsınız?
6: Bakan Kurum, Umman ve Suudi Arabistanlı bakanlarla da bir araya geldi. Görüşmeleri sonrası yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın COP zirvesini başarıyla gerçekleştirdiğini kaydetti.
10: Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin, dostlarımızın bu tecrübesinden istifade edeceğiz. Bakü'de alınmış kararları COP31'de dikkate alacağız. Ama istiyoruz ki COP31 artık aksiyon gündemli olsun, uygulama COP'u olsun. Artık dünyanın bu kötü gidişatına dur diyeceğimiz bir COP olsun.
1: Sürücüleri ilgilendiren bir haberle devam edelim. Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletiliyor. Yeni listeye göre araçta yangın söndürme tüpü, ilk yardım kiti gibi hayati ekipmanların olmaması artık ağır kusur sayılacak.
11: Yasal olsun olmasın illaki araçta bulunması gerekir.
0: Yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası, reflektör. Bunların olmadığı araç artık ağır kusurlu sayılacak. Muayeneden geçemeyecek.
11: Yangın söndürücü var, 2 adet üçgen reflektör var, ilk yardım seti var, takozu var, çekme halatı var. Bir de ilave olarak aracın stepnesi. Orijinalinden üretiminden stepnesi olmayan araçlar da mevcut. O tür araçlar için de şu şekilde tamir kitleri var.
0: Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikle araçlarda bulunması zorunlu olan ekipman listesi genişletildi.
12: Gündeme gelen yeni listenin aslında en kritik noktası işte bu yangın söndürme tüpleri. Aslında bu tüpün olmaması araçları hafif kusurlu olarak muayeneden geçiriyordu. Ancak yeni liste hayata geçecek.

0: geçerse işte bu tüplerin olmaması halinde araç ağır kusurlu sayılacak.
1: Bu araçta çıkan büyük bir yangını söndürmez. Yangın yeni çıkmaya başladığında o yangının büyümeden söndürülmesi, itfaiye gelene kadar belli bir seviyede tutulmasına yarar.
2: Peki bir aracın muayeneden geçmesi için başka nelere bakılır?
1: Emniyet kemerlerinin aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılır. Kornanın kontrolü yapılır. Aracın güvenlik ekipmanı olan ABS sisteminin çalışıp çalışmadığına bakılır. Kontağı açtığımız zaman ABS ışığı kısa bir süre yanar, daha sonra söner. Hiç yanmaması istenmez. Sürekli yanması da istenmez. Yağ kaçakları var mı araçta? Yakıt kaçakları var mı? Onlara bakılır. Cam suyunun bu şekilde cama su atması ve sileceklerin de bu suyu ve camı sağlıklı bir şekilde temizlemesi. Ön farlar, sinyal lambaları, sis farları. Lastiklerinde araç ile uyumlu olup olmadığına bakılır. Fazlaca aşınmış veya düzensiz aşınmış lastikler de yine muayenede kusur olarak değerlendirilip geçmez.
2: Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1246 lira para cezası uygulanabilecek.
0: Tabii yeni liste, yeni şartlar gündeme geldikten sonra araç muayenesi yaklaşan sürücüler de bayram öncesinde soluğu araç muayene istasyonlarında aldılar. Aracı muayeneye getirdik.
3: Evet, doğrudur. Geçer inşallah ya, arabada bir sıkıntı yok, tertemiz araç.
0: Yeni liste diyorlar, yangın tüpü olacak bundan sonra.
4: Hepsi mevcut.
5: Tabii canım, onlar olması gereken şeyler bunlar.
6: Geçer, bir sıkıntı yok, tekrara geldim.
0: Araçta her şey tamam mı?
7: Tamamdır, eksiğimiz yok. Arabamızın güvenliği için de iyi oluyor.
8: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinin tarih etiketlerini düzenleme için harekete geçti. Marketlerde tavsiye edilen tüketim tarihiyle son tüketim tarihine sahip ürünlerde farklı prosedürler uygulanacak. Peki uygulamada nasıl bir farklılık olacak? Yanıtını haberimizle birlikte bakalım.
9: Kolay bozulabilen süt, peynir, yoğurt, tereyağı ve et ürünlerinde son kullanma tarihinden taviz verilmeyecek. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlere ise şartlı olarak izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, tavsiye edilen tüketim tarihiyle son tüketim tarihine sahip ürünlere farklı prosedürler uygulayacak. Son kullanma tarihi geçmiş süt, peynir, yoğurt, et ürünleri ve tereyağı gibi kolay bozulabilen ürünleri sattığı tespit edilen iş yerlerine idari para cezası kesilecek. Riskli ürünlere görevlilerce el konulacak.
10: Süt, yoğurt ürünlerinde zehirlenme ihtimali çok yüksek olduğu için özellikle onlara dikkat ediyorum. Son kullanma tarihine, yani yakınsa zaten tercih etmiyorum almayı.
11: Son kullanma tarihi çok yaklaşmış ürünleri tercih etmemeye çalışıyorum.
9: Tavsiye edilen tüketim tarihi etiketlerinde ise farklı bir uygulama olacak. Bakliyat, makarna, bitkisel sıvı yağ, alkolsüz içecekler, çay, kahve gibi ürünler için tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlere şartlı olarak izin verilecek.
12: Ürünün tadında, kokusunda veya görünüşünde bozulma yoksa tavsiye edilen tüketim tarihi geçen ürünlerde satışa sunulabilecek. Paketin hasar görmemiş olması, yırtılmamış ve patlamamış olması da şartlı satış için kriterler arasında sayılacak.
13: Genelde son kullanma tarihine ve bazen patlıyor ürünler. Ürün açıldıktan sonra tekrar oraya konuyor. Onlara dikkat ederek alıyorum.
14: Aldığım her üründe son kullanma tarihine bakmaya çalışıyorum. Tercih edilen tüketim tarihine bakmaya çalışıyorum.
9: Marketler, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünleri diğer gıdalardan net bir şekilde ayırmak ve özel olarak belirlenmiş ayrı reyonlarda satışa sunmak zorunda olacak. Tarih etiketlerinde ürüne göre karar verilecek.
8: Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde vuran sel felaketinde bir esnaf ölümden dönmüştü. Suya kapılan esnaf yaşadığı korku dolu anları anlattı.
15: Adam gidiyor.
16: Nerede gidiyor?
15: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
17: Dükkanın önüne çıktım. ATM'nin önünden su beni kaptı.
9: Adamını dışarı atar atmaz suya kapıldı. Sele kapılan adam canını zor kurtardı.
17: Su yutmadım yani. Hep boğazım yüksek şekilde ellerime çırpınarak. Kendim hep sağ tarafa atmaya mücadele ettim. Gene de sağa attım. Sol taraf olsaydı beni dört yola götürürdü sel.
9: Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde vuran sel felaketinde kasaplık yapan Şerif Öngel'in ölümden döndü. Dükkanından çıkar çıkmaz sele kapılan adam metrelerce sürüklendi.
15: Adam gidiyor.
16: Nerede gidiyor?
15: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
9: Neyse ki korkulan olmadı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen kasap güvenli bir alana çıkmayı başardı.
17: Oradan karşı lokantaya geçtim. Beni eve götürün dedim. Üstümü değiştireyim, yürüyemiyorum. O kadar ağırım ki çamurdan. Sağ olsun onlar da beni götürdüler.

0: Adam gidiyor.
1: Nerede gidiyor?
0: Kanka adam gidiyor.
2: Önce bıçaklandı, sonra kaldırıldığı hastanenin 10. katından düşerek öldü. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki olayda gencin ölümü şüpheli bulundu.
3: Aldığı bıçak darbesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede yüksekten düşerek canından oldu. Olay sabah saatlerinde İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. 21 yaşındaki Kudret Özcan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarlı olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye götürdü. Kudret Özcan ilk müdahalenin ardından genel cerrahi servisine alındı. Yaralı genç akşam saatlerinde hastanenin 10. katındaki pencereden düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyette 8 suç kaydı olduğu öğrenilen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul Arnavutköy'de hafriyat alanlarının dışına dökülen atıklar çevreye zarar veriyor. Bölgede döküm alanları olsa da hem döküm bedeli ödemek hem de kantar kuyruğunda beklemek istemeyen kamyon şoförleri molozları tarla kenarı ve su havzalarına döküyor.
4: Çöp döküyorlar, pislik döküyorlar, ekmek döküyorlar, her şeyi döküyorlar.
3: Kaçak hafriyat ve moloz dökülmesini engellemek için yerleştirildi. Ancak o bile engel olamadı. Yol kenarındaki güvenlik kameralarının altına bile moloz döktüler. İstanbul Arnavutköy'de yaşayanların bir süredir yol kenarına dökülen molozlarla başı dertte.
5: Gece gündüz döküp kaçıyorlar işte. Güvenlik kamerası var da o gece döküyor kaçıyor.
3: Bölgede hem belediyenin hem de özel sektörün işlettiği döküm alanları var. Buna rağmen döküm bedeli ödemek ve kantar kuyruğunda beklemek istemeyen kişiler molozları hafriyat alanlarının dışına döküyor. Gelişi güzel dökülen molozlar, tarlaların hatta su havzalarının kirlenmesine neden oluyor. Bölgeye kamera sistemi kuruldu ancak yine de kaçak dökümün önüne geçilemedi.
4: Dökülen toprak güvenlik kamerasının altına dökülmüş, kimse alakadar olmamış. Herhalde görüldü bu ama alakadar olunmadı.
3: Dökülen molozların arasında inşaat ve sünger atıklarıyla plastik çöpler de var. Bölge sakinleri yaşam alanlarında kaçak moloz istemiyor.
4: Benim oğlan bir ay evvel şikayet etti. Toprak dökülüyor bizim tarlalarımıza diye ama netice alamadık.
3: Beykoz'da da benzer durum vardı. Ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmenin hafriyat atıklarını kaçak şekilde sit alanına döktüğü tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Bültenimizin bu anında spordaki gelişmelere bakalım değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti. 26. şampiyonluğunu elde eden sarı kırmızılı ekibi kutladı.
6: Galatasaray futbol takımını kabul etti. Sarı kırmızılı ekibin Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.
7: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum.
6: Kabul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.
7: Özellikle kıyasıya rekabetin yaşandığı sporda her başarının gerisinde emek, irade, disiplin, strateji ve takım çalışması vardır. Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz.
6: Erdoğan, kulüp yöneticileri ve futbolcularla sohbet etti.
8: Bizleri kabul ettiğiniz için Galatasaray Spor Kulübü adına size teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik.
9: Avrupa'da da bu sene çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Son 16'ya kaldık. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek.
10: I'm very happy because...
11: Çok mutluyum. Çünkü Türkiye 24 yıl sonra bu yıl Dünya Kupası'nda. Çok mutluyum. Çünkü 4 yıl önce geldiğimde durum böyle değildi. Aynı değildi.
6: Dursun Özbek.

0: Cumhurbaşkanına forma hediye etti. Erdoğan da takımla fotoğraf çektirdi.
1: Süper Lig'le birlikte liglerimizin tamamında centilmence mücadele ederek futbol severlerin keyifli, rekabet ve heyecan dozu yüksek bir sezon geçirmelerini sağlayan takımlarımıza da tebriklerimi iletiyorum.
0: Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
2: Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı teknik direktör Sergen Yalçın'la görüştü. Görüşme sonrası Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığı duyuruldu. Sergen Yalçın Süper Lig'in 2. haftasında Solskjaer'in yerine göreve gelmişti, hatırlayacaksınız. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda hedefler tutmayınca taraftardan da tepki görmüştü. A milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella kadroda 35 isme yer verdi.
3: Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer aldı. Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Katıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfancan Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı. 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak olan milli takım, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika'nın Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak. Milliler 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde antrenmanlara başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A milliler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için Amerika'ya gidecek.
2: İran milli futbol takımı Dünya Kupası için ABD'ye yapacağı yolculuk öncesinde Türkiye'ye geldi. Hazırlık kampı için Antalya Havalimanı'na indi. Evet, savaşın gölgesinde Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor. İran milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası için ABD'ye gitmeden önce hazırlık kampı için Türkiye'ye geldi. Kafile son hazırlık maçını oynamak için Antalya Havalimanı'na indi. İran Mart 2025'te üst üste 4. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmış, ancak savaş nedeniyle turnuvaya katılıp katılmayacakları belli olmamıştı. ABD Başkanı Trump ise bırakın oynasınlar açıklaması yapmıştı. İran milli takımının gelecek ay ABD'de Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la karşılaşması planlanırken kamp programı ise ABD'nin Arizona eyaletinde yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Ankara'da dijitalleşme çalıştayında konuştu. Dijital ağların toplumla yeni bir sözleşme yapması gerekmektedir dedi. Risklere karşı topyekun bir seferberlik çağrısı yaptı.
4: Dijital platformların çocuklar üzerinde oluşturduğu etkilerin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda psikolojik, sosyolojik sonuçlar doğurduğunu ifade etmemiz gerekmektedir.
5: Dijital ağların risklerine değindi. Sınırsız erişimin yol açtığı sorunlara işaret etti.
4: Sosyal medya artık bir iletişim aracı olmaktan çıkmıştır. Özellikle küçük yaş gruplarına

0: kontrolsüz içeriklere maruz kalması ciddi riskler taşımaktadır. Dijital ağlar, ulus aşırı dijital şirketlerin algoritmalarıyla yeni bir birey yaratma çabası içerisindedir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin düzenlediği televizyon, internet ve dijital oyunların şiddetle ilişkisi çalıştayında konuştu. Topyekün bir seferberlik anlayışı çağrısı yaptı.
0: Burada ulus aşırı dijital ağların mutlaka toplumlarla yeni bir sözleşme yapması gerekmektedir. Bu meselede iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere çok önemli adımlar atılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim.
2: Değerli izleyiciler, yapay zeka belki de son yıllarda en çok konuştuğumuz başlıklar arasında. Öyle ki birçok uzman isme göre yapay zeka geleceğin teknolojisi. Peki günümüzde tıpkı bir insanla sohbet ediyormuş gibi her konuda danıştığımız yapay zekanın akıl hocası kim? Hiç düşündünüz mü? Adı yapay zeka eğitmenliği. Peki bu ne demek oluyor? Yeni bir iş kolu nasıl ortaya çıktı? Detaylar Buse Deviren'in dosya haberinde. Siz bu haberimizi izlerken biz ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
3: Metin üretmeniz gereken görevleriniz de oluyor.
4: Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz.
3: Bilgi doğru mu? Evet doğru. İkincisi akıcı mı?
5: Yapay zekanın verdiği cevapların ne kadarı tutarlı, ne kadarı doğru ya da yanlış? Merak edilen her konuda artık ilk akla gelen yapay zekanın arkasında aslında devasa bir ekip var. Onlar yapay zeka eğitmenleri.
6: İşte tam da burada yapay zekadan bizler pek çok konuda destek alırken aslında işin en başında yapay zeka bizlerden yani insanlardan destek alıyor. Bunları yapan meslek gruplarındakilere ise yapay zeka eğitmenleri ya da prompt yani komut mühendisleri deniyor.
3: Metin düzenleme olabiliyor. Örneğin Osmanlı'da yükseliş dönemini anlatan iki metin veriyor chatbot size. Bunlardan hangisi yukarıdaki soruya en iyi cevabı veriyor?
4: Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz.
5: Ve hatta yapay zekanın verdiği yanıtları geliştirenler de aslında onlar. Ama bu öyle göründüğü kadar kolay değil.
3: Metin üretmeniz gereken görevleriniz de oluyor. Bir sebze hakkında şiir yazmanız bile gerekebiliyor. Ya da bir masal, işte masalın içinde 3 öğe olsun diyor mesela bir prenses, bir ejderha ama bu masal Hindistan'da geçsin.
5: Peki yapay zeka en çok hangi konularda hala geliştirilmeye muhtaç?
3: Yaratıcı yazarlık alanlarında. Çünkü yapay zeka modelleri şu an en çok bunda zorlanıyor. Yani insan duygusunun geçtiği edebi metinler, işte seyahat yazıları ya da blog yazıları gibi türler olabiliyor bunlar.
5: Ve bazı terimler. Yapay zekanın verdiği yanıltıcı bilgilere halüsinasyon deniyor. Yapay zeka eğitmenleri en çok da sistemin bu eksikliklerini gidermede çaba harcıyor.
4: Bazı durumlarda da konfabülasyon yani uydurma diyoruz.
3: Mesela bir salatanın içeriğinde neler var Sezar salatanın diye bir görev gelmişti. İşte Sezar sos, iceberg, ne olmaz işte salça atıyorum. Bazen böyle basit sorular da sorabiliyor. Çünkü yapay zeka modellerinde halüsinasyon dediğimiz hani o an yanlış bir çıktı verebiliyor.
5: Sağlık, hukuk, teknoloji, yapay zekanın her alanda sorulan sorulara mantıklı yanıt vermesi biraz daha vakit alacak gibi. İşte tam bu noktada eğitmenlerin de alanında uzman kişiler olması gerekiyor.
4: Eğer o alanın uzmanı değilse, bir hukukçu değilse, bir doktor değilse, onkoloji alanından bilgiye sahip değilse, medeni hukuk kanunlarını ezbere bilmiyorsa, makinenin ürettiği o cevabın gerçekliğini, doğruluğunu, güncelliğini kontrol edemez.
5: Eğitmenlerde en az B2 seviye ve üstü İngilizce şartı var. Maaşına gelince.
3: Size bir saatlik bir proje geldiyse siz bir saatlik bir ücret alıyorsunuz. Bu da saat başı $20. Firmadan firmaya bazen $20-30 arası oynayabiliyor. Değişkenlik gösteriyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.
1: Sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 19 Mayıs, tam 107 yıl önce 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı ve milli mücadeleyi başlatacak o adımı attı. Ya ölürüz ya vatan kurtulur sözleriyle Türk milletinin özgürlüğü için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı ve şimdi takvimler 19 Mayıs 2026'yı gösterirken Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyor. Yine bu vatan için mücadele veren gencinden yaşasına, tüm milletimize ise şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Evet, bu özel günde Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklarını tamamladı değerli izleyiciler. 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro Beştepe'de konser verecek.
1: Burada olmaktan çok mutluyum. Ben burada kemanı daha yeni öğreniyorum ama gerçekten ben burayı çok sevdim.
2: Hayatım daha güzel olmaya başladı. Yeni çalgılar öğrenmeye başladım. Çok güzel oldu.
3: Hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs'ta Beştepe'de konser verecek. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 2 yıl önce geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla kuruldu. 250 öğrenciyle yola çıkan orkestra ve koronun sayısı bugün 350'ye ulaştı. Genel Direktör Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, projenin çocuklar üzerindeki etkisine değindi.
4: Çocuklar burada birlikte yaşamayı, ahenk içinde hareket etmeyi, birbirlerini dinlemeyi, birbirlerini duymayı, toplumsal düzen içinde bir sevgi ve barış diliyle var olmayı öğreniyorlar aslında.
3: 19 Mayıs konserinde 41 keman, 22 bağlama ve 12 çello olmak üzere 150

0: 51 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro sahne alacak.
1: Konser alanı da çok büyük ve çok güzel. İlk defa burada olacağım için çok heyecanlıyım.
2: Evet, 19 Mayıs için ilk mesajlar da gelmeye başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs'ın 107. yılını kutladı. Bakalım neler söylemiş, haberimizde hemen aktarayım ben sizlere. Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Açıklamasında aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum dedi. Bahçeli ayrıca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum ifadelerini kullandı.

0: Ve dünün ve günün diğer önemli gelişmeleriyle devam edelim değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Gündeminde fahiş fiyat vardı. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi. Fırsatçılara yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurguladı.
1: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız.
2: Piyasadaki fırsatçılara dikkat çekti. Birileri girdi maliyetlerini gerekçe göstererek vatandaşın kazancına el uzatıyor dedi.
1: Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu. Ekonomiye dair rakamları paylaştı.
1: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık.
2: Erdoğan'ın muhalefete yönelik de eleştirileri vardı.
1: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz.
0: Rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcıya verdiği ek ifade ortaya çıktı. Yalım'ın şaibeli olduğu öne sürülen CHP kurultayı ile ilgili sözlere dikkat çekti. Özgür Özel'e destek karşılığında bazı delegeleri iş vaadinde bulunulduğunu öne sürdü.
2: Tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, savcıya etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi. O ifadeden ayrıntılar ortaya çıktı. Özkan Yalım, CHP kurultayı sürecinde İzmir'deki delegelerin Özgür Özel'i destekleme konusunda zorluk çıkardığını, bu yüzden İzmir delegeleriyle Özgür Özel'in ilgilendiğini söyledi. Özkan Yalım, kurultayda Özgür Özel'i destekleyen

0: ekleme karşılığında iş vaadinde bulunulduğunu da iddia etti. Yalım, bir delegenin iki çocuğuna İstanbul'daki CHP'li belediyelerde iş bulunması şartıyla özele destek vereceğini söylediğini öne sürdü. Bu kapsamda telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti. Özkan Yalım, Özgür Özel'in kara kutusu olduğu iddialarını da reddetti. Özel'le tanışıklığının 10 yıl öncesine dayandığını söyledi. Ona en yakın kişiler Demirhan Gözaçan, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'dır dedi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in masrafları Uşak Belediyesi tarafından karşılanan lüks aracı kullandığını da iddia etti.
1: Aracın içi tamamen sökülerek sıfırdan yapıldı. Bunlar çok lüks ve özel iç tasarımlar olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olması normaldir.
0: Özkan Yalım, Uşak Belediyesi'ne operasyonda tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.
1: Özgür Özel'in talimatıyla ona teslim edilmek üzere bir spor çanta içinde 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a teslim ettim. Gözaçan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakmanın hızlanması gerektiğini belirtti. Uçum, meclis müstakil ve geçici kanunu tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahiptir dedi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adım tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum meclisi işaret etti. Silah bırakma sürecinin hızlanması gerektiğine dikkat çekti.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi geçiş sürecinin hukuku bakımından gerekli yasal düzenlemeleri hazırlarken, münfesih örgüt unsurlarının tespit ve teyide el verecek şekilde silah bırakma ve tasfiye sürecini hızlandırması beklenen gelişmelerdir. Bunların eş zamanlı yürütülmesi hususu elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. TBMM müstakil ve geçici kanunu, tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahiptir.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreçte atılan adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.
4: Geçiş sürecinin tamamlanmasının unsurlarına bakıldığında bundan sonra süreçte ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az bir yer tuttuğu söylenebilir. Öcalan'ın devletle ve toplumla bütünleşme perspektifine bağlı olarak etnik siyaset tarzının Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmasından ve geçiş sürecinin koşuluna dönüştürülme çabasından vazgeçilmesinin çok önemli olduğu tartışmasızdır.
2: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beyaz sosyal medya hesabından istifa kararını duyurdu. 1 Kasım 2017 tarihinde kurucu İstanbul İl Başkanı olarak İYİ Parti'de görev almaya başladığını hatırlattı. İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim ifadelerini kullandı.
5: Ama almadığı kararlar nedeniyle Türkiye ekonomisine ve Türk milletine zararları araştırılsın deniyor.
2: Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan, adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 135'i için tutuklama kararı çıktı. Tutuklananlar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Peki Kütahyalı ifadesinde ne söyledi? Detaylara bakalım.
3: 21 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 161 şüpheliden aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatların da olduğu şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporuna göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yapıyordu. Suçtan elde edilen gelirleri de elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, kripto para varlıkları üzerinden dolandırarak aklıyordu. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'ya sorgusunda hesaplarındaki 35 milyon liradan fazla para hareketliliği soruldu.
6: Söz konusu para hareketliliği, kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. kredi kartımdan çekilerek ve komisyonlarla

0: komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığımdan meblağ yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz.
1: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama dahil 5 suçlama yöneltilen 161 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135 kişi tutuklandı. 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: ABD Başkanı Trump, İran'ın revize ettiği teklifini yine beğenmedi. Teklifi hayal kırıklığı olarak niteleyen Trump, İran yakında ne olacağını biliyor dedi. ABD'li yetkili ise teklifin önceki versiyonuna göre yalnızca göstermelik iyileştirmeler içerdiğini kaydetti. ABD'nin bombalar aracılığıyla konuşacağı mesajını verdi.
3: İran'ın revize edip Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği teklife Amerikan Başkanı Trump'tan yanıt geldi. Trump teklifin hayal kırıklığı yarattığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise geri adım atmayız dedi. Trump, Amerikan New York Post'a İran'dan gelen 14 maddelik düzenlenmiş teklifi değerlendirdi. Teklifi hayal kırıklığı olarak niteleyen Trump, İran yakında ne olacağını biliyor dedi. İran'ın uranyum zenginleştirmesine 20 yıllık bir gecikme uygulamasına razı olacağını da konuştu. Şu anda hiçbir şeye açık değilim yanıtını verdi. Amerikalı üst düzey bir yetkili de Amerikan Axios haber platformuna İran'ın teklifini değerlendirdi. Teklifin önceki versiyona göre yalnızca göstermelik iyileştirmeler içerdiğini kaydetti. Yetkili, pek ilerleme kaydedemiyoruz. Doğru şekilde yanıt vermek için üzerlerinde büyük bir baskı var dedi. Nükleer programla ilgili gerçek, sağlam ve ayrıntılı bir görüşmeye ihtiyacımız var. Eğer bu gerçekleşmeyecekse bombalar aracılığıyla konuşacağız ifadelerini kullandı. Axios'un aktardığına göre yeni teklifte İran'ın nükleer silah edilmeme taahhüdüne yönelik daha fazla ifade var. Ancak uranyum zenginleştirmesini askıya alma veya mevcut uranyum stokunu teslim etme konusunda taahhüt bulunmuyor. İran'ın Taslim Haber Ajansı'na konuşan İranlı kaynaksa, İran'ın daha önce de belirttiği gibi nükleer silah üretmeye niyeti yoktur dedi. Bu iddia Amerikalılar tarafından uydurulmuş bir bahane ve aldatmacadan ibarettir. Bu konu yeni metinde özellikle vurgulanmıştır ifadelerini kullandı.
2: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Nedeninin mikro İHA'lar olduğu iddia edildi. İran basınında yer alan haberlere göre Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'nda mikro İHA'ların varlığı tespit edildi. Hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Mikro İHA'ların düşürülüp düşürülmediğine dair bilgi verilmedi. Hürmüzgan Eyaleti Valiliğinden durumun kontrol altında olduğu açıklaması geldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuz halinde bulunduğu belirtildi. ABD ile İran arasındaki savaş küresel ekonomiye de darbe vurdu. Reuters'ın analizine göre şirketler savaşın mali etkisini sınırlamak için savunma amaçlı adımlar atmaya başladı. Savaşın dünya genelindeki şirketlere şimdiden en az 25 milyar dolarlık ek maliyet yarattığı belirtiliyor.
1: İran savaşının maliyeti 25 milyar dolara ulaştı. Zararın boyutu ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerine yaklaştı. ABD ve İsrail'in İran'la yürüttüğü savaş dünya genelindeki şirketlere şimdiden en az 25 milyar dolarlık ek maliyet yarattı. Reuters'ın analizine göre şirketler savaşın mali etkisini sınırlamak için savunma amaçlı adımlar atıyor. Bu önlemler arasında fiyat artışları ve üretim kesintileri yer alıyor. Bazı şirketler temettü ödemelerini ya da hisse geri alım programlarını askıya alırken, bazıları çalışanlarını zorunlu izne çıkarıyor ya da hükümetlerden acil destek talebinde bulunuyor. İsrail ordusununsa devam eden askeri harcamaları finanse etmek amacıyla ülke tarihinin en yüksek savunma bütçesini talep ettiği yöne sürüldü. Geçen ay Savunma Bakanlığı bütçesinin 48 milyar dolara yükseltildiği, askeri kanadın bütçesinin 13 milyar dolar daha artmasını istediği

0: belirtildi. Maliye Bakanlığı'nın ise buna sert bir şekilde karşı çıkmasının beklendiği kaydedildi. Savaş nedeniyle enerji ve benzin fiyatlarında da hızlı yükseliş yaşanıyor. ABD Başkanı Trump'ın kamuoyu desteği ise gün be gün düşüyor. Anketlere göre ABD'lilerin yalnızca %34'ü savaşı onaylıyor. Bu oran Nisan ortasında %36, Mart ortasında ise %38 seviyesindeydi.
1: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail'in müdahalesine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Paylaşımlarda müdahalenin hukuk dışı olduğu vurgulandı.
2: Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Küresel Sumut filosuna yapılan müdahale kınandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sumut'a saldırı korsanlıktır dedi.
3: Uluslararası hukuka, deniz güvenliğine ve seyri sefer serbestisine açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun literatürdeki adı biliyorsunuz korsanlıktır. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Sumut filosuna müdahaleyi kınadı. Sosyal medya paylaşımında hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yayımladığı mesajda uluslararası topluma çağrıda bulundu. Hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in müdahalesini insanlık dışı bir barbarlık olarak niteledi.
4: Küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da müdahaleyi kınadı. İsrail hükümetinin sergilediği barbarlık ve alçaklık insani değerlere, uluslararası hukuka aykırıdır, asla kabul edilemez. İsrail'in korsanlığına karşı duracağız dedi.
1: Bayrama sayılı günler kala otogarlarda yoğunluk başladı. Peki fiyatlar nasıl? Ek seferler olacak mı? Detayları haberimizde.
5: Kızımın yanına gidiyorum.
6: Gelirken oğlunuza bir şey getirecek misin?
5: Elbette tabii ki lokum. Aksar lokum.
6: Ne getireceksiniz? Eşiniz İstanbul'da kalacak. Bir şey gelecek mi eşinize İstanbul'da?
5: Biz geliriz anca vallahi. Bir şey getirme imkanımız yok şu an.
6: Bir şey getirmeyeceğiz dediler.
7: Kendileri gelsin yeter.
2: Bayrama az bir süre kaldı ama otogar yoğunluğu günler öncesinden başladı.
8: Otobüsümüz dolu efendim, pol dolu.
2: Peki bilet kaldı mı?
8: Bütün firmaların tamamını dolaştık. En son bunda 2 bilet kalmıştı.
6: Akhisar'a ne kadar aldınız bileti, ne zaman aldınız?
5: 3 gün önce 1.250.
6: İçinde bulunduğumuz otobüs İstanbul'dan kalkacak ve Diyarbakır'a gidecek. Yolculuğu ise 19 saat sürecek. Bilet fiyatı ise 2200 liradan başlıyor. 41 koltuğunsa tamamı satın alınmış durumda.
9: Ankara arası şöyle söyleyelim, 600 liradan 1200 liraya kadar fiyat var. İstanbul'dan ben 2800, 3000 civarında. İzmir'de 1000 lira civarında.
10: Bileti 1900 liraya aldım. Buraya gelirken kontrol ettim. 1350 TL olmuş.
11: Bu otobüs Gaziantep Kahramanmaraş istikametine gidiyor abi.
6: Fiyatlar ne peki?
11: Yaklaşık 2000-2200 TL arasında değişiyor.
8: Yoğunluğu olan illerden gidiş ucuz oluyor da dönüşler pahalı oluyor.
12: Şimdi belki oraya dolu gideriz ama buraya gelirken boş geliriz.
11: Yoğunluk var tabii ama firma önlemini aldı.
2: Bayram özel ek seferler konuldu.
9: Türkiye geleni için söylüyorum. 5000 sefer var. Bu bayram süresi içinde bu 8000'e çıkacak. Esas hareket cuma günü başlıyor. Cumadan itibaren otobüslerde yer bulmak mümkün değil.
1: Tokat'ta Kelkit Çayı taşınca su baskınları yaşandı. Ekili alanlar ve seralar su altında kaldı. 70 ev tahliye edildi.
2: Baraj kapakları açıldı. Kelkit Çayı taştı. Köyleri su bastı. Tokat'ta etkili olan yağışlar nedeniyle Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı'nın debisi yükselmişti.

0: Kuşla ve Kılıçkaya hidroelektrik santrallerinin dolu savaklarından bırakılan suyla birlikte çay taştı. Tepekışla köyünde su baskınları yaşandı.
1: Birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı, yukarıdaki barajların kapaklarını açmasından dolayı köyümüze ve köyümüzün arazilerine, ekili arazilerine su bastı.

0: Tokat'ın merkezinden geçen Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü için de yıkım kararı alındı. Suyun akışını daraltıp olası sel riskini artıran köprü iş makineleriyle yıkıldı.
1: Malum çünkü devlet su işleri standardına uygun bir köprü değildi burası. Toplamda alt tabandan yukarı doğru en alt kısmı 2 metre civarında. İster istemez bu sıkıntıyı bertaraf etmek bakımından bunu kaldırmak zorundaydık.
0: Tokat Valiliği, Yeşilırmak Havzası'nda artan taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesi de eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Yeşilırmak için önlem alınan bir diğer ilde Amasya oldu. Valilikten yapılan açıklamada Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir denildi. Amasya Merkez ve Taşova ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu.
2: Türkiye'nin heyelan risk haritası oluşturuldu. Haritaya göre en riskli bölgeler Karadeniz ve Marmara.
3: Toprak kayıyor, yağış, eğim ve zemin yapısı bir araya gelince tehlike büyüyor. Bilim insanları Türkiye'nin dijital heyelan risk haritasını hazırladı.
4: Marmara ve Orta Karadeniz diğer bölgelere göre daha heyelan riski yüksek olarak gözüküyor.
3: Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Profesör Doktor Enol Hakan Kutuoğlu, Türkiye'deki heyelan tehlikesini anlık takip edebilecek yeni bir sistem geliştirdi. Sistemde Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden alınan 3 günlük yağış tahminleriyle 10 farklı arazi parametresi aynı anda analiz ediliyor.
4: Zeminin su içeriği, zeminin kayalık veya alüvyon alan olması, yumuşak alan olması, gevşek zemin olması, karayollarına yakınlık, dere yataklarına yakınlık, zeminin pürüzlülüğü, topografyanın bozukluğu gibi parametreler heyelanları neden olan, tetikleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor.
3: Türkiye'de en riskli bölgelerin başında Karadeniz geliyor. Marmara'da da risk büyük.
4: Doğu Karadeniz bölgesi çok daha yüksek heyelan riski taşıyan bir bölge gibi gözüküyor. Ama yağış bu şartları değiştirebiliyor.
3: Sistemin halka açılmasıyla birlikte isteyen herkes internet üzerinden bulunduğu bölgenin risk durumunu anlık olarak görebilecek.
4: Bu haritaların önemi şudur. Birincisi vatandaşlar oturdukları bölgeleri tanıyıp buna göre tedbir, önlem almalılar. Ona göre yaşamalılar.
2: Amasya'da bir evin üstüne heyelanla birlikte dev kayalar düştü. Evdekilerin büyük korku yaşadığı olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
3: Yamaçtan dev kayalar kaydı. Evdekiler uykudayken kabusu yaşadı.
5: Sabah gürültüyle uyandım. Sonra korktum tabii. Milleti uyandırdım. Evdeki yeğenimi, kardeşimi falan uyandırdım.
3: Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde sabah saatlerinde bir evin arkasındaki yamaçta heyelan oldu. Dev kayalar toprak yığınıyla birlikte evin ve traktörün üstüne düştü.
6: Ahmet Kavak arkadaşımız beni arayarak dedi ki arkadaşım evimin üzerine çok bir büyük heyelan geldi. Sesine kalktım. Kalktığımda baktım ki traktörün üzerinde kayalar var.
3: O sırada evde olanlar büyük korku yaşadı. Bir odanın duvarı yıkıldı. Toprak yığını eve doldu. Neyse ki olayda kimseye bir şey olmadı.
2: Adınıza açılmış dava var. İcraya verildiniz. Suça karıştınız. Dolandırıcılar işte bu mesajlarla vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Ağlarına düşen kişilerin hem paralarını hem de kişisel bilgilerini çalıyorlar. Habertürk ekibi o dolandırıcılarla telefonda görüştü. Detaylıca uyguladıkları o yöntemi kayıt altına aldı.
7: Hakkınızda dava dosyası var. Ödemezseniz mahkemelik olacaksınız. Hukuk bürosu adı altında vatandaşa sözde yardım diye bu mesajları gönderiyorlar. Aslında hepsi birer dolandırıcı.
8: İşte mahkemeniz var bugün, son günü bilmem ne falan filan öyle bir şeyler yapıyorlar. Şu avukatta dosyanız var, bu linke tıklayın.
9: Kendi kendinden şüpheleniyor bu insan yani.
7: Şüphelenenler o numarayı aradıklarında karşılarına önce telesekreter çıkıyor.
10: Uzlaştırma dosyası için 2, boşanma dosyası için 3'e basınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.
7: Bu göz boyamanın ardından telefonun

0: Ucunda bir ses. Dolandırıcının ta kendisi. Öncelikle amacı vatandaşı korkutmak.
1: Yasa dışı kumar bahiselerde giriş kayıt üyeli konuşmasından dolayı bir ceza işlem uygulanmış. Aynen.
2: Ne kadar bir miktar var ceza?
1: Toplam 126 bin lira içici ve kapısından faydalanıyorsunuz ve 50 bin liraya düşmekte.
0: O sözde cezayı ödemek için kendi kurdukları sahte E-Devlet sitesine yönlendiriyorlar.
2: E-Devlet üzerinden ödeyebilir miyim?
1: Tabii tabii ödeyebilirsiniz.
2: Ama ben E-Devlet'e girdiğimde ya da UYAP'a girdiğimde bunu göremiyorum.
1: Bilmiyorsanız söyleyeyim ben size. trcezamaliye.com'dan gireceksiniz.
2: Evet.
1: Girin Google'a, ben tarif edeyim size. E-Devlet çift TC'nize giriş, direkt siz zaten dosyaya yönlendirecek olmuşmuş olan. Şu an tepki sürecinde olduğu için hani direkt E-Devlet UYAP'tan görüntüleyebilirsiniz.
0: Açılan sitenin arayüzü E-Devlet'in birebir kopyası.
1: Altta zaten Ceza Enfaz Kurumu'nun mali isim şefi vardır. Serhat Yolcu.
2: Evet.
1: Yani orayı ödemeniz bu dekontunuzu ilettikten sonra ödemiş olduğunuz 50 bin lira içerisinde 6 bin lira kesilip 44 bin lira tekrardan iadesi yapılacakmış. Sicilinizde herhangi bir işlem olmayacak.
2: Verdiğiniz site bir kere sahte. Biz de Habertürk Televizyon'dan arıyoruz sizi zaten. Şu anda öyle bir dava dosyası da yok. Vatandaşlara bu şekilde... Evet. Kapattı.
3: Orada bilgilerini falan girine yine E-Devlet'in arayüzü çıktığı için o da büyük bir sıkıntı yani.
0: Dolandırıcılar sahte E-Devlet sitesini o kadar gerçekçi yapıyorlar ki korku ve paniğe kapılan vatandaş giriş yapıyor ve istemeden de olsa en hayati bilgilerini yani E-Devlet şifresini dolandırıcılara kaptırmış oluyorlar. Vatandaşların gerçek E-Devlet olan www.turkiye.gov.tr dışındaki sitelere itibar etmemesi gerekiyor.
4: Yaşlılar olsun, hastalar olsun, eskaza onu şey yapıyor, dokunuyor, tıklıyor. Bir de önceden telefondu, şimdi şey oldu, mesaj oldu.
5: Gelen telefonları ben dinliyorum, diyorum lan sen, diyorum ki
2: yapıyorum. Dolandırıcısın diyorsunuz, en uygun tabirle.
5: Yani bir de biraz argoca bir şeyler söylüyorum. Tabii hemen kapatıyorum.
6: Antalya'da yol verme kavgasında bir kişi tartıştığı üç arkadaşını silahla vurarak öldürmüştü. Katil zanlısı ifadesinde bana selektör yaptılar dedi.
7: Yol verme kavgasında silahını çekti, peş peşe ateş edip üç kişiyi katletti. İfadesinde bana selektör yaptılar dedi. Antalya Serik'te cumartesi günü gece saatlerinde dört arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre aralarında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olan Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Aynı araçta olan arkadaşlardan inşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran'sa hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. İfadesinde bana selektör yaptılar. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
6: Çanakkale'de 3 katlı apartmanın 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.
8: Dairede başlayan yangın üst kata sıçradı. Duman binayı sarınca mahsur kalanlar güçlükle tahliye edildi. Alevlerin yükseldiği yer Çanakkale. 3 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler üst kattaki daireye ardından da çatıya sıçradı. Kısa süre içinde binayı duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Zamanla yarışta ekipler bir yandan yangına, diğer yandan da binada mahsur kalanlara müdahale etti. İtfaiye ekipleri apartmanda yaşayan 3 kişiyi tahliye etti. Kurtarılan kişilere ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yangın 1,5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Apartmandaki 3 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
6: Beyaz Saray Başkan Trump'ın tarihi Çin ziyaretinde varılan anlaşmalar hakkında açıklama yaptı.

0: iki ülke yolcu uçağından tarım ürünlerine kadar birçok konuda mutabakata vardı. Ayrıca ABD medyası ziyaret dönüşünde Çin'den verilen hiçbir hediyenin başkanlık uçağına alınmadığını yazdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta Çin'le yapılan anlaşmalara dair bilgi verdi. Anlaşılan konular arasında nadir toprak elementleri, yolcu uçakları, tarım ürünleri ve sığır eti var. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde imzalanan anlaşmalar hakkında detayları açıkladı. Açıklamaya göre Çinli havayolu şirketleri Amerikan yapımı 200 adet Boeing uçak almak için Pekin'den onay aldı. Beyaz Saray bu sayede ABD'de istihdam yaratılacağını ifade etti. Ayrıca Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik minerallere ilişkin tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara dair ABD endişelerini gidereceği belirtildi. Pekin yönetimi nadir toprak üretimi ve işleme ekipmanlarıyla teknolojilerinin satışına yönelik yasaklar veya kısıtlamalar konusundaki ABD endişelerini de ele alacak. ABD ve Çin ticaret ve yatırım konularında iki adet kurul oluşturmaya da karar verdi. ABD ve Çin Ticaret Kurulu, hassas nitelik taşıyan mallara ilişkin ikili ticareti yönetecek. Yatırım Kurulu ise yatırım konularını ele almak için hükümetler arası bir platform sağlayacak. Çin, bunların yanında tarım konusunda da taahhütlerde bulundu. Pekin, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nden en az 17 milyar dolarlık tarım ürünü alımı yapacak. Bunun yanında Pekin, ABD sığır eti ürünlerinin Çin pazarına erişimini yeniden açtı. Kuş gribi nedeniyle durdurulan kümes hayvanı ithalatına da yeniden başladı. Öte yandan Çin ziyaretine katılanların verilen hediyeleri başkanlık uçağına almalarına izin verilmedi. New York Post muhabirinin verdiği bilgiye göre Çinli yetkililerin verdiği yaka kartları, hediyelik rozetler ve Çin'de kullanılan telefonların hepsi tek tek toplandı. Amerikalı yetkililer tarafından Air Force One'a binmeden önce çöpe atıldı. Gazeteci, Çin'de üretilen hiçbir şey uçağa girmeyecek talimatı aldıklarını ifade etti. ABD'den geziye katılan gazeteciler, günlük hayatta kullandıkları telefonlarını ABD'de bıraktı. Ziyaret sırasında ayrı telefonlar kullanıldı ve dönüşte bu cihazlar Çin'de bırakıldı.
0: İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Venek Meydanı'nda halka silah eğitimi veriliyor. Devlet televizyonunda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor. İran için canını feda et kampanyasına ise 31 milyon İranlının gönüllü olduğu belirtiliyor.
1: Venek Meydanı'nda platform kuruldu. İran'ın başkenti Tahran'da halka silah eğitimi verilmeye başlandı. Üzerinde askeri kıyafet bulunan görevliler meydanda toplanan vatandaşlara silahların nasıl sökülüp takıldığını anlattı. Eğitimlerde nişan alma teknikleri ve silah parçalarının kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimler yalnızca teorik değil, pratik olarak da gerçekleştirildi. Vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade edildi. İran medyası, yoğun ilgi gören eğitimlerin Tahran'ın diğer meydanlarında da düzenlenmesinin planlandığını iddia etti. Geçtiğimiz günlerde İran'da bir televizyon kanalında da benzer görüntüler ekrana yansımış, canlı yayında askeri üniformalı bir kişi tarafından silah eğitimi verilirken, program sunucusu uzun namlulu silahla Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını nişan almıştı. Uzmanlar, sunucuların canlı yayınlara silahlı katılmasını, sunucuların ABD ve İsrail'le yaşanan savaş durumu nedeniyle başlatılan İran için canını feda et adlı gönüllü kampanyasına katılma kararlılıklarıyla ilişkilendirdi. İddiaya göre bu gönüllü programa kayıt yaptıranların sayısı 31 milyonun üzerinde.
0: Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon düşmüyor. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'ya yönelik en ağır saldırılardan birini düzenledi. Moskova başta olmak üzere çok sayıda bölge yüzlerce İHA ile hedef alındı. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti.
1: Rusya ile Ukrayna arasında gerilim yükseldi. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'ya en yoğun saldırılardan birini düzenledi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova başta olmak üzere çeşitli bölgelere yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda çok sayıda konut ve altyapı tesisinde hasar meydana geldi. Moskova Bölge Valisi Vorobyov, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca ve sabah saatlerinde ülke genelinde toplam 556 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. TASS Haber Ajansı'na göre ise hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana Moskova'ya yönelen 81 İHA'yı imha etti. Bu Moskova'ya yönelik bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırıları doğrulayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın savaşı uzatmasına ve halkımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıtlar tamamen haklıdır dedi. Ruslara açık şekilde şunu söylüyoruz, bu savaşı sona erdirmelisiniz ifadesini kullandı. Zelenski, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarının ardından misilleme sözü vermişti. Rusya, Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlemiş. Bu saldırı çarşamba günü gerçekleştirilen nadir gündüz saldırılarından yalnızca saatler sonra gelmişti.
0: Almanya yeni bir sivil savunma planı hazırlıyor. Bild gazetesinin haberine göre bu kapsamda telefonlara sığınak bulma uygulaması yüklenecek. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere 110 bin sahra yatağı satın alınacak.
2: Almanya güvenlik tehditlerine karşı yeni bir adım daha atıyor. Sığınak bulma uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bild gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı sivil savunma planı sığınaklardan acil durum koordinasyonuna kadar birçok başlığı içeriyor. Plana göre Almanya'daki tüm kamu sığınakları, güvenli bodrumlar ve metro istasyonları kayıt altına alınacak. Kriz anlarında sığınaklara hızlıca geçebilmek için sığınak bulma uygulaması hazırlanacak. Akıllı telefonlara yüklenecek uygulamayla vatandaşlar bulundukları konuma en yakın sığınağa yönlendirilebilecek. İçişleri Bakanlığı bünyesinde acil durumlarda Alman ordusuyla koordinasyonu sağlayacak yeni bir birim de kurulacak. 1000 yeni müdahale aracıyla 110 bin sahra yatağı satın alınacak. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı ülke genelinde standart eğitim programları hazırlanacak. Habere göre İçişleri Bakanlığı tüm bu sivil savunma tedbirlerini hayata geçirmek için 3 yıl boyunca 10 milyar euro ayırmayı planlıyor. Yetkililer sadece devlet kurumlarının değil, vatandaşların da muhtemel krizlere hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca evlerde en az 10 gün yetecek kadar gıda stoku bulundurulmasını öneriyor.
0: Türkiye'nin savunma ve teknoloji devleri Efes 2026 Savunma Sanayi Sergisi'nde görücüye çıktı. Oyun değiştiren teknolojiler halk gününde büyük ilgi gördü.
2: Bu görüntüler Aselsan, Korkut Hava Savunma Top Sistemi'ne ait. Hedeflere yönelik seri atışlar Efes 2026 tatbikatında dikkat çekti. Sistemin atış ritmi ve görüntüleri senfoniye benzetildi. Savunma sanayi sergisinde yer alan sistem halk gününde de ilgiyle takip edildi.
3: Her Türk insanın, Türk'ün istediği şey olacaktır. Savunma sanayimize ihtiyaçlarına yönelik yapılan bu üretimlerin yerli olması gerçekten gurur verici bir şey.
2: Doğan Bey tatbikat alanındaki sergide savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 55 firma yer aldı.
4: Bizim karşımızda şu an 7.62 mm kalibreye sahip uzaktan komutalı bir silah sistemi var. Fakat bu silah sisteminin en önemli özelliği gizlenebilir olmasıdır. Biz bu sistemleri araçların içerisine gizliyoruz. Dışarıdan baktığınızda sivil bir araç görünümünde herhangi bir tehdit unsuru varsa tek tuşta 40 saniyede atışa hazır hale getiriyoruz.
2: Baykar, Aselsan ve Roketsan başta olmak üzere çok sayıda şirket geliştirdikleri teknolojileri katılımcılara tanıttı.
5: Bunları hissetmek gurur veriyor. Çok hoşumuza gidiyor. Çocukların da gelip görmesini istedik.
6: Çok da güzel Türk bayrağıyla gelmiş.
5: Evet çok şükür. Torunum bu arada. İstiyoruz inşallah gelecekte onlar da iyi bir mühendis olup hizmet ederler. O amaçla getirdik.
6: Efes 2026 tatbikatında savunma sanayinin milli ve yerli geliştirilen ürünleri de tanıtıldı. Ki onlar arasında dikkat çekenler de vardı. Mızrak ve sivrisinek de onlardandı. Düşük maliyetli feda edilebilir sistemleriyle birlikte mini ve mikro drone saldırılarında milli gücü temsil etti.
2: Sergide Türkiye'nin yapay zeka destekli yeni kamikaze insansız hava araçları da boy gösterdi. Baykar'ın ezber bozan üçlüsü geleceğin muharebe sahası için farklı profillerde vurucu güç sundu.
7: Devletimize gurur duyuyoruz. Gezdik sandığı ilk kez geliyorum. Çok beğendik. Allah devletimize güç kuvvet versin. Askerimize de havada, karada, denizde zaferler nasip etsin inşallah.
2: Tatbikatın en kritik evresi olan fiili safha 20 Mayıs-21 Mayıs'ta

0: tarihleri arasında İzmir'de yapılacak.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları tarafından düzenlenen Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nin açılışını yaptı. Standları gezdi, elektrikli bir araca da Yağız ismini verdi.
2: Standları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, elektrikli bir araca da Yağız ismini verdi.
3: Yağız ismini beğendiniz mi?
4: Çok beğendim.
2: Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mühendis ve girişimcileri buluşturduğu Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali alanını gezdi. 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve ağırlıklı olarak üniversite öğrencisinin katıldığı 100'den fazla projenin yarıştığı festivalin açılışını yaptı. Bahçeli standları gezerek proje ve ürünler hakkında bilgi aldı.
5: Kaç maksimum çıkıyor? Kızaga. İtolojimiz de savaş tanrısı demek.
2: Bahçeli'ye Ülke Ocakları tarafından geliştirilen Göktay 1 ve Göktay 2 isimli yarış aracı da hediye edildi. Bahçeli aracın katılacağı yarıştan sonra teslim edilmesini istedi.
6: Efendim, bugün görürseniz evlatlarımız olarak bu arabayı size hediye etmek istiyoruz.
3: Estağfurullah.
6: Tabii Ağustos'ta yarışmaya katılacak. Evet. Ülke Ocakları'nı temsil edecek. O zamana kadar müsaade ederek ondan sonra garajınıza teslim etmek üzere bu arabayı size hediye ederim uygun görseniz efendim.
3: Yarışın ondan sonra getirin anahtarı.
6: Emredersiniz.
3: Hadi bakalım.
2: Bahçeli Mersin Üniversitesi'nde okuyan Sudanlı bir öğrenciyle de sohbet etti.
7: Ben aslında Sudanlıyım. Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Makine mühendisliği
3: son sınıf. Sudanlıyla bir fotoğrafımız hiç
8: emredersiniz efendim. İyi çekin.
2: Festival 19 Mayıs akşamına kadar misafirlerini ağırlayacak.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca her site bir teşkilat projesi tanıtıldı. İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından tanıtılan proje Başakşehir'de pilot olarak uygulamaya başlandı.
9: Yükselen her yeni siteyle birlikte şehirlerin süliyeti kadar insanların birbirine temas etme biçimi, komşuluk anlayışı ve toplumsal hayatın da ritmi değişiyor.
0: Site yaşamıyla birlikte değişen mahalle kültürüne değindi. Dijital yalnızlığın arttığını söyledi. Yeni projelerini duyurdu.
9: Mahalle kültürüyle büyüyen nesillerin yerini ekranların içine sıkışan, dijital yalnızlık içerisinde büyüyen yeni kuşaklar almaya başladı. Her site bir teşkilat çalışması tam da bu ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, her site bir teşkilat projesini kamuoyuyla paylaştı. Pilot uygulamanın Başakşehir'den başladığını söyledi.
9: Komşularını tanıyacak site temsilcimiz. İhtiyaçlarını takip edecek. Sitenin genel taleplerini bilecek. Oradaki gençlere ulaşacak. Oradaki çocuklar için özel sosyal faaliyetler ve organizasyonlar düzenleyecek. Hanımefendiler özelinde etkinlikler oluşturacak. Bu sitede yaşayan hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla özel olarak ilgilenecek.
0: Hedef projenin Türkiye genelinde hayata geçirilmesi.
9: 659 sitemizde 181 siteye bugün itibariyle başkanlarımızı görevlendirmiş bulunmaktayız. Başakşehir'den başlayan bu hareketin sizlerin gayretiyle önce İstanbul'a, ardından tüm Türkiye'ye yayılan büyük bir gönül seferberliğine dönüşeceğine yürekten inanıyorum.
1: Antalya'da özel servis şoförlüğü yapan bir kişi aracını aldığı turist tarafından darp edildi. Litvanyalı turistin profesyonel boksör olduğu ortaya çıktı.
10: Niye bunu şarja koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı.
2: İddiaya göre niye telefonumu şarja takmadın dedi, saldırmaya başladı. Litvanyalı boksör servis şoförünü öldüresiye dövdü.
10: Durdum sağda, kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum, inemiyorum. Çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor.
2: Antalya Serik'te özel servis şoförlüğü yapan Mehmet Özkan aracına Litvanyalı bir turisti aldı. O turist iddiaya göre Özkan'dan telefonunu şarja takmasını istedi.
10: O anda yolda kalabalık olduğu için ben şarja da takamadım. Daha sonra telefonu aldı, niye şarja takmam?

0: tahminime göre ondan dolayı öfkelenmiş.
1: Turist Mehmet Özkan'a saldırmaya başladı. Defalarca başına darbe alan Özkan saldırıdan kurtulmaya çalıştı.
0: Emniyet kemerini kafamdan çıkardım, çözemedim. Bu tekrar arka kapıyı açtı, öne geldi, yakamdan tuttu, yere yatırdı. Başladı tekrar vurmaya.
1: Bir fırsatını bulan Özkan polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Tedavisinin ardından da emniyete gidip şikayetçi oldu. Gerçeği de orada öğrendi.
0: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi.
1: Profesyonel boksör olduğu öğrenilen Litvanyalı turist gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Giresun'da içinde iki kişinin bulunduğu kamyonet yaklaşık 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Kamyonetteki kişiler şans eseri ölümden döndü. Kaza anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.
3: Yavrum!
4: Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz.
5: İçinde oldukları kamyonet uçurumdan yuvarlandı. Biri 50, diğeri ise 200 metrede kamyonetten fırladı. İkisi de mucize eseri hayatta kaldı.
3: Yavrum.
5: Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza Giresun'un Güce ilçesine meydana geldi. İçinde iki kişi olan kamyonet seyir halindeydi. Uçurumun yakınına geldiklerinde şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanmaya başladı.
4: Arabanın sahibini 50 metrede atıyor, arabanın şoförünü beni 200 metrede atıyor. Artık camdan mı bıraktı, kapıyı mı yoğdu bıraktı, neden bıraktı onu bilemiyorum.
5: Kamyonet sürücüsü ve yanındaki Recep Yıldız araçtan fırladı. Kamyonet yuvarlanmaya devam etti.
4: Kalktım oturdum, çağırdım karşıdan komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben. Engelli ayağımın kırıldığını gördüm.
5: O anları bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Kaza sonrası hemen 112'yi aradılar. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Recep Yıldız hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
2: Nisan ayında 182.034 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 919 bin araç el değiştirdi. Ayrıca Nisan'da yine en çok tercih edilen araç tipi benzinli araçlar oldu.
1: Nisan ayında 182.034 araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.199.933 oldu. Kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini otomobil, %38,5'unu motosiklet, %11,6'sını ise kamyonet oluşturdu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre de %5,2'lik bir azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Nisan ayında 919.896 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %65,8'ini otomobil, %15,1'ini kamyonet, %11,4'ünü motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 81.907 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %37,3 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel takip etti.
2: Uçuş takip verilerini ilginç bir uçuş yansıttı. Adana'dan kalkan bir uçak Mersin semalarında gökyüzüne İrem yazdı. Pilotun yaptığı bu romantik uçuş radar izine bakın nasıl yansıdı.
1: Uçuş takip verilerinde dikkat çeken bir radar izine rastlandı. Bir pilot Mersin semalarında gökyüzüne İrem yazdı. O anlar radarlardan alınan takip sistemine İşte böyle yansıdı. Dikkat çeken uçuşun teknam tipi uçakla yapıldığı öğrenildi. Bu uçak tek motorlu ve hafif olmasıyla ön plana çıkıyor. Adana'dan kalktığı belirlenen uçak Mersin Erdemli semalarında radar izini bıraktı. Uçak uçuş takip sistemine yansıyan

0: bu çizim kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Ortaya çıkan görüntü havacılık meraklarının da ilgisini çekti. Next to me, she leads me to moonlight. Gökyüzünde yazı veya şekil oluşturacak şekilde zaman zaman uçuşlar planlanabiliyor. Bu uçuşlar özellikle özel günler ya da sürpriz organizasyonlarda yapılıyor.
1: Belki de herkesin hayalidir bir film ya da dizi sahnesini değiştirmek. Birçoğumuz keşke film böyle bitmeseydi demişizdir. İşte bunu yapan biri var. Adı Hakan Kiki. Kendisi bir yapay zeka uzmanı. Game of Thrones dizisinden Titanic filmine kadar birçok sahneyi değiştirdi. Hatta kendini bu dizi ve film sahnelerinin içine oyuncu olarak yerleştirdi. Hikayesini ve yaptığı projeleri de Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı. Siz bu haberimizi izlerken biz de veda edeceğiz. Bizden sonra Murat Güloğlu sizlerle olacak. Gün başlıyor programıyla haber emaneti kendisinde olacak. Bir kez daha 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyoruz efendim. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Jon Snow'la birlikte kılıç tutuyor, Ned Stark'ı ölümden kurtarıyor.
1: Fark ettim ki hepimiz aslında aynı hayatı yaşıyoruz. Mesela bir dizi ya da film izlediğimizde hepimiz içine girip düzeltmek istiyoruz. Özellikle Game of Thrones'ta örneğin The Red Wedding sahnesi hepimiz için bir travma yarattı.
0: Hakam Kiki bir yapay zeka uzmanı. Ürettiği videolarla kısa sürede milyonlarca kez izlendi. O videolarla seyircilerin duygularına tercüman oldu.
1: Sanırım 2 hafta önce fark ettim. Bir filmin ya da dizinin içinde olabilirim. O zaman neden olmasın? Gerçekten değiştirmek istediğim şeyleri değiştirebilirim. Ve zaten sevmediğimiz oyuncuları değiştirip sevdiğim oyuncuları iyileştirebilirim. İşte fikir buradan çıktı.
0: Kendini ünlü dizi ve film sahnelerine yerleştirdi. O sahneleri orijinalden farklı şekilde tamamladı.
1: Bunlar en ünlü sahneler ve dürüst olmak gerekirse bize travma yaşatan sahneler bunlar. Game of Thrones izlemeye başlayan herkes, "O gerçekten öldü mü?" diyordu. Hiç kimse inanmadı. İşte bu yüzden bu sahneleri seçtim.
0: Sadece Game of Thrones değil, Titanic, La Casa de Papel gibi birçok film ve diziyi değiştirdi. Videoların gerçekliğiyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni yapay zeka ile üretmeye devam ediyor.
1: Bazı insanlar bunun yapay zeka mı, gerçek mi olup olmadığını bile anlamıyor. İşimde yaptığım şey, projeyi sanki bir sosyal medya projesi değil de ücretli bir işmiş gibi ele almak. Her detay üzerinde çalışıyorum. Böylece ortaya çıkan şey %100 gerçekçi ve mümkün olan en yüksek kalitede oluyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20,

0: Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
2: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
3: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
2: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
4: Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Ve günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün başlıyordasınız, ben Deniz Murat Güloğlu. Bugün 19 Mayıs Salı, gururlu olduğumuz bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün Türk milletinin bağımsızlık ateşini yeniden yaktığı, dünyaya karşı özgürlüğünü haykırdığı günün adı 19 Mayıs. Bu anlamlı günde Habertürk ailesi olarak biz de başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet, saygı ve şükranlanıyoruz. Gençlerimizin de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ayrıca kutluyoruz elbette.

Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün. Haberlerimiz de elbette bu yönde olacak. Özel bir yayınımız olacak. Ankara'dan bağlantılarımız da söz konusu olacak. Gün başlıyor. İçinde bir kez daha hoş geldiniz. X Murat Küloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Küloğlu TV. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Saatimiz 7.01 geçerken gazetelere geçeceğiz ama bir önemli kutlama mesajı var. Hemen aktaralım, daha sonra programımıza devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı

Devlet Bahçeli 19 Mayıs'ın 107. yılını kutladı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Dolayısıyla bir mesaj yayımladı Bahçeli açıklamasında. Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum diyor. Bahçeli başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, bu vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum ifadelerini kullanıyor. Evet, özellikle siyasilerden böyle mesajlar geldiği sürece bizler de programımızda anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, affedersiniz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutlama mesajıydı. Ve buyurunuz, gurur duy atam, Posta Gazetesi'nden bir haber başlığıyla devam edelim efendim. Merih Demiral ve Zeynep Sönmez, Türk bayrağını uluslararası arenada taşıyan iki genç sporcumuz tam da 19 Mayıs arifesinde. Onlardan gelen iki haber göğsümüzü kabarttı ve biliyoruz ki yaşasaydı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu iki gencimizle gurur duyardı. Milli takımımızın kaptanlarından Merih Demiral 28 yaşında, memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle birlikte kafe açtı. Trafik kazasında kaybettiği annesinin ölüm günü nedeniyle 28 adını verdiği kafe, şehit ailelerine, gazilere yılın her günü ve her saatinde ücretsiz hizmet veriyor. Ayrıca bu kafede engelliler için özel günler düzenleniyor. O günlerde kafenin hizmetlerinden engelliler de ücretsiz yararlanıyor. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramlarda herkese %50 oranında da indirim yapıyormuş sporcumuz Merih Demiral. Öte yandan milli tenisçimiz, biliyorsunuz, 24 yaşındaki Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi. 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakça'yı geçti. Rekorun sahibi oldu Zeynep. 2025'te 4 Grand Slam turnuvasının ana tablosunda yer alarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl Wimbledon'da ve 2026 Avustralya Açık'ta 3. tura kadar çıkmayı başaran ilk Türk tenisçi oldu Zeynep şu ana kadar. Uluslararası tenis turnuvalarında 5 kez tekler şampiyonluğu kazandı deniliyor. Bu iki genç arkadaşımız gibi o kadar çok gurur duyacağımız gençlerimiz var ki her birine sevgi selam olsun. Bu vatan onlara emanet. Gurur duy atam. Evet, Posta Gazetesi'nde bir haber başlığıydı. Peki gazeteler acaba yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Hemen gazetelerimize bakalım. 19 Mayıs sabahı itibariyle neler yazmışlar? Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Atatürk'ün en yakın tanıkları şeklinde bir başlık bizi karşılıyor. Bu arada 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun denilmiş gazetede. Efendim, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı büyük önderi ve onun dönemini fotoğraflayan isimler hakkında bir makale yayınladı. İşte Atatürk'ü nesilden nesile tanıtan fotoğrafların mimarları denilmiş. Atanın fotoğraf subayı Esat Nedim Tengizman, Kurtuluş Savaşı'nı görüntüledi. Atanın düğün fotoğrafında da, Zübeyde Hanım'ın ilk fotoğrafında da onun imzası var. Cemal Işıkel Ankara istasyonuna geldiği o anı çekti. Cemil Filmer, Atatürk kadınlar ve erkeklerle aynı sinemada filmi izlerken oradaydı. Selahattin Giz ise 3000'den fazla fotoğrafını çekti ki işte o üstatlar fotoğraf karesinde de yerini alıyor. Ey Türk gençliği, diyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. İşte bu önemli deyişi de gazeteye almış Hürriyet gazetesi efendim. Ve bir taraftan da Amerika'da düzenlenen en prestijli robot yarışmasında Türk ekipleri, genç kardeşlerimiz 10 ödül birden kazanarak göğsümüzü kabarttı. Burada ayrı bir haber başlığı olarak, gençlerimizle gurur duyacağımız bir haber başlığı olarak yer almış Hürriyet gazetesinde diyelim. Devam edelim, yolumuza başka hangi haberler var? Yola çıktık, geri dönmeyiz. Evet, İsrail yine saldırdı. İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna 3. kez saldırdı. 66'sı Türk, 321 aktivist alıkonuldu, 39 tekneyle irtibat kesildi ve yola devam ediyoruz, geri dönmeyiz diyor aktivistler. Bu durum kimseyi korkutmadı denilmiş. İsrail saldırısı Kıbrıs adasının açıklarında uluslararası sularda meydana geldi. İsrail alıkoyduğu aktivistleri hapishaneye dönüştürülmüş

özel bir gemiye bindirerek Ashdod limanına götürdü. İsrail saldırısına rağmen filodaki bazı gemiler Gazze istikametine doğru yolculuklarına devam etti deniyor. İsrail askerleri zorla gemilere çıkıyor efendim. 66'sı Türk, 321 aktivisti alıkoyuyor. Ve dediğim gibi İsrail'in Ashdod limanına götürüyor. 39 tekneden hali hazırda haber alınamıyor. Bu da ayrı bir konu efendim bir taraftan da. Filo'daki gemilerin önemli bir bölümü 14 Mayıs'ta Marmaris'ten yola çıkmış idi. Gemiler Türkiye karasularından çıkar çıkmaz İsrail'in biliyorsunuz saldırısına uğradı. Detay olarak ilerleyen dakikalarda biz de aktaracağız. Küresel Sumut filosuyla ilgili haberler önemli. Fahiş fiyata tepki gösterdi kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine el uzatmaktadır şeklinde bir ifadesi yerini alıyor ki bütün bunlara evet dur demek gerekiyor. Bakalım nasıl denecek efendim bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kadrosunu evet kabul etti. Dursun Özbek Kulüp Başkanı biliyorsunuz Erdoğan'a memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı takdim etti deniliyor. Süreç için yol haritası açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci için yol haritası açıkladı. Öcalan'ın mahkumiyet halinin saklı kalacağını vurguluyor. Örgüt mensupları yahut bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlamanın gerektiğini söylüyor. Bu arada Bahçeli yasama ve yürütme içinde iki komisyon kurulması öneriyor. Evet siyasette yankısı büyük oldu. İlerleyen dakikalarda aktaracağız. Yasa dışı bahse bir dalga daha dün. Son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Adana'dan sonra Antalya ve Mersin'de yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan iki çeteye baskın düzenlendi. 233 kişi hakkında işlem yapıldı deniyor ki kara paradan cezaevine giren bir isim fotoğraf karesinde yerini almış. Evet Rasim Ozan Kütahyalı, evet Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kara para aklama ile suçlanıyor. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmadan, daha doğrusu gözaltına alınmadan birkaç saat önce bir X'ten mesajını paylaşmıştı sosyal medyadan ve çeteler bitecek diyordu ve kendisi gözaltına alındı. Sergen Yalçın veda etti. Bir başka haber başlığı. Diğer taraftan siyasetle devam edersek efendim. Özgür Özel gençlere mesaj verdi diyelim. Evet Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Özel Başkanlığında toplandı. Sizden susmanızı isteyenler var, konuşmaya devam edin diyor gençlere. Sizden beklemenizi isteyenler var, yürümeye devam edin. Atatürk'ün Samsun'a taşıdığı ideal sizin omuzlarınızdadır diyor ve Hürriyet'i böylelikle bitiriyoruz. Akşam gazetesine geçiyoruz. Dün de bugün de tam bağımsız Türkiye demiş Akşam. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diye de ekliyor. Avrupa Birliği sınırında korsanlık soykırımcı İsrail bir kez daha Sumut'a saldırdı. Detayları az evvel paylaşmıştım. Hürriyet gazetesinde 28'i Türk 100 gönüllüyü alıkoydu diyor İsrail ordusu için. Ekonomide her tedbir alıyoruz Erdoğan'dan ifadeler. Öte yandan yolsuzluk yüzleşmesi bir başka haber başlığı olarak dikkat çekiyor. Dramdan kara para bataklığına. Rasim Ozan Kütahyalı ve 134 kişi Karabara'dan tutuklandı. Tutuklular arasında Asmin Ayşe Pala da var. 4 yıl önce babası Ünal Pala ve annesi Bodrum'da bir tekne kazasında ölmesi üzerine 24 yaşında şirketin başına geçmişti. Anladığımız kadarıyla kara para işiyle uğraşmaya başlamış o tarihten sonra. Cumhuriyet, umudun adı 19 Mayıs Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çizimi, bir fotoğraf karesi gazetenin birinci sayfasının tamamını kaplıyor. Büyük Önder'in 107 yıl önce yaktığı ateş yolumuzu aydınlatıyor denilmiş detaylara. Bakalım saatimiz 7'yi 10 geçerken bugün Büyük Atatürk'ün sarayın teslimiyetçiliğine ve emperyalist işgale karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 107. yılı. Cumhuriyet ve çağdaş değerlere, kurtuluş ve kuruluş felsefesine, demokrasiye, laikliğe inanan yurttaşlar Türk bayraklarıyla meydanlarda yürüyüş ve etkinliklerle 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacak. Ankara'daki kutlamaların simge adresi ise her yıl olduğu gibi bu yılda Anıtkabir olacak diyor Cumhuriyet ki ilerleyen dakikalarda canlı bağlantılarımızla Anıtkabir'de biz de oranın nabzını size aktaracağız efendim. Bütün ümidim gençliktedir. Diyen Cumhurbaşkanı, evet Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi
Mustafa Kemal Atatürk'ün o fotoğraf karesi yerine

0: alıyor Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın dizeleriyle beraber. 100 bin dolar sorulmadı daha önce savcılık tarafından yönlendirildiğini söyleyen Kapki'den çarpıcı açıklamalar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında konuştu tutuklu iş insanı Murat Kapki. Akın Gürlek'in soruşturmayı ilk Kapki öğrendi sözlerine atıf yaparak çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Evet, Çetin Ayaz gizli soruşturma yürütüldüğünü söyleyerek 100 bin dolar istedi. İfademde de söyledim ama kimse Çetin'e sormadı şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Bu arada Türkan Saylan'ı unutmadık diyor. Hocamıza saygıyla Türkan Saylan anıldı. Bu da ayrı bir haber başlığı. Bir kez daha rahmet gönderelim saygıyla. Milliyet efendim, buyurunuz. İlk adım 107 yıl önce atıldı. Geldikleri gibi giderler diyordu Mustafa Kemal Paşa. 13 Kasım 1918'de Boğaz'da işgal güçlerinin savaş gemilerini görünce hata ettim. İstanbul'a gelmemeli idim. Ne yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. Geldikleri gibi giderler dedi. Milli mücadele 19 Mayıs 19'da Atatürk önderliğindeki Bandırma vapurunun yolcularının Samsun'a çıkışıyla başladı deniliyor. Milliyet gazetesinde dalgaları aşan başarı hikayesi bir genç kardeşimizin Aysu Türkoğlu'nun, jimnastikte büyük bir eşiği aşan Hatice Gökçe Emir'in, piyanoda büyük bir başarı elde eden Arya Su Gülenc'in, evet, destansı hikayeleri de yerini alıyor. Milliyet gazetesinde geleceği inşa eden gençlik olarak ifade edilmiş. İsrail'in haydutluğunu lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. İsrail'den yeni korsanlık eylemi Sumut füzesine saldırısı. Biliyorsunuz bir taraftan da Trump'tan bir açıklama vardı. İran'a saldırıyı erteledim şeklinde petrolün de ateşinin söndüğü ifade ediliyor. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Burada da yerini almış ve gençlere yönelik vaatlerini açıkladı Özgür Özel. Efendim Karar gazetesine bakalım. Sahipsiz filoya eşkıya saldırısı. Amerika'yı arkasına alan İsrail elini kolunu sallayarak her türlü sınırı zorluyor. Detayları az evvel paylaşmıştım. Sumut filosuna yönelik olan saldırıdan efendim savaş gemisi ablukaya aldı. Komandolar tekneleri bastı. Uluslararası sularda oluyor bu durum. Ve 44'ü Türk, 150 aktivist soykırımcının elinde denilmiş bir taraftan da. Süreçte yeni yol haritasına ihtiyaç var bunu söyleyen Bahçeli, biliyorsunuz efendim. Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yine yerini alıyor. O gün Roma'yı sen mi yaktın deseler evet derdim. Etkin pişmanlık ifadelerini reddediyor iş insanı Murat Kapki. Detaylar kararda. Ve sabaha bakalım, son olarak ardından haberlerimize geçeceğiz. Büyük direnişin ve dirilişin diyor sabah. 107. yılı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun denilmiş. İstiklale açılan kutlu yürüyüşten detaylar yerini alıyor efendim. İsrail her türlü barbarlığı sergiliyor. Erdoğan'ın sözleri manşette. Uluslararası sularda insanlığa saldırı bir başka haber başlığı. Ve küçük de olsa Devlet Bahçeli'nin açıklamaları yerini almış Sabah gazetesinde. Bahçeli'den yeni komisyon önerisi şeklinde. Saatimiz 7.14'ü gösteriyor ağırlıklı olarak gazetelerde. İşte bu haberler yerini almış durumda efendim. Bir kez daha 107. yılını kutluyoruz. 19 Mayıs bugün Cumhuriyetimizde önemli bir gün. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı diyelim. Gün başlıyor'a devam edelim. Mesajlarınızı da bekliyoruz bu arada. Evet, canımızı yakan, kalbimizi yakan bir haberdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polis memuru silahlı saldırı sonucu biliyorsunuz şehit düştü. 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ve 32 yaşındaki Emrah Koç düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
1: İhbara gittiler, saldırıya uğradılar. Şehit olan iki polis memuru törenle ebediyete uğurlandı. Erkan Tütüncüler 43, Emrah Koç 32 yaşındaydı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapıyorlardı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi için hakkında mahkeme kararı olan Orhan A'nın bölgede bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler. İki polis de Orhan A'nın bıçaklı ve silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırgan takviye gelen polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
2: Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynuna...

0: Şehit polis tütüncülerin eşi ve oğlu törene polis kıyafetiyle katıldı. Törenin ardından şehitler için Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
1: Allahu Ekber!
0: Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğine defnedildi. Emrah Koç'un cenazesi de toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi. Şehit Emrah Koç'tan geriye çocuklarla sohbet ettiği ve türkü söylediği anların görüntüsü kaldı.
2: Keremet aklımdan.
3: Evet, şehit düştü. Polis arkadaşlarımız, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Ve sabırlar diliyoruz ulusumuza. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere birkaç ay evvel yine böylesi bir hadise gerçekleşmiş idi maalesef. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve İsrail'in Sumut filosuna saldırısına tepki gösterdi. Bakın ne diyor. Küresel gelişmeler üzerinden muhalefeti de eleştiriyor Erdoğan ve Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
5: Küresel Sumut filosuna yönelik saldırıya tepki gösterdi. Filoda yer alan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.
4: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Küresel gelişmeler üzerinden muhalefeti eleştirdi. Bölgesel olaylara karşı birlik olunması gerektiği yönünde mesaj veren Erdoğan, başka Türkiye yok dedi.
4: Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz.
5: Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Sürece ilişkin son gelişmeler hakkında yavaşlamanın söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, bundan geri dönüş yok mesajını verdi.
4: Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyaloğumuzu daha da artırarak İstikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladık. Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
3: Evet, sürecin hızlanmasına yönelik olarak siyasiler çok konuşuyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden, DEM Parti'den özellikle ve bir taraftan da dün Bahçeli'nin açıklamaları son derece mühimdi. Terörsüz Türkiye süreci bayramdan sonra muhtemeldir ki ciddi anlamda bir hızlanma sürecine girecek. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Genel Başkan Özgür Özel, AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik şöleniyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gençleri ücretsiz konser diye davet etmişler. Davet mesajlarında AK Parti'nin ağasının geçirmekten çekinmişler diyor Özgür Özel. Öte yandan gençlere yönelik yeni projelerini bakın nasıl anlattı.
6: Sayın Erdoğan Kocaeli'nde bir gençlik şöleni yaptı. Bu etkinlik öncesinde de gençlere mesajlarla ulaşmışlar. Ücretsiz konser verilecek diye davetlerde bulunmuşlar. Ama davet mesajlarında AK Parti'nin ağası Tayyip Erdoğan'ın T'si bile geçmemiş. Nedense bundan çekinmişler.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin gençlik şöleniyle ilgili iddiaları gündeme getirdi. Gençlerin AK Parti organizasyonu olduğunu sonradan öğrendiğini öne sürdü.
6: Bu devirde gençlere yönelik olarak yapılabilecek bence en yanlış iş. Samimiyetsizce davranmışlar ve gençleri kandırmışlar.

0: kırmaya ve kullanmaya çalışmışlar. Stadyuma geldiklerinde etkinliğin bir AK Parti organizasyonu olduğunu öğrenen çok sayıda gencin tepkisi hepimizce malum.
1: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Özel, 19 Mayıs Atatürk

0: Bayramını kutladı. Gençlere yönelik vaatlerini paylaştı.
1: 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Cumhuriyet yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Genç kiracı yasasını çıkaracağız. Kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacağız. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden genç istihdam garantisi programını uygulayacağız. Genel sağlık sigortası borçlarını sileceğiz.
2: Evet, gençlik projesi ve vaatler sıralanıyor görüyorsunuz. Bir taraftan da seçime hazırlık elbette ki ve eğitim, sağlık, barınma, istihdamı kapsayan önemli projeler ve bugün özellikle siyasilerden gençlere yönelik olarak beklentilerini ve doğal olarak vaatlerini de duymak isteriz. Sadece bir bayram kutlaması olmasın bugün özellikle. Peki efendim, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir haberimiz var. Diploma iptali davasında Ekrem İmamoğlu'nun istinaf başvurusu reddedildi. İmamoğlu yürütmenin durdurulması ile ilgili karara itiraz ederek istinafa başvurmuştu, biliyorsunuz. Bu başvuruyu İstanbul 7. İdari Dava Dairesi değerlendirdi ve ilk mahkemenin kararını yerinde buldu. Başvuruyu da reddetti. Kararda Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun dosyayı Danıştay'a taşıması da bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmiş idi. Peki efendim, bir istifanın haberiyle devam edelim. Yeni Birlik'ten okuyalım bu haberi. Ersin Beyaz istifa etti. Kim o derseniz söyleyelim. İyi Parti'nin kurucu isimlerinden ve ilk İstanbul İl Başkanı olan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz. Evet, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekrem Beyaz'ın ayrılığıyla birlikte İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısında yeni bir azalma yaşandı deniyor. Siyasette böylesi bir gelişme söz konusu. Tabii böylesi istifaları da görünce ve duyunca acaba hangi partiye geçecek ya da bağımsız mı kalacak şeklindeki soru işaretleri de akıllara geliyor. Ama İyi Parti'nin kurucu bir ismi olması, diğer taraftan da ilk İstanbul İl Başkanı olması ağırlığını biraz daha arttırıyor tabii durumun. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, Ersin Beyaz için hep beraber göreceğiz diyelim. Az evvel gazetelerde ağırlıklı olarak paylaştık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinde duyduk. Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosu maalesef bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Bundan haftalar önce Girit açıklarında bir saldırıya uğramıştı, biliyorsunuz. Bu sefer Kıbrıs adası açıklarında uluslararası sularda seyrederken teknelerden 40'ına yapılan müdahale söz konusuydu ve doğrulandı. Müdahale edilen gemilerde 68 Türk vatandaşının olduğu belirtiliyor.
0: Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail bir kez daha müdahale etti. Müdahale Kıbrıs adası açıklarındaki uluslararası sularda yaşandı. İsrail savaş gemileri önce filonun etrafını sardı. Daha sonra sinyal kesici ekipmanlarla gemilerle olan iletişimi kesti. Sürat botlarıyla gemilere yaklaşan İsrail askerleri daha sonra gemilere çıkarak aktivistleri alıkoydu. Sumut filosuyla Gazze'ye doğru yol almaya devam eden Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, Habertürk yayınında İsrail müdahalesinde yaşananları anlattı.
3: Evet, şu anda Akdeniz'de Gazze istikametine doğru gemimiz yol alıyor. Sabahleyin maalesef erken saatlerde Siyonist devletin donanmasına ait gemiler tarafından tacize uğradık. İletişimimizi kestiler, jammerlarla beraber iletişimimizi yok ettiler. İrtibatımız kesildi. Telefonlarımız dahi çalışamaz hale geldi. Daha sonra diğer gemilere müdahale ettiklerini gördük. Biz o müdahaleden kurtulduk ve yine biraz daha batıya doğru açılarak onların müdahale edeceği alanın dışına çıktık. Şu anda iletişim imkanlarını da yeniden elde ettik. Ve yine Gazze istikametine doğru yol almaya devam ediyoruz.
0: Filodaki Türk aktivistlerden Şuayb Ordu da İsrail saldırısına

0: korsanlık olarak tanımladı. Bir önceki İsrail baskınında aktivistlerin alıkonulduğu geminin bölgede görüldüğünü söyledi.
1: Bu düpedüz korsanlık, ayrıca şeyin fotoğrafı da geldi. Bizi Yunanistan'da kaçırdıkları ve iki gün esir ettikleri korsan gemisinin de fotoğrafı geldi o bölgede. Muhtemelen şu an kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı alıp kaçırıp o gemiye naklettiklerini düşünüyorum. İnşallah can güvenlikleri yerindedir.
0: Sumut Kriz Merkezi müdahale edilen gemilerde çok sayıda Türk vatandaşının da olduğunu duyurdu. İsrail medyası aktivistlerin önce yüzer bir hapishaneye, oradan da Ashdod Limanı'na nakledileceğini yazdı. Gazze'ye yaklaşık 250 deniz mili yaklaşan küresel Sumut filosunda 52 teknede toplam 426 katılımcı bulunuyor. Aktivistlerden 96'sı Türk. İsrail'in filoya 29 Nisan'da yaptığı müdahalede yaklaşık 170 aktivist alıkonulmuştu.
2: Şimdi efendim, o Girit açıklarında uluslararası sularda yapılan bir saldırıydı. Bu da maalesef Kıbrıs adası açıklarında Gazze'ye daha yakınlaşmışken tabii ki kınamalar da söz konusu. Bakalım bu habere. Türkiye'nin de yer aldığı 10 ülkeden küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara ilişkin ortak bir açıklama geldi. Filoya yönelik saldırı kınanıyor. Açıklama: Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları tarafından yapıldı. Küresel Sumut filosu, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete, uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl, sivil bir insani girişim olarak nitelendi. Bakanlar, sivil gemiler ve insani yardım aktivistlerini hedef alan düşmanca eylemlerin sürdürülmesini kınamaktadır denildi. Saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir ifadeleri kullanıldı. Alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması da talep edildi efendim. 10 ülkeden Sumut saldırısına bu şekilde bir kınama söz konusu ve Türkiye dahil 9 ülke Dışişleri Bakanı ortak bir açıklama yaptı duyduğunuz gibi. Efendim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gününde bir operasyon haberini son dakika gelişmesi olarak aktaralım. Beşiktaş, İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu operasyon haberi geldi. 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'de. Ceylan.
3: Murat Güloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Beşiktaş Belediyesi'ndeki eski belediye başkan yardımcıları, yönetici ve meclis üyesinin arasında bulunduğu 5 kişi hakkında rüşvet almak, mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verdi. Bu isimlerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve paraya el koyuldu. Paraların da suçtan elde edildiğini, değerlendirdiğini söylüyor başsavcılık. Bu noktada 90 bin dolar ve 5 bin euro dövize el koyuldu. Şüpheli isimlerse, yani rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüpheli isimler: Cevdet Çalı, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, Bülent Karakaş, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi, Özlem Demir Karakaş, Sarvel Organizasyon Büro İşçisi, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylu Mışık ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, bu isimler gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.
2: Sever, çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş Belediyesi'ne gerçekleştirilen bu operasyonun ayrıntıları yine almaya devam edeceğiz. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'den işte sizlerde yine bir son dakika gelişmesi. Yine bir belediye operasyonu bu bayram gününde gerçekleşti. Rüşvet operasyonu olarak söylenebilir. Eski belediye başkan yardımcısı dahil 5 kişi gözaltına alınmış durumda Beşiktaş Belediyesi'nde. Dediğim gibi görüntüler ve bilgiler geldikçe sizlere an be an aktarmaya devam edeceğiz. Bir kez daha 107. yılımız kutlu olsun diyoruz. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilerleyen dakikalarda Ankara'dan da notları aktaracağız canlı bağlantılarımızla. Ve geçelim bölgemizde. Savaş ne oluyor ne bitiyor? Trump Xi ile görüştü. Çin görüşmesi önemliydi. Ancak o görüşme bitti. Sonrasında sızanlar elbette.

0: elbette ki sızan haberler bir hayli fazla. Peki dönüş yolundan itibaren de İran'a ilişkin konuşmaya başladı Trump. Müzakereler çıkmaza girdi bir taraftan. Trump'tan da bu noktada bir açıklama var. Bölge ülkelerinin isteği üzerine diyor. İran'a bugün düzenlemeyi planladıkları saldırıları erteleme kararı aldığını belirtiyor Trump. Saldırıların 2 ila 3 gün ertelendiğini belirtiyor. Anlaşma olmazsa yeniden İran'a saldıracaklarını söylüyor.
1: İran'la ABD arasında savaşa dönülüp dönülmeyeceği tartışılırken, ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıları ertelediğini bildirdi. Kararın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar liderlerinin isteği üzerine alındığını belirtti. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Katar Emiri Al-Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El-Nahyan'ın kendisinden askeri saldırıyı ertelemesini istediğini kaydetti. Müzakerelerin yürütüldüğünü belirtti. Hem ABD hem bölge ülkeleri için kabul edilebilir bir anlaşma yapılacağını dile getirdi. Bu anlaşma İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını içerecektir dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine duyduğu saygı sebebiyle İran'a planlanan saldırıyı gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a karşı tam kapsamlı, büyük ölçekli saldırıyı anında başlatmaya hazır olunması talimatını verdiğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı katıldığı bir basın toplantısında soruları yanıtladı. Körfez ülkelerinin İran'a saldırıyı 2-3 gün daha ertelemesini istediğini belirtti. İran'a saldırı düzenlemeye hazırdık dedi.
2: I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Yeah.
1: Trump, İsrail'i ve Orta Doğu'da işbirliği yaptıkları ülkeleri bilgilendirdiğini söyledi. İran'la anlaşma yapmaya yakın olduklarını belirtti. Olası anlaşmanın İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını garanti altına alacağını ifade etti.
2: I've been given some early updates, but,
1: İran'ın dini lideri Müçtaba Hamaney'den yanıt gecikmedi. Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek başka cepheler açılacaktır ifadeleri kullanıldı. Trump'ın açıklamasından saatler önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian sosyal medya paylaşımı yaptı. Diyalog teslimiyet anlamına gelmez diye belirtti. İran hiçbir şekilde yasal haklarından geri adım atmayacak ifadelerini kullandı. Arabulucu Pakistan, İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmişti. Teklifi hayal kırıklığı olarak niteleyen ABD Başkanı Trump, İran yakında ne olacağını biliyor demişti.
0: Evet, yine bir saldırı planı sürekli masada ve bir taraftan da hem siyaset hem piyasalar diken üstünde, 110 dolar seviyelerinde seyrini sürdürüyor petrol. Böyle oldukça da maalesef ki ekonomiler düzelmiyor. Ancak bu noktada Trump'ın bir şöyle bir böyle demesiyle çok fazla insan, yani onun çevresinden fazla bir insan da kazancına kazanç ekliyor diyelim. Devam edelim çünkü İsrail Mahkemesi ile ilgili bir haber var. Başbakan Netanyahu'nun bugün görülmesi planlanan meşhur yolsuzluk davası duruşmasının iptal edilmesi talebini kabul etti. Gün boyu sürecek güvenlik toplantıları buna gerekçe gösterilmiş durumda. The Times of Israel gazetesinin haberine göre Netanyahu'nun avukatı başbakanı geç saatlere kadar güvenlik toplantısı yapacağını belirterek duruşmanın iptal edilmesini talep etti. Mahkeme de tabii ki kabul etti. Duruşmayı erteledi. İsrail Devlet Televizyonu Kansa, Netanyahu'nun Gazze ablukasını kırmak için yolda olan Sumut filosu ile ilgili güvenlik toplantıları yapılacağını duyurdu. Netanyahu yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 3 ayrı dosyadan yargılanıyor. Evet, Netanyahu hakkında dosyaya bakılırsa adam ciddi anlamda bir suç makinesi, ama erteledikçe erteliyor. Zira mahkemeler de onun emrinde elbette. Yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve bir taraftan da katliamlardan sorumlu olması Netanyahu'nun o koltukta maalesef oturmamasını, bir gün bile oturmamasını gerektiriyor. Ama işte gördüğünüz gibi dünyanın içine, gözünün içine baka baka katliamlarını da sürdürüyor. Efendim, New York Times gazetesi İsrail'in

0: Irak'taki ikinci gizli üssünü gündeme getirdi. Üsleri şans eseri keşfeden çobanın da öldürüldüğünü iddia ediyor gazete Amerika'nın. Üslerin varlığından haberdar olduğu ancak Bağdat'ı bilgilendirmediği de yine iddialar arasında. Irak'sa üslerin varlığını hala reddediyor.
1: Irak'ta İsrail'in gizlice kurduğu bir değil, iki gizli üs vardı. İddia New York Times'tan geldi. Gazete ayrıca üsleri kaza eseri keşfeden Iraklı çobanın bir helikopter tarafından takip edilip öldürüldüğünü öne sürdü. New York Times haberini öldürülen çobanın yakınlarına dayandırdı. Gazeteye konuşan görgü tanıkları, çoban Avad el-Şammari'nin alışveriş yapmak üzere yaşadığı kamptan yakındaki Nukayb kasabasına doğru yola çıktığını söyledi. Birkaç saat sonra ise kullandığı kamyonetin bir helikopter tarafından takip edildiğini gördüklerini ifade etti. Görgü tanıklarına göre helikopter el-Şammari'nin kullandığı kamyonete ateş açarak çobanı öldürdü. Yakınları Iraklı çobanın İsrail'in Irak'ta kurduğu üsleri tespit ettiği için öldürüldüğünü savunuyor. Iraklı çobanın keşfettiği üslerde İsrail'li askerler, helikopterler ve çadırlar görülmüş, el-Şammari'nin öldürülmeden önce gördüklerini yetkililere bildirdiği öne sürülmüştü. 2025'in yazında İran'a yapılan 12 günlük saldırı sırasında kurulduğu düşünülen üslerin yakınlarında uçakların inip kalkması için bir pist olduğu da iddia edildi. New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerin varlığından haberdar olduğunu ancak Irak'a bu konuda bilgi vermediğini de öne sürdü. Iraklı yetkililer bölgede İsrail üslerinin olduğu iddialarını yalanladı. Yabancı bir ülkeye ait birliklerin bölgede bir süre bulunduğunu ifade eden askeri yetkililer bu sürenin 48 saati aşmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wall Street Journal gazetesi de geçen hafta Irak'ta İsrail'in gizli üssü olduğu haberini duyurmuştu.
0: Evet, ülkesinde ne olduğundan bir haber, bir yönetim mi acaba Irak'ta hüküm sürmekte, yoksa haberi de var mıydı ama bu haberler bu şekilde patlayınca bilmemezliğe mi geliyor ya da şey, yalanlama yoluna mı gidiyor? Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yine yapacağını yapıyor bölgede gördüğünüz gibi. Acaba o gizli üste neler oluyordu? Bizi ilgilendiren tarafı neydi? Bütün bunları sormak lazım. Bir taraftan da Yeni Birlik gazetesinde bir başlığı görmekteyiz. Aslında bu Avrupa Birliği Türkiye yolculuğunda duyduğumuz, yıllardır duyduğumuz bir demeç. Türkiye olmadan Avrupa Birliği eksik kalır şeklinde. Bakan Fidan Almanya Başbakanı Merz'le görüşme gerçekleştirdi biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık şeklinde konuşmuş. Türkiye ile derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon Avrupa Birliği için bir stratejik gereklilik haline gelmiştir diyor Fidan. Bu Türkiye için de geçerlidir ifadesini kullanıyor. Bu entegrasyonu hayata geçirmenin ilk ve en büyük somut adımınınsa Gümrük Birliği'nin yeniden güncellenmesi olacağını vurguluyor. Keza vize serbestisi ve diyaloğunun bir an evvel somut bir neticeye ulaşması, ortaklığımızın doğal akışını ve ruhunu zedeleyen bu meselenin ya da bir meselenin ortadan kalkmasını sağlayacaktır ifadeleri oldukça önemli. Bakalım Almanya'da ve Avrupa nezdinde nasıl bir etki yaratacak bu sözler. Türkiye olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Dediğimiz gibi yaklaşık yıllardır, 50 yıldır, 60 yıldır, belki de 70 yıldır duyduğumuz sözler efendim, gördüğünüz gibi. Peki, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı biliyorsunuz Bilal Erdoğan, İngiltere'de Londra'da katıldığı etkinlikte Müslümanların dünyadaki medeniyet nöbetini devralabileceğini söylüyor. Dünyada yaşanan yozlaşmanın önüne geçmek isteyen başka bir millet yok diyor.
2: Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret etti. Bu akşam 3. Dünya Savaşı başladı diye bir haber okusak kimse şaşırmaz dedi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Londra'da düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları etkinliğinde konuştu.
3: 2 milyarlık Müslümanları kendine çekidüzen verdiği takdirde en iyi olabileceğini değerlendirerek dünyanın bütün bu fikri, bilimsel birikimini alıp onun ötesine ben nasıl geçerim diye bu yola baş koyduğu zaman bu medeniyet nöbetini yeniden dünyanın Müslümanları devralabilir.
2: Yaşanan yozlaşmanın önüne geçmek isteyen başka bir millet yok diyen Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha adil bir dünya

0: mümkün sözüne dikkat çekti.
1: Dünyada şu giden bozulmuşluğun, bu giden yozlaşmanın önüne geçmek isteyen, buna alternatif bir şey önermek isteyen başka bir millet maalesef yok. Yani yükselen Çin'den bahsediyoruz ama Çin de çıkıp daha adil bir dünya mümkün demiyor. Dünya beşten büyüktür demiyor. Bunları kim söylüyor? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylüyor.
0: Uluslararası Demokratlar Birliği ev sahipliğinde İngiltere'de düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da katıldı.
2: Evet, saatimiz 7.42'yi gösteriyor ve gün başlıyor, devam ediyor. Bir kez daha Büyük Atatürk'ün 107 yıl önce yaktığı ateş yolumuzu aydınlatıyor diyelim ve 19 Mayıs günümüzü, bu bayramımızı kutlayalım diyelim ve geçelim memleketin diğer gündemine. Efendim, 26 yıl önce İstanbul'da öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine gideceğiz. Çünkü bu cinayette kritik bir adım vardı, o da atıldı. Çağla'nın komşusu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı bu kez.
3: Türkiye'nin hafızasına kazınan cinayet dosyası 26 yıl sonra raftan indi. Çağla Tuğaltay'ın katilini bulmak için kritik bir adım daha atıldı. Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım aile için umut oldu. Çağla Tuğaltay cinayeti için de özel bir ekip kuruldu. Aile 4 kişi için fethi kabir talebinde bulundu. 26 yıl sonra inceleme yapılan gecekonduda oturan Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
4: Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın katledildiği evin yakınlarında bulunan gecekonduda çalışmalar yapılmıştı. Parmak izleri alınmıştı. O evde oturan kişinin kimliği tespit edildi. Ancak 2023 yılında vefat ettiği ortaya çıktı. O kişi Lütfi Şerbetçi'ydi. Ailesi sahip çıkmadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü. 376 numaralı tabela konuldu. Bu mezar birazdan açılacak. Fethi kabir yapılacak. 376 numaralı mezardan çıkacak sonuçlarsa oldukça önemli.
3: Lütfi Şerbetçi'nin mezarından alınan DNA örnekleriyle Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA karşılaştırılacak.
2: 26 yıl önce işlenen bir cinayet, gördüğünüz gibi bir ömürden söz ediyoruz ve bakalım nasıl bir aydınlığa kavuşacak bu cinayette efendim. Konya'ya geçelim. Geçtiğimiz yıl kaybolan iki çocuk annesinin başından vurularak dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. Üstelik ona kıyan da iddia o ki 40'tan fazla suç kaydı olan eski kocası.
5: Çocuklarıyla şakalaştı, eğlenip kahkaha attı. Sonrası faciaydı. Bir yıldır kayıp olan annenin katledilip dere yatağına atıldığı ortaya çıktı. Konya'da 43 yaşındaki Muazzez Bayhan, cezaevinden izinli çıkan eski eşiyle görüştükten sonra kayıplara karışmıştı. Cinayetin ardından firar eden hükümlü, yakalanınca boşandığı karısından haberi olmadığını anlattı. Bir yıl süren araştırmaların ardından bu dere yatağında bulunan kemik parçalarının Muazzez Bayhan'a ait olduğu anlaşıldı. İlk ifadesinde her şeyi inkar eden suç makinesi, kıskançlık yüzünden tartıştıklarını, evlatlarının annesini başından vurduğunu, boynundan aldığı kolyesini de kuyumcuda bozdurduğunu anlattı. 22 yıl hapis cezası bulunan cani hakkında kasten öldürmeden de fezleke hazırlandı.
2: Evet, memleketin kriminal gündemine şöyle küçük bir ara verelim. Bayram başlıyor biliyorsunuz önümüzdeki zamanda. Türkiye Gazetesi'nden bir haber var. Bir hisse parası kasaba şeklinde duyuruluyor. Bir kesim iki küçük baş ediyor. Kurban kesimi, parçalama, kıyma et çekimi ve nakliye gibi hizmetlere %30 oranında zam geldi. Fiyat büyük başta 42 bin liraya, küçük baştaysa 4200 liraya kadar çıkıyor. Yani bir büyük baş kestireceksiniz. İşte masrafı, şusu, busu, nakliyesi vesaire derken 42 bin liraya kadar çıkabiliyormuş. Bir hisse parası, kasaba ifadeleri bu anlamda.

0: da önemli, zira kurbanda özellikle kasap masrafı bel büküyor diye de eklemiş Türkiye Gazetesi'nden okuyoruz bu haberi. Efendim kurban bayramında şimdi yola çıkacaklar, özellikle kiralık araç bakmaya başladılar bile. Pek çok şirkette büyük bir yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük tatil için araç kiralamanın ortalama maliyeti de belli oldu.
1: Bir yine köyümüze gideceğiz, kurbanımızı keseceğiz.
2: Memleketime gideceğim, Tokat'a.
3: Memlekete gitmeyi düşünüyoruz.
2: Kiralık araçla mı?
3: Kiralık araçla, evet.
4: Kimi memlekete aile ziyaretine, kimi tatile gitmek istiyor. Bayramda aracı olmayanlarsa kiralama şirketlerinin yolunu tutuyor.
5: Günde yaklaşık 150-160 adet talebimiz mevcut.
2: Hepsi rezerve mi şu an?
5: Evet.
2: Bunca zamanda hep kendi araçlarımızla seyahat ettik. Düşünmüyorum araç kiralamayı.
6: Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Tatili de 9 gün olunca birçok kişi şehir dışı planlarını organize etmeye başladı. Arabası olmayanlarsa soluğu kiralama şirketlerinde aldı.
5: Son dakika bir sürprizle karşılaşmamaları için önceden rezervasyon yapmalarını öneririm.
2: Peki neyle gideceksiniz? Maalesef kiralık araç. Kendi aracımız yok.
3: Kilometre artmıyor. Herhangi bir şeye karışmıyorsunuz.
4: Kiralama şirketlerindeki doluluk oranı bayram telaşıyla arttı. Peki fiyatlar ne durumda?
6: Araç kiralamada fiyatlar tercihlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin ekonomik segmentte bulunan bu aracın günlük ücreti 2750 lira. Eğer 9 günlük bayram tatili için kiralamak isterseniz 24.750 lira ödemeniz gerekiyor.
5: Üst segment araçlarımızda fiyatlarımız 4.000 ile 5.000 arasında da değişmekte.
2: Aracımı alacağım, ödememi yapacağım ve yola çıkacağım.
4: Ama uzmanlar araç kiralamak isteyenleri uyarıyor.
5: İkame hizmetinin olup olmamasına özellikle dikkat etmelerini öneririm. Kasko poliçelerine hakim olmalarını öneririm. Muhakkak sözleşmeyi baştan sona okumalarını tavsiye ederim.
0: Efendim bayram haberlerimize devam edeceğiz ama İspanya'ya doğru bir yol alalım. Çünkü biliyorsunuz dünya ünlü şarkıcı Shakira ve İspanya'da vergi kaçırdığına ilişkin dava söz konusuydu. O davada karar açıklandı. Mahkeme Shakira'yı haklı buldu. İspanya maliyesinin Shakira'ya yaklaşık 60 milyon avro ödeme yapmasına karar verdi mahkeme.
7: Shakira'nın vergi kaçırdığı iddiasıyla yürütülen davada karar çıktı. Kazanan ünlü sanatçı oldu. İspanya Ulusal Mahkemesi, İspanya Vergi Dairesi ile süren hukuki süreçte Shakira'yı haklı buldu. Mahkemeye göre maliye, Shakira'nın 2011'de 183 günden fazla İspanya'da ikamet ettiğini kanıtlayamadı. Bu nedenle sanatçıya uygulanan vergiler ve ilgili cezaların iptaline hükmedildi. Mahkemenin kararıyla İspanya maliyesi Shakira'ya yaklaşık 60 milyon euro ödeme yapmak zorunda kalacak. Shakira 8 yıllık dava sürecinin ardından avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Hiçbir zaman dolandırıcılık olmadı. İddialar doğru olmadığından vergi makamları da bunun aksini kanıtlayamadı ifadelerini kullandı. İspanya resmi haber ajansına değerlendirme yapan vergi dairesi kaynakları ise Shakira'nın 2012-2014 yıllarında vergi kaçakçılığı suçlamalarını zaten kabul ettiğini hatırlatarak temyiz başvurusu yapılacağını duyurdu.
0: Efendim yapay zekadan söz edelim çünkü geleceğin teknolojisi biliyorsunuz. Peki günümüzde tıpkı bir insanla sohbet ediyormuş gibi her konuda danıştığımız yapay zekanın akıl hocası kim? Bunu hiç düşündünüz mü? Adı yapay zeka eğitmenliği. Peki ne demek bu? Bu yeni iş kolu nasıl ortaya çıktı? Bütün bunları araştırdı arkadaşımız Buse Deviren. Evet, onun dosya haberinden dinleyelim diğer kalanı. Sonra bir ara verelim, saat başında yeniden beraberiz.
8: Metin üretmeniz gereken görevleriniz oluyor. Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz. Bilgi doğru mu? Evet doğru. İkincisi akıcı mı?
9: Yapay zekanın verdiği cevapların ne kadarı tutarlı, ne kadarı doğru ya da yanlış? Merak edilen her konuda artık ilk akla gelen yapay zekanın arkasında aslında devasa bir ekip var. Onlar yapay zeka eğitmenleri.
10: İşte tam da burada yapay zekadan bizler pek çok konuda destek alırken aslında işin en başında yapay zeka bizlerden, yani insanlardan destek alıyor. Bunları yapan meslek gruplarındakilere ise yapay zeka eğitmenleri ya da prompt, yani komut mühendisleri deniyor.
8: Metin düzenleme olabiliyor. Örneğin Osmanlı

0: yükseliş dönemini anlatan iki metin veriyor chatbot size. Bunlardan hangisi yukarıdaki soruya en iyi cevabı veriyor?
1: Neyi nasıl söylememesi gerektiğini tarif ediyoruz.
2: Ve hatta yapay zekanın verdiği yanıtları geliştirenler de aslında onlar. Ama bu öyle göründüğü kadar kolay değil.
0: Metin üretmeniz gereken görevleriniz de oluyor. Bir sebze hakkında şiir yazmanız bile gerekebiliyor. Ya da bir masal, işte masalın içinde 3 öğe olsun diyor mesela. Bir prenses, bir ejderha ama bu masal Hindistan'da geçsin.
2: Peki yapay zeka en çok hangi konularda hala geliştirilmeye muhtaç?
0: Yaratıcı yazarlık alanlarında. Çünkü yapay zeka modelleri şu an en çok bunda zorlanıyor. Yani insan duygusunun geçtiği edebi metinler, işte seyahat yazıları ya da blog yazıları gibi türler olabiliyor bunlar.
2: Ve bazı terimler. Yapay zekanın verdiği yanıltıcı bilgilere halüsinasyon deniyor. Yapay zeka eğitmenleri en çok da sistemin bu eksikliklerini gidermede çaba harcıyor.
1: Bazı durumlarda da konfabülasyon yani uydurma diyoruz.
0: Mesela bir salatanın içeriğinde neler var, Sezar salatanın diye bir görev gelmişti. İşte Sezar sos, iceberg, ne olmaz işte salça atıyorum. Bazen böyle basit sorular da sorabiliyor. Çünkü yapay zeka modellerinde halüsinasyon dediğimiz hani o an yanlış bir çıktı verebiliyor.
2: Sağlık, hukuk, teknoloji, yapay zekanın her alanda sorulan sorulara mantıklı yanıt vermesi biraz daha vakit alacak gibi. İşte tam bu noktada eğitmenlerin de alanında uzman kişiler olması gerekiyor.
1: Eğer o alanın uzmanı değilse, bir hukukçu değilse, bir doktor değilse, onkoloji alanından bilgiye sahip değilse, medeni hukuk kanunlarını ezbere bilmiyorsa, makinenin ürettiği o cevabın gerçekliğini, doğruluğunu, güncelliğini kontrol edemez.
2: Eğitmenlerde en az B2 seviye ve üstü İngilizce şartı var maaşına gelince.
0: Size bir saatlik bir proje geldiyse siz bir saatlik bir ücret alıyorsunuz. Bu da saat başı $20, firmadan firmaya bazen $20-30 arası oynayabiliyor. Değişkenlik gösteriyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Efendim Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor oradasınız. Ben Deniz Murat Güloğlu. 19 Mayıs Salı sabahındayız. Saatimiz 8'e doğru ilerliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 107. yılını kutluyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Evet, silah arkadaşlarını, fikir arkadaşlarını rahmetle, saygıyla andığımızı bir kez daha ifade edelim. İlerleyen dakikalarda tabii Anıtkabir'den de canlı bağlantılarımız olacak. Ankara'dan da bağlantılarımız söz konusu ama bugün bir de operasyon haberiyle uyandık. Yine bir belediye, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma ve bu kapsamda 5 kişi gözaltına alındı. Az önce ayrıntılarda Habertürk Özel Haberler şefimiz Ceylan Sever'de. Ceylan.
1: Murat Güloğlu, rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyesinin de arasında bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda bu 5 isim gözaltına alındı. İsimlerin makamlarında yapılan ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu ve suçtan elde edildiği düşünülen 90 bin dolar ve 5 bin euro toplamda paraya da el koyuldu. Gözaltına alınan isimlerse Cevdet Çalı Beşiktaş Belediyesi eski başkan yardımcısı, Bülent Karakaş Beşiktaş Belediyesi personel hizmetleri yöneticisi, Özlem Demir Karakaş Sarbel Organizasyon Büro İşçisi, Oylu Mışık eski Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi ve yine Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi, CHP Meclis Üyesi İlker Uluer gözaltına alındı.
0: Teşekkür ediyoruz. Beşiktaş Belediyesi'nde düzenlenen bu operasyonda efendim gördüğünüz ve duyduğunuz üzere yeni gelişmeler söz konusu. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz Ceylan Sever'den.

0: Evet, o vapurun izinde hep seninle. Evet, Posta Gazetesi'nin bugünkü manşetinden devam edeceğiz. Bir kez daha bayramımız kutlu olsun diyelim. Gençlerimize armağan edilen 23 Nisan nasıl çocuklarımıza armağan edilmişse 19 Mayıs'ta gençlerimize armağan edilen bir bayram ve ey Türk gençliği diye de başlayan o hitabeyi sürekli olarak aklımızın bir kenarında tutmak gerekiyor. Ve buyurunuz efendim. O vapurun izinde hep senin peşinde. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir taraftan da Ulu Önderimizin doğum günü biliyorsunuz 19 Mayıs. Evet, 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a ulaştıran Bandırma vapuru bir ulusun bağımsızlık ruhunu da taşıyordu. Modern ve çağdaş Türkiye'nin doğuşu o gün müjdelendi. Nitekim özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk de kendisine doğum günü olarak 19 Mayıs tarihini seçti. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatarak tutuşturduğu bağımsızlık meşalesi 107 yıl sonra milyonlarca yurttaşın yüreğinde aynı güçle yanıyor artık. Bandırma vapuru sadece Atatürk'ü ve arkadaşlarını değil, her daim onun izinden yürüyen ve Cumhuriyeti ilelebet koruyacak olan milyonları da taşıyor denilmiş Posta Gazetesi'ndeki bu haber başlığı son derece mühim. Gördüğünüz gibi manşet haberde ve bizler de paylaştık. Bir kez daha bayramımız kutlu olsun diyelim ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle bugün Anıtkabir'e bir ziyarette bulunacak. Peki gün boyu acaba neler olacak? Özellikle Anıtkabir'de Habertürk muhabiri Emre Aytekin de işte orada. Hemen Emre'ye sözü bırakmak istiyorum an itibariyle efendim. Bugün önemli bir gün dediğim gibi. Bir kez daha Emre'cim bayramın kutlu olsun senin de. Görüyorum ki vatandaşlar Anıtkabir'e toplanmaya başladılar. Gün boyu neler yaşanacak ve kısa vadede neler yaşanacak, söz sende.
1: Evet Murat Şükülüoğlu, teşekkür ederim öncelikle. Anıtkabir bu yılda resmi törenlerin ilk adresi olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler buraya gelecek, atanın huzuruna çıkacak ki o gençler yavaştan toplanmaya başladı. Anıtkabir avlusunu doldurmaya başladı. Şöyle hemen kenara geçileyim ben de, kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getirsin. 81 ilden temsili gençler bugün Ankara'ya geldi ve atanın huzuruna çıkacak. Yine milli sporcular da bugün atanın huzuruna çıkmış olacak. Tören kapsamında ilk önce Anıtkabir'in simgesi haline gelen Aslanlı Yol'dan yürüyecek heyet, ardından Atatürk'ün mozolesine geçecek ve burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak hep birlikte. Ve törenin ardından yine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Bakan bakın burada 19 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin mesajlar vermesini bekliyoruz ve böylece de resmi tören, Anıtkabir'deki resmi törenler de tamamlanmış olacak. Dediğimiz gibi 81 ilden gençler, temsili gençler bugün Ankara'da atanın huzurunda. Törene dakikalar kala onlar da Anıtkabir'de yerlerini aldı. Saatler 9'u gösterdiğinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsili gençler ve milli sporcular atanın huzuruna doğru yola çıkacak ve ilk törenler, ilk resmi törenler Anıtkabir'de başlamış olacak ve törenlerin de sona ermesiyle birlikte Anıtkabir vatandaşların, ailelerin huzuruna açılmış olacak. Dediğimiz gibi saatler 9'u gösterdiğinde Anıtkabir'de ilk resmi törenler başlamış olacak. Bizler de burada törenleri yakından takip ediyor olacağız. O anları ekranlara getireceğiz.
0: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca bize anlattı gördüğünüz gibi nasıl bir gün geçireceğini, özellikle Anıtkabir'de vatandaşlar. Saat 9 itibariyle bizler de kameralarımızı yeniden çevireceğiz Ankara'ya, başkente diyelim. İlerleyen dakikalarda bütün bunlar olacak. Bir taraftan da az evvel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın 107. yılını kutladı. Daha doğrusu evet 19 Mayıs'ımızın bir mesaj paylaşmış idik ve dün önemli açıklamalar yaptı Devlet Bahçeli terör Türkiye sürecine dair. Türk Gün gazetesine önemli değerlendirmeleri vardı ve tabii ki siyaset bunu konuştu. Yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtiyor Devlet Bahçeli. Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli diyor. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerine de yer veriyor Devlet Bahçeli.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'a statü örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır dedi.
3: Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
2: Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.
3: Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
2: Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine dair de mesajlar verdi.
3: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
0: Evet, Devlet Bahçeli'nin bu sözleri elbette hemen yankı buldu DEM Parti'den. Yankı buldu. Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreciyle ilgili az önce duyduğunuz açıklamalarına dair bir değerlendirme yaptı DEM Parti. Efendim, parti sözcüsü Ayşegül Doğan konuştu. Ne diyor? Bakalım, Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli buluyoruz diyor. Süreçle ilgili aslında bir model önerisinde bulunuyor diye de sözlerini eklemiş.
4: Süreç ilerliyor dedik. Ancak bir durağanlık var. Yeni bir çıkış yolu aranıyor. Yeni bir yol haritasına ilişkin de süren çalışmalar var. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bunu yeni bir hamle olarak ifade ediyor. Evet, bu durağan hali ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var. Biz hamle olarak tanımlamadık ama bugün Sayın Bahçeli hamle olarak tanımlıyor. Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim. Yine MHP Genel Başkanı sürecin yönetimiyle ilgili aslında bir model önerisinde bulunuyor. Bakınız, bu da tartışmalı bir konuydu en başından beri.
0: Evet, Bahçeli'nin çabaları önemli diyor DEM Parti. Gördüğünüz gibi yeni bir öneri de bulunduğunda ifade edilmiş. Bakalım süreç, bu durağan olarak ifade edilen süreç nasıl ilerleyecek önümüzdeki zaman diliminde, ama anladığımız kadarıyla bayramdan sonra biraz daha vites atılabilir. Peki efendim, rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı biliyorsunuz eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Ve Yalım'ın savcıya verdiği ek ifade de ortaya çıktı. Yalım'ın şaibeli olduğu öne sürülen CHP kurultayı ile ilgili sözleri dikkat çekiyor. Özgür Özel'e destek karşılığında bazı delegelere iş vaadinde bulunulduğu da öne sürülüyor.
5: Yardımcılarımız, meclis üyelerimiz her türlü çalışmalarını...
6: Tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, savcıya etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi. O ifadeden ayrıntılar ortaya çıktı. Özkan Yalım, CHP kurultayı sürecinde İzmir'deki delegelerin Özgür Özel'i destekleme konusunda zorluk çıkardığını, bu yüzden İzmir delegeleriyle Özgür Özel'in ilgilendiğini söyledi. Özkan Yalım, kurultayda Özgür Özel'i destekleme karşılığında iş vaadinde bulunulduğunu da iddia etti. Yalım, bir delegenin iki çocuğuna İstanbul'daki CHP'li belediyelerde iş bulunması şartıyla Özel'e destek vereceğini söylediğini öne sürdü. Bu kapsamda telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti. Özkan Yalım, Özgür Özel'in kara kutusu olduğu iddialarını da reddetti. Özel'le tanışıklığının 10 yıl öncesine dayandığını söyledi. Ona en yakın kişiler Demirhan Gözaçan, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'dır dedi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in masrafları Uşak Belediyesi tarafından karşılanan lüks aracı kullandığını da iddia etti.
7: Aracın içi tamamen sökülerek sıfırdan yapıldı. Bunlar çok lüks ve özel iç tasarımlar olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olması

0: normaldir.
1: Özkan Yalım, Uşak Belediyesi'ne operasyonda tutuklanan Demirhan Gözaçar'ın ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.
0: Özgür Özel'in talimatıyla ona teslim edilmek üzere bir spor çanta içinde 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a teslim ettim. Gözaçan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu.
2: Efendim, siyasette söylemler, iddialar, işte konuşulanlar hep beraber görüyoruz, duyuyoruz. Bir siyasi ahlak yasasına gerek ve şart olduğunu düşünürüz elbette. Zamanında olacaktı ancak olmadı bir şekilde. Ve elbette ki işte belli bir, en azından bağışlarla ya da başka bir şeyle belli bir kotaya bağlanmalı, belli bir kanuna bağlanmalı bu durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi, ama siyasi ahlak yasası hayatımızın bir tarafında olması gerekiyor. Çünkü siyasette yaşananlar maalesef topluma da zerk ediyor. Efendim, Kütahyalı hapiste. Posta gazetesinden okuyalım. Kütahyalı derken Rasim Ozan Kütahyalı'dan söz ediyoruz. Bazılarını şaşırttı, bazılarını da hiç şaşırtmadı. Adana merkezli 21 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. 161 şüpheliden 154'ü. Önceki gün adliyeye sevk edildi. Aralarında fotoğraf karesinde de gördüğünüz gibi eşofmanıyla kelepçeyi gizleyen Rasim Ozan Kütahyalı da var aralarında. İşte 135 şüpheli tutuklandı. Kütahyalı Adana Kürkçüler cezaevine gönderildi. Hesaplarında 50 milyon liradan fazla giriş olduğu tespit edilen Rasim Ozan Kütahyalı çetenin parasını aklamakla suçlanıyor ki kasa hesap adı verilen hesaplardan bir tanesine sahip olduğu da belirtilmişti. Hatta önemli bir bankanın iki üst düzey yöneticisi de tutuklandı. Daha da tutuklananlar var ve Adana'daki bir operasyondan sonra daha sonra Antalya'da, Mersin'de de gerçekleştirilmişti. Ancak bilinen bir şey var ki Rasim Ozan Kütahyalı an itibariyle tutuklanmış durumda diyelim. Bir başka operasyona geçelim. İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon söz konusu. 110 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Bir son dakika haberidir. Son durumuna da bakalım bu son dakika haberinin. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün illegal derneklerde ders düzenledikleri ve yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisinde ders verdikleri belirlendi. Ayrıca cezaevlerinde bulunan kişilere lojistik destek sağladıkları da tespit edildi. 3 ilde düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Operasyonda silah ve dijital materyaller de ele geçirildi. Evet, yine son dakika operasyonlarıyla güne başladık bu 19 Mayıs sabahına da gördüğünüz üzere efendim. Ve küresel Sumut filosundan söz edeceğiz. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla biliyorsunuz yola çıktı Barcelona'dan. Küresel Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi söz konusuydu ki başkent Ankara'dan da peş peşe tepkiler geldi paylaşımlarda. Müdahalenin hukuk dışı olduğu vurgulanıyor.
1: Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Küresel Sumut filosuna yapılan müdahale kınandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sumut'a saldırı korsanlıktır dedi.
3: Uluslararası hukuka, deniz güvenliğine ve seyri sefer serbestisine açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun literatürdeki adı biliyorsunuz korsanlıktır. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Sumut filosuna müdahaleyi kınadı. Sosyal medya paylaşımında hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yayımladığı mesajda uluslararası topluma çağrıda bulundu. Hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in müdahalesini insanlık dışı bir barbarlık olarak niteledi.
4: Küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.

0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da müdahaleyi kınadı. İsrail hükümetinin sergilediği barbarlık ve alçaklık insani değerlere, uluslararası hukuka aykırıdır, asla kabul edilemez. İsrail'in korsanlığına karşı duracağız dedi.
1: Evet, kınamalar devam ediyor gördüğünüz üzere efendim. Ve bakalım küresel somut filosuna dair olarak önümüzdeki zaman diliminde neler yaşanacak? İsrail başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da durdurulabilecek mi? Bu arada ABD demişken Trump İran'ın revize ettiği teklifini yine beğenmediğini ifade etti. Teklifi hayal kırıklığı olarak nitelendiriyor. İran yakında ne olacağını biliyor diyor Trump. Amerikalı yetkili ise teklifin önceki versiyonuna göre yalnızca göstermelik iyileştirmeler içerdiğini kaydediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bombalar aracılığıyla konuşacağı mesajını veriyor.
0: İran'ın revize edip Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği teklife Amerikan Başkanı Trump'tan yanıt geldi. Trump teklifin hayal kırıklığı yarattığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise geri adım atmayız dedi. Trump, Amerikan New York Post'a İran'dan gelen 14 maddelik düzenlenmiş teklifi değerlendirdi. Teklifi hayal kırıklığı olarak niteleyen Trump, İran yakında ne olacağını biliyor dedi. İran'ın uranyum zenginleştirmesine 20 yıllık bir gecikme uygulamasına razı olacağını da konuştu. Şu anda hiçbir şeye açık değilim yanıtını verdi. Amerikalı üst düzey bir yetkili de Amerikan Axios haber platformuna İran'ın teklifini değerlendirdi. Teklifin önceki versiyona göre yalnızca göstermelik iyileştirmeler içerdiğini kaydetti. Yetkili, pek ilerleme kaydedemiyoruz. Doğru şekilde yanıt vermek için üzerlerinde büyük bir baskı var dedi. Nükleer programla ilgili gerçek, sağlam ve ayrıntılı bir görüşmeye ihtiyacımız var. Eğer bu gerçekleşmeyecekse bombalar aracılığıyla konuşacağız ifadelerini kullandı. Axios'un aktardığına göre yeni teklifte İran'ın nükleer silah edinmeme taahhüdüne yönelik daha fazla ifade var. Ancak uranyum zenginleştirmesini askıya alma veya mevcut uranyum stokunu teslim etme konusunda taahhüt bulunmuyor. İran'ın Taslim haber ajansına konuşan İranlı kaynaksa İran'ın daha önce de belirttiği gibi nükleer silah üretmeye niyeti yoktur dedi. Bu iddia Amerikalılar tarafından uydurulmuş bir bahane ve aldatmacadan ibarettir. Bu konu yeni metinde özellikle vurgulanmıştır ifadelerini kullandı.
1: Evet, ateşkes ne olacak, ne bitecek? Bütün bunlar konuşuluyor. Çin ziyaretinden sonra Trump gündemine hemen İran'ı almaya başladı. Sol elde kalem, sağ elde ise silahlar tutuluyor. Yani eller tetikte. Hep beraber göreceğiz. Birkaç gün içinde bir saldırı düzenlenebilir ifadeleri önemliydi. Trump ne dedi? Evet, bir saldırı düzenleyecektik bugün ancak iptal ettik dedi. Bütün bunlar da tabii petrole yansıyor. 110 dolar seviyesindeki seyrini sürdürüyor ve böyle gittiği sürece de ülkelerin ekonomileri, bakınız enflasyon mesela, ülkelerin enflasyonları bir hayli fazla yükseliyor ki bu artık Amerika Birleşik Devletleri'nde de ciddi anlamda hissedilmiş durumda. Peki Hürmüz Boğazı'ndan söz edelim. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturmuş durumda. Kurumun boğazdaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla kurulduğu ifade ediliyor.
2: İran Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturdu. Kurumun sosyal medya hesabı da açıldı. Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla bir kurum oluşturduğunu açıkladı. ABD merkezli X sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı Su Yolu Yönetimi ismini taşıyan resmi hesap açıldığı duyuruldu. Boğazdan geçişlerle ilgili gelişmelerin söz konusu hesap üzerinden takip edilmesi istendi. İran Devlet Televizyonu da geçtiğimiz hafta boğazdan geçmek isteyen gemilerin e-posta üzerinden geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecekleri ve gemilerin bu çerçeveye göre geçiş izni alabileceklerini kaydetmişti. ABD 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış, Hürmüz Boğazı'ndaki İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı. İran ise 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes sürecinde Boğaz'ın ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş, ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurmuş.

0: üzerine Boğaz'dan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
1: Evet, neredeyse Nisan ayından itibaren, hatta Nisan başına itibaren savaş bitti vesaire ifadeleri söz konusuydu. Ancak gördüğünüz gibi İran giderek nüfuzlanma peşinde. Savaş başlamadan önce biliyorsunuz oradan gemiler rahatça herhangi bir bedel, ücret ödemeden gidip geliyordu. Ancak şimdi iş değişti. Bu da Trump'ın utancı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi konuşuluyor.

0: Ajansı Başkanı, dünyada adı geçen bir isim. Orta Doğu'daki savaşın ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın fiziki piyasa üzerindeki baskısı artıyor. Enerji dünyasının tepe yönetiminden en net uyarı geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel ticari petrol stoklarının alarm verici bir hızla tükendiğini açıkladı. Diyor ki gerçekten son derece önemli bir açıklama. Öte yandan muteber gazetelerden Financial Times da yine aynı şekilde ülkeler tedbirlerini alıyor şeklinde mühim açıklamalar var. Bu haberde Yeni Birlik'ten okuduk. Bu anlamda özellikle bu hafta ya da bayram süresi son derece mühim. Bakalım nasıl olacak? İran savaşı ayrı, Hürmüz Boğazı'nın ayrı açılması olarak mı değerlendirilecek? Hep beraber göreceğiz. Peki şimdi İran'ın başkentine gidelim, Tahran'a gidelim. Çünkü Tahran'da bulunan Venek Meydanı'nda halka silah eğitimi verilmeye başlandı. Devlet televizyonunda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor. İran için canını feda et kampanyasına ise 31 milyon İranlının gönüllü olduğu belirtiliyor.
1: Venek Meydanı'nda platform kuruldu. İran'ın başkenti Tahran'da halka silah eğitimi verilmeye başlandı. Üzerinde askeri kıyafet bulunan görevliler, meydanda toplanan vatandaşlara silahların nasıl sökülüp takıldığını anlattı. Eğitimlerde nişan alma teknikleri ve silah parçalarının kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimler yalnızca teorik değil, pratik olarak da gerçekleştirildi. Vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade edildi. İran medyası yoğun ilgi gören eğitimlerin Tahran'ın diğer meydanlarında da düzenlenmesinin planlandığını iddia etti. Geçtiğimiz günlerde İran'da bir televizyon kanalında da benzer görüntüler ekrana yansımış. Canlı yayında askeri üniformalı bir kişi tarafından silah eğitimi verilirken program sunucusu uzun namlulu silahla Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını nişan almıştı. Uzmanlar, sunucuların canlı yayınlara silahlı katılmasını, sunucuların ABD ve İsrail'le yaşanan savaş durumu nedeniyle başlatılan İran için canını feda et adlı gönüllü kampanyasına katılma kararlılıklarıyla ilişkilendirdi. İddiaya göre bu gönüllü programa kayıt yaptıranların sayısı 31 milyonun üzerinde.
0: Evet, gördüğünüz gibi İran'da ciddi bir seferberlik hali de var. Bu da elbette ki Amerikan basına da görülüyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri demişken camiye bir silahlı saldırı haberi var. 5 kişi hayatını kaybetmiş, haberi Hürriyet'ten okuyoruz. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan San Diego İslam Merkezi'ne dün 17 ve 19 yaşlarında olduğu belirtilen İki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis teşkilatı ilk ihbar alındıktan sonra güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini ve yaklaşık bir saat sonra iki saldırganın da etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Polis yetkilileri camide bulunan iki yetişkin ve bir güvenlik görevlisinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi. Camide eğitim gören çocukların güvenli şekilde tahliye edildikleri de kaydediliyor. Kaynaklar San Diego İslam Merkezi'nin şehirdeki en büyük cami olduğunu da belirtmişler. Bir silahlı saldırı gördüğünüz gibi bu anlamda özellikle kimi yerlerde provokasyona açık önemli hadiseler de yaşanıyor. Allah'tan rahmet dileyelim, 5 kişi hayatını kaybetmiş. Ama bu süreç hiç de hoş bir süreç değil elbette. Peki saatimiz 8.26'yı gösteriyor ve gün başlıyor odasınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız bir kez daha kutlu olsun, mutlu olsun diyelim. İlerleyen dakikalarda bağlantılarımız da olacak. Geçelim diğer haberlerimize memleketten. İstanbul'da Gayrettepe'de hatırlayınız 29 kişi hayatını kaybetmişti. Gece kulübü faciasına ilişkin olarak 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi dün. Duruşmada bilirkişi raporu nedeniyle zaman zaman gerginlik de yaşandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 14. duruşmasında 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve müştekiler katıldı. Yangında ölenlerin yakınları dosyaya yeni giren 3. bilirkişi raporundaki belediye çalışanlarının kusuru yoktur tespitine tepki gösterdi. Bazı müştekiler ve sanık avukatlar arasında yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya da ara verildi. Tansiyon düştükten sonra duruşmaya devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşmada 10 Temmuz tarihine ertelendi.

0: Efendim, uçuş takip verilerine ilginç bir uçuş yansıdı, göreceğiz şimdi. Adana'dan kalkan bir uçak Mersin semalarında gökyüzüne İrem yazdı. Bildiğiniz İrem ismini yazdı. Pilotun yaptığı bu romantik uçuş radar izine bakın nasıl yansıdı.
1: Uçuş takip verilerinde dikkat çeken bir radar izine rastlandı. Bir pilot Mersin semalarında gökyüzüne İrem yazdı. O anlar radarlardan alınan takip sistemine işte böyle yansıdı. Dikkat çeken uçuşun Teknam tipi uçakla yapıldığı öğrenildi. Bu uçak tek motorlu ve hafif olmasıyla ön plana çıkıyor. Adana'dan kalktığı belirlenen uçak Mersin Erdemli semalarında radar izini bıraktı. Uçuş takip sistemine yansıyan bu çizim kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Ortaya çıkan görüntü havacılık meraklarının da ilgisini çekti. Gökyüzünde yazı veya şekil oluşturacak şekilde zaman zaman uçuşlar planlanabiliyor. Bu uçuşlar özellikle özel günler ya da sürpriz organizasyonlarda yapılıyor.
0: Evet, bölgedeki bütün İremler üzerine alınmıştır gördüğünüz gibi. Böylesi bir romantizmden söz ediyoruz. Gelelim İstanbul'a. Sunroof'taki yolculuk pahalıya patladı. Kadıköy'de denetime takılıp ceza yiyen adamın sunroof üstüne çıkmak için yapılmış savunmasıysa polisi şaşkına çevirdi.
2: Sonuçta sunroof var yani. Yani bunu işte üstüne çıkmak için yapmışlar sonuçta.
3: Konuyu en baştan yanlış anladı. Koltuk yerine sunroof'ta giden adam yediği cezanın şokuyla trafik bilgisini güncelledi.
2: Evet. Ama sunroof'ta yapalım. Sonuçta bir yasal olması lazım. Yani bunu işte üstüne çıkmak için yapmışlar sonuçta.
3: Kadıköy'deki sunroof yolculuğu önce kameraya sonra polise takıldı.
2: Kayıtlı çıkamayız bari abi. Kayıt çekersen zaman tabiri.
4: Kemer takmadığın için sana bir ceza işlemi
2: olacak. Neler hissedeceğim valla hiçbir şey hissetmiyorum.
3: Ceza makbuzunu imzaladıktan sonra sunroof'ta seyahat edilmeyeceğini öğrenen adam daha sonra evinin yolunu tuttu.
2: Çok eğlendik, çok güzel eğlendik. Gezdik, dolaştık, keyfimize baktık.
0: Evet, bayram önü cezayı da yedi, hayırlı uğurlu olsun diyelim ama hani beyin uçuklatan, insanların aklıyla dalga geçen açıklamaları duyunca tabii oradaki görevli de ne yapsın. Efendim, Türkiye Gazetesi'nden bir haber var. E-ticarette 10.6 trilyonluk hacme ulaştı şeklinde e-ticarette böyle bir hacim yakalanmış. Türkiye'nin e-ticaret hacmi son 5 yılda 12 katına çıkarak 10.6 trilyon liraya ulaştı deniyor. Pandemiyle birlikte yaygınlaşan internet alışverişinin 5 trilyon 757 milyar liralık kısmı perakende'de kaydedildi. Toplam işlem sayısı ise 25.85 milyar olduğu deniliyor. Online alışveriş sürecine evet memleket insanı fazlasıyla alıştı. Gördüğünüz gibi bu 10.6 trilyonluk hacim hiç de az değil. Dünya çapında önemli bir kullanım söz konusu online alışverişte diyelim. Buyurunuz geçelim. Bayrama sayılı günler var. Otogarlarda da yoğunluk başladı. Peki fiyatlar nasıl acaba ve ek seferler olacak mı ki onların fiyatları ne olacak? Detayları izleyelim.
5: Kızımın yanına gidiyorum.
6: Gelirken oğlunuza bir şey getirecek misin?
5: Elbette, tabii ki lokum. Aksar lokum.
6: Ne getireceksiniz? Eşiniz İstanbul'da kalacak. Bir şey gelecek mi eşinize İstanbul'da?
5: Hayır, biz geliriz anca vallahi. Bir şey getirme imkanımız yok şu an.
6: Bir şey getirmeyeceğiz dediler.
7: Kendileri gelsin yeter.
8: Bayrama az bir süre kaldı ama otogar yoğunluğu günler öncesinden başladı.
9: Otobüsümüz dolu efendim. Pol dolu.
8: Peki bilet kaldı mı?
9: Bütün firmaların tamamını dolaştık. En son bunda 2 bilet kalmıştı.
6: Akisar'a ne kadar aldınız bileti, ne zaman aldınız?
5: 3 gün önce 1.250.
6: İçinde bulunduğumuz otobüs İstanbul'dan kalkacak ve Diyarbakır'a gidecek. Yolculuğu ise 19 saat sürecek. Bilet fiyatı ise 2.200 liradan başlıyor. 41 koltuğunsa tamamı satın alınmış durumda.
10: Ankara arası şöyle söyleyelim, 600 liradan 1.200 liraya kadar fiyat var. İstanbul'dan Van 2.800, 3.000 civarında. İzmir'de 1.000 lira civarında.
11: Bileti 1.900 liraya

0: aldım. Buraya gelirken kontrol ettim. 1350 TL olmuş.
1: Bu otobüs Gaziantep Kahramanmaraş istikametine gidiyor abi.
2: Fiyatlar ne peki?
1: Yaklaşık 2000-2200 TL arasında değişiyor.
3: Yoğunluğu olan illerden gidiş ucuz oluyor da dönüşler pahalı oluyor.
4: Şimdi belki oraya dolu gideriz ama buraya gelirken boş geliriz.
1: Yoğunluk var tabii ama firma önlemini aldı.
5: Bayram özel ek seferler konuldu.
6: Türkiye geneli için söylüyorum. 5000 sefer var. Bu bayram süresi içinde bu 8000'e çıkacak. Esas hareket cuma günü başlıyor. Cumadan itibaren otobüslerde yer bulmak mümkün değil.
7: Tabii şimdilerde bir yoğunluk var ama beyefendi de söylediği gibi asıl hareket cuma itibariyle başlayacak. Cuma, cumartesi ki ondan sonraki hafta sonuna kadar ciddi anlamda bir bayram ve akış söz konusu. Peki Kurban Bayramı adım adım yaklaşıyor, hoş da geliyor. Kurban eti poşetleri de yok satıyor bu arada. Esnafın ilginç pazarlama yöntemi de yine çok dikkat çekici.
8: Kaç kilosunuz?
9: Ben 62 kiloyum şu an.
8: Hadi bakalım taşıyacak.
9: Kaldır. Görüyorsunuz.
8: Bir sıkıntı yok.
10: Kurban poşetlerimiz gelmişti.
11: Bayram yaklaşıyor. Kurban poşetleri yine yok satıyor. Esnafsa çeşitli pazarlama yöntemleriyle yine dikkatleri çekmeye çalışıyor.
10: Ben 66 kiloyum, beni bile taşıyor.
8: Gerçekten tartıyorsa güzel.
9: Müşteriler geliyor diyor ki bizi de taşıyın.
10: Taşıyor, taşıyor.
12: Ben taşıyamıyorum.
8: Battal Gazi Aydoğan Sincan esnaflarından biri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala da Gazi Bey kurban eti poşeti satmaya başladı. Ancak pazarlama yöntemi biraz farklı.
13: Görüyorsunuz yürüyor abi.
9: Bu sene 80 deneyeceğiz inşallah.
8: Sosyal medyada gündem olan o poşet işte tam önümde. Ben yaklaşık 53-54 kiloyum. Biraz kilo aldım. Şimdi ben de deneyeceğim. Bakalım bu poşet beni taşıyabilecek mi? Diyoruz sanki.
9: Tabii ki canım.
14: Hazır mısınız Turban?
8: Hazırım.
14: Bütün Sincan'ı size böyle poşetten turlayabiliriz isterseniz.
8: Ben çok rahat değilim gibi.
14: Biz rahatız.
8: Gazi Bey'in iddiasına göre de satmış olduğu poşetler 80 kiloya kadar taşıyabiliyor. Şimdi deneyeceğiz.
9: 80 dedik, arkadaşımız 76 kilo geldi ama yapacak bir şey yok. Bunu da taşıdı. Bir koyun daha geliyor zaten 50-60 kilo. Tek poşete bir koyunu doldurabiliyorsunuz.
7: Bakalım bu yıl kaçan kurbanların sayısı ne kadar olacak? Kendisini kesip biçenlerin özellikle sayısı ne kadar olacak? Tabii bunların da haberleştireceğiz sizler için. Efendim, dolandırıcılık hayatımızın her yerinde dikkat edelim. Adınıza açılmış dava var, icraya verildiniz, suça karıştınız. Dolandırıcılar işte bu mesajlarla seni, beni, vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Ağlarına düşen kişilerin hem paralarını hem de kişisel bilgilerini çalıyorlar. Habertürk ekibi o dolandırıcılarla telefonda görüştü. Detaylıca uyguladıkları o yöntemi kayıt altına aldı.
15: Hakkınızda dava dosyası var, ödemezseniz mahkemelik olacaksınız. Hukuk bürosu adı altında vatandaşa sözde yardım diye bu mesajları gönderiyorlar. Aslında hepsi birer dolandırıcı.
16: İşte mahkemeniz var bugün, son günü bilmem ne falan filan öyle bir şeyler yapıyorlar. Şu avukatta dosyanız var, bu linke tıklayın.
17: Kendi kendinden şüpheleniyor bu insan yani.
15: Şüphelenenler o numarayı aradıklarında karşılarına önce telesekreter çıkıyor.
18: Uzlaştırma dosyası için 2, boşanma dosyası için 3'e basınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.
15: Bu göz boyamanın ardından telefonun ucunda bir ses. Dolandırıcının ta kendisi. Öncelikle amacı vatandaşı korkutmak.
19: Yasa dışı kumar, bahislerle giriş kayıt üyeli kuruluşundan dolayı bir ceza işlemi uygulanmış. Aynen.
15: Ne kadar bir miktar var ceza?
19: Toplam 126 bin lira. Sizi BGAP'tan faydalanıyorsunuz. 50 bin liraya düşmekte.
15: O sözde cezayı ödemek için kendi kurdukları sahte E-Devlet sitesine yönlendiriyorlar.
20: E-Devlet üzerinden ödeyebilir miyim?
19: Tabii tabii ödeyebilirsiniz.
20: Ama ben E-Devlet'e girdiğimde ya da UYAP'a girdiğimde bunu göremiyorum.
19: Bilmiyorsan söyleyeyim ben size. trcezamaliye.com'dan gireceksiniz.
20: Evet.
19: Girin Google'a, ben tarif edeyim size. E-Devlet TC'nize girişim. Direkt siz zaten dosyaya yönlendirecek oluşmuş olan. Şu an tebliğ sürecinde olduğu için. Hani direkt E-Devlet UYAP'tan görüntüleyemiyorsunuz.
15: Açılan sitenin arayüzü E-Devlet'in

0: birebir kopyası.
1: Altta zaten Ceza Anfas Kurumu'nun mahalle isim şefi vardır. Serhat Yolcu.
2: Evet.
1: Yani orayı ödemeniz, bu dekontunuzu ilettikten sonra ödemiş olduğunuz 50 bin lira içerisine 6 bin lira kesilip 44 bin lira tekrardan iadesi yapılacakmış. Sizinizde herhangi bir işlem olmayacak.
2: Verdiğiniz site bir kere sahte. Biz de Habertürk Televizyon'dan arıyoruz sizi zaten. Şu anda öyle bir dava dosyası da yok. Vatandaşlara bu şekilde... Evet. Kapattı.
3: Orada bilgilerini falan girine yine E-Devlet'in arayüzü çıktığı için o da büyük bir sıkıntı yani.
0: Dolandırıcılar sahte E-Devlet sitesini o kadar gerçekçi yapıyorlar ki korku ve paniğe kapılan vatandaş giriş yapıyor ve istemeden de olsa en hayati bilgilerini yani E-Devlet şifresini dolandırıcılara kaptırmış oluyorlar.
4: Vatandaşların gerçek E-Devlet olan www.turkiye.gov.tr dışındaki sitelere itibar etmemesi gerekiyor.
5: Yaşlılar olsun, hastalar olsun, eskaza onu şey yapıyor, dokunuyor, tıklıyor. Bir de önceden telefondu, şimdi şey oldu, mesaj oldu.
6: Gelen telefonları ben dinliyorum diyorum, lan sen diyorum ki
0: yapıyorum. Dolandırıcısın diyorsunuz en uygun tabirle.
6: Yani bir de biraz argoca bir şeyler söylüyorum. Tabii hemen kapatıyorum.
7: Evet, dolandırıcılarla bu konuşma sürecinde özellikle sakin kalmayı becerebilmek son derece önemli. Çünkü bütün birikimlerinizi yitirebiliyorsunuz maalesef. Şimdi bir dijitalleşme çalıştayı söz konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Ankara'daki bu çalıştayda konuştu. Dijital ağların toplumla yeni bir sözleşme yapması gerekmektedir diyor. Risklere karşı topyekün bir seferberlik çağrısı yapıyor.
8: Dijital platformların çocuklar üzerinde oluşturduğu etkilerin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda psikolojik, sosyolojik sonuçlar doğurduğunu ifade etmemiz gerekmektedir.
9: Dijital ağların risklerine değindi. Sınırsız erişimin yol açtığı sorunlara işaret etti.
8: Sosyal medya artık bir iletişim aracı olmaktan çıkmıştır. Özellikle küçük yaş gruplarının kontrolsüz içeriklere maruz kalması ciddi riskler taşımaktadır. Dijital ağlar, ulus aşırı dijital şirketlerin algoritmalarıyla yeni bir birey yaratma çabası içerisindedir.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin düzenlediği televizyon, internet ve dijital oyunların şiddetle ilişkisi çalıştayında konuştu. Topyekün bir seferberlik anlayışı çağrısı yaptı.
8: Burada ulus aşırı dijital ağların mutlaka toplumlarla yeni bir sözleşme yapması gerekmektedir. Bu meselede iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere çok önemli adımlar atılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim.
7: Efendim, dijitalleşme deyince şimdi belki de herkesin hayalidir. Bir film ya da dizi sahnesini değiştirmek. Birçoğumuz keşke film böyle bitmeseydi demişizdir. İşte bunu yapan biri var. Adı Hakan Kiki. Kendisi bir yapay zeka uzmanı. Game of Thrones dizisinden Titanic filmine kadar birçok sahneyi değiştirdi. Hatta kendisini bu dizi ve film sahnelerinin içine oyuncu olarak bile yerleştirdi. Hikayesini ve yaptığı projeleri de Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Jon Snow'la birlikte kılıç tutuyor, Ned Stark'ı ölümden kurtarıyor.
1: Fark ettim ki hepimiz aslında aynı hayatı yaşıyoruz. Mesela bir dizi ya da film izlediğimizde hepimiz içine girip düzeltmek istiyoruz. Özellikle Game of Thrones'ta örneğin The Red Wedding sahnesi hepimiz için bir travma yarattı.
0: Hakam Kiki bir yapay zeka uzmanı. Ürettiği videolarla kısa sürede milyonlarca kez izlendi. O videolarla seyircilerin duygularına tercüman oldu.
1: Sanırım 2 hafta önce fark ettim. Bir filmin ya da dizinin içinde olabilirim. O zaman neden olmasın? Gerçekten değiştirmek istediğim şeyleri değiştirebilirim. Ve zaten sevmediğimiz oyuncuları değiştirip sevdiğim oyuncuları iyileştirebilirim. İşte fikir buradan çıktı.
0: Kendini ünlü dizi ve film sahnelerine yerleştirdi. O sahneleri orijinalden farklı şekilde tamamladı. Why exactly? Because this is the most

0: Bunlar en ünlü sahneler ve dürüst olmak gerekirse bize travma yaşatan sahneler bunlar. Game of Thrones izlemeye başlayan herkes "O gerçekten öldü mü?" diyordu. Hiç kimse inanmadı. İşte bu yüzden bu sahneleri seçtim.
1: Sadece Game of Thrones değil, Titanic, La Casa de Papel gibi birçok film ve diziyi değiştirdi. Videoların gerçekliğiyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni yapay zeka ile üretmeye devam ediyor.
0: Bazı insanlar bunun yapay zeka mı, gerçek mi olup olmadığını bile anlamıyor. İşimde yaptığım şey, projeyi sanki bir sosyal medya projesi değil de ücretli bir işmiş gibi ele almak. Her detay üzerinde çalışıyorum. Böylece ortaya çıkan şey %100 gerçekçi ve mümkün olan en yüksek kalitede oluyor.
2: Evet, siz de izlediniz efendim. Artık ipin ucu kaçtı diyebiliriz herhalde. Yani yapay zeka olduğunu bilmesek hiç sorgulamadan izleriz ve sonuçta da vay be deriz. Gördüğünüz gibi yapay zekanın geldiği nokta işte bu. Peki spordan söz edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu biliyorsunuz Galatasaray. Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti. 26. şampiyonluğunu elde edilen sarı kırmızılı ekibi de kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Galatasaray futbol takımını kabul etti. Sarı kırmızılı ekibin Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.
4: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum.
3: Kabul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.
4: Özellikle kıyasıya rekabetin yaşandığı sporda her başarının gerisinde emek, irade, disiplin, strateji ve takım çalışması vardır. Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz.
3: Erdoğan, kulüp yöneticileri ve futbolcularla sohbet etti.
5: Bizleri kabul ettiğiniz için Galatasaray Spor Kulübü adına size teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik.
6: Avrupa'da da bu sene çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Son 16'ya kaldık. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek.
7: I'm very happy because...
8: Çok mutluyum. Çünkü Türkiye 24 yıl sonra bu yıl Dünya Kupası'nda. Çok mutluyum çünkü 4 yıl önce geldiğimde durum böyle değildi. Aynı değildi.
3: Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı'na forma hediye etti. Erdoğan da takımla fotoğraf çektirdi.
4: Süper Lig'le birlikte liglerimizin tamamında centilmence mücadele ederek futbol severlerin keyifli, rekabet ve heyecan dozu yüksek bir sezon geçirmelerini sağlayan takımlarımıza da tebriklerimi iletiyorum.
3: Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
2: Evet, Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor. Fenerbahçe yeni başkanını seçmek üzere bir seçim startını almış durumda. Beşiktaş'ta ne oluyor? O da Sergen'le yollarını ayırdı. Beşiktaş haberi Yeni Şafak'tan okuyoruz. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi yine sona erdi diyebiliriz. Başkan Serdal Adalı ile yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığı açıklandı. Sezonu şampiyonun 16 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, kupada da yarı finalde biliyorsunuz elenmiş idi. Ve Beşiktaş'taki son durumda işte bu şekilde yansıdı efendim. Artık takımlar ya bir küçük bir yaz tatili sonrasında ligin yeni dönemine hazırlanacaklar. Ama bu arada biliyorsunuz bir taraftan da milli takımımız Dünya Kupası'nda ter dökecek. A milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu da açıklandı. Teknik direktör Montella kadroda 35 isme yer verdi.

0: Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer aldı. Kaleci Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mustafa Eski Hellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfancan Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı. 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak olan milli takım, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika'nın Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak. Milliler 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde antrenmanlara başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A milliler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için Amerika'ya gidecek.
1: Evet, bayram boyunca çalışmalarını sürecek milli takımımız, şimdiden başarılar diliyoruz. Efendim, Oscar ödüllü İspanyol aktör, hepimiz biliyoruz, Javier Bardem, Cannes Film Festivali'nde Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi yine. Soykırım bir gerçektir diyor Bardem. Sessizliğinizle ya da desteğinizle bunu haklı gösterirseniz soykırımı destekliyorsunuz demektir ifadelerini kullanıyor.
2: Gaza for example, coming again into that, is has been committed and is still being committed genocide is a fact. You can fight against it, you can try to justify it, explain it. That is a fact.
3: Gazze'de soykırım, Batı Şeria'da etnik temizlik sürüyor dedi. İsrail'in saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi. Ünlü aktör Javier Bardem, İsrail'in saldırılarına bu kez Cannes Film Festivali'nde sesini yükseltti. Soykırım bir gerçektir dedi.
2: Justify it with your silence or with your support, you are pro-genocide. Those are facts.
3: İspanyol aktör, Hollywood'daki bazı çevrelerin İsrail'e yönelik eleştirileri bastırmaya çalıştığını savundu. Bardem, insan bazen korksa da doğru bildiğini yapmalı ifadelerini kullandı. Filistin konusunda sessiz kalanların da gelecekte toplumsal tepkiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Bardem, Şubat ayındaki Oscar ödülleri töreninde en iyi uluslararası film ödülünü sunarken, savaşa hayır, Filistin'e özgürlük çıkışıyla da gündem olmuştu.
1: Evet, Bardem kadar açık ve net konuşamayacak o kadar çok siyasetçi var ki dünya üzerinde maalesef. İşte Bardem'in sözleri bu anlamda önemli. Peki gelelim memlekete, Balıkesir'e gideceğiz efendim. Doğanın kalbine yolculuğa çıkıyoruz çünkü. Hasan Boğuldu Şelalesi eşsiz güzelliğiyle yerli yabancı turistlerin uğrak noktası. O mis gibi doğanın içinde safari yapmak nasıl bir tecrübe mi acaba? Haberimizi de izleyelim, sonra bir küçük ara verelim, saat başında beraberiz.
4: Şelale süper. Ben ilk defa geldim. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası.
5: Ne sıklıkla geliyorsunuz buraya?
6: Hemen hemen her yıl bahar ayında geliyoruz.
5: Suyu nasıl oluyor?
6: Buz gibi.
7: Bu sezon Edremit ve Edremit Körfezi misafirlerini ağırlamak için hazır. Seyir terası, kazalarındaki butik oteller, Körfez'de gezilecek, görülecek yer çok var.
5: Edremit'e gelince gezilecek yerlerin başında 1990'lardan bu yana filmlere konu olan tam 17 metre yüksekliğindeki Hasan Boğuldu Şelalesi var. Aynı zamanda burada birçok yürüyüş parkuru bulunuyor.
8: Ya zaten Türkiye'nin en güzel yeri diyebilirim.
5: Siz yürüyüş yapacak mısınız?
8: Yaptık. Bayağı yukarı gittik.
5: Tabii buralara kadar geldik. Safari turu yapmadan dönmeyiz. O zaman şimdi bu heyecanı hep beraber tadalım.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Çok hazırım.
2: Çok hazırım.
0: Çok hazırım. Gidebiliriz, gidebiliriz. Evet. Aman, sağlam, sağlam gidelim. Aman, sağlam gidelim, gidiyoruz. Aa, abi, ay, sen hazır mısın?
2: Aa, abi.
0: Şimdi aracımıza bindik. Tabii o zorlu parkurları deneyimleyeceğiz ama aman, aman. İsmail abi! Evet. İyi, vallahi iyiymiş böyle ya. Aman abi dikkat. Nasıl geçiyor yolculuk?
3: Yolculuk çok keyifli, heyecanlı.
0: Tabii biraz sarsıntılı geçiyor ama en önemlisi bu manzaranın tadını çıkarabilmek.
1: Doğayla iç içe bir yer, şelalelerin akışını izledik. Rahatladım gerçekten, bana huzur verdi.
0: Son durağımızsa Altınoluk'taki Cam Seyir Terası. Öyle ki bu teras 836 rakımlık bölgede bulunuyor. Hem yemyeşil ormanları, kanyon ve deniz manzarasıyla da şahane gözüküyor. Nasıl buldunuz ortamı?
4: Muhteşem. İlk defa böyle yüksek bir yere çıkıyorum.
0: Bu yükseklik biraz tedirgin etti mi?
4: Evet, birazcık etti çünkü insanlar burada dolaşırken çok hafif bir titreme yapıyor. Ama tabii ki son derece güvenli.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
5: Yürüyebiliriz.
6: Yürütebiliriz.
7: Konuşabiliyoruz.
4: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyoruz bir kez daha. 107. yılını kutluyoruz bu bayramımızın. Bütün memleketimize ve tüm dünyaya kutlu olsun. İlerleyen dakikalarda Ankara ile bağlantımız da olacak elbette. Ve saatler an itibariyle 9'a yaklaşıyor. Gün başlıyordasınız, bendeniz Burak Güloğlu. 19 Mayıs sabahına yine bir operasyonla uyandık diyebiliriz. İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik bir operasyondan söz ediyoruz. Son durumuna bakalım hemen. Aralarında eski başkan yardımcısının da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Efendim Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı ve Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer'in de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 90 bin dolar ile 5 bin avroya el konuldu. Ve bir başka operasyon haberi, o da İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyondan söz ediyoruz. 110 şüpheli de bu operasyonda gözaltına alınmış durumda. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyon düzenledi. Terör örgütünün illegal derneklerde ders düzenledikleri ve yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisinde ders verdikleri belirlendi. Ayrıca cezaevlerinde bulunan kişilere lojistik destek sağladıkları da tespit edildi. 3 ilde düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

0: Evet, bugün dediğimiz gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı renkli etkinliklerle kutlanacak yurdun dört bir yanında Ankara'ya gideceğiz şimdi. Bir taraftan da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilimizden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Ankara'da Anıtkabir'e bir ziyarette bulunacak. Peki gün boyu özellikle Anıtkabir'de neler yaşanacak? Habertürk muhabiri Emre Aytekin yakın takipte olacak. Emre Aytekin bizlerle beraber şu anda. Bir kez daha bayramını kutluyorum Emre Aytekin. Neler anlatacaksın bugün Ankara'da, Anıtkabir'de neler yaşanacak?
1: Evet Murat Güloğlu, bir kez daha ben de teşekkür ediyorum. Anıtkabir resmi törenlerin ilk adresi oldu. Siz de ifade ettiniz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bank 81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcular Anıtkabir'e doğru yola çıktı. Şu anda da Aslanlı yolda yürümeye başladı. Birazdan da Ata'nın huzurunda olacak. Dediğimiz gibi 81 ilden temsili genç geldi bugün Ankara'ya. Ata'nın huzurunda olacak. Onlar da şöyle bir hemen kenara çekileyim. O gençleri ekranlara getirsin kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan. Resmi törenlerin adresi Anıtkabir. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcular şu anda Aslanlı yolda yürümeye başladı. Birazdan da Ata'nın huzurunda olacak. Mozele'ye bir çelenk bırakılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve orada Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Yine burada da 19 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin mesajını okuyacak. Böylece Anıtkabir'deki resmi tören tamamlanmış olacak ve resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte Anıtkabir Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlere, ailelere ve vatandaşlar için açılacak ve 19 Mayıs coşkusu gün boyunca Anıtkabir'de devam etmiş olacak. Tabii Anıtkabir çevresinde de bir yoğunluk bekleniyor. Bunu da hatırlatmış olalım. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin kaderinin değiştiği tarih. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı günün 107. yıl dönümü. 19 Mayıs sadece bir tarih değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı, bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın ardından ağır şartlarla karşı karşıya kalmış, Anadolu'nun birçok bölgesi işgal edilmişti. Halk yokluk, yoksunluk ve umutsuzluk içindeydi. İstanbul işgal altında, ordular dağıtılmış, silahlara el konulmuş. İşte Türk milleti tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyordu. Böyle bir zorlu ortamda Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıktı. Zorlu ve tehlikeli yolculuğun ardından 19 Mayıs sabahı Samsun'a ulaştı Gazi. O gün atılan adım Türk milletinin bağımsızlık yürüyüşünün başlangıcı oldu. Milli mücadelenin ateşi 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakıldı. Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Türk milleti ortak bir hedef etrafında toplandı. Gazi bu hedef için çalışmalarına hız kesmeden başladı. Önce Havza Genelgesi, ardından Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri ile milli mücadele adım adım büyüdü. Özellikle Amasya Tamimi'nden yer alan bir sözü hatırlatmak istiyorum Gazi'nin. Türk milletinin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözü milli mücadelenin en güçlü parolası haline geldi. 19 Mayıs sadece bir kurtuluş değil, hareketin başlangıcı değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan yeni bir devletin temellerinin atıldığı gün olarak da tarihe geçti. Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü gençlere armağan etti. Atatürk'e göre gençler çağdaş Türkiye'nin geleceği, bilimin, aklın ve hürriyetin temsilcisiydi. Bu nedenle 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor ve bugün 107 yıl önce Samsun'da yakılan o bağımsızlık ateşi hala aynı güç ve kararlılıkla yanmaya devam ediyor ki bugün de Anıtkabir'de bir resmi tören düzenleniyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı kapsamında şu anda da Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcular atanın huzuruna doğru yavaş yavaş yürüyor. Aslanlı yolda yürüdü az önce heyet, birazdan da atanın huzuruna çıkacak. Daha sonra Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakacak Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı tüm alanda gençlerle birlikte coşkulu bir şekilde okunacak. Törenin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve burada 19 Mayıs'ın anlamı ve önemine ilişkin de mesajlarını paylaşmış olacak ve bunun ardından da Anıtkabir'deki resmi törenler tamamlanacak. Törenlerin sona ermesiyle birlikte Anıtkabir kapıları vatandaşa açılacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, aileler ve vatandaşlar atasının huzuruna çıkmak için Anıtkabir'e akın edecek. Evet, heyet yavaş yavaş Anıtkabir'e, atanın huzuruna doğru
yaklaştı. Merdivenleri çıkacak şu anda da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci.

gençler, milli sporcular, bakanlık temsilcileri atanın huzuruna doğru ilerliyor. Yaklaşık 3000 genç yer alıyor bugünkü etkinliklerde. Ve atanın huzuruna çıkılacak ve mozeleye bir çelenk bırakılacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu anda merdivenlerden yavaş bir şekilde çıkıyor. Gençler eşlik ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yine bakanlık temsilcileri, milli sporcular atanın huzuruna doğru yavaş yavaş ilerliyor. Tabii buradaki törenlerin tamamlanmasıyla birlikte Anıtkabir resmi ziyaretlere açılacak. Bunu bir kez daha ifade edelim. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, aileler ve vatandaşlar atanın huzuruna çıkmak için Anıtkabir'e akın edecek. Yine ellerinde Türk bayraklı gençler de mozeleye doğru ilerliyor. ...107 yıl önce bugün milli mücadelenin ateşi yakıldı Samsun'da. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktı ve Türk milletinin kaderini değiştirdi. Evet, şu anda da mozeleye doğru bir çelenk bırakılacak. Gençler, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular burada atanın huzurunda. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak önderliğinde Anıtkabir'de törenler devam ediyor. An itibariyle mozeleye çelenk bırakılıyor. Dediğimiz gibi 81 ilden genç bugün Ankara'ya geldi atanın huzuruna çıkmak için. Yine milli sporcular da bu törene eşlik ediyor ve atanın huzuruna, mozelesine çelenk bırakıldı ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak birazdan.

0: Evet, atanın huzurunda önce saygı duruşunda bunun oldu. Ardından da coşkulu bir şekilde İstiklal Marşımız okundu. Ve birazdan da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek. Ve bakan burada Anıtkabir defterini imzalayacak. 19 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin mesajını burada okuyacak Gençlik ve Spor Bakanı. Şu anda da heyetin Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru yavaş yavaş ilerlediğini söyleyelim. Evet, 81 ilden genç geldi, temsilci genç. Yaklaşık 3000 genç yer alıyor bu yılki programlarda. Onlar da atanın huzuruna çıkmak için burada yer alıyor. Az önce de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şu anda da heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru hareket ediyor. Burada Anıtkabir özel defteri imzalanacak ve 19 Mayıs'ın önemine ilişkin mesajlarını paylaşacak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve bu mesajın paylaşılmasıyla birlikte Anıtkabir'deki resmi törenler tamamlanmış olacak ve Anıtkabir vatandaşlara açılacak. Anıtkabir'in kapıları resmi törenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, aileler ve vatandaşlar atasının huzuruna çıkmak için Anıtkabir'e akın edecek. Şu anda da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anıtkabir özel defterini imzalıyor. Mesaj, ne mesaj verecek, bir kulak verelim.
1: Aziz Atatürk, ülkemizin ve insanlığın en büyük ümidi olan gençlerimizle 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle manevi huzurlarınızdayız. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye'nin gücü, gençliği, köklerinden aldığı kuvveti çağın imkanlarıyla buluşturarak bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyan büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir. Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye yüzyılı inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Zat halinizi, silah arkadaşlarınızı, milli mücadelenin neferlerini ve dünden bugüne kadar bu topraklar için fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.
0: Evet, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anıtkabir özel defterini imzaladı ve 19 Mayıs'a ilişkin mesajlarını paylaştı. Şu ifadeleri kullandı: 19 Mayıs esarete karşı Türk milletinin gösterdiği bir baş kaldırıdır dedi. Özellikle spora vurgu yaptı. Türkiye'nin uluslararası spor alanlarında başarısı için gayretle çalışacakları mesajını verdi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak. Dediğimiz gibi Anıtkabir bu yıl

0: da resmi törenlerin ilk adresi oldu. 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak atanın huzuruna çıktı. Önce Mozele'ye çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu ve daha sonra da heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defteri imzalandı ve 19 Mayıs'ın önemine ilişkin mesajını paylaştı Spor Bakanı Osman Aşkın. Bak, dediğimiz gibi resmi törenler an itibariyle Anıtkabir'de tamamlanmış oldu ve Anıtkabir'in kapıları da birazdan vatandaşlara açılacak. 81 ilden gelen gençler, aileler Anıtkabir'e akın edecek. Bizler de gün boyu buradayız. Buradaki coşkulu kutlamaları ekranlara taşıyacağız diyelim. Ve son bir notla bitirmek istiyorum yayınımı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir notuyla. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.
1: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Bu sözlerin üzerine söz söylenmez. Artık gördüğünüz gibi Anıtkabir'den canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Resmi törenler nihayetlendi ve artık 7'den 70'e gencisi, genciyle, yaşlısıyla aileler Anıtkabir'e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e koşacaklar. Bir kez daha yayınlarımızın sürekli olacak, sürekli olarak devam edeceğini söyleyelim. Anıtkabir'den işte gördüğünüz gibi Emre Aytekin bize aktardı gelişmeleri. Peki, yolumuza devam edelim efendim. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı gençlere ve sporculara emanet etti. Cumhuriyetin çocukları Balkanlarda, Avrupa'da ve dünyada şimdi başarıdan başarıya koşuyor. Ne güzel ki. Kimi rekorlar kırıyor, kimi dünya şampiyonluğu için ter döküyor. Dünya ikincisi Mehmet Karaca, Balkan şampiyonu Erkan Akköse ve dünya rekortmeni Adasu Ramazanoğlu 19 Mayıs'ın kendileri için taşıdığı önemi bize Habertürk'e anlattı.
2: Biri güreşte dünya ikincisi.
3: 2019'da da Ukrayna'da dünya ikincisi oldum.
2: Biri karate'de Balkan şampiyonu.
4: Türkiye şampiyonluğum var, 2 tane. Türkiye üçüncülüğüm var.
5: 4 tane dünya rekorum var. 6-7 tane de dünya çapında birinciliklerim var.
2: Mehmet, Erkan, Adasu. Küçük yaştan beri hayatlarını spora adadılar. Peş peşe elde ettikleri başarılar onlara milli formayı giymenin de kapılarını araladı.
3: Ben o mindere çıktığımda ay yıldızlı mayoyla kendimi cephedeki askerden farksız hissediyorum.
2: Her birinin sporla tanışma hikayesi farklı.
4: Annemin bir arkadaşı çocuğunu gönderiyordu. Annem de oradan esinlenip beni de yazlamak istedi. Hani.
3: Aslında amacımız yemek yemekti o gün orada. Sonrasında da hocamız şakasına yemek yiyen antrenmanı da yapmak zorunda dedi. Ben o gün bugündür, yaklaşık 20 sene oluyor, güreşe başladım yani.
5: 3 yaşında başladım. Babam beni yüzmeye başlattı. Yüzme öğretmeniydi. 2024'te de kendi rekorlarımı tazeledim. 3 tane dünya rekoru kırdım tekrardan.
6: Yaşları, branşları ve hikayeleri farklı olsa da amaçları aynı. Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak, Avrupa'da ve dünyada İstiklal Marşı okumak.
5: Madalya kürsüsüne çıkınca o bayrağı göklerde dalgalandırmak çok gurur verici bir şey.
3: Bir elim göğsümde, diğer elimle asker selamı vererek o İstiklal Marşımızı okutması, okunması, arkada bayrağın dalgalanması, diğer bayrakların altta kalması. Yani bu paha biçilmez bir şey yani.
4: Birincilik kürsüsüne ayağını attığında yukarı çıktığında bütün taraftarlar, bütün stadyum, bütün gözler senin üzerinde yani. Cidden tamam diyorsun yani, bu oldu yani, hani başardım sonunda.
6: 1919'un üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs gençliğe ve sporcuya armağan edildi. İşte o gün gençliğe ve sporcuya umut olmaya devam ediyor.
3: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla beraber yani gençlere bir umut, geleceğe bir vaat aslında 19 Mayıs.
4: Ve o savaş anında bile spora düşünmesi çok önemli bizim için.
5: O bayrağı, o gökleri dalgalandırabilmemin de sebebi aslında Atatürk.
1: Evet, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere kimi birinci, kimi ikincilikle ülkemizin bayrağını evet göndere taşıdı. Her biri gururumuz oldular. Bu arada siyasilerden de mesajlar geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından 19 Mayıs bir paylaşımı yaptı. Bakalım neler söylüyor Cevdet Yılmaz. 19 Mayıs emperyalist saldırganlık karşısında milletimizin yeniden ayağa kalkma iradesinin, bağımsızlık ülküsünün ve ortak geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın tarihsel adıdır diyor Cevdet Yılmaz. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da

0: Sanayinde ve insanlık yararına ortaya koyduğumuz her atılımda en güçlü şekliyle yaşamaya devam etmektedir ifadesini kullanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı temel amacımız milli mücadeleyi veren kahramanlarımız gibi bugün de ortak akıl ve hedefler etrafında kenetlenerek güçlü bir toplumsal yapıyla ülkemizi ve milletimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır açıklamasında bulunuyor. Evet, dediğimiz gibi özellikle siyasilerden mesajlar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro bugün Beştepe'de konser verecek.
1: Burada olmaktan çok mutluyum. Ben burada kemanı daha yeni öğreniyorum ama gerçekten ben burayı çok sevdim.
2: Hayatım daha güzel olmaya başladı. Yeni çalgılar öğrenmeye başladım. Çok güzel oldu.
3: Hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs'ta Beştepe'de konser verecek. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 2 yıl önce geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla kuruldu. 250 öğrenciyle yola çıkan orkestra ve koronun sayısı bugün 350'ye ulaştı. Genel Direktör Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, projenin çocuklar üzerindeki etkisine değindi.
4: Çocuklar burada birlikte yaşamayı, ahenk içinde hareket etmeyi, birbirlerini dinlemeyi, birbirlerini duymayı, toplumsal düzen içinde bir sevgi ve barış diliyle var olmayı öğreniyorlar aslında.
3: 19 Mayıs konserinde 41 keman, 22 bağlama ve 12 çello olmak üzere 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro sahne alacak.
5: Konser alanı da çok büyük ve çok güzel. İlk defa burada olacağım için çok heyecanlıyım.
0: Evet, saat 9.25'i gösteriyor. Gün başlıyor, devam ediyor efendim. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında açıklamalar arka arkaya geliyor. Onlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakmanın hızlanması gerektiğini belirtiyor Uçum. Meclis müstakil ve geçici kanunu tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahiptir diyor.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adım tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum meclisi işaret etti. Silah bırakma sürecinin hızlanması gerektiğine dikkat çekti.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi geçiş sürecinin hukuku bakımından gerekli yasal düzenlemeleri hazırlarken münfesih örgüt unsurlarının tespit ve teyide el verecek şekilde silah bırakma ve tasfiye sürecini hızlandırması beklenen gelişmelerdir. Bunların eş zamanlı yürütülmesi hususu elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. TBMM müstakil ve geçici kanunu, tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahiptir. Bunun
6: için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreçte atılan adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.
7: Geçiş sürecinin tamamlanmasının unsurlarına bakıldığında bundan sonra süreçte ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az bir yer tuttuğu söylenebilir. Öcalan'ın devletle ve toplumla bütünleşme perspektifine bağlı olarak etnik siyaset tarzının Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmasından ve geçiş sürecinin koşuluna dönüştürülme çabasından vazgeçilmesinin çok önemli olduğu tartışmasızdır.
0: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Dışişleri Bakanı mevkidaşı Vadefulla bir toplantı gerçekleştirdi. ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine değiniyor Bakan Fidan. Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir diyor.
3: Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Vadefulla düzenlediği ortak basın toplantısında gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler vardı.
8: Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır.
3: Bakan Fidan, Türkiye'nin savaştaki ilk refleks

0: Filistin'in savaşın bir an önce durdurulması olduğunu söyledi.
1: Amacımız savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla meselelerin çözümüdür. Biz özellikle yürüyen İran-Amerika görüşmeleri Pakistan aracılığında bu konuda iyimser olmak istiyoruz. Bunun zemini de nedenleri de mevcut. İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafların nükleer müzakereye varması gerektiğini belirtti. Yürüyen müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz dedi. Hakan Fidan ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın durması için de Türkiye'nin elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi.
1: Ayrıca kendisinin de kıymetli görüşlerini...
0: Bakan Fidan Alman mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin de ele alındığını söyledi. Temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve adaylık sürecinin siyasetten ayrı bir şekilde ilerletilmesidir dedi.
1: Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye'nin hak ettiği yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık.
0: Hakan Fidan Berlin ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti Başbakanı Wüst ile görüştü.
2: Ve çok önemli bir ziyarete geçiyoruz. Şimdi de Putin Çin'e gidecek efendim. Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor. Putin ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Dostluğumuz kimseye karşı değil, barış için çalışıyoruz diyor Putin efendim. Çin ziyareti öncesi kritik mesajları var Putin'in. İki ülkenin ulusal birlik ve egemenliğin korunması da dahil olmak üzere birçok konuda birbirlerini desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Rusya ve Çin ilişkileri hakkında ise dostluğumuz kimseye karşı değil, barış için çalışıyoruz ifadelerini kullandı Putin. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin bu akşam Pekin'e ulaşıyor. Havalimanında Çin Dışişleri Bakanı'nın da katılacağı bir tören düzenlenecek. Ziyaretin ana programı 20 Mayıs sabahı başlayacak. Çin Devlet Başkanı Xi, Putin'i resmi törenle karşılayacak. Görüşmelerin ardından imza töreni de düzenlenecek. Yaklaşık 40 belgenin imzalanması bekleniyor. Çin geçtiğimiz aylarda İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'nı da ağırlamıştı. Trump ise geçtiğimiz hafta Pekin'e ziyaret düzenlemiş idi. Evet, bütün dünya liderleri Çin'e gidiyor. Son dönemde gördüğünüz gibi tam anlamıyla bir çekim merkezi Çin. Trump'la ne konuştular, Putin'le ne konuşacaklar hep beraber göreceğiz. Atılacak imzalar da önemli. Öte yandan Beyaz Saray, Trump'ın tarihi Çin ziyaretinde varılan anlaşmalar hakkında bir açıklama yaptı. İki ülke yolcu uçağından tarım ürünlerine kadar birçok konuda mutabakata vardı. Ayrıca ABD medyası ziyaret dönüşünde Çin'den verilen hiçbir hediyenin başkanlık uçağına alınmadığını yazdı.
3: Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta Çin'le yapılan anlaşmalara dair bilgi verdi. Anlaşılan konular arasında nadir toprak elementleri, yolcu uçakları, tarım ürünleri ve sığır eti var. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde imzalanan anlaşmalar hakkında detayları açıkladı. Açıklamaya göre Çinli havayolu şirketleri Amerikan yapımı 200 adet Boeing uçak almak için Pekin'den onay aldı. Beyaz Saray bu sayede ABD'de istihdam yaratılacağını ifade etti. Ayrıca Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik minerallere ilişkin tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara dair ABD endişelerini gidereceği belirtildi. Pekin yönetimi nadir toprak üretimi ve işleme ekipmanlarıyla teknolojilerinin satışına yönelik yasaklar veya kısıtlamalar konusundaki ABD endişelerini de ele alacak. ABD ve Çin, ticaret ve yatırım konularında iki adet kurul oluşturmaya da karar verdi. ABD ve Çin Ticaret Kurulu, hassas nitelik taşıyan mallara ilişkin ikili ticareti yönetecek. Yatırım Kurulu ise yatırım konularını ele almak için hükümetler arası bir platform sağlayacak. Çin, bunların yanında tarım konusunda da taahhütlerde bulundu. Pekin, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nden en az 17 milyar dolarlık tarım ürünü alımı yapacak. Bunun yanında Pekin, ABD sığır eti ürünlerinin Çin pazarına erişimini yeniden açtı. Kuş gribi nedeniyle durdurulan kümes hayvanı ithalatına da yeniden başladı. Öte yandan Çin ziyaretine katılanların verilen hediyeleri başkanlık uçağına almalarına izin verilmedi. New York Post muhabirinin verdiği bilgiye göre Çinli yetkililerin verdiği yaka kartları, Hediyelik rozetler ve Çin'de kullanılan telefonların hepsi tek tek toplandı. Amerikalı yetkililer tarafından Air Force One'a binmeden önce çöpe atıldı. Gazeteci, Çin'de üretilen hiçbir şey uçağa girmeyecek talimatı aldıklarını ifade etti. ABD'den geziye katılan gazeteciler günlük hayatta kullandıkları telefonlarını ABD'de bıraktı. Ziyaret sırasında ayrı telefonlar kullanıldı ve dönüşte bu cihazlar Çin'de bırakıldı.
2: Evet, daha başka neler olduğunu önümüzdeki zaman diliminde Amerika basını yazar. Özellikle magazin tarafını işin tabii. Efendim, bir haber başlığı Milliyet'ten devam edelim. Lübnan'da İslami Cihat komutanı öldürüldü şeklinde duyuruluyor. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir eve düzenlenen saldırıda Filistin İslami Cihat komutanlarından Vail Abdülhalim öldürüldü. Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bulunan bir demir kubbe platformunu İHA ile hedef aldığını duyurdu deniliyor. Bu haberin detaylarında gördüğünüz gibi ateşkes devam ediyor ama ateşkese rağmen yine saldırılarını sürdürüyor İsrail ordusu özellikle. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş tabii ki küresel ekonomiye de büyük darbe vurdu diyebiliriz. Reuters'ın analizine göre şirketler savaşın mali etkisini sınırlamak için savunma amaçlı adımlar atmaya başladı şimdi. Savaşın dünya genelindeki şirketlere daha şimdiden en az 25 milyar dolarlık ek maliyet yarattığı belirtiliyor.
3: İran savaşının maliyeti 25 milyar dolara ulaştı. Zararın boyutu ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerine yaklaştı. ABD ve İsrail'in İran'la yürüttüğü savaş dünya genelindeki şirketlere şimdiden en az 25 milyar dolarlık ek maliyet yarattı. Reuters'ın analizine göre şirketler savaşın mali etkisini sınırlamak için savunma amaçlı adımlar atıyor. Bu önlemler arasında fiyat artışları ve üretim kesintileri yer alıyor. Bazı şirketler temettü ödemelerini ya da hisse geri alım programlarını askıya alırken bazıları çalışanlarını zorunlu izne çıkarıyor ya da hükümetlerden acil destek talebinde bulunuyor. İsrail ordusununsa devam eden askeri harcamaları finanse etmek amacıyla ülke tarihinin en yüksek savunma bütçesini talep ettiği öne sürüldü. Geçen ay Savunma Bakanlığı bütçesinin 48 milyar dolara yükseltildiği, askeri kanadın bütçesinin 13 milyar dolar daha artmasını istediği belirtildi. Maliye Bakanlığı'nın ise buna sert bir şekilde karşı çıkmasının beklendiği kaydedildi. Savaş nedeniyle enerji ve benzin fiyatlarında da hızlı yükseliş yaşanıyor. ABD Başkanı Trump'ın kamuoyu desteği ise gün be gün düşüyor. Anketlere göre ABD'lilerin yalnızca %34'ü savaşı onaylıyor. Bu oran Nisan ortasında %36, Mart ortasında ise %38 seviyesindeydi.
2: Evet, maliyetler giderek artıyor ve artacak gibi de gözüküyor çünkü savaşta tansiyon düşmüyor. An itibariyle Brent petrol 110 dolar seviyesinde maalesef. Böyle olunca da ne motorin düşüyor ne de benzin. Ülkemiz için konuştuğumuzda motorin de düşmediği andan itibaren tabii ki enflasyonu tetikleyici unsurlar da ön plana çıkıyor. Peki, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum bu. Rusya-Ukrayna savaşına geçelim. Barış geliyor, gelmiyor derken tansiyon yine orada da yüksek. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'ya yönelik en ağır saldırılarından birisini düzenledi diyebiliriz. Moskova, evet başkent, Moskova başta olmak üzere çok sayıda bölge yüzlerce İHA ile hedef alındı Ukrayna tarafından. Saldırılarda en az 4 kişi de hayatını kaybetti Rusya'da.
3: Rusya ile Ukrayna arasında gerilim yükseldi. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'ya en yoğun saldırılardan birini düzenledi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova başta olmak üzere çeşitli bölgelere yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda çok sayıda konut ve altyapı tesisinde hasar meydana geldi. Moskova Bölge Valisi Vorobyov, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca ve sabah saatlerinde ülke genelinde toplam 556 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. TASS Haber Ajansı'na göre ise hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana Moskova'ya yönelen 81 İHA'yı imha etti. Bu Moskova'ya yönelik bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

0: Saldırıları doğrulayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın savaşı uzatmasına ve halkımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıtlar tamamen haklıdır dedi. Ruslara açık şekilde şunu söylüyoruz, bu savaşı sona erdirmelisiniz ifadesini kullandı. Zelenski, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarının ardından misilleme sözü vermişti. Rusya, Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlemiş, bu saldırı çarşamba günü gerçekleştirilen nadir gündüz saldırılarından yalnızca saatler sonra gelmişti.
1: Evet, hava savunma sistemlerini sorguluyordur herhalde özellikle Rusya, çünkü başkent Moskova'ya kadar giden İHA'lardan söz ediliyor efendim. Ukrayna savaşında böyle bir sürece girilmiş maalesef. Peki Rusya demişken buyurunuz, 82 yıldır dinmeyen bir acıdan söz edelim. Karar gazetesinden okuyoruz. Sovyetler Birliği'nin, eski adıyla efendim gördüğünüz gibi, Sovyetler Birliği'nin Nazilerle işbirliği yapmakla suçladığı Kırım Tatarlarını Orta Asya'ya sürmesinin üzerinden 82 yıl geçti. Sovyet rejimi 18 Mayıs 1944 sabahı Kırım Tatarlarını Orta Asya'ya sürmeye başladı. Sürgün 3 gün sürdü. Bu sürede 238.500 kişi, yani Tatar nüfusunun neredeyse tamamı sürgün edildi. 32.000 kişilik güvenlik gücü kullanılarak, resmi gerekçe şu sürülmelerin efendim, vatan hainliği, Sovyet halkını imha etme girişimi ve Nazi işgalcileriyle işbirliği olarak gösterildi. Dar vagonlar fazlasıyla kalabalıkta ve sürgün sırasında çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere 100.000'den fazla insan da yaşamını yitirdi. 82 yıldır taze olan acı için siyasi parti liderleri anma mesajları yayınladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak Kırım Tatar Türklerinin hak ve hukukunu uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz dedi ve 82 yıldır dinmeyen bu acıdan notları işte gördüğünüz gibi Karar Gazetesi'nde sizler için paylaştık. Efendim, Türkiye'nin savunma ve teknoloji devleri Efes 2026 Savunma Sanayi Sergisi'nde görücüye çıktı. Oyun değiştiren teknolojiler halk gününde büyük ilgi çekti.
2: Bu görüntüler Aselsan, Korkut Hava Savunma Top Sistemi'ne ait. Hedeflere yönelik seri atışlar Efes 2026 tatbikatında dikkat çekti. Sistemin atış ritmi ve görüntüleri senfoniye benzetildi. Savunma sanayi sergisinde yer alan sistem halk gününde de ilgiyle takip edildi.
3: Her Türk insanın, Türk'ün istediği şey olacaktır. Savunma sanayimize ihtiyaçlarına yönelik yapılan bu üretimlerin yerli olması gerçekten gurur verici bir şey.
2: Doğan Bey tatbikat alanındaki sergide savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 55 firma yer aldı.
4: Bizim karşımızda şu an 7.62 mm kalibreye sahip uzaktan komutalı bir silah sistemi var. Fakat bu silah sisteminin en önemli özelliği gizlenebilir olmasıdır. Biz bu sistemleri araçların içerisine gizliyoruz. Dışarıdan baktığınızda sivil bir araç görünümünde, herhangi bir tehdit unsuru varsa tek tuşta 40 saniyede atışı hazır hale getiriyoruz.
2: Baykar, Aselsan ve Roketsan başta olmak üzere çok sayıda şirket geliştirdikleri teknolojileri katılımcılara tanıttı.
5: Bunları hissetmek gurur veriyor. Çok hoşumuza gidiyor. Çocukların da gelip görmesini istedik.
6: Çok da güzel Türk bayrağıyla gelmiş.
5: Evet, çok şükür. Torunum bu arada. İstiyoruz inşallah gelecekte onlar da iyi bir mühendis olup hizmet ederler. O amaçla getirdik.
6: Efes 2026 tatbikatında savunma sanayinin milli ve yerli geliştirilen ürünleri de tanıtıldı. Ki onlar arasında dikkat çekenler de vardı. Mızrak ve sivrisinek de onlardandı. Düşük maliyetli feda edilebilir sistemleriyle birlikte mini ve mikro drone saldırılarında milli gücü temsil etti.
2: Sergide Türkiye'nin yapay zeka destekli yeni kamikaze insansız hava araçları da boy gösterdi. Baykar'ın ezber bozan üçlüsü geleceğin muharebe sahası için farklı profillerde vurucu güç sundu.
5: Devletimize gurur duyuyoruz. Gezdikistan'da ilk kez geliyorum. Çok beğendik. Allah devletimize güç kuvvet versin. Askerimize de havada, karada, denizde zaferler nasip etsin inşallah.
2: Tatbikatın en kritik evresi olan fiili safha 20 Mayıs-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de yapılacak.
1: Evet, özellikle son savaşta görmektesiniz ki savunma sanayi ne kadar önemli ülkeler için, yoksa İran bu kadar beli bükülemez bir durumda değildi herhalde, değil mi efendim? Peki Altında ikinci yarı umudu. Hürriyet'te dikkat çekici bir haber. Orta Doğu'daki savaşın yarattığı enflasyon baskısı JP Morgan'ın altın fiyatlarında aşağı yönlü revize yapmasına da neden oldu deniyor. 5708 dolardan 5243 dolara düşürmüş altındaki beklentiyi, ancak banka altına yönelik aşağı yönlü revizyona gitse de orta vadede iyimserliğini koruyor. 2026'nın ikinci yarısından itibaren ivme kazanarak altının özellikle yıl sonuna doğru 6000 dolar seviyesine yaklaşabileceği tahmin ediliyor ki Goldman Sachs da merkez bankalarının özellikle altın talebinin bu yıl yeniden hız kazanacağını öngörmekte. 5400 dolar seviyesinde koruyor altının ons fiyatını, hedefini. Kısa vadede uyarılarına ise devam ediyor. Evet, anlaşılan o ki kısa vadede altında bir düşüş yaşanabilir, ancak 2026'nın sonuna doğru 6000 dolar seviyesine gelebilirmiş. Hep beraber göreceğiz altındaki bu yolculuğu. Efendim, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinin tarih etiketlerine düzenleme için harekete geçti. Marketlerde tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihine sahip ürünlere farklı prosedürler uygulanacak. Peki uygulamada nasıl bir farklılık olacak? Buyurunuz izleyelim.
0: Kolay bozulabilen süt, peynir, yoğurt, tereyağı ve et ürünlerinde son kullanma tarihinden taviz verilmeyecek. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlere ise şartlı olarak izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihine sahip ürünlere farklı prosedürler uygulayacak. Son kullanma tarihi geçmiş süt, peynir, yoğurt, et ürünleri ve tereyağı gibi kolay bozulabilen ürünleri sattığı tespit edilen iş yerlerine idari para cezası kesilecek. Riskli ürünlere görevlilerce el konulacak.
7: Süt, yoğurt ürünlerinde zehirlenme ihtimali çok yüksek olduğu için özellikle onlara dikkat ediyorum. Son kullanma tarihine, yani yakınsa zaten tercih etmiyorum almayı.
8: Son kullanma tarihi çok yaklaşmış ürünleri tercih etmemeye çalışıyorum.
0: Tavsiye edilen tüketim tarihi etiketlerinde ise farklı bir uygulama olacak. Bakliyat, makarna, bitkisel sıvı yağ, alkolsüz içecekler, çay, kahve gibi ürünler için tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlere şartlı olarak izin verilecek.
9: Ürünün tadında, kokusunda veya görünüşünde bozulma yoksa tavsiye edilen tüketim tarihi geçen ürünlerde satışa sunulabilecek. Paketin hasar görmemiş olması, yırtılmamış ve patlamamış olması da şartlı satış için kriterler arasında sayılacak.
10: Genelde son kullanma tarihine ve bazen patlıyor ürünler. Ürün açıldıktan sonra tekrar oraya konuyor. Onlara dikkat ederek alıyorum.
11: Aldığım her üründe son kullanma tarihine bakmaya çalışıyorum. Tercih edilen tüketim tarihine bakmaya çalışıyorum.
0: Marketler, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünleri diğer gıdalardan net bir şekilde ayırmak ve özel olarak belirlenmiş ayrı reyonlarda satışa sunmak zorunda olacak. Tarih etiketlerinde ürüne göre karar verilecek.
1: Evet, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları tarafından düzenlenen Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nin açılışını yaptı. Standları da gezdi. Hatta elektrikli bir araca da Yağız ismini verdi.
0: Standları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, elektrikli bir araca da Yağız ismini verdi.
12: Yağız ismini beğendiniz mi?
13: Çok beğendim.
0: Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mühendis ve girişimcileri buluşturduğu Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali alanını gezdi. 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve ağırlıklı olarak üniversite öğrencisinin katıldığı, yüzden fazla projenin yarıştığı festivalin açılışını yaptı. Bahçeli standları gezerek proje ve ürünler hakkında bilgi aldı.
14: Kaç maksimum çıkıyor? Kızaga. Savaş demek.
0: Bahçeli'ye Ülke Ocakları tarafından geliştirilen Göktay 1 ve Göktay 2 isimli yarış aracı da hediye edildi. Bahçeli, aracın katılacağı yarıştan sonra teslim edilmesini istedi.
14: Yani bugün görseniz evlatlarımız olarak bu arabayı size hediye etmek istiyoruz.
12: Estağfurullah.
14: Evet. Tabii Ağustos'ta yarışmaya katılacak. Evet. Ülke Ocakları'nı temsil edecek. O zamana kadar müsaade ederek ondan sonra garajınıza teslim etmek üzere bu arabayı size hediye ederim uygun görseniz efendim.
12: Yarışın ondan sonra getirdim anahtarı.
14: Emredersiniz.
12: Hadi bakalım.
0: Bahçeli, Mersin Üniversitesi'nde okuyan Sudanlı bir öğrenciyle de sohbet etti.
15: Ben aslında Sudanlıyım. Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Makine mühendisliği
16: sonuçta. Şuradan ne de bir fotoğrafımız hiç
17: emredersiniz efendim. İyi çekin.
0: Festival 19 Mayıs akşamına kadar misafirlerini ağırlayacak.
1: Efendim şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Serap Belet.

0: Para gündemle karşınızda olacak gelişmeler gün boyunca Habertürk ekranlarında yarın saat 7'de görüşmek üzere diyelim. Ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız bir kez daha kutlu olsun efendim. Hoşçakalınız.
1: Kavgaya başlayan hörgüçlü sığırlar pazar yerini savaş alanına çevirdi. Bu adam son anda kaçarken manavın tezgahı yerle bir oldu. Salıncakta sallanıp tatilin keyfini çıkarıyordu. Dengesini kaybedince suya gömüldü. Yediği darbeyle ikinci kez şoka uğradı. Ya. Garaj kapısının kapandığını gördü, acele etti. Ayağı zemine takılan polis düşüp ekip aracına çarptı. Sonra da yere uzanıp meslektaşına numara yaptı. Sulara gömülen aracının üzerine çıkıp yardım bekledi. Tır sürücüsü kadını çabuk fark etti. Yanına yaklaşıp onu kıyıya çıkardı.
2: There you go.
3: Acea fază arbitrul a validat totuși golul.
1: Çektiği şut çizgi kenarında yatan rakibine çarpıp gol oldu. Sakatlanan takım arkadaşına yardım için hamle yapan kaleci topu ağlarda gördü. Hakemin verdiği gol herkesi şaşkına çevirdi.
3: Şoptesc la acea fază arbitrul a validat totuși golul. Mi s-a părut că a fost...
1: Yaşanan toprak kayması devasa bir sele dönüştü. Fabrikadaki işçiler panikle uzaklaşırken bu adam son anda duvarın arkasına sığınıp kendini kurtardı. Hello everyone. Antrenmanda işler ters gitti. Halterin ağırlıkları koptu, denge bozuldu. Demir çubuk aynayı tuzla buz etti. Polisten kaçan sürücü ekip otosunun temasıyla kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç savrulup ters döndü. Küçük çocuk yara almadan dışarı çıkarken polis annesine kelepçe taktı. You almost killed your kid. Do you understand me? Come here. Stand in front of my car. Yanından yıldırım gibi bir kamyon geçti. Yakıt pompasını alıp götürdü. Aracına benzin alan adam şans eseri hayatta kaldı. TikTok'ta canlı yayın açtı, eşiyle tartışmaya başladı. Bu da yetmedi, şiddete başvurdu. Olanlar kurgu mu değil mi kimse anlayamadı ama skandal görüntüleri izleyenler o zorba hakkında işlem yapılmasını istedi.
4: Chat bir tıklayalım arkadaşlar, yayını bir paylaşalım.
5: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.

0: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkın.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 19 Mayıs sabahından merhaba. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Kurtuluş mücadelesinin ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı bugün. Çareyi Anadolu'da gören Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapuruna bindi. Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yaktı ve bir millet adeta küllerinden doğdu o günden sonra. Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs aynı zamanda gençliğin de bayramı oldu. Bu yolculuk nasıl başladı? Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmeye nasıl karar verdi? Tüm bunları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hale Şılgın'la birazdan konuşacağız. Ama önce Anıtkabir'le başlayalım. Anıtkabir resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Sabah 9'da Emre Aytekin orada bizi bekliyor. Anıtkabir'deki atmosferi sabah erken saatlerden itibaren yaşananları ondan dinleyelim. Emre?
1: Evet Serap Belet, Anıtkabir'de ilk resmi törenler gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular ve 81 ilden gelen temsilci gençler atanın huzuruna çıktı. Mozele'ye çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Orada da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 19 Mayıs'ın önemine ilişkin mesajını paylaştı ve böylece Anıtkabir'deki resmi törenlerde tamamlanmış oldu ve törenlerin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, gençler Anıtkabir'e doğru akın etti ki şu anda da Anıtkabir'deki o yoğunluğun başladığını ifade edelim. Kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. Aslında Gençlik Bayramı dedik ancak 7'den 70'e tüm vatandaşların Anıtkabir'e doğru akın ettiğini söyleyelim. Bakın burada da yine bir çocuğuyla birlikte gelmiş çift Anıtkabir'e. 7'den 70'e tüm vatandaşlar, çocuklar, gençler, ellerine bayrağını alan kişiler Anıtkabir'e doğru akın etti. Dediğimiz gibi resmi törenlerin ilk adresiydi bugün Anıtkabir. 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümü Ankara'da Anıtkabir'de kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki gençler, milli sporcular atanın huzuruna çıktı. Mozele'ye çelenk bırakıldı ve saygı duruşu İstiklal Marşı okundu. Ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek orada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu mesajı verdi. Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz mesajını verdi 19 Mayıs'a ilişkin. Ve resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte de Anıtkabir vatandaşlara açıldı. Şu anda da o ziyaretin başladığını söyleyelim. Dakikalar geçtikçe buradaki yoğunluk artıyor. Bizler de buradaki o coşkulu kutlamaları yine ekranlara taşımaya devam edeceğiz.
0: Evet, Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz ve atamızı da minnetle anıyoruz, saygı ve rahmetle. Bu ziyaretçi akında onu gösteriyor. Şimdi başkent Ankara stüdyomuza dönelim. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hale Şılgın bizimle. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Şimdi bu milli günlerde, milli bayramlarda hep konuşuyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyet'e giden yolculukta çok uzun yıllar boyunca zihninde aslında adım adım yapmak istediklerini nasıl şekillendirdiğini. 19 Mayıs'ın da elbette daha öncesi var. Çok geriye gitmeden ben 13 Kasım 1918'de dönmek istiyorum. Çünkü hafızalarımıza kazınan cümlesini o gün kurmuştu Mustafa Kemal Atatürk. Ahmet İzzet Paşa'nın çağrısıyla İstanbul'a geldi ve aynı gün İtilaf Devletleri'ne 60 civarında savaş gemisini İstanbul limanına girdikten sonra gördü ve orada da geldikleri gibi giderler cümlesini kurdu. O günleri anlatır mısınız? Neden İstanbul'a çağrıldı Mustafa Kemal Atatürk? Çünkü Mondros Mütarekesi'nin hemen ardından Yıldırım ordularının dağıtılması sonrasında yaşanan gelişmeler değil mi bunlar? O günleri bize anlatır mısınız lütfen?
2: Teşekkür

0: Teşekkür ederim Serap Hanım. Öncelikle tüm izleyicilerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Sağ olun.
0: Bugün hem ülkenin düşmanlardan kurtuluşunun ilk adımı hem de yeni bir devlet kuruluşunun ilk adımı, Cumhuriyet kuruluşunun ilk adımı olarak görülüyor. Aynı zamanda Atatürk'ün doğum günü bugün.
1: Doğru.
0: Atatürk kendisine bir resmi doğum günü istenince 19 Mayıs neden olmasın diyor. Yani 19 Mayıs Türk milletinin küllerinden doğduğu, yeniden doğduğu günü kendisine doğum günü olarak seçmesi gerçekten çok önemli. Bugün aynı zamanda Atatürk'ümüzün doğum gününü de kutlamış oluyoruz.
1: Kutlayalım.
0: 19 Mayıs 1919'a gelmezden önce Atatürk'ün İstanbul'da geçirdiği bir 6 ay var. Bu 6 ayı çok iyi incelemek gerekiyor. Şimdi Atatürk daha önce işte 19 Mayıs İstanbul'a gelmezden önce 7. Suriye'de 7. Ordu'da görevliydi. Mondros Mütarekesi imzalandığında o görevdeydi. Ondan sonra o 7. Ordu ve Yıldırım Orduları kumandanlığına tayin edildi. Limon von Sanders ayrılmak durumunda kaldı. Limon von Sanders'in yerine Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grubu kumandanı tayin edildi.
1: Evet.
0: Fakat o görevi de 10 gün sürdü. 10 gün sonra Yıldırım Orduları da kaldırıldı. Mustafa Kemal Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın çağrısıyla İstanbul'a döndü. Ne garip tesadüftür ki İstanbul'a geldiği gün 13 Kasım 1918, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul'un işgal edildiği, büyük bir İtilaf donanması tarafından İstanbul'un işgal edildiği gündür. O gün İstanbul'a geliyor Mustafa Kemal ve indiğinde karşılaştığı manzara karşısında son derece büyük bir üzüntü duyuyor. Yanında bulunan Cevat Abbas'a diyor ki, gel, o meşhur cümlesini söylüyor orada, geldikleri gibi giderler diyor. Bundan sonra İstanbul'da Mustafa Kemal'in geçirdiği bir 6 ay var Samsun'a çıkmazdan önce. Bu 6 ayda çok önemli işler yapılıyor. İsterseniz biraz
1: Çok
0: bundan
1: iyi olur.
0: bahsedeyim.
1: Lütfen hocam.
0: Şimdi burada ordular terhis ediliyor Mondros Mütarekesi'ne göre. Bütün ordu komutanları hepsi İstanbul'da toplanıyorlar. İşte Kazım Karabekir gibi. Rauf Orbay da istifa ediyor görevinden İstanbul'da. Ali Fuat Cebesoy İstanbul'a geliyor. Refet Bey, hepsi İstanbul'da, bütün ordu komutanları.
1: Evet.
0: Osmanlı Devleti gerçi bu orduların terhis işini biraz ağırdan almaya çalışsa da büyük ölçüde ona uymak mecburiyetinde kalınıyor. Şimdi böyle olunca Mustafa Kemal ülkenin her tarafı işgal altında. Başkent İstanbul işgal edilmiş. Sadece İstanbul'da değil. Arkasından her ülkenin her yanı, işte Trakya, Karadeniz, Güneydoğu, yani zaten
1: Doğru.
0: Güneydoğu daha önce işgal edilmişti. Musul, İskenderun, arkasından Antep, Urfa, Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiş. Adana Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Daha sonra yine bu bölgelere Fransızlar gelmiş. Daha sonra İzmir işgal
1: İzmir
0: edilecek. İşte
1: hatta
0: 15
1: tam da
0: Mayıs'ta
1: 19
0: İzmir
1: Mayıs
0: işgal edilecek.
1: 1919'dan birkaç gün önce değil mi 15'inde Yunan orduları İzmir'e?
0: Tabii, 15'inde birkaç gün önce Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal 16'sında Bandırma vapuruna binerek hareket ediyor Samsun'a. İzmir bir gün önce İzmir işgal ediliyor. İzmir'in işgali zaten.
1: Tamamlayın hocam, affedersiniz. Arada ufak bir de süre farkı oluyor. O yüzden sizin sözünüzün üzerine konuşuyorum. Kusura bakmayın ama madem araya girdim. Cümlenizi tamamladıktan sonra
0: Estağfurullah.
1: Bandırma vapurundan indiğinde peki Samsun'da durum ne? Orada bir görev veriliyor Mustafa Kemal Atatürk'e. Ama Atatürk'ün zihninde de tabii bir yol haritası şekillenmişti bile değil mi? Ama hangi aşamadaydı acaba?
0: Şimdi şöyle, isterseniz biraz Atatürk'ün Samsun'a nasıl çıktı, kendisine bu görev nasıl tevdi edildi, biraz ona bakalım. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'a geldikten sonra çok çeşitli gruplarla görüşmeler yapıyor. Bu ordu komutanlarıyla, kendi arkadaşlarıyla görüşmeler yapıyor. Padişah Vahdettin'le 6 defa görüşmesi var. Hükümet üyeleriyle görüşüyor, meclis üyeleriyle görüşüyor, işgal komutanlarından

0: görüştükleri var. Yani çok çeşitli halkın kesim gazetecilerle görüşüyor, yerli yabancı, onlara demeçler veriyor. Yani şeyi de anlamaya çalışıyor. Yani durumun ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani ülke nasıl kurtarılır, nasıl yapılabilir, neler yapılabilir? Bunun etüdünü yapıyor. Yani bir strateji belirlemeye çalışıyor İstanbul'da kaldığı bu süre içerisinde. İstanbul'da çok çeşitli temaslar yaptıktan sonra İstanbul'da pek bir şey yapılamayacağını görüyor. Anadolu'ya geçmenin çarelerini aramaya başlıyor.
1: Evet.
0: Anadolu'ya geçmenin çarelerini ararken şimdi Karadeniz bölgesinde bir olaylar meydana geliyor. Burada bir Rumlar Karadeniz'de bir Pontus Rum devleti kurmak için buraya çok sayıda Rum göçmen yerleştirmişlerdi. Bunlar işte Mondros terkesinden sonra bir takım taşkınlıklar yapmaya başladılar. Yani Türk köylerine saldırıyorlar, Müslümanları öldürüyorlar, katliamlar yapıyorlar, çok çeşitli kargaşalığa sebebiyet veriyorlardı. Tabii Türkler de kendilerini savunmak durumunda kalıyorlardı. Şimdi İngilizler buradaki durumu düzeltilmesini istedi Osmanlı Devleti'nden ve Osmanlı Devleti'ne 21 Nisan'da bir nota veriyor İngilizler. Bu notada diyor ki İngilizler Samsun bölgesindeki bu asayişsizliği düzeltecek bir komutanın, yetkili, güvenilir, güçlü bir komutanın Samsun'a gönderilmesini istiyor. Şimdi Osmanlı Devleti bir komutan arayışına giriyor. Yani Mustafa Kemal tercih ediliyor. Şimdi Mustafa Kemal'in tercih edilme sebepleri de isterseniz ondan da
1: Lütfen.
0: bahsedelim. Şimdi padişahın güvenini sağlamış olan bir kişi olması. Mustafa Kemal'i Padişah Vahdettin tanıyor zaten. Daha önce Çanakkale cephesinden tanıyor.
1: Evet.
0: Daha önce bir Almanya seyahatleri olmuş. Oradan tanıyor. Aslında padişahın yaveri de aynı zamanda Mustafa Kemal. Yani padişahın güvenini kazanmış bir kişi. Şimdi İngilizlerin de çok gözüne batmamaya çalışıyor Mustafa Kemal. Yani hareketlerini buna göre ayarlıyor İstanbul'daki hareketlerini. Ayrıca İngilizlerin kırmızı çizgileri ittihatçı olmayacak, Almanlara yakın olmayacak, Ermeni tehcirinde görev almış olmayacak. Yani Mustafa Kemal'de bu şartların hepsi var. Mustafa Kemal Enver Paşa'ya karşı onunla bir takım anlaşmazlıkları var. Ermeni tehciriyle hiç alakası yok. Ve Almanlara karşı Birinci Dünya Savaşı sırasında zaten Alman generallerle bir takım görüş anlaşmazlıkları olduğu biliniyor. Yani Mustafa Kemal bu şartlarda uygun bir komutan olarak görülüyor ve kendisi de bir takım temaslarda bulunduğu için yani hükümet üyelerini tanıyor. Mesela hükümetten Mehmet Ali Bey var, İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey. O Mehmet Ali Bey Mustafa Kemal'in arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un babası Mustafa Fazıl Paşa'nın dünürleri oluyor Mehmet Ali Bey. O vasıtayla onunla tanışıyor. Daha sonra Avni Paşa var, Bahriye Nazırı Avni Paşa. Avni Paşa Mustafa Kemal'in Suriye cephesinden arkadaşı. Onunla bir tanışıklığı var. Onunla daha sonra Şakir Paşa ile tanışıyor. Tanıştırılıyor daha doğrusu Avni Paşa vasıtasıyla. Dolayısıyla bu ilişkiler ağını kuruyor Mustafa Kemal. Yani kendisi bunların güvenini sağlıyor. Ve Mustafa Kemal bu şekilde seçiliyor. 29'unda kendisine görevi tebliğ ediliyor. 29 Nisan'da.
1: Bu Vahdettin'le Sultan Vahdettin'le hani tanıştığı ve görüştüğü kısımları size anlatırken aklıma geldi. Bir görüşmesinde Yıldız Sarayı'nda yanılmıyorsam, siz lütfen yanlış hatırlıyorsam anlatın. Görüşmeye gittiğinde Boğaz'da İngiliz donanma gemilerinin üzerindeki topların tam da böyle sultanın odasını hedef alacak şekilde
0: tabii,
1: konumlandırıldığı, ne kadar dramatik bir ondan duyduğu
0: çevrilmiş
1: rahatsızlığı.
0: Vaziyette böyle.
1: Evet, yani sarayı ve sultanı hedef alıyor, bizim topraklarımızda işgalde donanma gemisi ve o şekilde o konumda duruyor. Görüşmeyi yaparken ondan duyduğu rahatsızlık.

0: hızlı anlatan bir anekdot hatırlıyorum.
1: Evet, orada Vahdettin'le görüşmelerinden bir tanesinde Vahdettin bundan çok rahatsız oluyor. Yani rahatsız olduğu belli. Çünkü topların namluları Dolmabahçe Sarayı'na doğru çevrilmiş. O vaziyette sarayın etrafında böyle ay şeklinde
0: Dolmabahçe Sarayı
1: dizilmiş
0: orası. Tamam.
1: İngiliz gemileri. Evet, o sarayın önünde. Mustafa Kemal'e diyor ki... Paşa sen bu devlete çok hizmet ettin. Şimdi yapacağım görev çok daha önemlidir diyor. Bu şekilde bir konuşma, yani senin yaptıkların bu kitaba geçmiştir diyor. Ama şimdi yapacağın görev hepsinden önemlidir diyor. Bunların hepsinden önemlidir diyor. Fakat şimdi Mustafa Kemal'e söylenen şey, yani Vahdettin tarafından değil de kendisine verilen görev şu şekilde tanımlanıyor. Samsun bölgesindeki karışıklığı, durumu bir tespit et. Orada nedir ne değildir. İngilizlerin söylediği gibi gerçekten yani Türkler hani orada Rumlara mı saldırıyor, yok Rumlar mı saldırıyor, nedir oradaki durum? Bunun bir tespit edilmesini istiyorlar. Yani oradaki şeyi durdurmasını istiyorlar. Oradaki karışıklığı, oradaki Türklerin yaptığı, sözde Türklerin yaptığı şeyleri durdurmasını
0: istiyorlar. Yani İngilizler diyor ki ama siz Türkleri durdurun diyor yani. İngilizlerin öyle bir talebi var.
1: Türkleri durdurun
0: yani
1: diyorlar.
0: Yani kargaşayı falan, kaosu kesin derken oradaki çıkarılan işte kalkışma benzeri az önce anlattığınız katliamlar değil de tersine Türkleri kontrol edin.
1: Oraya zaten gönderilme sebebi, Mustafa Kemal'in onları Samsun'a gönderme sebebi oradaki Rumları Türk zulmünden güya korumak. Şimdi Mustafa Kemal bunu alıyor tabii. Onun kafasındaki şey çok farklı. Yani Anadolu'ya geçiş sebebi onların düşündüğünden çok farklı. Mustafa Kemal zaten nutukta da bunu açıkça belirtiyor. Evet. Diyor ki Samsun'a ayak bastığım gün ilk düşündüğümüz şey milli egemenliğe bağlı, kayıtsız, şartsız, bağımsız bir Türk devleti tesis etmek. Bunun için işe koyuldum ben diyor. Hı-hı. Hakikaten yani kafasındaki şey bu. Ama tabii giderken bunu söylemiyor, bunu açıkça ifade etmiyor. Çünkü evet, o şekilde konuşsa onu göndermezlerdi. Onun için bu şekilde yani o gönderiliş sebebi farklı. Mustafa Kemal'in o güne kafasında böyle gelindi. Yapmak istedikleri çok farklı.
0: Peki gitti Samsun'a ayak bastı. Nasıl başladı? Yani o bir dönüm noktası.
1: Şimdi
0: gerçekten 19 Mayıs'a.
1: Bandırma vapuruyla, evet bildiğimiz gibi Bandırma vapuruyla 16 Mayıs'ta İstanbul Galata Rıhtımı'ndan çıkıyor. Ve işte Karadeniz yoluyla Sinop üzerinden Samsun'a geliniyor. Samsun'da onu bir müfreze karşılıyor. Bir binbaşı karşılıyor. Dosdoğru Mıntıka Palas Oteli'ne gidiyor. Orada kendi karargahı ile birlikte orada işte 9. Ordu Müfettişliği'nin bayrağı asılıyor balkona ve hemen temaslarına başlıyor. Yani bir dinleneyim, burada biraz istirahat edeyim falan yok, hemen gider gitmez temaslara başlıyor. Bölgenin yetkilileri işte mutasarrıf, oradaki mutasarrıfla görüşüyor. Onun bir takım ihmalleri olduğunu görüyor ve onu hemen görevden alıyor ve başkasını tayin ediyor. İşte oradaki bütün yetkililerle görüşüyor. Civardaki yetkililerin hepsini çağırıyor, onlarla görüşüyor, temaslar yapıyor. Komutanlarla görüşüyor, halkla görüşüyor. Yani oradaki durumu anlamaya çalışıyor. Şimdi Samsun'dan gönderdiği bir raporda, 22 Mayıs'ta bir rapor gönderiyor Sadarete ve Harbiye Nezaretine. Bu çok önemlidir. Burada diyor ki, o sırada işte İzmir'de işgal edilmiş. İzmir'de diyor Rumların hakkı yoktur. Türkler egemenliğini eline almıştır. Bunu er geç gerçekleştirecektir. Burada Rumlar siyasi emellerinden vazgeçerlerse Samsun'daki durum kendiliğinden düzelir diyor. Böyle bir rapor gönderiyor ki bu rapor işte ilk yani ilk isyan raporudur diyebiliriz. Yani bu şeyi ilk defa milli egemenlikten söz ediyor burada. Ondan sonra Samsun'da çok fazla kalamıyor, Havza'ya geçiyor. Havza'ya geçtikten sonra Havza'da ilk olarak telgrafhaneyi kontrol altına

0: alıyor. Ki o zamanın tek iletişim vasıtası telgraf. Telgraflarla her tarafı, bütün Anadolu'yla irtibat kurmaya muvaffak oluyor. Her tarafla, bütün Anadolu'yla, kuzeyle, güneyle, batıyla, doğuyla orada 50-60 telgraf çekiyor. Yani herkese durumu anlatıyor, ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Birlik beraberliği sağlamaya çalışıyor. Burada havza şu açıdan çok önemli. Şimdi daha önce Mustafa Kemal Samsun'a çıkmazdan önce yurdun her tarafında direniş örgütleri kurulmuştu. Trakya Paşaeli Cemiyeti, işte Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti, yani doğuda şuralar kurulmuştu, Kars İslam Şurası vesaire, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, bunların hepsini tek çatı altında toplamaya muvaffak oluyor. Yani 19 Mayıs'ın işte anlam ve önemi burada ortaya çıkıyor. Yani daha önce zaten direniş başlamış ama birbirinden kopuk, birbirinden ayrı, sadece kendi bölgelerini kurtarmaya matuf hareketler. Mustafa Kemal bunları tek çatı altında toplamaya muvaffak oluyor.
1: Doğru. Böyle bir ruh var. Yani insanlar elbette işgale karşı direniyorlar. Elbette vatanlarını korumaya çalışıyorlar. Ve bunu az önce hemen ben İzmir'e gideceğim bu arada hocam. Lütfen ayrılmayın, sizinle devam edeceğiz. Az önce bahsettiğiniz yani İstanbul'a gönderilen telgraflardan birinde de şu cümleyi de paylaşalım diyor. Paylaşayım şimdi. Birazdan daha detaylı bakarız. İstanbul'dayken milletin bu kadar kuvvetli olduğunu düşünemezdim diye bitiriyor telgrafı son cümlede. Size birazdan döneceğim Hale Hocam ama önce İzmir'e gidelim. İzmir'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız nasıl kutlanıyor? İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'den dinleyelim.
2: Kutlamaların her zaman olduğu gibi adresi Cumhuriyet Meydanı. Aslında kurtuluşun temellerinin atıldığı gün bugün, 107 yıl önce bugün atıldı. Burada coşkuyu aslında vatandaşlarda görüyoruz. Elindeki Türk bayraklarıyla birlikte yerlerini aldılar. Hiç bulunduğumuz Atatürk anıtına da gençler aslında Türk bayrağını göndere çekerek başladı. Ve şu anda aslında Zeybek bu bölgenin, Ege'nin motifidir, kurtuluşun da simgesidir. Dolayısıyla Türkiye'nin de simgesidir, milli dansımızdır. O yüzden de her bayramda Zeybek'i mutlaka meydanlarda görürüz. Şu anda olduğu gibi çünkü böylesine asil bir dansı efelerle birlikte tüm Anadolu'da sergilemiştir Türk köylüsü. Dolayısıyla da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti ancak hala Ulu Önder Atatürk'ü bir kez daha saygıyla tüm silah arkadaşlarını anarak bugünü yaşıyoruz. Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların öğrenci ve sporcular tarafından göndere çekilmesiyle başladı. Şiirler okundu. Ardından da Atatürk'ün gençliğe hitabesi okudu. Çünkü burada önemli olan gençliğin ve ataya cevabının okunmasıydı. Ay Yıldızlı bayrak koreografisi eşliğinde cevap okundu. Ve ardından da şu anda izlemiş olduğunuz Ege Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu Zeybek grubu gösterisini sunuyor. Ardından da bando takımı gösterisi olacak. Ve aslında bu meydanda coşku saat 11.30'a kadar devam edecek. Trambolin gösterileri olacak. Ve bu gösterilerle birlikte Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı tüm aslında yurtta olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlanacak. Aslında bu görüntüler Efeler, başta da söylediğim gibi sadece Ege'nin motifi değil, tüm Anadolu'nun motifi. Dolayısıyla da kurtuluşun simgesi diyelim. Tekrar sözü İzmir'den size bırakalım.
1: Evet, Gülçin Ayçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Hale Şılgın konuğum. 19 Mayıs'ı konuşuyoruz elbette. Hocam o telgraflardan birinde yani 19 Mayıs

Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk şöyle cümleler kuruyor. Bir aydan beri bütün Anadolu'da yaşayan halkın düşünce ve isteklerini, komutan ve memurların duygularını öğrendim. Sonuç olarak şu belirliyor ki millet baştan aşağı uyanıktır. Devlet ve milletin bağımsızlığını, saltanat ve hilafetin haklarını teyit için güçlü bir azim

0: Şimdi Mustafa Kemal Havza'ya geçtikten sonra yaptığı hareketler, bütün ülkeyle irtibat kurması, her tarafla bağlantı kurması, halkı direnişe çağırması, direniş için onları örgütlemesi, yaptığı faaliyetler, yani halkı ayaklandırması, ayağa kaldırması, işgallere karşı direnişi örgütlemesi, bu tabii İngilizlerin gözünden kaçmıyor. Bunu görevden alınması için İstanbul hükümetine baskı yapmaya başlıyorlar ve 8 Haziran'da, yani daha Samsun'a çıkalı çok kısa, bir 20 gün falan olmuş, tekrar geri çağırıyorlar, görevi bırak geri İstanbul'a dön diye. Fakat Mustafa Kemal bu çağrıya uymuyor, kendi bildiklerini uygulamaya devam ediyor. Ondan sonra buradan Havza'dan sonra Amasya'ya geçecektir. Amasya'da çok önemli bir bildiri yayınlanıyor. Yani bildiğimiz gibi Amasya Genelgesi diye bildiğimiz şey. Yurdun bağımsızlığı, milletin istiklali tehlikededir. Ülkenin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Yani burada milli egemenlik ilkesi açıkça artık ilan edilmiş oluyor. Yani bundan sonra tekrar zaten azlediliyor. İkinci bir defa o görevden çağrılmıştı. Şimdi bu defa Amasya Genelgesi'nden sonra azlediliyor Mustafa Kemal görevden. Fakat buna da uymuyor. Bir süre sonra buradan Erzurum'a geçiyor ve Erzurum'da büyük bir kongre toplanıyor, bildiğimiz gibi Erzurum Kongresi. Burada da çok önemli kararlar alınıyor. Erzurum Kongresi, işte orada Kazım Karabekir de var. Erzurum Kongresi başlamazdan birkaç gün önce tamamen görevden azledildiği konusunda kendisine bir şey geliyor. Telgraf başında kendisine tebliğ ediliyor. Ve kendisi de bu olay karşısında tüm askerlik görevinden istifa ediyor. Yani Erzurum Kongresi'ni yaparken, kongreye çıkarken Mustafa Kemal artık sade bir vatandaştır. Yani milletin sinesine dönmüş sade bir vatandaştır. Bütün askeri görevlerinden, müfettişlik görevinden hepsinden ayrılmış ve mücadelesine sade bir
1: Devam
0: komutan
1: ediyor.
0: olarak devam
1: Buradan
0: etmiş.
1: gençlere mesajlarına, gençlere umuduna, buna vurgusuna gelmek istiyorum. Ama önce bir Diyarbakır'a giderek hocam. Sizinle devam edeceğiz. Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek oradaki kutlamaların olduğu alandan bizi bekliyor Veysi.
2: Diyarbakır'da da kutlamalar 88 yıl aslında sürdüğünü ifade edelim. Diyarbakır'da da valilik yönünde aslında kutlamalar başladı. Anıtkabir'e çelenk sunumuna ardından da öncelikle spor bakanı mesajı okunduktan sonra da Gençlik Spor İl Müdürü bir konuşma gerçekleştirdi. Şu an itibariyle İzmir Üniversitesi Halk Oyunları ekibi Trakya yöresine ait oyunlar sergilediğini ifade edelim. Diyarbakır

karate gösterisinin ardından da tekvando, buçi, jimnastik, judo gösterisi gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacağını ifade edelim. Gençler burada gösterilerini sürdürecekler. Harbari gösterisi yapılacak.

edelim. Akkoyunları sterilize gösterisi de yapacak. Daha sonra da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü motorize Yunus ekiplerinin geçiş gösterisi gerçekleştirecek. Çeşitli branşlarda da derece alanlara ödülleri verecek. Ardından da hemen sol tarafında bulunan Anıt Park'ta da açılan bu noktada önemli olduğunu da ifade edelim. Gençlerin açtıkları noktalara ulaşılacak. Burada eğlencelerde devam edeceğini, yine akliyet sonlar da olacağını ifade edelim.

0: sizin çocuğunuza bakalım.
1: Evet Veysel Bey, çok teşekkür ediyoruz. Pek çok sözü var Atatürk'ün gençlere. Hep böyle çok planlı, yıllar öncesinden zihninde bir cumhuriyet hayali olduğunu söylüyoruz. Ama çok daha uzun yıllara dönük de hedefleri var. Onun planlamalarını da yapıyor devrimleriyle. Ve hep çocuklara, gençlere ve kadınlara vurgu yapıyor. Toplumun kalkınması için, refahı için ne kadar önemli olduğunu. Mesela Milletin Bağrından Temiz Bir Kuşak Yetişiyor, bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak. Sayısız cümlesi var böyle. Gençliği yetiştiriniz, onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman Türk milleti yükselecektir diyor. Bunun gibi sayısız cümlesi var Atatürk'ün gençlere yönelik. Ve bu bayramda daha sonra tabii gençlere armağan edildi. Buna ilişkin ne söylersiniz gençlere, çocuklara, Atatürk'ün bakışıyla ilgili hocam son olarak?
2: Atatürk gençliğe çok önem vermiştir. Bunu sadece onun konuşmalarında değil, yaptığı icraatlardan da görüyoruz. Şimdi Atatürk'e göre gençlik, genç fikirli olmak demektir. Yani Atatürk gençliği sadece yaş olarak, biyolojik yaş olarak görmüyor. Yani fikirlerin genç olması, yeni bir şeyler üreten insan gençtir diyor. Hatta bir konuşmasında diyor ki 20 yaşında bir yobaz benim için yaşlıdır ama 70 yaşında bir idealist benim için gençtir diyor. Yani fikirlerin genç olmasına, işte hür fikirli, yeni fikirli, üreten insanları genç olarak tanımlıyor. Ve gençliğe çok önem veriyor. Özellikle spora çok önem veriyor. Çünkü sağlıklı bir nesil yetişmesini istiyor. Okullarda beden eğitimi dersini zorunlu hale getiriyor. İlk defa bunu yapıyor. İzcilik teşkilatını kuruyor. İşte okullarda spor yapılmasını istiyor. Spor salonları yapılmasını istiyor. Yani buna çok önem veriyor. Yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye onun meşhur bir sözü var.
1: Sana yani da aynı şekilde.
2: Hani sağlıklı bir nesil.
1: Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Spora vurgusu, sanata vurgusu ki ne kadar
2: spor,
1: önemli
2: sanat,
1: bu arada.
2: Çok önemli. Yani gençliğe verdiği önemi işte çok ünlü eseri Nutuk'ta da Nutuk Ey Türk Gençliği diye gençliğe hitabesiyle bitiriyor. Ve benim en önemli eserim dediği Cumhuriyet'i gençlere emanet ediyor. Yani Cumhuriyet'i biz kurduk. Onu yüceltecek, yükseltecek, ileriye götürecek olan siz gençlersiniz diyor. Gençliğe çok güveniyor. Türk gençliğine çok güveniyor. Yani sürekli bunu vurguluyor ve gençlerin asla ümitsiz olmamasını telkin ediyor. Yani hakikaten Atatürk'ün hayatında ümitsizliğe yer yoktur. Yani en zor şartlarda, en sıkıntılı anlarda bile o her zaman bir ümit olduğunu görür. Hatta bu konuda bu Atatürk'ün ümidini hiçbir zaman kaybetmemesi konusunda bir anekdot var. Daha isterseniz onu paylaşayım.
1: Çok iyi olur hocam, lütfen.
2: Çok kısaldı zannediyorum. Şimdi İstanbul'da daha Samsun'a çıkmazdan önce Şubat ayında bir gazeteci Refik Cevat, Alemdar gazetesinde yazan Refik Cevat'la bir röportaj yapıyor. Refik Cevat'a diyor ki işte şey bitti mi diyor, sorularınız bitti mi diyor. Evet paşam bitti diyor. Peki diyor, bana diyor şu soruyu sormanı beklerdim. Bu ülke düştüğü durumdan nasıl kurtarılabilir? Bunun için neler yapılabilir? Yani bu soruyu sormanı beklerdim diyor. Refik Cevat diyor ki bu yani ülkenin içerisinde bulunduğu şartlarda bunu mümkün görmediğim için, yani bunu hiç uzak bir ihtimal dahi görmediğim için böyle bir soru sormadım diyor. Diyor ki sen yine de bana bu soruyu sormuş ol, ben de sana cevap vereyim diyor. Anadolu'da diyor öyle bir cevher var ki diyor, eğer diyor güçlü bir komutan Anadolu'ya geçerse ve orayı örgütlerse bu diyor halkın yapamayacağı hiçbir şey yoktur diyor. Yani şimdi Refik Cevat tekrar gazetesine dönüyor. İşte ne

0: Arkadaşları diyorlar ki ne sordu yani ne konuştunuz falan, merakla onu bekliyorlar ne konuştuğunu. Diyor ki yani bu adam diyor deliymiş gerçekten diyor. Öyle şeyler söyledi ki olmayacak şeyler söyledi diyor. Ondan sonra arkadaşlarına anlatıyor işte böyle böyle Anadolu'ya bir komutan geçer ve organize ederse, direniş başlarsa, bir mücadele başlarsa bu ülke kurtarılabilir dedi diyor. Arkadaşları diyorlar ki gerçekten deli değil zır deliymiş diyorlar. Fakat gerçekten böyle bir durumda bile umudunu hiçbir zaman
1: Sadece umut
0: kaybetmemiş
1: değil,
0: ve
1: gerçekleştiriyor bir de
0: de
1: üzerine hocam tabii etkileyici olan. Ve bunu
0: gerçekleştiriyor böyle
1: gerçekleştirdi
0: bir
1: tabii.
0: mücadele.
1: Tabii.
0: Kimse buna inanamıyor.
1: Evet.
0: Bir mücadele göze alınıyor, bir savaş göze
1: Yani
0: alınıyor.
1: ayakları
0: Bir de
1: yere basan
0: 1919'un
1: bir delilik değil mi?
0: şartlarında.
1: Böyle cesaret de ona demek lazım.
0: Gerçekten cesaret, aslında çılgınlık, cesaret
1: Çılgınlık.
0: demek
1: Evet.
0: lazım. Ben
1: Evet.
0: onların ifadesiyle
1: Tabii tabii tabii siz
0: söyledim.
1: o günkü tepkiyi
0: Yani
1: anlatıyorsunuz.
0: evet, fakat yani hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamış. Yani bu gençlere aslında en güzel örnek olabilecek bir durum.
1: Evet.
0: Hiçbir
1: Evet.
0: zaman umutsuzluğa kapılmamaları lazım. Yani
1: Evet.
0: Atatürk'ün en önemli miraslarından birisidir bu
1: Doğru.
0: gençliğe.
1: Ve Anıtkabir'e her döndüğümüzde, yayınlarımızda ya da gittiğimizde görüyoruz ki bu arada hala çocuklar ve gençler akın akın gidiyorlar. Nerede? Yani bir asırın ardından. Bu da ayrıca çok kıymetli, çok değerli. Nur içinde yatsın, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Hem atamızı hem de bu kurtuluş mücadelesinde bu vatanı savunan, canını ortaya koyan, her şeyini ortaya koyan tüm insanları, tüm şehitleri
0: Tüm
1: aynı zamanda.
0: şehitlerimizi,
1: Evet, şehitlerimizi,
0: gazilerimizi
1: gazilerimizi her birini
0: hürmetle,
1: minnetle
0: minnetle
1: anıyoruz.
0: anıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam katkınız için, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun.
0: Rica ederim.
1: Günün diğer başlıklarına bakalım şimdi para gündemde. Türkiye'nin de yer aldığı 10 ülkeden küresel somut filosuna yönelik saldırılara ilişkin bir ortak açıklama geldi. Filoya yönelik saldırı da kınandı. Açıklama Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları tarafından yapıldı. Küresel somut filosu Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeye amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olarak nitelendi. Bakanlar sivil gemilerle insani yardım aktivistlerine hedef alan düşmanca eylemlerin sürdürülmesini kınamaktadır denildi. Saldırılar uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir denildi açıklamada. Alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması talep edildi. ABD ile İran arasında müzakereler çıkmaza girerken ABD Başkanı Trump'tan da bir açıklama geldi. Trump, bölge ülkelerinin isteği üzerine İran'a bugün düzenlemeyi planladığı saldırıları erteleme kararı aldığını belirtti. Saldırıların 2-3 gün ertelendiğini söyledi Trump. Anlaşma olmazsa yeniden saldırırız dedi.
2: İran'la ABD arasında savaşa dönülüp dönülmeyeceği tartışılırken, ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıları ertelediğini bildirdi. Kararın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar liderlerinin isteği üzerine alındığını belirtti. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın kendisinden askeri saldırıyı ertelemesini istediğini kaydetti. Müzakerelerin yürütüldüğünü belirtti. Hem ABD hem bölge ülkeleri için kabul edilebilir bir anlaşma yapılacağını dile getirdi. Bu anlaşma İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını içerecektir dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine duyduğu saygı sebebiyle İran'a planlanan saldırıyı gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a karşı tam kapsamlı, büyük ölçekli saldırıyı anında başlatmaya hazır olunması talimatını verdiğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı katıldığı bir basın toplantısında soruları yanıtladı. Körfez ülkelerinin İran'a saldırıyı 2-3 gün daha ertelemesini istediğini belirtti. İran'a saldırı düzenlemeye hazırdık dedi.
3: I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran.

0: have a nuclear weapon. Yeah.
1: Trump, İsrail'i ve Orta Doğu'da işbirliği yaptıkları ülkeleri bilgilendirdiğini söyledi. İran'la anlaşma yapmaya yakın olduklarını belirtti. Olası anlaşmanın İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını garanti altına alacağını ifade etti.
0: I've been given some early updates, but,
1: İran'ın dini lideri Müçtaba Hamaney'den yanıt gecikmedi. Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek başka cepheler açılacaktır ifadeleri kullanıldı. Trump'ın açıklamasından saatler önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian sosyal medya paylaşımı yaptı. Diyalog teslimiyet anlamına gelmez diye belirtti. İran hiçbir şekilde yasal haklarından geri adım atmayacak ifadelerini kullandı. Arabulucu Pakistan, İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmişti. Teklifi hayal kırıklığı olarak niteleyen ABD Başkanı Trump, İran yakında ne olacağını biliyor demişti.
2: ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'i ziyaret edecek. Putin ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu. Dostluğumuz kimseye karşı değil, barış için çalışıyoruz dedi. Rus lider Putin Çin ziyareti öncesi önemli mesajlar verdi. İki ülkenin ulusal birlik ve egemenliğin korunması da dahil olmak üzere birçok konuda birbirlerini desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Rusya ve Çin ilişkileri hakkındaysa dostluğumuz kimseye karşı değil, barış için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise Putin bu akşam Pekin'e ulaşacak. Havalimanında Çin Dışişleri Bakanı'nın da katılacağı bir tören düzenlenecek. Ziyaretin ana programı 20 Mayıs sabahı başlayacak. Çin Devlet Başkanı Xi, Putin'i resmi törenle karşılayacak. Görüşmelerin ardından imza töreni düzenlenecek. Yaklaşık 40 belgenin imzalanması bekleniyor bu görüşmede. Çin geçtiğimiz aylarda İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u da ağırlamıştı. ABD Başkanı Trump ise geçtiğimiz hafta Pekin'e ziyaret düzenlemişti. Beşiktaş Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında eski başkan yardımcısının da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yeni operasyon yapıldı. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı ve Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer'in de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 90 bin dolarla 5 bin euroya da el kondu. 26 yıl önce İstanbul'da öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetinde bir kritik adım daha atıldı. Çağla Tuğaltay'ın komşusu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
3: Türkiye'nin hafızasına kazınan cinayet dosyası 26 yıl sonra raftan indi. Çağla Tuğaltay'ın katilini bulmak için kritik bir adım daha atıldı. Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım aile için umut oldu. Çağla Tuğaltay cinayeti için de özel bir ekip kuruldu. Aile 4 kişi için fethi kabir talebinde bulundu. 26 yıl sonra inceleme yapılan gecekonduda oturan Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.
4: Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın katledildiği evin yakınlarında bulunan gecekonduda çalışmalar yapılmıştı. Parmak izleri alınmıştı. O evde oturan kişinin kimliği tespit edildi. Ancak 2023 yılında vefat ettiği ortaya çıktı. O kişi Lütfi Şerbetçi'ydi. Ailesi sahip çıkmadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü. 376 numaralı tabela konuldu. Bu mezar birazdan açılacak. Fethi kabir yapılacak. 376 numaralı mezardan çıkacak sonuçlarsa oldukça önemli.
3: Lütfi Şerbetçi'nin mezarından alınan DNA örnekleriyle Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA karşılaştırılacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir camiye saldırı yapıldı. İki saldırgan etkisiz hale getirilirken 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Silahlı saldırı San Diego şehrinde bulunan İslam merkezine yapıldı. Çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Yetkililer bölge sakinlerine olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı. Polis saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayın kontrol altına alındığı, 2 saldırganın öldürüldüğü açıklandı. Saldırganların genç yaşta olduğu belirtiliyor. Öldürülenlerin de yine yetişkin olduğu belirtildi. Ayrıntılı bilgi yok. Hayatını kaybeden

0: lerden birinin de güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi. Polis ayrıca saldırıyı bir nefret suçu olarak niteledi. ABD Başkanı Trump ise olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini söyledi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz dedi. Samsun'un Havza ilçesinde geçtiğimiz günlerde ilçeyi vuran sel felaketinde bir esnaf ölümden dönmüştü. Suya kapılan esnaf yaşadığı korku dolu anları anlattı.
1: Adam gidiyor.
2: Nerede gidiyor?
1: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
3: Dükkanın önüne çıktım. ATM'nin önünden su beni kaptı.
4: Adamını dışarı atar atmaz suya kapıldı. Sele kapılan adam canını zor kurtardı.
3: Su yutmadım yani. Hep boğazım yüksek şekilde ellerimi çırpınarak. Kendim hep sağ tarafa atmaya mücadele ettim. Gene de sağa attım. Sol taraf olsaydı beni dört yola götürürdü sel.
4: Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde vuran sel felaketinde kasaplık yapan Şerif Öngel'in ölümden döndü. Dükkanından çıkar çıkmaz sele kapılan adam metrelerce sürüklendi.
1: Adam gidiyor.
2: Nerede gidiyor?
1: Kanka adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
4: Neyse ki korkulan olmadı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen kasap güvenli bir alana çıkmayı başardı.
3: Oradan karşı lokantaya geçtim. Beni eve götürün dedim. Üstümü değiştirdim. Yürüyemiyorum. O kadar ağrım ki çamurdan. Sağ olsun onlar da beni götürdüler.
1: Adam gidiyor.
2: Nerede gidiyor?
1: Kanka adam gidiyor.
0: Giresun'da içinde iki kişinin bulunduğu kamyonet yaklaşık 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Kamyonetteki kişiler şans eseri ölümden döndü. Görüntüleri de var kaza anının.
5: Oğlum yavrum. Buyurun. Yavrum.
6: Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz.
7: İçinde oldukları kamyonet uçurumdan yuvarlandı. Biri 50, diğeri ise 200 metrede kamyonetten fırladı. İkisi de mucize eseri hayatta kaldı.
5: Yavrum.
7: Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza Giresun'un Güce ilçesine meydana geldi. İçinde iki kişi olan kamyonet seyir halindeydi. Uçurumun yakınına geldiklerinde şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanmaya başladı.
6: Arabanın sahibini 50 metrede atıyor, arabanın şoförünü beni 200 metrede atıyor. Artık camdan mı bıraktı, kapıyı mı yoğdu bıraktı, neden bıraktı onu bilemiyorum.
7: Kamyonet sürücüsü ve yanındaki Recep Yıldız araçtan fırladı. Kamyonet yuvarlanmaya devam etti.
6: Kalktım oturdum, çağırdım karşıdan komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben. Engelli ayağımın kırıldığını gördüm.
7: O anları bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Kaza sonrası hemen 112'yi aradılar. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Recep Yıldız hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
0: Ve sürücüleri ilgilendiren bir haberle devam edelim. Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletiliyor. Yeni listeye göre araçta yangın söndürme tüpü, ilk yardım kiti gibi hayati ekipmanların olmaması artık ağır kusur sayılacak.
8: Yasal olsun olmasın illaki araçta bulunması gerekir.
7: Yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası, reflektör. Bunların olmadığı araç artık ağır kusurlu sayılacak. Muayeneden geçemeyecek.
8: Yangın söndürücü var, 2 adet üçgen reflektör var, ilk yardım seti var, takozu var, çekme halatı var. Bir de ilave olarak aracın stepnesi. Orijinalinden üretiminden stepnesi olmayan araçlar da mevcut. O tür araçlar için de şu şekilde tamir kitleri var.
7: Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikle araçlarda bulunması zorunlu olan ekipman listesi genişletildi.
9: Gündeme gelen yeni listenin aslında en kritik noktası işte bu yangın söndürme tüpleri. Aslında bu tüpün olmaması araçları hafif kusurlu olarak muayeneden geçiriyordu. Ancak yeni liste hayata geçerse işte bu tüplerin olmaması halinde araç ağır kusurlu sayılacak.
8: Bu araçta çıkan büyük bir yangını söndürmez. Yangın yeni çıkmaya başladığında o yangının büyümeden söndürülmesi itfaiye gelene kadar belli bir seviyede tutulmasına yarar.
7: Peki bir aracın muayeneden geçmesi için başka nelere bakılır?
8: Emniyet kemerlerinin aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılır. Kornanın kontrolü yapılır. Aracın güvenlik ekipmanı olan ABS sisteminin çalışıp çalışmadığına bakılır. Kontağı açtığımız zaman ABS ışığı kısa bir süre yanar, daha sonra söner. Hiç yanmaması istenmez. Sürekli yanması da istenmez. Yağ kaçakları var mı araçta, yakıt kaçakları var mı onlara bakılır. Cam suyunun bu şekilde cama su atması ve sileceklerin de bu suyu ve camı

0: sağlıklı bir şekilde temizlemesi. Ön farlar, sinyal lambaları, sis farları. Lastiklerinde araç ile uyumlu olup olmadığına bakılır. Fazlaca aşınmış veya düzensiz aşınmış lastikler de yine muayenede kusur olarak değerlendirilip geçmez.
1: Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1246 lira para cezası uygulanabilecek.
2: Tabii yeni liste, yeni şartlar gündeme geldikten sonra araç muayenesi yaklaşan sürücülerde bayram öncesinde soluğu araç muayene istasyonlarında aldılar. Aracı muayeneye getirdik.
3: Evet, doğrudur. Geçer inşallah ya, arabada bir sıkıntı yok, tertemiz araç.
2: Yeni liste diyorlar, yangın tüpü olacak bundan sonra.
4: Hepsi mevcut.
5: Tabii canım, bunlar olması gereken şeyler bunlar.
6: Geçer, bir sıkıntı yok, tekrara geldim.
2: Araçta her şey tamam mı?
7: Tamamdır, eksiğimiz yok. Arabamızın güvenliği için de iyi oluyor.
8: Bayram yaklaşıyor. Elbette otogarlarda yoğunluk başladı. Ek seferlerin koyulmasına da ihtiyaç var. Fiyatlar nasıl ve yoğunluk nasıl, izleyelim.
9: Kızımın yanına gidiyorum.
10: Gelirken oğlunuza bir şey getirecek misiniz?
9: Elbette, tabii ki lokum. Aksar lokum.
10: Ne getireceksiniz? Eşiniz İstanbul'da kalacak. Bir şey gelecek mi eşinize İstanbul'da?
9: Biz geliriz anca valla. Bir şey getirme imkanımız yok şu an.
10: Bir şey getirmeyeceğiz dediler.
11: Kendileri gelsin yeter.
1: Bayrama az bir süre kaldı ama otogar yoğunluğu günler öncesinden başladı.
12: Otobüsümüz dolu efendim. Pol dolu.
1: Peki bilet kaldı mı?
12: Bütün firmaların tamamını dolaştık. En son bunda 2 bilet kalmıştı.
10: Akisar'a ne kadar aldınız bileti, ne zaman aldınız?
9: 3 gün önce 1250.
10: İçinde bulunduğumuz otobüs İstanbul'dan kalkacak ve Diyarbakır'a gidecek. Yolculuğu ise 19 saat sürecek. Bilet fiyatı ise 2200 liradan başlıyor. 41 koltuğunsa tamamı satın alınmış durumda.
13: Ankara arası şöyle söyleyelim, 600 liradan 1200 liraya kadar fiyat var. İstanbul'dan Van 2800, 3000 civarında. İzmir'de 1000 lira civarında.
14: Bileti 1900 liraya aldım. Buraya gelirken kontrol ettim. 1350 TL olmuş.
15: Bu otobüs Gaziantep Kahramanmaraş istikametine gidiyor abi.
10: Fiyatlar ne peki?
15: Yaklaşık 2000-2200 TL arasında değişiyor.
12: Yoğunluğu olan illerden gidiş ucuz oluyor da dönüşler pahalı oluyor.
16: Şimdi belki oraya dolu gideriz ama buraya gelirken boş geliriz.
15: Yoğunluk var tabii ama firma önlemini aldı.
1: Bayram özel ek seferler konuldu.
13: Türkiye geleni için söylüyorum. 5000 sefer var. Bu bayram süresi içinde bu 8000'e çıkacak. Esas hareket cuma günü başlıyor. Cumadan itibaren otobüsler yer bulmak mümkün değil.
8: İlk saatimizi noktalamadan şimdi sporcu gençlere gideceğiz. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı gençlere ve sporculara emanet etti. Cumhuriyet'in çocukları Balkanlar'da, Avrupa'da ve dünyada başarıdan başarıya koşuyorlar. Rekorlar kırıyorlar son zamanlarda. Göğsümüzü kabartan yeni haberler de aldık. Dünya ikincisi Mehmet Karaca, Balkan şampiyonu Erkan Akköse ve dünya rekortmeni Adasu Ramazanoğlu. 19 Mayıs'ın kendileri için taşıdığı önemi Habertürk'e anlattı. Haberimizi izleyelim. Saat başında yeniden buradayız.
1: Biri güreşte dünya ikincisi.
17: 2019'da da Ukrayna'da dünya ikincisi oldum.
1: Biri karate'de Balkan şampiyonu.
18: Türkiye şampiyonluğum var 2 tane. Türkiye üçüncülüğüm var.
19: 4 tane dünya rekorum var. 6-7 tane de dünya çapında birinciliklerim var.
1: Mehmet, Erkan, Adasu. Küçük yaştan beri hayatlarını spora adadılar. Peş peşe elde ettikleri başarılar onlara milli formayı giymenin de kapılarını araladı.
17: Ben o mindere çıktığımda ay yıldızlı mayoyla kendimi cephedeki askerden farksız hissediyorum.
1: Her birinin sporla tanışma hikayesi farklı.
18: Annemin bir arkadaşı çocuğunu gönderiyordu. Annem de oradan esinlenip beni de yazlamak istedi. Hani.
17: Aslında amacımız yemek yemekti o gün orada. Sonrasında da hocamız şakasına yemek yiyen antrenmanını da yapmak zorunda dedi. Ben o gün bugündür yaklaşık 20 sene oluyor güreşe başladım yani.
19: 3 yaşında başladım. Babam beni yüzmeye başlattı. Yüzme öğretmeniydi. 2024'te de kendi rekorlarımı tazeledim. 3 tane dünya rekoru kırdım tekrardan.
5: Yaşları, branşları ve hikayeleri farklı olsa da amaçları aynı. Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak, Avrupa'da ve dünyada İstiklal Marşı okumak.
19: Madalya kürsüsüne çıkınca o bayrağı göklerde dalgalandırmak çok gurur verici bir şey.
17: Bir elim göğsümde, diğer elimle asker selamı vererek o İstiklal Marşımızı okutması, okunması, arkada bayrağın dalgalanması, diğer bayrakların altta kalması. Yani bu

0: Ha, biçilmez bir şey yani.
1: Birinci kürsüsüne ayağını attığında yukarı çıkma bütün taraftarlar, bütün stadyum, bütün gözler senin üzerinde yani. Cidden tamam diyorsun yani, bu oldu yani, hani başardım sonunda.
2: 1919'un üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs gençliğe ve sporcuya armağan edildi. İşte o gün gençliğe ve sporcuya umut olmaya devam ediyor.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla beraber yani gençlere bir umut, geleceğe bir vaat aslında 19 Mayıs.
1: Ve o savaş anında bile sporu düşünmesi çok önemli bizim için.
3: O bayrağı, o gökleri dalgalandırabilmemin de sebebi aslında Atatürk.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: İnsan marşa devam etmek istiyor değil mi? Böyle bu milli bayramlarımızda hem göğsümüz kabarıyor Kurtuluş Mücadelesi'ni konuşurken, hem büyük bir hayranlıkla, minnetle, saygıyla anıyoruz. Bu vatan uğruna canını veren şehitlerimizi, gazilerimizi, başta da Mustafa Kemal Atatürk'ü Bandırma vapurundan indi, Samsun Limanı'na adım attı ve gerçekten bu toprakların kaderi değişti. Tarifsiz bir kurtuluş mücadelesinin ateşini yaktı Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da ve bugün Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz ve canlı bağlantılarla kutlama alanlarına gideceğiz. İzmir'e gideceğiz, Diyarbakır'a gideceğiz ama önce başkente Ankara'ya, Anıtkabir'e gideceğiz elbette. Resmi törenlerin ardından saat 9'da da ziyarete açıldı Anıtkabir. Arkadaşımız Emre Aytekin de orada. Emre?
1: Evet Serap Belet, sabah saatlerinde Anıtkabir'de bir resmi tören gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular ve temsilci gençler buradaydı. Atanın huzuruna çıkıldı, mozelesine çelenk bırakıldı ve ardından da Anıtkabir özel defteri imzalandı ve buradaki törenler de bitmiş oldu ve bununla birlikte Anıtkabir vatandaşların, gençlerin ziyaretine açıldı. Şu anda da o ziyaretler devam ediyor. Kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. Gençler, 7'den 70'e vatandaşlar resmi törenin sona ermesiyle birlikte Anıtkabir'e akın etti. Atasının huzuruna doğru çıkmak için buradalar gençler, vatandaşlar. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde ilk resmi törenlerin Ankara'daki adresi yine Anıtkabir oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte gençler ve sporcular buraya geldi ve burada Atatürk'ün huzuruna çıkıldı ve resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte de Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Şu anda da o ziyaretler devam ediyor. Bizler de buradaki gelişmeleri aktaracağız.
0: Emre'ye çok teşekkür ediyoruz. Kıpkırmızı, Emre'nin gördüğünüz gibi arkasındaki kalabalık, üzerlerinde Türk bayraklarıyla. Buradan da şimdi gidiyoruz İzmir'e. Coşkuyla kutlanıyor 19 Mayıs İzmir'de. İzmir temsilcimiz Gülçin Hacıevliyagil Ayşe'den dinleyelim oradaki kutlamaları.
2: Serap Belet, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Her zaman olduğu gibi kutlamaların adresi burası. Ulu Önder Atatürk ne demişti? Ben sporcunun zeki ve çevik olanını severim demişti ve geleceği de onlara emanet etmişti ve bugün gençler aslında ne kadar zeki ve çevik olduklarını yaptıkları gösteriyle gösterdiler ve arkamızda, yanımızda onlar var ve üzerlerindeki tişörtlerde de Türkiye'nin gücü, gençliği yazıyor. Gerçekten de onların gücüne Atatürk inanmıştı ve bizler de inanıyoruz. Onlar umudun simgesi aynı zamanda. Bugün aslında kutlamaların başladığı adreste önce arkamızdaki Atatürk

0: adına sporcular, gençler bu şanlı Türk bayrağını göndere çektiler ve hala da Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerini ellerinde taşımaya devam ediyorlar bu meydanda. Bir taraftan da gösteriler devam ediyor. Önce tabii ki Ege'nin aslında değişmeyen figürü Zeybek gösterisi vardı. Anadolu'da aslında Türk kültürünü simgeleyen efeler bu meydandaydı. Gösterileri tamamladı. Ardından farklı gösteriler oldu. Şu anda da gençlerin gösterileri devam ediyor. Hem akrobasi timleri buradaydı. Göndere bayrağı çektikten sonra hemen karşımızdaki kuruma yine Atatürk'ün posterini ve Türk bayrağını çektiler dağcılar. Ardından da şu anda görmüş olduğunuz gibi ritmik dans gösterisinin ardından da basketbolcular sahnede aslında tüm gençliğin coşkusunu da bu meydandan sergiliyorlar. Tabii kuruluşun temeli Samsun'dan başlamıştı ve 107 yıl önce atılmıştı. Bugün de aslında bu bayramı kutladığımız, Atatürk'ü andığımız Gençlik ve Spor Bayramı İzmir'de yaşanıyor diyelim. Gün boyunca da aslında etkinlikler devam edecek İzmir'de. Şimdi sözü size bırakıyoruz.
1: Gülçin Ayçe, çok teşekkürler. Oradaki etkinliklerin bir kısmını da izlemiş olduk bu arada gençleri. Şimdi gidelim Diyarbakır'a. Diyarbakır'da kutlamalar valilik önünde. Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek de orada. Nasıl bugün törenler? Nasıl gidiyor Veysi?
2: Evet, aslında Diyarbakır'da sabah 9'da Anıt Park'a çelenk sunulmasının ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Diyarbakır Valiliği önündeki kutlamalar startı verildi. Şu an itibariyle de devam ettiğini ifade edelim. Halk oyunları gösterileri yapılıyor şu an itibariyle. Tabii ardından da Yunuslar hazırlık yapıştığında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisleri, onlar da bir gösteri gerçekleştirecek. Hemen kameraman arkadaşım aslında kadrajında her iki tarafı da gösterdiğini ifade edelim. Sabah saatlerinde başladı. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın kutlama mesajı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'in günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından da öğrenciler şiirler okudu. Daha sonra da tabii ki olmazsa olmaz Atatürk'ün gençliğe hitabesi okundu. Ardından da Trakya yöresinde halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Dicle Üniversitesi ekipleri burada gösteri yaptığını ifade edelim. Yine Gençlik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tekvando, vuşu, jimnastik gösterileri ve judo gösterileri gerçekleştirildi. Ardından da Kürtçe müzikler eşliğinde arbane gösterisi gerçekleştirildi. Çok sayıda da aslında vatandaş bu anları örümsesmek için de görüntü çekmek için alana giriş yaptı. Handbol, voleybol, futbol, basketbol büyük gösteriler de bugün itibariyle gerçekleştirecek. Halk oyunları stilize gösterisi de şu an itibariyle devam ediyor. Ardından da motorize Yunus ekiplerinin geçiş gösterisi gerçekleştirecek. Daha sonra da Anıt Park'ta, hemen sol tarafta bulunan Anıt Park'ta açılan standlarda gençler bir taraftan da burada etkinliklerini devam ettireceğini söyleyip gün boyu bu etkinliklerde devam edeceğini ifade edecek. Görüşürüz, bakalım.
1: Teşekkürler Veysi. Diyarbakır'dan şimdi İstanbul Kadıköy'e gidelim. Çünkü bayram kutlamaları kapsamında bir bisiklet turu düzenleniyor Kadıköy'de. Ve Habertürk ekibinden Arzu Kaya da orada. Nasıl bir güzergah var? Başladı galiba tur, değil mi? Hareket halinde olduğunuzu gördüm Arzu.
3: Serhat Beret, evet, tur başladı. Saat 11 itibariyle start verildi. Kalamış'taki Atatürk Parkı'ndan oldukça coşkulu bir atmosfer var. Kameraman arkadaşım Erdi şu an ekranlarınıza getiriyor size. 107 yıl önce başladı bağımsızlık ateşi, Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi. Gençlerin de umuduyla şu anda bu noktada biliyor. Kutlamaların adresi İstanbul'da Kadıköy oldu. Saat 11'i gösterdiğinde Kalamış Atatürk Parkı'ndan yüzlerce bisikletli genci, yaşlısı 7'den 70'e pedalları sürmeye başladı ve güzergahı da söyleyecek olursak Kalamış'tan başlayan bu bisiklet turu, 19 Mayıs kapsamında düzenlenen bu bisiklet turu Bağdat Caddesi boyunca 10 kilometrelik bir alanda devam edecek. Biz yayından evvel birçok vatandaşla konuşma imkanı bulduk. Herkes çok heyecanlı, herkes çok mutlu. Sadece gençler değil burada. Hepimizin günü ve 7'den 70'e birçok insan bu noktada mutlu, umutlu ve

0: heyecanlı bir gün geçiriyor. Dediğimiz gibi Kalamış Atatürk Parkı'ndan başladım. 10 kilometrelik bir bisiklet turu gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında. Tabii her yıl bu noktada kutlanıyor, onu da söyleyelim. Kalamış Atatürk Parkı'ndan başlayan bir tur her yıl bu noktada kutlanıyor. Kutlanmaya da devam edilecek. Birçok insan 7'den 70'e bu şekilde mutlu, umutlu, keyifli, oldukça keyifli bir atmosfer eşliğinde bayramı kutluyor. Biz de sizlerin ekranlarınıza geliyoruz.
1: Evet, Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Kadıköy'de Gençlik ve Spor Bayramımızda, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda gençler bisiklet turunda çok da güzel güneşli bir hava var. Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve buradan Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımına, yani 107 yıl önceye gidelim. Samsun'da atıldı bu ilk adım. Çareyi Anadolu'da gören Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapuruna bindi. Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yaktı. Bu yolculuk nasıl başladı? Paşa Samsun'a gitmeye nasıl karar verdi? İngilizler Bandırma vapurunu İstanbul'da durdurunca ne yaptı? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk atanın rotasını takip etti.

0: Paşam, ne olacak memleketin hali? Merak etme, üzülme. Geldikleri gibi giderler diyor. Türk milleti bir yol ayrımındadır. Yani birilerinin dediği gibi ya İngiliz, Amerikan mandaterliğini, himayesini kabul edeceksiniz, esir yaşayacaksınız. Ya da gereken bedeli ödeyeceksiniz, fedakarlığı yapacaksınız, hür ve özgür yaşayacaksınız.
1: Tam da böyle bir yol ayrımındaydı vatan. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmış, Anadolu işgalin etkileriyle boğuşuyordu. Ordunun elinden silah ve cephaneleri alınmış, millet fakir ve yorgun durumdaydı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması koca bir imparatorluğun sonunun geldiğinin göstergesiydi.
0: Ne zaman ki 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzalandı ve bu mütarekenin özellikle 7. maddesine istinaden ki hepimiz biliyoruz, yani İtilaf Devletleri kendi güvenliklerinin tehdit altında olduğunu hissettikleri her yeri işgal etme hakkına sahip oldular. 1453'ten itibaren Osmanlı Devleti'nin, Türk Devleti'nin İslam coğrafyasının başkenti olan, payitaht olan İstanbul, İngiliz, Fransız, İtalyan ve hatta Yunan askerleri tarafından işgal edilmiş oldu. 100 parçalık bir İngiliz, Fransız, İtalyan, bir de 4 tane Yunan gemisi var. Boğaz'a girmiş, işte Haliç'e demirlemiş. Efendim şehrin önemli kritik noktalarına doğru askerler çıkmaya başlamış. Mustafa Kemal Paşa'nın geldiği gün böyle kötü bir gün.
1: O zamanlarda Adana merkezli Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinden İstanbul'a çağrılan Mustafa Kemal Paşa karşılaştığı o manzara karşısında kayıtsız kalamadı. Cumhuriyete giden yolda tarihe geçecek o sözü de tam da o sırada söyledi.
0: Yaveri Cevat Abbas, paşam ne olacak memleketin hali diye soruyor. O da dönüyor ona, çocuk merak etme, üzülme, geldikleri gibi giderler diyor. Ve bunu söyleyebilmek her babayiğidin harcı değil. Bunu vatanını, toprağını, insanını, milletini iyi tanıyan, doğuştan gelen fıtratı gereği liderlik vasıfları olan bir insan ancak söyleyebilir.
1: Çanakkale Zaferi'nin ardından Anafartalar kahramanı olarak anılan Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geldiği o tarihlerde Anadolu'daki ayaklanmalar da giderek arttı. Rum çetelerinin eylemleriyle beraber asayiş günden güne azalıyordu. O ayaklanmaları bastıracak bir komutan ihtiyacı doğdu. Bu kurtuluşu Anadolu'da gören Paşa'nın aradığı fırsattı.
0: Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları İstanbul'da bir şeyin yapılamayacağını gördükleri için Anadolu'ya geçip Anadolu merkezli bir milli mücadele düşüncesini uygulama aşamasına geliyorlar ve bu düşünceyi gerçekleştirmek için Samsun ve çevresinde burada yuvalanmış olan Pontus çetelerinin yapmış olduğu eylemler bir fırsat veriyor. Rum çetelerinin Samsun ve çevresi 40'ın üzerine çete var ve her birinde 50 ile 100 arasında alan var. Bunlar eziyet ediyorlar insanlarımıza. Yunanların İzmir'i işgal ettiğinde 5000 civarında bizim insanımızı katlediyorlar, şehit ediyorlar.

0: eziyet ediyorlar.
1: Tarih 16 Mayıs 1919. İzmir'in işgalinden bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a doğru sefere çıktı. O sırada paşanın aklında sadece çete ayaklanmalarını önlemek değil, aynı zamanda halk mücadelesine öncülük edip bağımsızlık ateşini yakmak da vardı.
0: Bandırma vapuru Türk milletinin kayıtsız şartsız tam bağımsız bir devletinin kuruluşunun ilk adımının atıldığı, ilk yolculuğun başladığı geminin adıdır. Kız Kulesi önünden geçerken İngiliz yetki bölgesine İngilizler gemiyi durduruyorlar ve bir arama yapıyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın biliyorsunuz meşhur ifadesidir o. Bunlar işte bizim gemimizde silah, cephane vesaire arıyorlar ama bilmiyorlar ki biz Anadolu'ya irfanımızı, imanımızı, kafalarımızı götürüyoruz.
1: Bandırma vapuru 3 gün süren yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Tütün iskelesinden karaya çıkan Mustafa Kemal Paşa ve karargahını Samsun halkı ve işgal kuvvetlerince silahlarına el konan bir müşreze karşılayacaktı.
0: 19 Mayıs sabahın erken saatlerinde buraya geliyorlar. Mıntıka Palace Oteli'ni hızlı bir şekilde içindeki eksikleri gideriyor. Mustafa Kemal Paşa orada kalmak üzere karşılığını. Samsun'da 1840'larda onda bir oranda olan gayrimüslim nüfus 1900'lerin başına geldiğimizde %40'lara çıkıyor. Maalesef biliyorsunuz bir de Pontus meselesi var. Yunanistan'ın kurulduğu tarihten itibaren Büyük Yunanistan'ı kurma hayali var. Samsun zor bir durumda gerçekten. Zaten savaşın getirdiği ekonomik bir yorgunluk var. Onun da ötesinde bir karamsarlık var. Güneş Samsun'a doğdu diye boşuna söylemiyoruz.
1: O karamsarlığın içerisinden güneş gibi doğan Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'e giden yoldaki ilk adımlarını Samsun'da attı.
0: Çok özel toplantılar yapacak. Civar çevre ilçelerden ve köylerden kanaat önderlerini davet edecek. Bütün vatanın kurtuluşuyla ilgili bu insanları yönlendirecek, onlara bir ruh verecek ve azimlerini artıracak. Samsun'da bulunduğu tarih 22 Mayıs tarihinde İstanbul'a sadarete yani damat Ferit Paşa'ya gönderdiği bir telgraf var. O telgrafta diyor ki Türk milleti özellikle İzmir'in işgalini kastederek işgalleri kabul etmeyecektir. Türk milleti milli hakimiyet esasını ve Türklük duygusunu benimsemiştir. Yani burada aslında hem bir milli mücadele direniş hareketini başlatacağını ilk bilgisini paylaşıyor İstanbul hükümetiyle. Hem de efendim Türk milleti vurgusuyla bir kimlik vurgusu çok önemlidir bu. Milli iradeye dayalı bir devlet olacağını ilk işaretlerini burada verdiğini söyleyebiliriz.
2: Gizem Türemen'in haberini izledik. Bir kez daha bayramımız kutlu olsun. Atamızı rahmetle anıyoruz ve şimdi başkente gidelim. Başkentteki gündemin diğer başlıklarını da konuşalım. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le. Merhaba Nasuhi, hoş geldin.
3: Merhaba, günaydın Serap. Hepimize iyi bayramlar diliyorum.
2: Ben de öyle, teşekkürler.
3: Gece başlamış olalım, evet.
2: Şimdi... Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sorularım da var aslında ama Trump'ın şu son açıklamaları üzerinden savaşta gelinen son noktayla başlayalım mı dilersen? Birkaç gün erteledim saldırıları ve bir anlaşmaya varamazsak saldırabilirim dedi. Yani sık sık yapıyor bunu ama şu dünden bu yana bir hareketlilik var bölgede de. Neler oluyor?
3: Evet. Ya şimdi savaşın yeniden belki aynı yoğunlukta olmasa bile bir takım nokta hedeflere saldırı üzerinden ama yoğun bir saldırı üzerinden başlama gündemi var birkaç gündür. Fakat ben burada özellikle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlarımızı ekrana verdiler. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suud liderleri bu saldırıyı ertelememi istediler. Aslında bu bir erteleme talebinden çok savaşın yeniden başlamamasına dair bir talep. Tam da bugün 19 Mayıs, ben onunla da bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu körfez hattındaki ülkeler yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle savaşın galipleri tarafından kendilerine devlet, özgürlük, hepsini tırnak içinde söylüyorum ve egemenlik bahşedilmiş ülkeler. Devamı İkinci Dünya Savaşı ile oldu bunların. Fakat hepimiz gördük ki ev sahipliği yaptıkları ABD üsleri, ABD

0: güçleri onların sadece üslerin değil, otellerinin, birçok stratejik hedefinin, enerji altyapılarının da saldırıya uğramasına neden oldu. Bu bize şunu söylüyor. Yani hiçbir şekilde güvenlik, özgürlük, bağımsızlık satın alınabilir, size bahşedilebilir bir şey değildir. Yani 19 Mayıs'ı bugün konuşuyoruz. Bandırma vapuruyla Samsun'a, oradan Anadolu'ya ve Ankara'ya kadar uzanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya çıkışı, verilen milli mücadele ve hani hakimiyeti milliye ve istiklali tam ediyoruz ya, tam bağımsızlık ve milli egemenlik. Bu süreçler sıradan süreçler değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde. Bunlar özgürlüğün satın alınamaz olduğunu, bağımsızlığın satın alınamaz olduğunu, hürriyetin size kimse tarafından bahşedilemez olduğunu gösteren çok önemli tarihi örnekler. İşte bu coğrafyamızda, yakın coğrafyamızdaki hikayenin de böyle bir boyutu var. Trump'tan istiyorsunuz kendinize dair bir güvenliği, yine bir özgürlüğü, korunmayı. Diyorsun ki ertele, çünkü bu saldırılar bana zarar veriyor, İran bana saldırıyor. Ve biliyoruz ki İran'da o saldırı kapasitesini bütün hırpalanmış olmasına rağmen devam ettiriyor. Hürmüz'deki sıkıntı devam ediyor. Dolayısıyla yani ne karada, ne denizde, ne havada doğru dürüst kendisine ait, kendisinin şekillendirdiği bir gücü olmayan Körfez ülkeleri böyle bir tabloyu yaşıyorlar. Bu ertelemelerin devam edebileceğine dair yani bir şey de var Ankara'da, bir beklenti de var. Yani tarafların görüşme konusunda, yani ABD ve İran tarafının görüşme konusunda istekli olduğuna dair dün Dışişleri Bakanımız Almanya'da bazı açıklamalarda bulundu. Bunları da birleştirerek söyleyelim. Ama İran tarafı da Müşteba Hamene'yi üzerinden eğer savaş açılırsa yeni cepheleri de gözeterek biz bu savaşa devam ederiz mesajı geldi. Dolayısıyla savaşın devam edeceği konusunda tekrar söylüyorum, aynı yoğunlukta değil ama tekrar belki farklı alanlara sıçraması konusunda da bir endişe bir taraftan devam ediyor Serap.
1: 19 Mayıs'a bağlayınca ve onların Amerika Birleşik Devletleri'nden hani bunu dilemeleri, güvenlik vesaire, böyle Atatürk'ün gençlere bir sözü aklıma geldi. Merhamet dilenmekle ilgili hemen ona baktım. Cümle de şu: İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez diyor. Milletin ve devletin şeref ve bağımsızlığı korunamaz. Türk milleti, Türkiye'nin gelecekteki çocukları bunu bir an akıllarından çıkarmamalıdır diyor. Yani başka ülkelerden insaf ve merhamet dileme konusu. Tam da böyle üst üste denk gelmişken onu da söyleme ihtiyacı duydum. Başkent'te bugünlerde...
0: Ben de bir cümle ilave edeyim.
1: Tabii, çok iyi olur.
0: Çok özür dilerim, bir cümle. Bu hatırlatman üzerine, bu çok fevkalade tarihi ve önemli bir söz ve çok da kuşatıcı bir anlam haritası var. Dış destekçileriniz, size bunları bahşedenler bir gün sizi ya terk eder ya da size ihanet eder ya da ikisini birden yapar. Bu şu anda oldu ama bu bugün olmadı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bile kuvvet dediğimiz bugünkü alanın bazı toprakları İran'a verildi. 60'larda Yemen'e yapıldı bu. 79'da İran devrimi gerçekleşti. Güya müttefiki olan Şah'a dönüp bakmadı bile Amerika Birleşik Devletleri doğru dürüst. Arap Baharı'nda aynı şekilde şekillendi. O yüzden birisi size dışarıdan bir şey veriyorsa bunun mutlaka bir bedeli var ve günü geldiğinde de yanınızda olmayacaktır. İran Savaşı da başka bir örnekti. Evet.
1: Peki, şimdi dün sıcak gelişmelerle konuşma fırsatı bulamadık. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ndeki değerlendirmeleri, burada verdiği mesajlar, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. 2-3 hafta önceki grup toplantısında bir çağrıda bulunmuştu Öcalan'a statüyle ilgili. Ondan sonrasında buna ilişkin herhangi bir adım yok şu anda. Bununla ilgili yeni bir adım atılması, yeni bir planlama yapılması gerektiğini söylüyor Sayın Bahçeli. Tam olarak nedir bununla ilgili kastettiği tarifi ve bu Ankara'da karşılık buluyor mu?
0: Evet, statü meselesi ya da bu anlamda bir koordinasyon ve İmralı'daki Öcalan'ın bu konuda bir rol üstlenmesine dair bir hazırlık süreci Ankara'da şu an için görünmüyor Serap. Onu net olarak söyleyebilirim. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Yani Sayın Bahçeli'nin bu önerileri karşılıksız herhangi bir şekilde ele alınmıyor. Hayır. Burada şöyle bir süreç söz konusu. Aslında 2024'de çok hızlı gidelim. 22 Ekim 2024 tarihinde Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Yani Öcalan gelsin, DEM grubundan hitap etsin de başlayan. Daha sonra mesela örgütün fesih kararı gelsinler, Malazgirt'te alsınlar gibi çıkışlarla şekillenen bir süreç vardı. Şimdi bu çıkışların önemli bölümünün sembolik değeri ve çıtayı yükseltmek, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine olan güvenini ifade etme boyutu var. Yani ben bu sorunu hem siyasi sınırlarımın içinde hem de siyasi sınırlarımın ötesinde çözeceğim. Bana yönelik bir tehdit olmasına izin vermeyeceğim. Ve o zamanki öngörü bugün daha net anlıyoruz ki şu: bölgemizde bir takım hadiseler olacak, bir takım

gelişmeler olacak. Biz öne almalıyız. Sayın Bahçeli'nin aslında dünkü metni fevkalade geniş ve önemli noktalara da temas ediyor. Bu hani ortaya çıkan savaş durumunun, bir takım sorunların, İsrail saldırganlığının bölgede ortaya çıkardığı gelişmeler karşısında Türkiye'nin aslında bir tedbir haritası olduğunu söylüyor ki bence bu kısmı çok önemli.

0: ortaya çıkmasının getirebileceği sakıncalara da değiniyor. Şimdi baştan beri şunu da söyleyelim Serap, yani bu konuyla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ki dün kabine çıkışında da yine o kararlılığı ifade etti. Siyasi kararlılığı ve iradesinde değişen bir şey yok. Sayın Bahçeli'nin bu konudaki vizyonu ile ilgili değişen bir şey yok. Açıkçası onu da söylemek lazım. Sayın Bahçeli'nin açıklamasında da var zaten. Abdullah Öcalan'ın da İmralı'dan 27 Şubat'ta açıkladığı metinden sonra söylediklerinde de bir geri adım atma, bir geri çekilme yok. Fakat şöyle bir tablo var. Yani bu üç aktörün hakkını teslim ettikten sonra da şunu söylemek gerekiyor. Burada silah bırakma konusunda, örgütün fesih konusunda ve geniş alanlarda bunun gerçekleşmesi konusunda örgütün özellikle dağ kadrosunun ayak sürdüğünü de söylemek gerekiyor. Yani bu İran Savaşı bunun bahanesi olabilir, o bölgede evet. ortaya çıkan atmosfer buna mazeret gibi gösterilebilir evet. ama yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin süreci tamamlamakla ilgili kararlılığında bir sorun yok. Ama ben süreci tamamlayacaksam sen de bana hani sembolik olarak yaptığın işi, mesela silah bırakma işini, bıraktığın yerlerde ispat etmek ve beni ikna etmek zorundasın diyor. Böyle bir süreci var karşılıklı olarak, ama Sayın Bahçeli yasal süreçlerle ilgili atılacak adımların karşı tarafın da bu konuda adım atmasını hızlandıracağı anlamında sözleri de var. Ben bayramdan sonra tekrar söylüyorum, meclis kapanıncaya kadar yasal düzenlemelerin ön çalışmalarının, ön hazırlıklarının yapılabileceği kanaatindeyim. Böyle bir duyumum da var. Yani bu şu anlama geliyor. Yani ilgili komisyonlara bunların yönlendirilmesi ve ilk hazırlıkların, özellikle de daha basit, daha hani sıradan kolayca yapılabilecek düzenlemelerin hazırlığını yapılması, ama yasalaşma süreçlerinin yeni yasama yılına kalabilmesi ihtimali hayli güçlü görünüyor Serap.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum nasıl değerlendirmelerin için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Taktın için yarın tekrar görüşmek üzere. Evet, bu başlıklarla ilgili durum böyle. Şimdi dün bir korkunç bir olay yaşandı Mersin'de. 6 kişi öldürüldü. Bir kişi bir saldırgan önce eşini öldürdü. Ardından da bir restorana giriyor ve rastgele ateş açıyor. Mersin Valiliği de 6 kişinin hayatını kaybetti. 8 kişinin yaralandı. Silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada adli ve idari süreç devam etmektedir denildi. Saldırgan saklandığı evde yakalanacağını anlayınca intihar etti. Mersin Valiliği silahlı saldırıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. 6 kişinin öldüğü olayda yaralanan 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Valilik açıklamasında şüpheli şahsın yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir denildi. Cinayetlerin ardından kaçan Metin Öztürk saklandığı yerin jandarma ekiplerince sarılmasının ardından tabancasıyla intihar etti. 6 kişiyi öldürüyor, biri de eşi. Yani böyle bir yoğun takipte, böyle bir bağımlılık sorunu ve psikiyatrik sorunları olan kişinin tabii takibinin de ne kadar önemli olduğu konusunda da çok trajik bir örnek ne yazık ki. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcıya verdiği ek ifade ortaya çıktı. Yalım'ın şaibeli olduğu öne sürülen CHP kurultayı ile ilgili sözleri dikkat çekiyor. Özgür Özel'e destek karşılığında bazı delegelere iş vaadinde bulunduğunu da öne sürdü.
2: Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz her türlü çalışmalarını...
3: Tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, savcıya etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi. O ifadeden ayrıntılar ortaya çıktı. Özkan Yalım, CHP kurultayı sürecinde İzmir'deki delegelerin Özgür Özel'i destekleme konusunda zorluk çıkardığını, bu yüzden İzmir delegeleriyle Özgür Özel'in ilgilendiğini söyledi. Özkan Yalım, kurultayda Özgür Özel'i destekleme karşılığında iş vaadinde bulunulduğunu da iddia etti. Yalım, bir delegenin iki çocuğuna İstanbul'daki CHP'li belediyelerde iş bulunması şartıyla Özel'e destek vereceğini söylediğini öne sürdü. Bu kapsamda telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti. Özkan Yalım, Özgür Özel'in kara kutusu olduğu iddialarını da reddetti. Özel'le tanışıklığının 10 yıl öncesine dayandığını söyledi. Ona en yakın kişiler Demirhan Gözaçan, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'dır dedi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in masrafları Uşak Belediyesi tarafından karşılanan lüks aracı kullandığını da iddia etti.
4: Aracın içi tamamen sökülerek sıfırdan yapıldı. Bunlar çok lüks ve özel iç tasarımlar olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olması normaldir.
3: Özkan Yalım, Uşak Belediyesi'ne operasyonda tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.

0: Özgür Özel'in talimatıyla ona teslim edilmek üzere bir spor çanta içinde 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a teslim ettim. Gözaçan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu.
1: Diploma iptali davasında Ekrem İmamoğlu'nun istinaf başvurusu reddedildi. İmamoğlu yürütmenin durdurulması ile ilgili karara itiraz ederek istinafa başvurmuştu. Bu başvuruyu İstanbul 7. İdari Dava Dairesi değerlendirdi ve ilk mahkemenin kararını yerinde bularak İmamoğlu'nun başvurusunu reddetti. Kararda Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu belirtildi. İmamoğlu'nun dosyayı Danıştay'a taşıması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmiş. Ardından da bu yargı süreci başlamıştı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaattaki temel kazısı sırasında toprak kayması oldu. Yine diyelim, çünkü birçok temel kazısında böyle çevredeki yapılara da zarar veriliyor. Daha geçen gün bir bina tümüyle yıkıldı kazı sırasında. Burada da tedbir amacıyla 5 bina tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan insanlar duruma tepkili.
2: 5 tane bina boşaltıldı. Toplam 56 kişi yaşıyor bu binalarda. Çözüm bekliyor insanlar.
3: İnşaatın temel kazısı toprak kaymasına neden oldu. Heyelan riski nedeniyle evlerini boşaltan bina sakinleri isyan etti.
2: Yani bu hale gelene kadar abi belediye neredeydi ya? Yani belediye yani hiç mi kontrol etmiyor?
3: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temeli için iş makinesiyle kazı başlatıldı. Bu sırada toprak kayması olduğu çalışmalara ara verildi. Üst kısımdaki binalarda yıkılma riski oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
2: Her şeyden önce bir açıklama, yani bu insanlar çok bir şey istemiyor. Açıklama istiyor, yani şurada bir ölüm mü olmalıydı yani. Az önce bile kayma meydana geldi.
3: Çevrede geniş önlem alındı. Riskli durumdaki 5 bina tahliye edildi.
2: Müteahhit diyor ki ben proje çizdirmeye gidiyorum Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Benlik bir şey yok diyor. Belediye yeni geldi. Onlar da ne diyor? Diyorlar ki bizlik bir şey yok. Bizim haberimiz olmadan proje dışına çıkılmış diyor.
3: Evlerine giremeyen bina sakinleri endişeli. Geceyi konuk evleri ya da yakınlarının yanında geçiren vatandaşlar çözüm bekliyor. Bölgede güvenlik önlemleri ve uzman ekiplerin incelemeleri ise sürüyor.
1: Önce bıçaklandı, ardından da kaldırıldığı hastanenin 10. katından düşerek öldü. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki olayda gencin ölümü şüpheli bulundu.
3: Aldığı bıçak darbesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede yüksekten düşerek canından oldu. Olay sabah saatlerinde İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. 21 yaşındaki Kudret Özcan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye götürdü. Kudret Özcan ilk müdahalenin ardından genel cerrahi servisine alındı. Yaralı genç akşam saatlerinde hastanenin 10. katındaki pencereden düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyette 8 suç kaydı olduğu öğrenilen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın dolma aşamasına gelmesi nedeniyle risk altındaki 15 mahalle ve 7 köy için geçici tahliye kararı çıktı. Turhal Afet Koordinasyon Kurulu acil durum gündemiyle toplandı. Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolu savakların taşmasının beklendiği belirtildi. Yeşilırmak Havzası'nda oluşabilecek olası taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında da tehlike arz eden 15 mahalle ve 7 köyün geçici olarak boşaltılması kararlaştırıldı. İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı. 110 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün illegal derneklerde ders düzenledikleri ve yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisinde ders verdikleri belirlendi. Çok kritik bir durum. Ayrıca cezaevlerinde bulunan kişilere lojistik destek sağladıkları da ayrıca tespit edildi. 3 ilde operasyon yapıldı. 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah ve dijital materyaller ele geçirildi. Adınıza açılmış bir dava var. İcraya verildiniz, suça karıştınız. Dolandırıcılar bu mesajlarla insanları tuzağa çekmeye çalışıyorlar ve ne yazık ki ikna da ediyorlar.

0: insanları inandırıyorlar da bu tuzağa düşen kişilerin hem paralarını hem de kişisel bilgilerini çalıyorlar.
1: Hakkınızda dava dosyası var, ödemezseniz mahkemelik olacaksınız. Hukuk bürosu adı altında vatandaşa sözde yardım diye bu mesajları gönderiyorlar. Aslında hepsi birer dolandırıcı.
2: İşte mahkemeniz var bugün, son günü bilmem ne falan filan öyle bir şeyler yapıyorlar. Şu avukatta dosyanız var, bu linke tıklayın.
3: Kendi kendinden şüpheleniyor bu insan yani.
1: Şüphelenenler o numarayı aradıklarında karşılarına önce telesekreter çıkıyor.
4: Uzlaştırma dosyası için 2, boşanma dosyası için 3'e basınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.
1: Bu göz boyamanın ardından telefonun ucunda bir ses. Dolandırıcının ta kendisi. Öncelikle amacı vatandaşı korkutmak.
5: Yasa dışı kumar bahislerine giriş kayıt üyeli konuşmasından dolayı bir ceza işlem uygulanmış. Aynen.
6: Ne kadar bir miktar var ceza?
5: Toplam 126 bin lira. Sizi VGAP'dan faydalanıyorsunuz. 50 bin liraya düşmekte.
1: O sözde cezayı ödemek için kendi kurdukları sahte E-Devlet sitesine yönlendiriyorlar.
6: E-Devlet üzerinden ödeyebilir miyim?
5: Tabii tabii ödeyebilirsiniz.
6: Ama ben E-Devlet'e girdiğimde ya da UYAP'a girdiğimde bunu göremiyorum.
5: Bilmiyorsanız söyleyeyim ben size. tr.cezamaliye.com'dan gireceksiniz.
6: Evet.
5: Girin Google'a, ben tarif edeyim size. E-Devlet TC'nize giriş, direkt siz zaten dosyaya yönlendirecek olmuşmuş olan. Şu an tebliğ sürecinde olduğu için hani direkt E-Devlet UYAP'tan görüntüleyebilirsiniz.
1: Açılan sitenin arayüzü E-Devlet'in birebir kopyası.
5: Altta zaten Ceza Anfas Kurumu'nun mahalle isim şefi vardır. Serhat Yolcu.
6: Evet.
5: Yani orayı ödemeniz bu dekontunuzu ilettikten sonra ödemiş olduğunuz 50 bin lira içerisinde 6 bin lira kesilip 44 bin lira tekrardan iadesi yapılacakmış. Sizinizde herhangi bir işlem olmayacak.
6: Verdiğiniz site bir kere sahte. Biz de Habertürk Televizyon'dan arıyoruz sizi zaten. Şu anda öyle bir dava dosyası da yok. Vatandaşlara bu şekilde... Evet. Kapattı.
7: Orada bilgilerini falan girine yine E-Devlet'in arayüzü çıktığı için o da büyük bir sıkıntı yani.
1: Dolandırıcılar sahte E-Devlet sitesini o kadar gerçekçi yapıyorlar ki korku ve paniğe kapılan vatandaş giriş yapıyor ve istemeden de olsa en hayati bilgilerini yani E-Devlet şifresini dolandırıcılara kaptırmış oluyorlar. Vatandaşların gerçek E-Devlet olan www.turkiye.gov.tr dışındaki sitelere itibar etmemesi gerekiyor.
8: Yaşlılar olsun, hastalar olsun, eskaza onu şey yapıyor, dokunuyor, tıklıyor. Bir de önceden telefondu, şimdi şey oldu, mesaj oldu.
9: Gelen telefonları ben dinliyorum, diyorum lan sen diyorum ki
10: yapıyorum. Dolandırıcısın diyorsunuz en uygun tabirle.
9: Yani bir de biraz argoca bir şeyler söylüyorum. Tabii hemen kapatıyorum.
0: New York Times gazetesi İsrail'in Irak'taki ikinci gizli üssünü gündeme getirdi. Üsleri şans eseri keşfeden çobanın da öldürüldüğünü iddia etti gazete. ABD'nin üslerin varlığından haberdar olduğunu ancak Bağdat'ı bilgilendirmediği de yine iddialar arasında. Irak ise bu üslerin varlığını reddediyor.
1: Irak'ta İsrail'in gizlice kurduğu bir değil iki gizli üs vardı. İddia New York Times'tan geldi. Gazete ayrıca üsleri kaza eseri keşfeden Iraklı çobanın bir helikopter tarafından takip edilip öldürüldüğünü öne sürdü. New York Times haberini öldürülen çobanın yakınlarına dayandırdı. Gazeteye konuşan görgü tanıkları çoban Avad el-Şammari'nin alışveriş yapmak üzere yaşadığı kamptan yakındaki Nukayb kasabasına doğru yola çıktığını söyledi. Birkaç saat sonra ise kullandığı kamyonetin bir helikopter tarafından takip edildiğini gördüklerini ifade etti. Görgü tanıklarına göre helikopter el-Şammari'nin kullandığı kamyonete ateş açarak çobanı öldürdü. Yakınları Iraklı çobanın İsrail'in Irak'ta kurduğu üsleri tespit ettiği için öldürüldüğünü savunuyor. Iraklı çobanın keşfettiği üslerde İsrail askerler, helikopterler ve çadırlar görülmüş, el-Şammari'nin öldürülmeden önce gördüklerini yetkililere bildirdiği öne sürülmüştü. 2025'in yazında İran'a yapılan 12 günlük saldırı sırasında kurulduğu düşünülen üslerin yakınlarında uçakların inip kalkması için bir pist olduğu da iddia edildi. New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerin varlığından haberdar olduğunu ancak Irak'a bu konuda bilgi vermediğini de öne sürdü. Iraklı yetkililer bölgede İsrail üslerinin olduğu iddialarını yalanladı. yabancı bir ülkeye ait birliklerin bölgesinde

0: yere bir süre bulunduğunu ifade eden askeri yetkililer bu sürenin 48 saati aşmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wall Street Journal gazetesi de geçen hafta Irak'ta İsrail'in gizli üssü olduğu haberini duyurmuştu.
1: ABD ile İran arasındaki savaş küresel ekonomiye darbe vurdu. Her gün konuşuyoruz ekonomi bloğunda. Reuters'ın analizine göre şirketler savaşın mali etkisini sınırlamak için savunma amaçlı adımlar atıyor. Savaşın dünya genelindeki şirketlere şimdiden en az 25 milyar dolarlık ek maliyet yarattığı belirtiliyor.
2: İran savaşının maliyeti 25 milyar dolara ulaştı. Zararın boyutu ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerine yaklaştı. ABD ve İsrail'in İran'la yürüttüğü savaş dünya genelindeki şirketlere şimdiden en az 25 milyar dolarlık ek maliyet yarattı. Reuters'ın analizine göre şirketler savaşın mali etkisini sınırlamak için savunma amaçlı adımlar atıyor. Bu önlemler arasında fiyat artışları ve üretim kesintileri yer alıyor. Bazı şirketler temettü ödemelerini ya da hisse geri alım programlarını askıya alırken bazıları çalışanlarını zorunlu izne çıkarıyor ya da hükümetlerden acil destek talebinde bulunuyor. İsrail ordusununsa devam eden askeri harcamaları finanse etmek amacıyla ülke tarihinin en yüksek savunma bütçesini talep ettiği öne sürüldü. Geçen ay Savunma Bakanlığı bütçesinin 48 milyar dolara yükseltildiği, askeri kanadın bütçesinin 13 milyar dolar daha artmasını istediği belirtildi. Maliye Bakanlığı'nın ise buna sert bir şekilde karşı çıkmasının beklendiği kaydedildi. Savaş nedeniyle enerji ve benzin fiyatlarında da hızlı yükseliş yaşanıyor. ABD Başkanı Trump'ın kamuoyu desteği ise gün be gün düşüyor. Anketlere göre ABD'lilerin yalnızca %34'ü savaşı onaylıyor. Bu oran Nisan ortasında %36, Mart ortasında ise %38 seviyesindeydi.
1: Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Cannes Film Festivali'nde Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Soykırım bir gerçektir dedi. Sessizliğinizle ya da desteğinizle bunu haklı gösterirseniz soykırımı destekliyorsunuz demektir diye konuştu.
3: Gaza, for example, coming again into that. has been committed and is still being committed. Genocide is a fact. You can fight against it, you can try to justify it, explain it. That is a fact.
0: Gazze'de soykırım, Batı Şeria'da etnik temizlik sürüyor dedi. İsrail'in saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi. Ünlü aktör Javier Bardem, İsrail'in saldırılarına bu kez Cannes Film Festivali'nde sesini yükseltti. Soykırım bir gerçektir dedi.
3: Justify it. With your silence or with your support, you are pro-genocide. Those are facts.
0: İspanyol aktör, Hollywood'daki bazı çevrelerin İsrail'e yönelik eleştirileri bastırmaya çalıştığını savundu. Bardem, insan bazen korksa da doğru bildiğini yapmalı ifadelerini kullandı. Filistin konusunda sessiz kalanların da gelecekte toplumsal tepkiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Bardem, Şubat ayındaki Oscar ödülleri töreninde en iyi uluslararası film ödülünü sunarken savaşa hayır, Filistin'e özgürlük çıkışıyla da gündem olmuştu.
1: Ve para gündemi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra spor haberleri var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Bugün 19 Mayıs Salı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün Türk milletinin 107 yıl önce bağımsızlık ateşini yeniden yaktığı, dünyaya karşı özgürlüğünü haykırdığı gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adımın kalbimizde yaktığı meşale hiç sönmedi. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Evet, milli takımımızla başlayalım haberlerimize. Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella kadroda 35 isme yer verdi.
1: Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer aldı. Kaleci Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Mert

0: Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı. 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak olan milli takım, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika'nın Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak. Milliler 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde antrenmanlara başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A milliler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için Amerika'ya gidecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Kulübü'nün yönetimini, teknik heyetini ve oyuncularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
2: First, thank you very much.
0: Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray camiasını şampiyonluktan dolayı tebrik etti.
3: Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir. Özellikle kıyasıya rekabetin yaşandığı sporda her başarının gerisinde emek, irade, disiplin, strateji ve takım çalışması vardır. Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz. Neticede Galatasaray camiasının da desteğiyle şampiyonluğa uzanarak milyonlarca taraftarınıza bir kez daha büyük bir sevinç yaşattınız. Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Siyah beyazlı kulüpte ayrılığın ardından teknik direktörlük görevi için yeni sürecin başlaması bekleniyor. Siyah beyazlı kulüpte başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında yapılan kritik görüşmenin ardından ayrılık kararı çıktı. Görüşmede Yalçın'ın görevini bırakma kararı aldığı belirtildi. Beşiktaş Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamladı. Siyah beyazlı ekip sezon başında hedefleri arasında yer alan Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda etti. Alınan sonuçların ardından Yalçın'ın geleceği tartışma konusu olmuştu. Tüm bu yaşananların sonucunda kritik toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ayrılığı sonrası bir veda daha gerçekleşti. Siyah beyazlarda futbol koordinatörü Serkan Reçber sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla Beşiktaş'a veda etti. 18 Eylül 2025'te göreve başlayan Reçber'in görev süresi 246 gün sürdü. Arsenal şampiyonluğa yürüyor. Londra ekibi Premier Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Burnley'i 1-0 mağlup etti.
0: Arsenal şampiyonluğa bir adım uzaklıkta. İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal sahasında Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal

0: Arsenal 37. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla bir maç fazlası olan Arsenal puanını 82'ye çıkarırken ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde yer aldı. En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, Manchester City'nin bugün oynayacağı Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasıyla Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Kutlu olsun bayramımız ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına minnet ve saygı, şükranla başlayalım gün ortasına. Şimdi bugün resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Törenlerin ardından da her zaman olduğu gibi Anıtkabir halka açıldı. Bir gidelim Ankara'ya. Emre Aytekin bizi bekliyor. Anıtkabir'de arkasında da kalabalık elbette. Söz sende Emre.
1: Evet Sena Alkan, kalabalığın saatler geçtikçe arttığını söyleyelim. Siz de ifade ettiniz. Resmi törenlerin ilk adresi Ankara'da Anıtkabir oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcular atanın huzuruna çıktı ve burada bir tören gerçekleştirildi. Törenin tamamlanmasıyla birlikte de Anıtkabir ziyaretçilere, vatandaşlara açıldı. Şu anda da 7'den 70'e genç, çocuk, yaşlı, bayrağını eline alan vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Dediğimiz gibi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcular sabah 9'da atanın huzuruna çıktı. Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı tüm alanda hep birlikte coşkulu bir şekilde okundu. Daha sonra ise misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir özel defterini imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak burada 19 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin mesajını okudu. Şu ifadeleri kullandı: Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz dedi ve böylece de resmi törenin ardından Anıtkabir'deki tören bitmiş oldu ve Anıtkabir'in kapıları vatandaşlara açıldı. 7'den 70'e vatandaşlar, aileler Anıtkabir'e akın etti. Şu anda da görüyorsunuz, o anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar bir yandan Atatürk'ün fotoğrafının olduğu Türk bayraklı, ellerinde Türk bayraklı gençler Anıtkabir'de atasının huzurundaki burada saatler geçtikçe kalabalığı bizler de görüyoruz. Kameraman Cüneyt Erdoğan getiriyor buradaki o görüntüleri. Ve bu törenlerin ardından tabii Ankara'da saat 14'te de Cumhurbaşkanlığında bir konser verilecek. Onu da bu şekilde hatırlatmış olalım. Ankara'daki bir kutlama adresi de Cumhurbaşkanlığı olacak. Evet, sabah saatlerinde Anıtkabir resmi törenlerin ilk adresiydi. Bir tören gerçekleştirildi. Törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Tabii binlerce genç atasına akın etti. Bizler de o gençlerle konuştuk. Gençler duygularını, düşüncelerini Habertürk mikrofonuna anlattı. Peki neler söyledi, izleyelim.
2: Bugün burada olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Atamız zaten kalbimizde. Bugün de onu ziyarete geldik. O yüzden çok gururluyum, mutluyum.
3: Çok onurlu ve kutlu bir gün. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık mücadelemizi başlattığı gün.
4: 19 Mayıs Atatürk için ve bizim için, Türk milletimiz için çok önemli bir gün.
5: Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmak benim için gurur verici.
6: Çok güzel bir duygu. Yani ilk defa buraya geldim Kıbrıs'tan bu yana. Dünya gözüyle gördüğüm için çok şanslıyım.
7: Atatürk'ün yolundayız. 19 Mayıs kutlu olsun. İstanbul'dan geldik Anıtkabir ziyareti.
8: Love Atatürk, love Türkiye.
0: Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın dolma aşamasına gelmesi nedeniyle risk altındaki 16 mahalle ve 7 köy geçici tahliye edildi. Nasıl bir tedbir alındı? Bir gidelim Tokat'a. Deha muhabiri İbrahim Uğur bizi bekliyor. Tahliye işlemleri devam ediyor mu? Son durum nedir? Söz sizde.
9: Evet, şu anda taşkın riski sebebiyle 15 mahallesi 7 köyünde tahliye kararı verilen Turhal ilçesinde.

0: Turhal'da 3 gündür tedbirler alınmaya devam ediyor. Tedbirlerden bahsedecek olursak Devlet Su İşleri, İl Özel İdare, AFAD, belediye, jandarma ekipleri, polis ekipleri Yeşilırmak çevresinde önlemlerini arttırmış durumda. Irmak yatağı çevresinde topraktan setler oluşturuluyor. Bazı bölgelerde ise DSİ ırmak yatağını genişletmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Çevlikler Mahallesi'nde bulunan bir bent ise bu kapsamda yıkıldı. 300'e yakın personelle jandarma ekipleri evleri tek tek gezerek vatandaşları uyarıyor. Tahliye ve barınma ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini alıp yurtlar, öğretmen evi ve misafirhanelere yerleştiriyorlar. Belediyenin anons sistemi aracılığıyla da uyarılar yapılmaya devam ediyor. Turhal Afet Koordinasyon Kurulu dün gece aldığı kararla 15 mahalle ve 7 köyde tahliye kararı vermişti. Aynı zamanda taşkın riski bulunan Müftü, Kazım Karabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çelvikler, Hacılar, Celal, Yunus, Yunus Emre, Yavuz Selim, Cemil Kebir ve Kova mahallelerinde Kızkayası, Alpören ve Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay köylerinde de afet süresince geçici olarak tahliye kararı verilmişti. Yeşilırmak, Turhal ilçesinin tam olarak şehir merkezinden geçiyor. Son iki haftada etkili olan yağışlar sonrası Yeşilırmak'ın debisi zaten yükselmişti. Almus Barajı'nın durumu da bu noktada önemli bir faktör. Çünkü en son 1993 yılında dolu savaklarından su bırakmıştı Almus Barajı. Ocak ayında Almus Barajı'nın seviyesi %40 civarındaydı. Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında etkili olan yağışlarla beraber baraj %99 doluluk oranına ulaştı. Almus Barajı'nın dolu savaklarından Yeşilırmak'a su bırakılması bekleniyor. Bu beklenti de tabii burada önlemlerin arttırılmasına sebep olmuş durumda. Okullar da tabii bu önlemler kapsamında çarşamba, perşembe ve cuma günleri Turhal ilçesinde tatil edildi. Bunu da ifade etmekte fayda var. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
1: İbrahim Uğur Tokat'tan aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkmıştı küresel somut filosu. İsrail'in müdahale ettiği tekne sayısının 40'a ulaştığı duyuruldu. En az 10 tekne Gazze'ye doğru halen ilerliyor. Tekneler Gazze'ye ilerleyişini sürdürürken Family isimli hastane gemisi Akdeniz'de teknik bir arıza nedeniyle bir acil durum yaşadı. Sorunun çözülememesi üzerine Türk Sahil Güvenliği'nden acil yardım talebinde bulundu. Gemi önce Adrasan Limanı'na çekildi. Ardından Finike Limanı'na doğru da yola çıktı. Küresel Sumut Filosu Türk makamlarına teşekkür etti. Küresel Sumut Filosu kriz masasından filodaki son duruma ilişkin de bir açıklama var. Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un yaklaşık 140 deniz mili yolunun kaldığı, 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu aktarıldı. Aralarında Türkiye ve İspanya'nın da olduğu 10 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in müdahalesine bir kınama açıklaması geldi. Ortak açıklamada filoda bulunanların can güvenliğinden endişe edildiği vurgulandı. Alıkonulan 332 aktivistten 74'ünün Türk vatandaşı olduğu bilgisi var. Aktivistlerin İsrail'in Ashdod limanına götürülmeleri, ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı hala belirsiz. Amerikan Başkanı Trump dün akşam İran'la anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi. İran'a bugün için yeni bir saldırı planladığını ama bunu bir süreliğine Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinin çağrısı üzerine ertelediğini söyledi. Eğer bir anlaşma olmazsa geniş çaplı bir saldırının emrini vereceğini, buna dönük bir talimatı olduğunu söyledi. Trump'ın saldırı tehditlerinin ardından Tahran'dan da peş peşe açıklamalar var. Bir bakalım son duruma, sonra konuşalım.
2: İran'la görüşmelerde anlaşmaya yaklaştık dedi. Yeni saldırıları bir süreliğine ertelediğini söyledi.
3: I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran.
2: ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisini aradığını söyleyen Trump, İran'la görüşmelerde sona gelindiği için saldırıların 2-3 gün ertelenmesini istediler. Ben de kabul ettim dedi.
3: 2-3 days, a short period of time, because they think that they are periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different.
2: Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı saldırı için ABD ordusuna hazırlıklı olun.

0: durdurması talimatı verdiğini belirtti. ABD'nin saldırı tehditlerine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran lideri Müçteba Amaney, savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek başka cepheler açılacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise İran'ın ABD'ye sunduğu son teklifin detaylarını paylaştı. Teklifin yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması, Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının bitmesi ve İran'a tazminat ödenmesini içerdiğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı. Gündemde İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığı da vardı. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
1: Şimdi konuklarımız var, konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Oğul Türk ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İsmail Sarı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler. İsmail Hocam, sizinle başlayalım. Dün akşam yine biz yayındaydık. Programda, Açık ve Net programındaydık. Trump'ın bu açıklaması geldiğinde. Benden Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderleri istedi. Anlaşma büyük bir anlaşma, çok yakın. O yüzden yarın yapacağımız saldırıyı erteliyorum dedi. Ama mesela bugün New York Times'ın bir haberi var. Özellikle İran, Rusya'nın da desteğiyle Amerikan savaş uçaklarının uçuş paternini çıkarttığı ve çok büyük bir hazırlık yaptığı savaşa dönük ve Amerikan uçaklarını düşürebilme kabiliyetini arttırdığı, bunun da bazı çekincelere neden olduğu yönünde. Acaba ben bu saldırıyı yapacaktım erteliyorumun ardında hakikaten büyük bir anlaşma mı var, yoksa başka bir gerekçe mi?
3: Aslında büyük bir anlaşma beklentisi iki taraf arasında da yok. Yani hem ABD cephesinde hem İran cephesinde büyük bir barış diyebileceğimiz nükleer dosyayı diğer dosyaları da barındıran bir anlaşma mümkün görünmüyor açıkçası. İran zaten bir taktiksel diplomatik adım attı ve müzakereleri kademelendirdi bu manada. Birinci kademede Hürmüz'ün açılması karşılığında yaptırımların kaldırılması, tazminat, Lübnan'daki saldırıların sona ermesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi maddeler öne sürdü. Çünkü İran artık nükleer dosyayla ilgili ABD ile bir uzlaşıya varacağı düşüncesini çok olası görmüyor. Yani buradan ümidini kesmiş görünüyor İran yakası. Hı hı. O nedenle burada büyük bir barış, büyük bir anlaşma beklentisi yok. Açıkçası Trump'ın saldırı dediği de artık çok büyük bir saldırı olabilecek durumda değil. Çünkü ABD seçim sattığına girmiş durumda, hı hı. Ve aylarca sürebilecek bir saldırı durumu ABD'de Trump açısından da ciddi problem yaratacaktır. O nedenle bir önceki saldırılara benzeyen, çok oyun değiştirici olmayacak ya da İran'ın geri adım atmasına sebep olmayacak ya da İran'da beklendiği gibi bir rejim değişikliği ya da sosyal hareketler vesaire olmayacak. Bir öncekiler gibi İran'ın absorbe edebileceği saldırılar olacaktır, olabilecektir. Yani Trump hala bu askeri seçeneği ortadan kaldırmış değil. Her ne kadar askeri hareketlilikte bir geri çekilme, bazı tankerlerin özellikle yakıt ikmal tankerlerinin çekilmesi, uçakların bazılarının çekilmesi gibi sahada hareketlilikler görülse de hala bir opsiyon olarak saldırıyı, askeri seçeneği kenarda tutuyor. Ama bu açıkçası İran'ı artık şu saatten sonra caydırabilecek, teslim alabilecek saldırılar, o çapta, hı hı, saldırılar mümkün görünmüyor. Ve İran da bunları absorbe edebilecek durumda. O nedenle şu an Trump Hürmüz krizi odaklı bir anlaşma. Yani Hürmüz boğazının açılması noktasında bir anlaşma yapabilir.
1: Bu büyük anlaşma dediği, açıkçası, çok özür dilerim, af buyurun. Bu büyük anlaşma dediği Hürmüz boğazında bir formül olabilir diyorsunuz.
3: Evet, evet, o olabilir ya da ikinci aşamaya geçilebilecek, yani bir şekilde müzakerelerinde devam edebileceği bir diyalog, bir diplomatik diyalogun kurulduğu, daha açık bir şekilde müzakerelerin devam ettiği bir süreç başlatılabilir. Hı hı. Ama Hürmüz'le de ilgili şöyle bir durum var artık İran açısından. İran burayı

0: Savaş içerisinde kendi stratejisinde taktiksel bir kaldıraç olarak görüyordu. Savaş içerisinde önemli bir opsiyon. Trump'a geri adım attırabilir. Uluslararası petrol piyasasını baskılayarak, uluslararası ekonomiyi baskılayarak bir geri adım attırma kaldıracı olarak görüyordu. Ama şu saatten sonra farklı bir işlevi olduğunu da fark etti. Çünkü eğer ABD ile bir anlaşma söz konusu olmazsa, ki ABD yaptığı anlaşmalardan da çıkabiliyor malum, 2018'de Trump nükleer anlaşmadan çıktı, 2015'te Obama ile yapılmış bir anlaşma olmasına rağmen, eğer böyle bir durum söz konusu olursa Hürmüz'deki kontrol İran açısından uluslararası o baskıları ya da yaptırımları absorbe edebilecek ya da onları bir şekilde engelleyebilecek bir işlev de görecek. Çünkü şöyle diyebilir, eğer bana herhangi bir ülke yaptırım uyguluyorsa o ülkenin buradan herhangi bir gemisinin geçişine izin vermeyeceğim. Yani doğal olarak kendisi açısından da ileriye dönük bir avantaj olarak kullanabileceği, buranın kontrolü noktasında bir avantaj elde etmiş görünüyor. Burayı da bu noktada bırakmak istemiyor. Çünkü her ne kadar ABD ile Hürmüz'ün açılması noktasında bir anlaşma yapılsa da ileriye dönük uluslararası yaptırımlar, ABD yaptırımları, ABD'nin ikincil yaptırımları vesaire, bunları bypass edebilmek adına açıkçası Hürmüz elinde bir koz olarak kalsın istiyor.
1: Peki, birazdan devam eder açarız. Cem Hocam, size döneyim. Ne bekliyorsunuz? O büyük anlaşma olacak mı sizce? Trump'ın dün gece bahsettiği olacaksa içeriği Hürmüz'le sınırlı mı kalır? Ya da bir saldırı mı bekliyorsunuz? Trump öncesinde belki biraz daha zaman vermek için mi bu açıklamayı yaptı? Neden bu açıklamayı yaptı dün gece?
2: Son sorunuzdan başlayayım. Neden bu açıklamayı yaptı? Yani aslında iki taraf da bu savaşın devam etmesini istemiyor. Her iki tarafa da, çünkü ciddi zarar veriyor. Hem Amerika'nın o hegemonik güç perspektifini ortadan kaldıran veya zayıflatan bir durum yaratıyor. Diğer taraftansa İran ciddi anlamda bir ekonomik krizle baş başa, insani krizle baş başa kalma ihtimali giderek artıyor. Dolayısıyla iki tarafın böyle bir opsiyonla tekrar karşılaşmak istemediğini biliyoruz. Ama her iki tarafta maksimalist taleplerde bulunuyor. Yani hocam, gerçi bir savaş ihtimalinin az olduğundan, yani öyle anladım ben, daha düşük gördüğünü söyledi, ama bence Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki dönemde bir büyük anlaşmanın olmayacağı senaryoda daha kuvvetli, kısa süreli ama önceki saldırılara göre daha kuvvetli bir vuruş yaparak İran'ı o maksimalist taleplerinden geri adım attırmayı deneyeceğini
1: Şu
2: düşünüyorum. Bunun
1: altyapılarınızı
2: için de son...
1: vururuz, enerjinizi yok ederiz, çok büyük bir ışık yükselir İran'ın üzerinden gibi açıklamaların altını dolduracak bir saldırıyı kastediyorsunuz zannediyorum.
2: O seviyeye geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü eğer o seviyede bir saldırı olursa İran'ın da buna aynı şekilde karşılık vereceği aşikar. Yani dolayısıyla bu karşılık vereceği yerlerde elbette ki işte daha önce olduğu gibi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt gibi ülkeler olacaktır.
1: Ne
2: Bunlara
1: seviye
2: yönelik
1: olursa İran
2: olacaktır.
1: karşılık vermez.
2: Yok, İran'ın yine karşılık vereceğini elbette ki senaryo dışı bırakmamak lazım. Ancak şu var, yani altyapılara saldırı olursa İran da altyapılara karşılık verecektir. Daha önceki bütün karşılıkları bu şekilde oldu. Yani kendisine verilen zararın mütekabiliyet esası içerisinde karşılığını verdi. Dolayısıyla bunun dışına çıkacağını ben düşünmüyorum. Ama tabii Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar biraz daha böyle abartılı. Hatta işte eğer nükleer silah dahi kullanabilir mi düşüncesini akla getiriyor. Açıkçası bunun olacağını ben zannetmiyorum. Hele ki seçime giden yolda. Ama şu var, bunun bir döngü içerisine gireceğini ben değerlendiriyorum. Yani vuracaklar, tekrar masaya oturmak için bir ortam yaratılmaya çalışacak. Ve arabulucular devreye girecek. Ve daha sonra işte yine çok anlaşabilecekleri nokta da yok açıkçası. Yani İran'ın taleplerine baktığınız zaman da, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşın başındaki hedeflerinden tamamen başka bir noktaya gelmiş vaziyetler. İşte Hürmüz konusu en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Ve nükleer konusunu İran artık böyle müzakere masasına getirmek için çok da çaba sarf etmiyor, hiç konuşmuyor dahi bunu. Dolayısıyla burada ciddi bir görüş farklılığı var. Birbirlerine güven duyma konusunda büyük problemler var. Çünkü

0: Amerika Birleşik Devletleri daha önce iki defa müzakereler devam ederken İran'ı vurdu. İran'ın elbette ki bu çerçevede ne olacağı konusunda ciddi garantiler isteyeceği biliniyor. Bunu talep ediyor. Bunun kimler tarafından nasıl verileceği elbette ki çok büyük soru işareti. Çin'in böyle bir garantiyi vermesi, Rusya'nın böyle bir garantiyi vermesi olasılıklar dahilinde olur mu? Ben açıkçası şüpheliyim. Çünkü özellikle Çin'in son görüşmelerde de görüldüğü gibi Trump'la, yani evet, işte Trump'ın söylediklerini tabii tam yansıtıyor mu bilemiyorum o konuda. Çin'in İran'ın nükleer silah elde etmemesi konusunda hemfikir olduğunu açıklamıştı malumunuz. Ama elbette ki bu hiç kimsenin istemeyeceği bir şey. Ama diğer taraftan İran'ın elbette ki barışçıl amaçlarla nükleer enerjiye erişme hakkı var. Bütün dünya ülkelerinin olduğu gibi. Bunun hangi seviyelerde olacağı konusunda anlaşmazlık süre geliyor. Dolayısıyla bu anlaşmazlıkların kolay kolay çözülemeyeceği,
1: O
0: ama diğer
1: zaman çok
0: taraftan
1: özür dilerim
0: kendi
1: değerli
0: iç...
1: hocam. Şöyle bir senaryoyu mu konuşuyoruz? Bu arada affedin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor. Dönüyoruz ama sonrasında devam edeceğiz konuklarımızla. Bir Bahçeli'ye dönelim.
2: Basınımızın kıymetli temsilcileri, karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına, Türk İslam davasının genç nefeslerine, istikbalimizin şafak vaktine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım. Al bayrağın altında şahsiyetini, bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik düşlerini büyüten, kızıl elmanın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum. Yüreğinde Ergenekon'un demirden dağları eriten kudretini, fikriyatında Malazgirt'in Anadolu'yu vatan kılan kararlılığını, istikametinde İstanbul'un çağ açıp çağ kapatan fetih ufkunu, adımlarında Samsun'un istiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmekten tarifsiz bir onur benim için. 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl diri kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Hasretini çektiğimiz dualarda, dilediğimiz, sabırsızlıkla beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşımda dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek, ne kadar iftihar etsek azdır. Bu salonu dolduran alnı ak, aklı selim, kalbi sağlam, azmi aşikar, niyeti halis olan, bütün samimiyetimle kendileriyle gurur duyduğum sevgili Asenalar, sevgili Bozkurtlar, Ülk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı münasebetiyle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor, her birinizi teker teker bağrıma basıyorum.

hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Başta Ülk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım olmak üzere. Ülk Ocakları'nda yetişmiş ve neslimizi burada tertemiz yetiştirmiş.

kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır. Mondros'un ağır hükümleri milletimizin sırtına hançer gibi saplanmış, Anadolu'nun dört bir yanı işgal heveslerinin kirli hesaplarıyla sarmalanmıştı. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğnenirken, ihanetin ağları İstanbul'dan Musul'a, Erzurum'dan Selanik'e kadar uzanmış, mandacıların himaye hevesleri ayrılıkçı cemiyetlerin teslimiyet hesaplarıyla çepeçevre kuşatılmıştı. İstanbul'un semalarına işgalin ağır gölgesi çökmüş, ordunun imkanları mütareke şartlarıyla budanmış, vatan sevdalılarının sabrı taşmıştı. Vatan ve hürriyet şairimiz Namık Kemal milletin sızısına şöyle ses veriyordu: vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da attığı ilk adım bu suale cevap verilmiş en büyük cevaptır. O ilk adım Havza'da ulusal şuura, Amasya'da kurtuluş fermanına, Erzurum'da milli birliğe, Sivas'ta ya istiklal ya ölüm diyen kararlılığa, Ankara'da devletleşen ve devleşen milli iradeye dönüşmüştür. Böylece Namık Kemal'in feryadı cevabını bulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu cevabı tarihe şu mısralarla mühürlemiştir: vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. İşte bu mısralar Samsun'a çıkan kıvılcımın Anadolu'da nasıl bir ihtilal yangınının dönüşeceğinin habercisi olmuştur. Değerli dava arkadaşlarım, sevgili evlatlarım, Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun'da milli mücadelenin fitilini ateşlerken önünde belirsizlik, karşısında işgale soyunan düşman, arkasında hiyanetin muhbirleri, boynunda idam fermanı vardı. Fakat onun ruhunda korkuya yer yoktu. Bandırma vapuru Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla nasıl bilendiyse, milli mücadelenin iradesi de yokluklar içinden, ihanetlerin arasından, istilanın gölgesinden sıyrılarak kuvveden fiile çıkmıştır. O iradenin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa da imkansızlığı mazeret saymamış, Anadolu'nun sessizliğinde yaklaşan kıyamın ayak seslerini sinesinde duymuştur. Sükutu sedaya, acizliği azamete, dağınıklığı dirliğe, kederi kıyama çeviren ise Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türk milletine duyduğu sevgi ve inanç olmuştur. Resmi bir vazifenin sağladığı imkanı milli bir dirilişin kilometre taşına çeviren bu büyük irade, Samsun'da Türk milletinin talihini ve tarihini sil baştan inşa etmiştir. Bugün bu inşa üzerine yürüdüğümüzü çok iyi bilmenizi isterim. Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Bu yürüyüşte tereddütlere, teslimiyete, tükenişe, tefrikaya yer yoktur. 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs esarete terk edilmek istenen mukadder

edebiyatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır. 19 Mayıs karanlığa terk edilmek istenen bir coğrafyada fecrin ilk ışıklarıdır. Çünkü 19 Mayıs Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet süreceğin istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en önde saflarında birer bir nefer olmaktır. Fikir ve dava adamı Galip Erdem, hürriyet savaşını kazanmak ne kadar mühimse, hürriyete layık olmak da en az o kadar mühimdir diyordu. Kendi çağınızın diliyle, ilmek ilmek istediğiniz emeğinizle, helali gözettiğiniz kazancınızla, imanla beslediğiniz aklınızla, alın terinizle suladığınız başarılarınızla bu büyük mücadeleyi sürdüreceksiniz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun öğüdüyle seslenmiştir. Gençliğe armağan edilen bu müstesna günün manası bu seslenişte ve hakikatte yatmaktadır. Türk gençliğine istikbalin haysiyeti, istikbalin mesuliyeti, cumhuriyetin namusu, Türk milletinin ebediyelere kadar hür yaşama ahdi 19 Mayıs 1919'un hatırasıyla emanet edilmiştir. Kıymetli aseneler, değerli bozkurtlar, o halde korkmayacaksınız, kaçmayacaksınız, satmayacaksınız, savrulmayacaksınız. Rüzgar belki sert esecek, yollar sarpa saracak. Zaman zaman hissenize o kurt yalnızlığı düşecek. Bazen kimse sizi anlamayacak, ne kadar dil dökseniz de anlaşılmayacaksınız. Güneşli günlerin yolcuları, şen sofraların misafirleri, düz yolların hevesli değil, çetin zamanların nöbetçileri, puslu havalarda ocaklarının bekçileri, Türk milliyetçiliği davasının yegane hancısı olacaksınız. Kim olduğunuzu merak eden, nereden gelip nereye gittiğinizi soran varsa önce dönüp maziye baksın. Arif Nihat Asya ülkücü Türk gençliğine nasıl sesleniyordu? Siz büyük Türkiye'yi gerçekleştirecek olan ülkücüler, siz Oğuzların, Kürşatların, Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Sütçü İmamların, Dilşat Sultanların, Nene Hatunların, Gevher Nesibelerin, Malhun Hatunların torunları olan ülkücüler. Sizler işte böyle bir neslin devamı, böyle bir tarihin mirasçıları, böyle bir davanın emanetçilerisiniz. Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize yurt çevirmeyeceksiniz. Garbın çağdaşlık pazarlarında atanızın öğüdünü, ananızın duasını satmayacaksınız. Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız. Zamanınızı boşluğa, zihninizi kargaşaya, emeklerinizi faydasız telaşa, tertemiz ruhlarınızı sahte parıltılara teslim etmeyeceksiniz. Aklınızı ilimle, ahlakınızı

İmanla, hayallerinizi ülküyle, hedeflerinizi disiplinle tahkim edeceksiniz. Saflarınızı terk etmeyecek, gerektiğinde ileri atılmaktan ve bir daha geri dönmemekten çekinmeyeceksiniz. Günü kurtaran değil, asırları kurmaya namzet olan, o asrada Türk ve Türkiye yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız. Merhum şairimiz Hüseyin Nihal Atsız'ın o muhteşem ifadesiyle ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan, bir kere düşün nedir seni dünyada tutan, mefkuresinin başka her varlığı unutan kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. İşte o kahramanlar bir bayrak gibi karşımda duran ülkücü Türk gençliğidir. İşte o kahramanların mayasını elinde bulunduran, yiğitlerin hamurunu yoğuran, genç dimaları başıboşluk uçurumlardan kurtarıp mesuliyet terazisine koyan müessesenin, hepimizin yetiştiği o yuvanın adı ülke ocaklarıdır. Ülke ocakları, delikanlı çağlarımızın aklını kıvama erdiren, taşkın duyguları edep süzgecinden geçiren, hevesleri iffetin istikametine koyan terbiye kapısıdır. Ülke ocakları kabiliyeti maksada bağlayan, ben değil biz demeyi öğreten, ihtiraslardan müteşekkir olan varlığımızı milleti içe sayan, yaşayan, içine yaşayan bir şahsiyete dönüştüren irfan eşiğidir. Ülke ocakları Türk gençliğini menşe-i meçhul fikir akımlarına terk etmeyen, sokakların hoyratlığına bırakmayan, ekranların parlak rehavetine teslim etmeyen sığınaktır. Ülke ocakları Türk gençliğini aidiyet buhranlarından, manevi kuraklıktan, değer erozyonlarından, kimliksizliğin ve köksüzlüğün öğütücü çarklarından çekip çıkaran mekteptir. Bu mektebin tarihi Türk milletinin son yüzyılda verdiği varoluş mücadelesinin gençlik cephesidir. Türk gençliğinin menşei meçhul ideolojik kamplara ayrılmaması, sokak çatışmalarına teslim edilmemesi, kinle beslenmiş içer reçetelerde deva aranmaması ve bölünme tehlikelerine terk edilmemesi için mücadele edilmiştir. Bu mücadele gerekse üniversite koridorlarında ve öğrenci yurtlarında, gerekse mahkeme salonlarında, zindanlarda, tabutluklarda verilmiştir. Bu mücadele bir gençlik hevesi olarak değil, milli bekasına sahip çıkan bir millet refleksi olarak doğmuştur. Bu mücadele şehitler kervanımızın yolbaşçısı Ruhi Kılıçkıran'dan son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na uzanan aziz hatıralarla mühürlenmiş, fedakarlıkla yoğrulmuş, şehadetle taşlanmıştır. Bugün bu salonu dolduran Türk gençlerinin gözlerine baktığımızda görüyoruz ki şehitlerimizin emaneti yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Ülkücü şehitlerimizin hatıraları bugünümüze biçim veren, aydınlık katan kutup yıldızlarımızdır. Onların aziz hatırasını yalnız dualarımızda, anılarımızda değil, bugün kitap başında ter döken, laboratuvarda bilimle hemhal olan, kod yazan, proje geliştiren, toprağı tanıyan ve üreten Türk gençliğinin alın terinde yaşamaktadır. Zira çağ değişmiştir. Cenk meydanları siper sahaya eklemlenmiştir. Kılıcın yalına, algoritma, sancağın

Yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar artık teknoloji merkezleridir. Savaşın bir cephesi bazen bir laboratuvar masasında, bazen milli bir yazılımda, bazen bir İHA kanadında, bazen bir yarış aracının motorundadır. Bunun içindir ki ülke ocaklarının teknoloji alanındaki hamleleri Türk gençliğinin çağın öznesi yapma gayretidir. Ülke Ocakları Teknoloji Merkezi Koordinatörlüğü'nde faaliyet gösteren Tekno Ocak bugün iftar kaynağımızdır. Tekno Ocak elektrik ve robotik sistemlerden yazılım ve yapay zekaya, enerji ve çevre teknolojilerinden savunma ve uzay çalışmalarına, tarımdan mobil uygulamalara kadar geniş bir sahada Türk gençliğinin üretim ufku açan milli bir teknoloji seferberliğidir. Bu seferberlik muasırlaşma davasının gençliğimizde vücut bulmasıdır. Ancak altını kalın çizgilerle çizmem gerekir ki Batı özentisi biçareler gibi taklitçi bir modernleşme hevesi içinde değiliz. Kılıkta, kıyafette öykünme derdi, yaşayışta milletimize yabancılaşma maksadı taşımıyoruz. Kendi kimliğimizden kopmadan çağın bilgisini üretme, çağın tekniğini kavrama, çağın araçlarını Türk milletinin büyük hedeflerine bağlama gayesindeyiz. Merhum Ziya Gökalp'in işaret ettiği hakikat bugün tüm gerçekliğiyle önümüzdedir. Bugün bizim için muasırlaşmak demek, Avrupalılar gibi zırhlı gemiler, otomobiller, tayyareler yapıp kullanabilmek demektir. Muasırlaşmak, şekilce ve yaşayışça Avrupalara benzemek değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 10. yıl nutkunda hedefimizi, milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak olarak tayin etmiştir. Yalnızca tüketen değil, üreten, izleyen değil, tasarlayan, takip eden değil, geliştiren bir gençlik işte bu anlayışla filizlenmektedir. Nasıl bir gençlik düşlüyoruz biliyor musunuz? Sokağın savrukluğuna yüz çevirmiş, Endüstri 5.0 imkanlarını Türk milletinin büyük hedefleriyle buluşturmuş bir gençlik. Boş sözlerin hamisi, sloganların değil, büyük eserler verme idealinin peşinden giden bir gençlik. Kuru gürültülerin değil, somut projelerin, tüketim kolaycılığının değil, uluslararası sahada bayrağımızı dalgalandırmanın derdine düşen bir gençlik. Kavgayla vakit tüketmeyen, hasetle kararmayan, kıybet okyanuslarında boğulmayan, yapay zeka ufkunu açan, tarım ve biyoteknolojiyle geleceğin kapılarını aralayan bir gençlik. Türk milletinin koluna kuvvet, zihnine kudret, kaderine kutup başı olacak bir gençlik düşünüyoruz. Ve işte bu gençlik bugün burada yanı başımızdadır. Bizim gençliğimiz başkasının teknolojisine mahkum olmamak için kendi imkanını, kendi kabiliyetini büyüten aydınlık sabahlarımızdır. Başta isim bahanesi olduğumuz Göktay yarış arabası ve Türkan insansız hava aracı olmak üzere üniversiteleri gençlerimizin geliştirdiği yüzü aşkın proje bizim için şeref bayesidir. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini çok iyi bilen, ecdat aklı kendi cevherine güvenen, teknolojiyle büyüyen bir nesilden yeniden vücut bulmaktadır. Şahsi ikballerinden evvel ülkenin istikbalini düşünen, çağın gereksinmelerini okuyan, imkanlarını Türkçe

yorumlayan, küresel hadiselerin seyrini milli bir gözle, bağımsız bir idrakle kavrayan gençlerimiz yüz akımızdır. Kendilerini samimiyetle, şükranla ve takdirle müşahede ediyoruz. Biliyoruz ki küçük hedefler büyük milletlere yakışmaz. Türk gençliği dar ufuklara sığmaz. Gündelik kavgalara sıkışıp kalmak ülkücü şuurla bağdaşmaz. Biliyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk milleti çaresiz değildir. Görüyoruz ki biz burada var oldukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti yalnız değildir. Yürekten inanıyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk ve Türkiye yüzyılı kuru bir söz değil, alın teriyle, akılla, ahlakla ve teknolojiyle adım adım ilerlenen bir hakikattir. Bugün dünyanın içinde bulunduğu kaotik denklem, devletlerin gizli ya da sari ittifaklarıyla, kara bulut gibi gündemimize çöken sınır meseleleriyle, enerji yolları üzerinde dolanan tehdit bulutlarıyla, diplomasi masalarında esen soğuk rüzgarlarla, siper alemde açılan görünmez savaş cepheleriyle ve yeni nesil kuşatma araçlarıyla her geçen gün daha ağır, daha çetin ve daha yakıcı bir mahiyet kazanmaktadır. Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlik sesleştirme operasyonları kol gezmektedir. İnsanlık bir taraftan teknolojiyle geleceğe uzanırken, diğer taraftan merhametten, adaletten, vicdandan ve hakkaniyetten uzaklaşmanın sancısını yaşamaktadır. Böyle bir zamanda, delikanlı çağında bir genç olmak kolay değildir. Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak ise hiç kolay değildir. Dost doğru yürüyen, dimdik duran her bir ülkücü gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Karşımızda bütün heybetiyle duran ülkücü Türk gençliği, çağın rüzgarına kapılan yaprak değil, fırtınalara yön veren kaynaktır. Ülkücü gençlik, başıboş öfkenin, ölçüsüz heyecanın, köksüz arayışların değil, disiplinin, edebin, ferasetin ve sadakatin adıdır. Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Birbirinize dayanın. Birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun. Kardeşinizin kusurunu meydanlarda büyütmeyin. Usulünce düzeltin.
Yol arkadaşınızı hatasıyla boğmayın.

elinden tutup ayağa kaldırın. Saflarınızı dedikoduyla, hasetle, fitneyle, küçük hesaplarla, nefsin fısıltılarıyla zayıflatmayın. Unutmayınız, büyük yürüyüşler birbirinin ayağına basanlarla değil, birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır. Merhum Dilaver Cebeci'nin gönlümüze mıh gibi çakılan o mısraları bugün hepimize yeniden seslenmektedir. Kalın ordu nerede olsa görülür. Ülkülere birlik ile varılır. Yoldaşlarımız gök pusatlar darılır. Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır? Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, aynı sancağın gölgesinde yürüyenlerin alınganlıkla, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bir kere hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır. Bugün dağılma değil, derlenme, tükenme değil, toparlanma zamanıdır. Yolumuz yalnız yürüyenlerin, bizi unutup ben diyenlerin yolu değildir. Yolumuz makam için değil, dava için. Alkış için değil, Allah rızası için, ekranlarda, kürsülerde boy göstermek için değil, ağır mesuliyetleri sırtlamak için baş koyanların yoludur. Yükünüz ağırlaşsa da dizleriniz titremesin. Yolunuz uzasa da gözleriniz hedeften ayrılmasın. Sizler birbirinize emanetsiniz ve unutmayın ki bu dava da sizlere emanettir. Bu emaneti öfkeye kurban etmeyeceksiniz. Gaflete teslim etmeyeceksiniz. Bu emaneti fitneye, fesada, şahsi hesaplara terk etmeyeceksiniz. Siz böyle dimdik durdukça Allah'ın izniyle Türk ve Türkiye yüzyılının ufku üç hilalin nuruyla aydınlanacaktır. Aziz Türk gençliği, yolu doğru olanın yükü ağırdır. Hak yolun yolcusu olmak kolay değildir. Millet için yanmak, vatanına hizmet için çalışmak, Türk İslam ülküsünü yolunda ömür tüketmek, yalnızca Allah için sebat göstermek, nefsi dizginlemek, gelecek için bugünden ter dökmek kolay değildir. Fakat unutmayınız, Allah dağına göre kar verir. Büyük emanetler büyük gönüllere, büyük davalar büyük iradelere, büyük hedefler büyük milletlerin evlatlarına nasip olur. Yolunuz sarpa sardığında sabrınız artsın. Fırtınalı havalarda saflarınız sıklaşsın. Karanlık çöktüğünde imanınız yolunuzu aydınlatsın. Ülke ocaklarıyla övünüyor, Türk gençliğine güveniyorum. Bu anlamda gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, cefakar gazilerimizi, muhterem ecdadımızı milletle ve hürmetle yad ediyorum. Cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, Türk milliyetçi fikrine gönül ve ömür vermiş bütün dava ve fikir adamlarımızı, ülkücü nesillerin yetişmesinde emeği bulunan büyüklerimizi özlemle ve şükranla anıyorum. Türk İslam davasının bedelini canlıyla ödeyen bütün ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyor, taş medreseli ülkücülerimize minnetlerimi sunuyorum. Rabbim Türk gençliğinin yolunu açık, bahtını aydın, alnını ak eylesin. Rabbim asenalarımıza, bozkurtlarımıza, dava ve yol arkadaşlarımızı

0: kem gözlerden, kara niyetlerden, fitneden, gafletten, zillete rızadan muhafaza buyursun. Rabbim ülkümüzü kutlu, sevdamızı baki, devletimizi ebed müddet payidar kılsın. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülkücüyüm ve ülkücü kalacağım diyenlere.
1: Saygıdeğer liderimiz, yüksek müsaadelerinizle Ülkü Ocakları Genel Başkanımızın size Altın Kurt başlı tuğ takdimi olacak.

0: Gün ortasının ikinci saat dilimindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz bugün. Resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 81 ilden gençler ve milli sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti.
1: Burada olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Atamız zaten kalbimizde. Bugün de onu ziyarete geldik. O yüzden çok gururluyum, mutluyum.
2: Çok onurlu ve kutlu bir gün. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık mücadelemizi başlattığı gün.
3: Resmi törenin ilk adresi Anıtkabir oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler bir kez daha saygı ve minnetini sunmak için atanın huzurundaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, milli sporcular, 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. Milli sporcular da törende yer aldı. Bakan Bak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
4: Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
5: Anıtkabir resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açıldı. 7'den 70'e pek çok ziyaretçi atasının huzuruna çıktı.
6: 19 Mayıs Atatürk için ve bizim için, Türk milletimiz için çok önemli bir gün.
7: Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmak benim için gurur verici.
8: Çok güzel bir duygu. Yani ilk defa buraya geldim Kıbrıs'tan. Şu an dünya gözüyle gördüğüm için çok şanslıyım.
0: Gençlik atanın izinde tarihi yarımadada bisiklet turu düzenlenecek. Şimdi gidelim o noktaya. Alihan Tok orada ve o bisiklet turu öncesi sözde Alihan'da.
9: Evet, aslında muazzam bir coşku var. 19 Mayıs coşkusu İstanbul'un her yerinde yaşanıyor. Tabii Gençlik ve Spor Bayramı. Şimdi burada bisikletini alanlar bir araya geldiler. 19 Mayıs'ın ruhu ve aynı zamanda hem gençler hem ebeveynler bisikletini aldılar, buraya geldiler, pedal çevirecekler bugün. 107. yılı, umuda atılan ilk adımın, aslında Cumhuriyet'in başlangıcının ve aynı zamanda işte devam eden mücadelenin simgesi olarak 19 Mayıs'ta buraya geldiler. Türkiye'nin gücü gençliği sloganıyla Gençlik Atasının izinde bisiklet turu düzenliyorlar. Birazdan start verilecek. Tarihi Yarımada'da Ayasofya önünden başlayacak bu bisiklet turu. Sepetçiler Kasrı'na inecekler. Daha sonra Galata Köprüsü üzerinden Karaköy'e kadar devam edecek ve Beşiktaş'ta bitecek. Tekrar aynı rotayla geriye dönecekler. 14 kilometrelik bir bisiklet turundan bahsediyoruz. Tabii İstanbul'un farklı yerlerinde de bisiklet turları yapıldı. Türkiye'de de devam eden bisiklet turları var. Ve her yıl buraya gelenler var. Tabii şimdi sadece gençler değil, çocukları da burada gördük. Çocuklarla beraber, bakın hemen burada bir çocuk bisikleti tamir etmeye çalışıyor babasıyla beraber. Gördüğünüz gibi bu özel günde ki Cumhuriyet'in aslında onlara da, gençlere de bayramı var, armağanı var. 23 Nisan'da onların bayramı. Burada babasıyla beraber bir araya gelmiş, birazdan bu tura katılacak. Efendim, çocuğu da almışsınız, gelmişsiniz.
10: Evet, bugün özel gün olduğu için çocuğumuzla birlikte, oğlumla birlikte vakit geçirmek için burada bulunuyoruz. Bu anlamlı bir günde böyle bir program yapanlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün de inşallah oğlumuzla birlikte bir vakit geçirmiş olacağız.
9: Evet, teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi 14 kilometre boyunca pedal çevirecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aslında organize ettiği bir bisiklet turu bu. Şöyle biz de geçelim çünkü birazdan start verilecek. Ön tarafa doğru geçelim. Program Ayasofya önünden başlıyor ve Beşiktaş'a kadar devam edecek. 107. yılında 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının

0: 107. yılında bisiklet turu tarihi Yarımada'da, ki büyük bir heyecan vardı aslında. Buraya gelirken de sürekli olarak bisikletleri gördük, kayıt yaptırdılar burada. Bu tura katılmak için İstanbul'un çeşitli yerlerinden gelenler de var. Şöyle biraz daha geri çıkalım. Şimdi birazdan start verilecek ve tur başlayacak. Geniş bir kalabalık var aslında, takip ediyor diğer yandan da buradaki bu turu. Yani turistlerin de olduğu bir yer aslında, onlara da açıklanıyor bugünün önemi, bugünün anlamı. Onlar da dikkatle dinliyorlar. Yine çevreden de Ayasofya'yı ziyarete gelenler burada heyecanla bu turu takip ediyorlar. Evet, start verilmek üzere şimdi. Gördüğümüz gibi şimdi start verilmek üzere, pedal çevirmeye başlayacaklar, bisikletlerini hazırlıyorlar. Söylediğimiz gibi Ayasofya'da başlayacak bu tur. Ayasofya'dan Sepetçiler Kasrı'na inecekler ve daha sonra oradan da Galata Köprüsü üzerinden, ki bu istikametler trafiğe kapalı olacak. Şimdi ezan başladı, onu da bekleyecekler. Tabii çeyrek geçe gibi başlayacağını söylediler. Şimdi bu bisiklet turunda da zaten bu istikamet kapalı olacak, trafiğe kapalı olacak tur bitene kadar, onu da söyleyelim. Yani 19 Mayıs coşkusu İstanbul'un ve Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor diyelim ve Ayasofya'dan sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Ayasofya'dan, tarihi Yarımada'dan Alihan Tok karşımızdaydı. O tarihi Yarımada'daki bisiklet turu birazdan başlayacak. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı gençlere, sporculara emanet etti. Cumhuriyet'in çocukları Balkanlar'da, Avrupa'da, dünyada hakikaten başarıdan başarıya koşuyor. Kimi rekorlar kırıyor, kimi dünya şampiyonluğu için ter döküyor. Dünya ikincisi Mehmet Karaca, Balkan şampiyonu Erkan Akköse ve dünya rekortmeni Adasu Ramazanoğlu 19 Mayıs'ın kendileri için taşıdığı önemi, anlamı Habertürk'e anlattı.
2: Biri güreşte dünya ikincisi.
3: 2019'da da Ukrayna'da dünya ikincisi oldum.
2: Biri karate'de Balkan şampiyonu.
4: Türkiye şampiyonluğum var, 2 tane. Türkiye üçüncülüğüm var.
5: 4 tane dünya rekorum var. 6-7 tane de dünya çapında birinciliklerim var.
2: Mehmet, Erkan, Adasu. Küçük yaştan beri hayatlarını spora adadılar. Peş peşe elde ettikleri başarılar onlara milli formayı giymenin de kapılarını araladı.
3: Ben o mindere çıktığımda ay yıldızlı mayoyla kendimi cephedeki askerden farksız hissediyorum.
2: Her birinin sporla tanışma hikayesi farklı.
4: Annemin bir arkadaşı çocuğunu gönderiyordu. Annem de oradan esinlenip beni de yazlamak istedi. Hani
3: aslında amacımız yemek yemekti o gün orada. Sonrasında da hocamız şakasına yemek yiyen antrenmanı da yapmak zorunda dedi. Ben o gün bugündür, yaklaşık 20 sene oluyor, güreşe başladım yani.
5: 3 yaşında başladım. Babam beni yüzmeye başlattı. Yüzme öğretmeniydi. 2024'te de kendi rekorlarımı tazeledim. 3 tane dünya rekoru kırdım tekrardan.
6: Yaşları, branşları ve hikayeleri farklı olsa da amaçları aynı. Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak, Avrupa'da ve dünyada İstiklal Marşı okumak.
5: Madalya kürsüsüne çıkınca o bayrağı göklerde dalgalandırmak çok gurur verici bir şey.
3: Bir elim göğsümde, diğer elimle asker selamı vererek o İstiklal Marşımızı okutması, okunması, arkada bayrağın dalgalanması, diğer bayrakların altta kalması. Yani bu paha biçilmez bir şey yani.
4: Birinci kürsüsüne ayağını attığında yukarı çıkma, bütün taraftarlar, bütün stadyum, bütün gözler senin üzerinde yani. Cidden tamam diyorsun yani, bu oldu yani, hani başardım sonunda.
6: 1919'un üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs gençliğe ve sporcuya armağan edildi. İşte o gün gençliğe ve sporcuya umut olmaya devam ediyor.
3: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla beraber yani gençlere bir umut, geleceğe bir vaat aslında 19 Mayıs.
4: Ve o savaş anında bile spora düşünmesi çok önemli bizim için.
5: O bayrağı, o gökleri dalgalandırabilmemin de sebebi aslında Atatürk.
1: Mersin Valiliği 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamadan adli ve idari süreç devam etmektedir dendi. Saldırgan saklandığı evde yakalanacağını anlayın.

0: intihar etti. Mersin Valiliği silahlı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 6 kişinin öldüğü olayda yaralanan 8 kişinin tedavilerini sürdüğü ifade edildi. Valilik açıklamasında şüpheli şahsın yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir denildi. Cinayetlerin ardından kaçan Metin Öztürk saklandığı yerin jandarma ekiplerince sarılmasının ardından tabancasıyla intihar etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisin 60 milyar dolara uzanan bir ekonomik maliyeti olduğunu vurguladı. Çok boyutlu eylem planı çerçevesinde mücadele yürütülüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de son dönemde yapılan yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
1: Yasa dışı bahsin ekonomik maliyetine işaret etti. 60 milyar dolara uzanan bir kayıp olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, İletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyon hakkında bilgi verdi. Yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
3: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında gerilim tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri 11 Kübalı yetkiliyi yaptırım listesine ekledi. Küba Devlet Başkanı olası bir Amerikan müdahalesinin bölgeyi kan gölüne çevirebileceği uyarısını yapıyor.
1: Açıklamalar peş peşe geldi. ABD ile Küba arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, ABD'nin ülkesine askeri bir müdahalede bulunması halinde bölgenin kan gölüne dönüşebileceği uyarısında bulundu. Canel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küba'nın hiçbir devlet için tehdit oluşturmadığını savundu. ABD'nin Küba'ya yönelik askeri tehditlerinin ise herkesçe bilindiğini belirtti. Tehdidin gerçeğe dönüşmesi halinde bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etkinin yanı sıra sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açacaktır dedi. ABD'nin Küba'ya karşı askeri müdahale hazırlığı içinde bahane aradığını kaydeden Canel, Küba bir savaş saldırısına karşı kendini savunma konusunda mutlak ve meşru bir hakka sahiptir ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Küba yönetimini halkına baskı yapmakla suçladı. 11 Kübalı yetkili ve 3 devlet kurumunun yaptırım listesine eklendiğini söyledi. Komünist rejimin oluşturduğu ulusal güvenlik durumunu yakından izliyoruz dedi. ABD Başkanı Trump, Küba'yı çökmüş bir devlet olarak nitelendirmiş, Küba bizden yardım istiyor ve biz de onlarla görüşeceğiz demişti. CIA direktörü John Ratcliffe, 14 Mayıs'ta Küba'ya gitmiş, İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelmişti.
0: Şimdi Almanya'dan önemli bir açıklama var. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan ve sonra Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de gelen bir açıklama bu. Almanya, Türkiye'de Patriot görev gücü konuşlandıracak. Bir Patriot ünitesi ve 150 Alman askeri Haziran ayında Türkiye'ye gelecek. Tüm detayları Emre Karaca'dan alacağız. Emre Almanya'da, konuyu da yakından takip ediyor. Söz sende Emre.
4: Evet, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerde dün çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Önce ondan başlayarak hemen Patriot'taki son gelişmelere geçelim isterseniz. Stratejik Diyalog Mekanizması'nın 3. toplantısı 12 yıllık bir aranın ardından Almanya'da Berlin'de gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geniş bir ekiple birlikte burada oldu. Hemen ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi Hakan Fidan mevkidaşıyla ve son derece yapıcı, olumlu mesajlar verildi. Buradaki yankısı da olumlu oldu. Şimdi tabii Patriot'a geçecek olur.

0: Patriot sisteminin Türkiye'ye entegre edilecek olması çok önemli. Burada verilen bilgi Alman Savunma Bakanlığı tarafından Patriot hava füze sistemiyle birlikte 150 askerin daha Türkiye'de konuşlanacağı yönünde. Süre olarak da Eylül ayına kadar bir süre olduğu belirtiliyor. Ancak bunun uzatılması şüphesiz ki söz konusu olabiliyor. Yani uzatılması bekleniyor daha doğrusu. Ancak Patriot sisteminin Türkiye'ye entegre edilmesi özellikle NATO'nun Güneydoğu hava savunma sistemleri açısından önemli olarak görülüyor. Şimdi bu gelişmenin detaylarına geçecek olursak bilindiği gibi Türkiye'de özellikle İran savaşının, İran, ABD ve İsrail üçgenindeki savaşın ardından Türkiye'nin güneyindeki savunma hava savunma sistemleri önem kazanmıştı. Bunun tabii en önemli kısmı NATO'nun üyesi olması Türkiye'nin ve bu nedenle güney hattında bir gedik açılmaması konusunda NATO bağlamında bir irade oluşmuştu. Bu kapsamda Türkiye'ye yine hava savunma sistemleri entegre edilmişti. Daha önce bilindiği gibi uzun yıllar boyunca İspanya'dan gelen bir hava savunma sistemi yalnızca bulunuyordu. Ancak mevcut durumda 3 farklı noktada hava savunma sistemi bataryaları olduğu belirtiliyor. Tabii Almanya'dan gelecek olan 150 askerlik de hava savunma sisteminin entegre edilecek olması da önemli. Daha önce ABD'li askerlerin bu konuda sahada olduğu biliniyor. Onların yerine aslında bir değişim gerçekleşecek. ABD'li askerler gidecek, Alman askerler gelecek. Şimdi tabii Alman basında nasıl bir yankı buldu? Tabii dün gerçekleşti bu gelişme. Özellikle dün Hakan Fidan'ın Almanya ziyaretiyle birlikte entegre bir şekilde, paralel bir şekilde bu gelişmenin gerçekleşmesi de önemli. Ancak özellikle son dönemde ABD-NATO arasındaki gerilim bağlamında bu süreci okumak faydalı olacaktır. Çünkü ABD'nin hem Avrupa'daki askerlerini azaltma, çekme konusunda bazı bir politika izleyebileceği düşünülüyor, konuşuluyor. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere üst düzey yetkililer de bunu dillendiriyorlar. Bu kapsamda ön plana çıkması gereken bazı ülkeler olduğu belirtiliyor. Bunların en başında olan ülke Almanya. Almanya'nın bu dönemde inisiyatif alabileceği belirtiliyor. Alman basına da yansıyan bu oldu. Özellikle adil yük paylaşımı gibi bir kavram var NATO içerisinde. O bağlamda Almanya'nın ön plana çıkabileceği belirtiliyordu. Bu bağlamda Almanya'nın sorumluluk aldığının altı çiziliyor Alman basınında. Ve daha çok NATO'nun Güneydoğu hava savunma sisteminin korunması açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Şu açıdan önemli, şu dipnotla birlikte bitirmek istiyorum. Özellikle NATO'nun güney kanadının korunması konusunda Almanya'nın inisiyatif alması aslında daha genel bir resme bakacak olursak NATO bağlamında ABD ile NATO arasındaki o gerginliğe yönelik olarak da bir yanıt olarak da değerlendirilebilir. Özellikle Temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesiyle giden süreçte böyle bir görev dağılımının gerçekleşmesi, yani ABD askerlerinin gidip Alman askerlerinin gelmesi de şüphesiz sembolik bir anlam taşıyor. Şu anda Alman medyasına yansıyan İlk tepkilerde olumlu ve sürecin ilerleyen dönemde de Almanya'nın daha da sorumluluk alacağı bir rotaya doğru evrileceği şeklinde yorumlanıyor.
1: Emre Karaca Almanya'dan, Berlin'den tüm detayları aktardı, ekranlarınıza getirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı. Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov'la görüşmesinde iki ülke arasındaki binalarda enerji verimliliği teknik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı. Bakü'deki forumun resmi açılış töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açılış töreninde konuşma yaptı. Azerbaycan'ın doğu ile batının buluştuğu bir konumda yer aldığını ve bunun ülke mimarisine de yansıdığını söyledi.
3: We must be brave in development, in creation of better conditions for our people, in modernization, but at the same time very cautious when it comes to the preservation of our historical heritage.
2: Bakan Murat Kurum, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazoğlu bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında binalarda enerji verimliliği teknik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Verimliliği uygulamalarına yönelik tecrübe paylaşımı için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.
4: Sayın Bakan, nasılsınız?
2: Bakan Kurum, Umman ve Suudi Arabistanlı bakanlarla da bir araya geldi. Görüşmeleri sonrası yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın COP zirvesini başarıyla gerçekleştirdiğini kaydetti.
5: Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin, dostlarımızın bu tecrübesinden istifade edeceğiz. Bakü'de alınmış kararları COP31'de dikkate alacağız. Ama istiyoruz ki COP31 artık aksiyon gündemli olsun, uygulama kobu olsun. Artık dünyanın bu kötü gidişatına dur diyeceğimiz bir COP olsun.
1: Gülistan 9

0: Soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. O ifadelerde neler var? Veysi İpek bize aktaracak. Veysi, söz sende.
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in çok samimi arkadaşı olan Uğurcan Açıkgöz'ün ifadeleri, öncelikle 7 sayfalık jandarma ifadesinin olduğunu söyleyelim. Yine ardından da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına 4 sayfalık ifade vermişti. Ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak sorulan sorular önemli. Özellikle 27 Aralık 2019'da telefonun kapanmasıyla ilgili soruların yöneltildiğini ifade edelim. Diğer taraftan da yine gençlik merkezinde sinyal vermişti. Bu noktada kendisine sorulan sorular olduğunu ifade edelim. Yine o saatlerde Türkay Sonel'in de orada olduğu ifade edilmişti. Ben gençlik merkezine gitmedim ifadesini kullanmıştı. Ardı sırada HTS kayıtları önüne konulduğunda da yan taraftaki kafede olduğunu iddia etmişti. Arkadaşının teyzesi ve eniştesinin bir tartışma yaşadığını ve dışarı çıktıklarında da gençlik merkezinin bahçesine geçtiklerini öne sürmüştü. Bu noktada da tabii arkadaşın da ifadesi Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından alındığını ifade edelim. Arkadaşı böyle bir tartışmanın olmadığını öne sürüyor. Ancak yine Uğurcan Açıkgöz böyle bir tartışma olduğunu, gençlik merkezinin bahçesinde olma gerekçesi bu yönde gösteriyor. Daha sonra tekrar sorular yöneltiliyor. Ben telefon kayıtlarımı hiç silmedim iddiasında bulunuyor. Bir kez de gençlik il müdürünü ziyaret ettiğini iddia ediyor. 6 yıl boyunca aslında ilk ifadesinde gençlik merkezine gitmediğini öne sürse de hemen ardından ETS kayıtlarının konulmasıyla birlikte öncelikle gençlik merkezinde bahçesine arkadaşın teyzesi ve eniştesinin tartışması için gittiğini, daha sonra da gençlik merkezi müdürünü ziyaret ettiğini söylüyor. Yine 2019'da yılbaşı kutlamaları yaptıklarını, en az 10 isim sayarak onlarla birlikte Umut Altaş, Amerika'ya kaçan Umut Altaş'la birlikte o evde olduklarını itiraf ettiğini belirtelim. Yine Türkay Sonel'in de zaman zaman o eve gittiklerini, itiraf ettiklerini söyleyelim. Bu evde de aslında DNA çalışması yapıldığını da belirtelim. Geçtiğimiz hafta Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iki evde aslında DNA çalışması yapılmıştı. O evlerden biri de Umut Altaş'ın dedesine ait olduğu belirtilen o ev olduğunu belirtelim. Diğer tarafta Gülistan Doku'yu tanımadığını öne sürdü. Gece kafeye gittiğini, ancak Gülistan'ın orada garson olarak çalışıp çalışmadığını bilmediğini öne sürdü. Yine eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'u da tanımadığını iddia ettiğini söyleyeyim. Tabii Cumhuriyet Savcısı, Başsavcısı soruları peş peşe yönelttiğini belirtelim. Diğer taraftan da tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu'yla Türkay Sonel'in abi kardeş gibi olduğunda söylediğini belirtelim. Tabii adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer taraftan da Gülistan Doku ve Doku'nun avukatları ve ailesi de Uğurcan Açıkgöz'ün tutuklanması için yeniden Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına bir taraftan başvurduğunu belirtelim. Aslında baş şüphelilerden biri olarak gösteriliyordu. Hem gençlik merkezinde hem de kafede aslında baz vermişti. ETS kayıtları bu noktada olduğunu söyleyelim. Ayrıca 27, 28 ve 29 Aralık'ta çok sık görüşmeleri olduğu tespit edilmişti Umut Altaş'ta. Yılbaşı gecesini mi organize ettiniz sorusuna yanıtsız bırakmıştı. Ancak hemen ardından da yılbaşından sonra Umut Altaş'la telefon görüşmesinin kesildiği tespit edilmişti. Bu da kendisine sorulduğunu belirtelim. Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini, neden gittiğini bilmediğini öne sürüyor. Bir kez telefonla görüştüğünü ifade ediyor. Ancak İstanbul'a gittikçe valinin oğlu Türkay Sonel'le sürekli görüştüğünü, evlerine misafir olduğunda söylediğini, beyan ettiğini bir taraftan da söyleyelim. Hem jandarmada hem de savcılıktaki çelişkiler, ifadelerindeki çelişkiler tekrar tekrar kendisine yöneltildi. Ardından da hem evdeki verdiği noktalardaki biri aslında önemliydi. O Umut Altaş'ın dedesine ait olan evde 2019'un sonunda yılbaşı gecesinde alkol aldıklarını, uyuşturucu kullanmadıklarını söylemişlerdi. İşte bu noktada da olay yeri inceleme ekipleri orada da bir çalışma yaptığını söyleyelim. Diğer taraftan da bu çalışmaların sonunda da tekrar ifadesine başvurulacağını belirterek sözü size bırakalım.
0: Veysi İpek.

0: aktardı. Son durumu ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, borç yükünün esnafın çalışma hayatını durma noktasına getirdiğini söyledi. Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor dedi. Esnaf için acil ve kapsamlı yapılandırma şart açıklamasını yaptı.
1: Hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağkur

0: borçlarını 72 ay süreyle uzatıyor. Ancak faiz o kadar yüksek ki %39. Yani insanların bunu borçlanmaya, ödemeye çalışsa faizini bile ödeyemez.
1: Faiz oranlarına dikkat çekti. Yüksek faizli yapılandırmanın esnafı rahatlatmadığını söyledi.
0: Hem vergi dairesininkini hem de aynı şekilde sosyal güvenlikteki borçlarının 72 ay ödeme planı esnaf için cazip gelmiyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafın ağır borç yükü altında olduğunu belirtti.
0: Esnafın ya Bağkur'a ya vergi dairesine borcu var. Zaten bunları temizlemek için çırpınan esnaf, bu borçtan kurtulalım diyen esnaf önündeki bu handikapta ne yapacağını şaşırmış vaziyette bekliyor.
1: Palandöken mevcut yapılandırma şartlarının esnaf için çözüm olmaktan uzak olduğunu söyledi, çağrıda bulundu.
0: Biz bu sıkıntının atlatılmasıyla ilgili taleplerimiz var. Diyoruz ki bir yapılandırma yapın, insanlar bir rahatlasın. Ondan sonra bunları eğer almak istiyorsanız ödeyecekleri miktarı değil, faizini de biraz düşürün.
2: Şimdi Dünya Kupası heyecanla başlıyor. Bu sefer Amerika kıtası ev sahipliği yapacak Dünya Kupası'na. Milli takımda ilk maçını 14 Haziran'da pazar sabahı bizim saatimizle oynayacak. Kim benimle beraber? HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selimkol. Hoş geldin Ahmet.
3: Hoş bulduk.
2: Şöylece geniş kadroyu açtık. Böyle başlayalım istersen. İlk bir bakışta ne düşündün? Var mı sürpriz?
3: Hiçbir sürpriz yok bana göre. Evet, yani tamamen beklenen kadro. Bazı oyuncuların olmaması üzerinden yine eleştiriler var. Klasik, bu da hep olan bir şey. Ama baktığımızda tutarlı, kendi içerisinde geçmişten bu yana milli takım havuzu içerisinde olan oyuncuların dahil olduğu 35 kişilik bir kadro açıklandı. Tekrar ediyorum, hiçbir sürpriz yok. Bu kadrodan bazı oyuncular çıkarılacaktır. Mesela çıkarılmasına rağmen kafilede kalması sürpriz olmaz. Çünkü bu yolculuk, hani 2-3 yıllık bir yolculuk, bu takım hep birlikte. Bizim ülkemize çok bilinmiyor ama milli takım havuzu diye bir havuz var. Bu havuza girmek o kadar kolay değil. Aday olarak girmek mümkün ama onun çevresinde dönüyor. O yüzden bazı oyuncuların performansı eleştirilebilir bu noktada. Bazı oyuncuların şanssızlık durumu var. Yani mevkiinde çok iyi oyuncular var. Bundan dolayı giremiyor. Ama baktığımızda ben dediğim gibi var tabii ki isyanlar, saygı duyuyorum ama normal bir kadro, sürpriz olmayan bir kadro, beklenen bir kadro diyebiliriz. 19 Mayıs bugün tabii ki Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs ruhuna yakışır bir oyuncu topluluğuyla, çok açık söylüyorum. Bizim bu takımımız örnek olabilecek, gençlere örnek olacak bir takım. Şu ana kadar bunu çok iyi taşıdılar, bu bayrağı. Hatırla, son yıllarda hiç aklına milli skandal geliyor mu? Milli takım gelmez. Çünkü nazarda değmesin tabii de. Bu çocuklar çok düzgün çocuklar bu anlamda. Bu diğerleri düzgün değildi demek değil ama
2: her biri ayrı bir müstesna, pırlanta gibi diyorsun.
3: Bu oyuncu grubu çok parlak, gençlere örnek olabilecek bir grup.
2: Önemli, çok önemli bir şey bu. Şimdi tabii gönlümüz onlarla. Biz ilk maçımıza ne zaman çıkacağız? Kimle oynayacağız? Kaçta oynayacağız? Sen orada olacak mısın? Atmosfer nasıl olacak merak ediyorum.
3: Biz olabilecek miyiz bilmiyorum. Umarım olurum. İlk maç, vize işlemleri, Amerika kıtasında olması. Ya tabii Dünya Kupası bir yandan güzel de çok fazla mesafeler
2: lojistik
3: var.
2: Lojistik açıdan biraz
3: çok
2: zor
3: problemli.
2: Hakikaten.
3: Lojistik açıdan çok. Biz geç katıldık mesela. Sıcak yerde kamp yeri bulduk mecburen. Diğerleri almıştı. Amerika işte yukarısı ayrı mevsim, aşağısı ayrı mevsim. Sıkıntılı, o açıdan onu ifade edelim.
2: Şimdi nerede kamp yapıyor?
3: Arizona'da kamp yapacak bizim milli takımımız. Sıcak yani. Tabii. Bu yaz dönemleri oralar sıcak, 40 dereceleri görecek. O açıdan biraz negatif de, böyle şeylere bahane eden bir milli takımımız yok. Bu maçlardan bir tanesi 6 oldu galiba. Saatler değişiyor böyle. Yani şöyle, bize göre 14 Haziran, oraya göre 13 Haziran, öyle şeyler de var. O yüzden
2: tabii
3: hataları mazur görelim Mart'ta.
2: Doğru söylüyorsun.
3: İlk maç Avustralya replasmanındayız. Sonra Paraguay ile oynayacağız. Üçüncü maçı işi bırakmamalıyız. Ev sahibi Amerika. Ama biz bu grupta 3-3 yapma potansiyeli olan bir milli takımız.
2: Biz ilk maçımızı 14 Haziran'da sabah saat 6 dedin. 6 oldu. 6'da çıkacağız.
3: Ya bu maçtı ya ikinci maçtı. Bir tanesi 6

0: oldu.
1: Tamam ama ilk maç Avustralya ile 14 Haziran'da Kanada'da.
0: Evet evet, Kanada'da oynayacağımız tek maç. Sonra işte Amerika'ya geçeceğiz ve Los Angeles'a, Kaliforniya'da iki maçımızı oynayacağız. Tekrar söylüyorum, zor bir grup diyemeyiz buna. Bizim baş edebileceğimiz, çıkabileceğimiz bir grup. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Dünya Kupası'na katıldığımız akşam biz bu kupayı alacağız deyince insanlar bir başkana ya abartma gibisinden söylemlerde bulundu. 2002'de ilk katıldığımızda üçüncü olduk. Yani Brezilya'ya Ronaldo'nun burun golüyle elendik. Bizim bu milli takımımızın potansiyeli daha yüksek. Gerçekten biraz kura şansı, biraz günlük kısmet. Ya futbolda bunlar önemli. O günün ruh hali, o günün eksikleri, artıları. Türkiye'nin güzel, beklediğimizden fazla noktalara gitmesi işten bile değil. Onu da söyleyeyim.
1: Başka bir kıta, başka bir zaman dilimi. Hakikaten başka da bir mevsim. Mesela Kanada'da oynanan da mevsim farklı olacak.
0: Evet.
1: Kaliforniya'ya geldiğinde mevsim farklı olacak. Buna bu, yani futbol açısından soruyorum. Bence önemli bir soru. Çünkü günlük performans da önemli dedin ya. Nasıl etkilenmemesi için nasıl bir yolda izlenmesi lazım ya da izleniyor? Buraya spesifik özel bir çalışma yapılıyor mu acaba?
0: Bir grup futbolcularımız çok Avrupa kökenli, Avrupa görmüş oyuncular olduğu için ve Avrupa takımları, üst düzey takımlar Amerika'da hep yazın kamplar yapıyorlar. Bu geçen yaz da bu Dünya Kupası'nın denemesi gibi FIFA Dünya Kulüpler turnuvası diye bir şey uyduruldu. Çok kötü bir organizasyondu. Para için tamamen ortaya çıkarıldı. O da mevsimi böyleydi. Orada da bazı maçlara uzun süre aralar verildi.
1: Tabii.
0: Sıkıntılar oldu. Yine böyle şeylerle karşı karşıya gelme ihtimalimiz olacak. Yani sıcaklık sebebiyle veya başka bir bölgede başka bir hava koşulu sebebiyle maçlar etkilenecek. Futbolcular dediğim gibi özellikle bizim uluslararası futbolcularımız biraz bu Amerika işine deneyimliler. Ama ister istemez şimdi orada bir hazırlık maçı oynanacak. Bir hazırlık maçı burada, bir hazırlık maçı orada. Orada da hazırlık maçı Miami'de. Acaba düşünüyorum bilerek mi Miami seçtiler? En sıcak bölge Miami. Hani biraz da bu işlere alışmak için. Çünkü Miami'den sonra Arizona'ya geçeceğiz. Orada kamp yapacağız. Yani elbet profesyonel tedbirler de vardır ama futbolcular dediğim gibi buna,
1: zaten alışkın.
0: Yani bunu yaşamamış oyuncular değil. Önemli bir kısmı özellikle.
1: Kimler parlıyor bu Dünya Kupası'nda?
0: Ya bizim bir kere Arda Güler var. Arda Güler'imiz yani sadece ülkemizin değil dünya futbolunun en önemli yıldız adaylarından, hatta
1: o
0: yıldız adaylarından
1: kalabalık ki Arda'yı bulmaya çalıştım.
0: Arda nerede? Arda burada. Arda var.
1: Nerede, evet,
0: bir de Kenan Yıldız'ımız var. Bu iki oyuncumuz çok üst seviye oyuncular. Yani çok fazla iyi oyuncumuz var. Bak baştan saymaya başlayayım. Hepsi rüştünü ispatlamış oyuncular. Atıyorum Yusuf Akçiçek geliyor alttan. Salih Özcan Avrupa'da. Zeki yıllardır İtalya Ligi'nde oynuyor. Genç yeteneklerimiz var. Barış Alper gibi çok önemli. Yani bizde çok potansiyelli oyuncu var. Kerem, İrfan Can. Yani saymak da bitmez. Hakan Çalhanoğlu. Muhteşem bir orta sahamız var. Şu anda Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri. Bizim takımımızda bu oyuncuların hepsi var. Konu şu. Eksiklerimiz de var. Öyle çok çok güçlü de değiliz. Defansif açıdan eksiklerimiz var. Biz yine beklentileri doğru ayarlarsak bu çocukların dediğim gibi futbolcu profesyonel yapıları gayet iyi ve çok tecrübeliler. Her şartı ayak uydurabiliyorlar. Almanya'da da bir maçta mesela, şimdi bunlar diyeceksiniz ki ne olacak yani, hiç mi yağmurda oynuyorlar? Bir maçta anormal sağanak yağış vardı. Rakip için, yanılmıyorsam Gürcistan maçıydı ya. Rakip için avantajlıydı yani biraz daha. Biz çünkü oynamaya çalışan takımdık. Avusturya maçı da böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bizim takım normalde o tarz şartlarda bozulur gibi gözükür. Oyuncularımız biraz daha böyle nasıl diyeyim, soft oyuncular, böyle teknik oyuncular. Ama mesela o şartlarda da biz maçları kazandık, hiç sorun etmedik. Şimdi burada da öyle bir sorun ummuyoruz yani. Futbolcularımız alışır. Çünkü tekrar ediyorum, ben hani ilk başta övdüm ya, bu sadece huy suyu meselesi değil. İyi profesyonel futbolcularımız var. Kendilerine bakmayı bilen, doğru zamanda uyuyan, doğru zamanda kalkan, kampta yapması gerekenleri yapan, bu tarz bir oyuncu grubu olduğumuz için ben çok şükür, inan bu Dünya Kupası'na gitmeseydik bu takımı da dağıtacaklardı. Yani etrafında bekliyorlardı teknik direktörü yemek için Montella'yı ve ister istemez oyun içi düzen de değişecekti. Bu takım bir şekilde o kendi emeğinin karşılığını aldı. Ben Dünya Kupası'nda da bu oyuncuların bunu başaracağını düşünüyorum. 35'ten azalacak. Bence çok sürpriz orada da yaşanmayacak. Milli takımımızın kadrosu aşağı yukarı belli. Ama umarım dışarıda kalan oyuncular da hani onlar için biraz zor ama sonuçta milli takım yani. Tabii. 25 kişi, 25 mi 28 mi ne? Zorunlu yani bu sayıya düşmesi.
1: Peki bir soru, az önce eksikliklerimiz var elbette dedin. Seninle bunu daha önce de konuşmuştuk, santrafor eksikliği.
0: Evet.
1: Hatta şöyle, bu takımda herkes santrafor diye bir ifadesi olduğunu Montella'nın yazılıp çizilmişti, sen de söylemiştin. Öyle mi hakikaten?
0: Ya gerçekten öyle yani, yok. Yanlış anlama lütfen. Sen futbolla aşırı ilgilenen birisi değilsin. Milli takımımızın herhangi bir yerde gol atma konusunda bir eksiklik yaşadığını gördün mü? Sürekli üçer beşer tane atıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Bizim gol atma sorunumuz... santraforlu oyun bazı anlarda oyunumuzu daha iyi hale getirebilir elbette ama yok. Yok yani.
1: Yani öyle bir eksikliği biz Dünya Kupası'nda yaşamayız diyorsun.
0: Umarım yaşayacağımız maçlar oynamayız.
1: Yaşasak da telafi ederiz
0: mi? Bu arada Deniz Gülümüz var. Pivot santroforu. Söylenen santroforu, en uygun oyuncumuz bu. Onun için de çok önemli fırsat. Porto'da o da oynuyor. Önemli bir oyuncu. Hani yedek oyuncu, hani biraz daha yükselmek için o da burada kendini göstermek isteyecektir. Forvet'e ihtiyaç duyduğumuz anlarda da Deniz oyunda olacaktır. Ama yani yok. Bakın, futbol takımlarımız, kulüp takımlarımız kıyamet kopuyor, transfer vesaire. Forvet, hiçbir takımın yerli forveti yok neredeyse. Bir tek Eyüpspor'un forveti yerli galiba, Umut Bozok var. Anlatabiliyor muyum? Yani o da tabii çok çok üst bir seviye değil. Herkes yabancı, dört büyüklerin forveti yabancı. Yerli oyuncuya sıra gelmiyor, üçüncü forvet için bile sıra gelmiyor. Yani öyle anlatıyorlar.
1: Bu yani bizim genel bir sorunumuz diyorsun.
0: Biz yetiştiremiyoruz.
1: Yetiştiremiyoruz.
0: Yani maalesef bu bir gerçek. Yetiştirmeye yönelik de bir istek, beklenti yok. Herkes hala yabancı sınırı, ben de yabancı sınırı olmaması gerektiğini düşünen birisiyim. Ama Türkiye'de bu işi serbest sınırsız bıraktığında insanımızın yapısı böyle. Ben burada 2 yıl, 3 yıl bir oyuncuyu yetiştirmeye uğraşacağım. Afrika'dan 100 bin dolara getiririm bir tane, onu oynatırım gözüyle bakıyor.
1: O açıdan bakma. Çok kısa bir soru daha sana. Şimdi İstanbul'da yarın bir final var. Evet. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor. Aston Villa'yı biliyorum. Onu da nereden biliyorum? Çok fazla burada taraftar grubunun paylaşımlarını gördüğüm için biliyorum.
0: Evet. İstanbul'a gelmişlerdi.
1: İstanbul'a geldiler. Evet. Hatta böyle taksicileri
0: yani
1: eleştirmişler.
0: Konuşalım.
1: O paylaşımlarını gördüm. Ne söylersin demiştiniz.
0: Açık konuşalım. Çok görkemli bir eşleşme olmadı. Yani İngiltere'nin Aston Villa ilk 7 takımından bir tanesi değil. Çok iyi takım. Yani bu takımın oynadığı futbolu küçümsemek için değil. Aslında bizim futbolumuzun geriliğini de anlatıyor. Freiburg da böyle bir takım. Bunlar çok görkemli, çok çok büyük taraftarları olan takımlar değil. Yani şöyle söyleyeyim. Aston Villa Birmingham şehrinin birinci takımı bile değil galiba. Şimdi tam emin değilim. Umarım yanlış bilgi vermedim ama yani orada Birmingham City biraz daha önde. Şu anda başarı olarak Aston Villa önde olsa da. O yüzden yarın Beşiktaş Stadyumunda çok güzel yani bir ev sahipliği yapacağız. Gördüğünüz gibi görüntüler, her şey gayet güzel. Zaten dünyanın hiç anlatmaya gerek yok. Konum en güzel stadyumlarından birisi gerçekten.
1: Hani o ayrı da yarın trafiği de düşünmeden edemiyorum yani.
0: Herkes önlemini alsın.
1: Biz
0: spor kitlesi olarak maç onda. Ama bütün gününüzden itibaren kalabalık olur. Bu trafiği rahatsız ediliyor şikayetinden de biz şikayetçiyiz. Yani dünyada her yerde bu işler önceden takip edilir. İnsanlar önlemini alır. Bu organizasyonlar sosyal organizasyonlar. Yani trafik için bu organizasyonlara lütfen bir şey söylemeyelim. Ama biraz görkemsiz final. Hiç şey yapmaya da gerek yok. Hani abartmaya da gerek yok. Aston Villa Freiburg, onun yerine böyle daha köklü kulüpler olsa, böyle taraftarları...
1: Daha farklı bir tanıtım etkisi olurdu.
0: Tabii
1: diyorsun.
0: Taraftarı daha çok olsa çok daha iyi olurdu. Ama biz organizasyon işindeyiz. Yarın da Beşiktaş Stadyumunda eminim çok iyi sahipliği yapacağızdır. Ne kadar çok o kadar iyi bu organizasyonlar şimdi...
1: Doğru.
0: Anlatmaya gerek yok yani.
1: Ülkenin tanıtımı açısından
0: kesinlikle
1: da hakikaten büyük katkısı
0: çok
1: oluyor.
0: Çok önemli bunlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. HT Spor Genel Yönetmeni Ahmet Selim Kulp. Daha çok yayın yapacağız beraber inşallah Dünya Kupası ile beraber de. Şimdi devam edelim haberleri aktarmaya. Erzurum'da 17 yaşında bir genç bıçakla anneannesini rehin aldı. Polis ekipleri ikna için uzun süre uğraştı. Bakalım haberi.
2: Ataka, kuzum. Bak ben geldim. Teyzem kurban olsun sana.

0: geldi.
1: Anneannesini evde rehin aldı. Gelen kimseye kapıyı açmadı. Yakınları ve polisler ikna etmek için uzun süre uğraştı.
0: Ana kurban Ali Barke.
1: Erzurum'da yaşayan 17 yaşındaki Atakan Y. iddiaya göre anneannesiyle tartıştı. Eline bıçak alan genç kapıyı kilitleyip 66 yaşındaki kadını rehin aldı. Anneanne balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
2: Atakan beni dinle bak.
1: Ekipler uzun süre onu ikna etmeye çalıştı. O sırada teyzesi de geldi.
0: Atakan kızım bak ben geldim, teyzem kurban olsun sana, ben geldim.
1: Yaklaşık 45 dakika sonra kapı açıldı. Bıçaklanan anneanne tedavi altına alındı. 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.
3: Adam yaralama, gasp, iş yeri kurşunlama ve hatta cinayet, birçok çete artık işledikleri suçlarda çocukları kullanıyor. Sosyal medya ve internet tabanlı haberleşme uygulamaları da bu suç sarmalının hızla dolaşıma girdiği iki büyük kaynak. Öyle ki Telegram gruplarında açık açık suç işleme ilanları yayınlanıyor. Hatta suçlara özel bir fiyat tarifesi bile var. Habertürk muhabiri Alihan Tok da işte o grupları mercek altına aldı. Bakın sosyal medyanın karanlık yüzünde neler yaşanıyor.
4: Adam yaralama, adam kaldırma, adam dövme gibi işlemleriniz yapılır. Parası olmayan yazmasın.
5: Kötü şeyler dönüyor orada, gizli şeyler dönüyor.
6: Yasa dışı bahis, silah ticareti, şantaj ve tehdit. Her bir suça özel ayrı fiyat tarifesi var. Üstelik bu suç ilanlarına erişmek hiç de zor değil.
7: Para karşılığında işte yok bir şey, suçlama, öldürme falan.
8: Silahlı oyunlarda, sohbet çubuğuyla şahıslara ulaşaraktan orada cazip tehditler. Şunu yaparsan şu kadar para yapacağız.
4: Ad soyad sorgu, aile sorgu, GSM sorgu, hane sorgu ve sınıf sorgu hakkında ve okul sorgusu bile yapılabiliyor.
9: Özellikle Telegram gruplarında toplanan bu suç örgütlerinin ilk suçları kişisel verilerin çalınması. TC kimlik numaraları, adresler, telefon numaraları. İşte tüm bunları elde ettikten sonra kişileri şantaj ve tehdit yoluyla suça teşvik ediyorlar.
6: Kişisel veri hırsızlığıyla başlayan suç zincirinin sonu cinayete kadar gidiyor.
4: Bel altı, bel üstü yaralama, infaz, sakat bırakma, araba motor kundaklama.
9: Hepsinin de ücretleri var, evet. Tarifeli yapmış yani.
4: İnfaz. 500 bin öncelik, 4,5 milyon iş sonrası. 5 milyona infaz gerçekleştiririm diyor.
10: Aslında biraz bizim yaş grubumuz olduğu için icraat olarak varsayıyorlar. İyi bir şey sanıyorlar. Birbirlerinden güç alarak büyüyorlar yani.
11: Herhangi bir insan çok kolay bir şekilde bu gruplara ulaşım sağlayabiliyor.
6: Bir suçlu ustalıkla sahte bir profil oluşturabilir. İşte bu sözde profillerle suça teşvik eden örgütlerin esas hedefi para kazanmak.
9: Şu kadar paraya şöyle suç işlenir diye ilanlar veriyorlar. Hatta büyük suçları üzerlerine alınarak sözde reklam yapıyorlar. Ama bu korkunç suç vaatlerinin altında dolandırıcılık da yatıyor olabilir.
8: Para gönderdikten sonra seni engelliyorlar ve sen hiçbir surette o şahıslara ulaşamıyorsun. Bir de bu dolandırıcılık boyutu var tabii ki.
6: Emniyet güçleri 2026 yılı içerisinde suçu ve suçluyu öven 93 Telegram grubunu kapattı. 83 kişi gözaltına alındı. Yani suç örgütleri her ne kadar anonim olduklarını düşünüp rahat hareket etse de siber birimler onları takipte.
8: Siber polisler yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla 7 gün 24 saat her türlü tarama tespitleri yapmakta ve yasal işlemlerde bulunmaktadırlar.
10: Korkmayıp ailelerimize söylememiz lazım aslında. Bunların içine dahil olmamak lazım, şikayet etmek lazım.
12: Şöyle bir para vereceğiz sana, sen de bunun karşılığında mesela şöyle bir saldırıda bulun.
3: Yeni sağlık raporları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle sağlık kurullarının yapısı, itiraz süreçleri ve raporların hazırlanma usulleri tamamen yenilendi. Sağlık raporları E-Devlet'e taşındı.
1: Sağlık raporunda yeni dönem başladı. Raporlar artık E-Rapor sistemi ve E-Devlet üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık raporları yönetmeliği düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı ve itiraz usulleri yeniden düzenlendi. Sağlık raporlarında elektronik ortama geçiş zorunlu hale geldi. Rapor başvurusu için e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurulacak. Raporlar e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak.

0: yaşanacak. Islak imzalı raporlar elektronik ortama aktarılmadıysa geçerli sayılmayacak. Rapor başvurusu için E-Devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurulacak. E-Rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporlarda fiziki arşive gerek kalmayacak. İstirahat raporlarına yeni süre sınırları getirildi. Tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek. Tek hekimin bir yıl içinde verebileceği rapor süresi toplamda 40 günü geçemeyecek. 20 günü aşan rahatsızlıklarda sağlık kurulu raporu şartı aranacak. Düzenlemede sporcu lisansı için sağlık raporlarına ilişkin yeni uygulamalar da yer aldı. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli olacak. Vatandaşların sağlık kurulu raporu alma süreci de kolaylaştırıldı. İstisnalar dışında raporlar 3 hekim tarafından düzenlenebilecek. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturulacak.
1: İş yerlerinde gitgide büyüyen bir tehlike var. Sessiz kopuş. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle zihinsel ve duygusal bağ kuramıyor. Nedeni haberde.
2: Bence insanlığın genel çürümesiyle alakalı.
3: Bu gitgide performans sorunlarına da sebep oluyor.
4: Şu anda yeni neslin herhangi bir şeyi yok, yani bağlılığı yok.
0: İş dünyasında sessizce büyüyen bir tehlike. Çalışanlar iş yerleriyle duygusal bağını kaybediyor.
5: Tabii insanın kişiliğiyle alakalı biraz da. Ortam da etkiliyor tabii ki.
0: ABD merkezli araştırmaya göre çalışanların iş yerlerine olan bağlılığı son 5 yılın en düşük seviyesine indi.
6: Özgüven olmaktan sonra böyle bir adapte sorunu olabilir.
7: Her sabah mesai saatinde iş başındalar ancak her an istifa etmenin eşiğindeler. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle duygusal olarak bağ kuramıyor.
8: Pandemiden sonra olan şeyler de tabii dünyayı değiştirdiği için artık insanlar daha farklı düşünüyor.
0: Bu sessiz kopuşun arkasında ise birçok sebep var.
3: Mesela küçük çocuğunun olması, işte yaşlı aile bireyleri, hastaların olması ve bunun desteğini alamaması da büyük nedenlerden bir tanesi. Tabii ki işinden mutsuzluk, ücret, trafik falan gibi nedenlerin yanı sıra. Genelde insanlar hani bu kadar zahmetime değiyor mu? Böyle sorumluluklarım varken diye düşünüyor.
9: Birincisi kurum kültürüyle çok uyumlu olmadığın bir noktada adaptasyon problemi yaşanabilir. İkincisi de beklentilerin karşılanmamasından dolayı olabilir.
0: Hem çalışan hem de işveren için sorun yaratan bu durum çözümsüz değil.
3: Bence her kurumun ve her bireyin yapabileceği şeyler var. Birincisi bireyin taleplerinin kurumla uyumlu olması ve o kuruma başlarkenki beklentileri, hayat koşullarını oraya yansıtıp yansıtmayacağının yönetimini yapması gibi konular var. İşverenler açısındansa evet, belki çalışanın yaşam koşullarını kolaylaştırmak, mesela bakım sorumluluklarına yönelik yan haklar vermek bu çözümün güzel bir parçası olabilir.
1: Bugün ortasında son haberimizi kapatıyoruz. Bizden sonra Ayşe Süberger haber hattında karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz

0: Ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgaları ile geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Trump bugün büyük saldırıyı erteledim dedi. Ancak ABD-İran müzakerelerinde sık sık değişen şartlar, yaklaşan uzlaşının mı, çatışmanın mı habercisi? Çin-ABD teması savaşın ve İran'ın geleceğini değiştiriyor mu? Trump'tan sonra Putin'in Pekin'e gitmesi ne anlama geliyor? Çin ve Rusya liderleri hangi kararları alacak? Küresel güç odağı artık Çin mi? Almanya'nın Türkiye'ye Patriot sistemi ve asker gönderme adımı AB'nin yeni güvenlik mimarisi bakımından nasıl okunmalı? Faruk Aksoy soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Profesör Doktor Murat Ferman, emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu ve uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı. 107 yıl önce bugün Mustafa Kemal emperyalizme karşı milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktı. Samsun'a ayak basmasıyla 4 yıl boyunca sürecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığıyla sonuçlanacak olan Kurtuluş Savaşı'nda zemini hazırlanmış oldu. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bayramımız kutlu olsun.

0: Ve ilk durağımız elbette Anıtkabir olacak. Orada bizi Emre Aytekin bekliyor bu saate kadar yaşananları aktarmak üzere. Nasıl bir hava var? İnsanlarla eminim gençlerle de konuşuyorsundur. Sana neler anlatıyorlar? Seni dinleyelim.
1: Evet Ayşe Süberker, Anıtkabir Ankara'daki törenin ilk adresi oldu. Sabah saatlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcular atanın huzuruna çıktı. Burada bir resmi tören gerçekleştirildi. Törenin ardından da Anıtkabir ziyaretçilere açıldı ki saatler geçtikçe de Anıtkabir'deki ziyaretçi yoğunluğu artıyor. Bu anlamlı günü kutlamak isteyen gençler ellerinde bayraklarla Anıtkabir'in yolunu tuttu ve bu coşkulu günü burada hem kutluyor hem de atayı anıyorlar. Dediğimiz gibi resmi törenler sabah saatlerinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular ve 81 ilden gelen temsili gençler

0: atanınız uğruna çıktı, Mozele'ye çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı coşkulu bir şekilde okundu ve daha sonra da Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı ve bu günün anlamına ve önemine ilişkin mesajını paylaştı. Şu ifadeleri kullandı. Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sabah burada verdiği mesajda. Dediğimiz gibi resmi törenlerin bitmesiyle birlikte de Anıtkabir vatandaşların, gençlerin ziyaretine açıldı. Şu anda da 7'den 70'e çiftler, işte çocuklar Anıtkabir'e akın etti. Burada hem Atatürk'ü anıyorlar hem de Gençlik Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutluyorlar. Ve tabii bizler de binlerce genç akın etti dedik. Bizler de o gençlerle konuştuk. Onlar da Atatürk'e saygılarını, minnetlerini ifade ettiler. Şimdi o gençleri bir izleyelim.
1: Bugün burada olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Atamız zaten kalbimizde. Bugün de onu ziyarete geldik. O yüzden çok gururluyum, mutluyum.
2: Çok onurlu ve kutlu bir gün. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık mücadelemizi başlattığı gün.
3: 19 Mayıs Atatürk için ve bizim için, Türk milletimiz için çok önemli bir gün.
4: Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmak benim için gurur verici.
5: Çok güzel bir duygu. Yani ilk defa buraya geldim Kıbrıs'tan bu yana. Dünya gözüyle gördüğüm için çok şanslıyım.
6: Atatürk'ün yolundayız. 19 Mayıs kutlu olsun. İstanbul'dan geldik Anıtkabir ziyareti.
7: Love Atatürk, love Türkiye.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı. Erdoğan, Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti. Terörsüz Türkiye vurgusu da yaptı. Vazife her zamankinden büyüktür dedi.
9: Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlikseleştirme operasyonları kol gezmektedir. Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun, mukavemetiniz sarsılmaz olsun, dik duruşunuz tavizsiz olsun, birbirinize dayanın, birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun.
8: Gelin bir kez daha Ankara'ya gidelim. 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşü düzenleniyor. Mahir Kılıç da o yürüyüşü bizim için takip ediyor. Seni dinleyelim Mahir. Mahir, beni duyabiliyor musun? Sendeyiz.
10: Yürüyüşü başlayacağını ifade edelim. CHP Gençlik Kolları tarafından yürüyüş organize ediliyor. Şu an Güven Park'ın hemen yanında Kumrular Sokak'tayız. Kısa süre içerisinde buradaki hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Anıtkabir'e Ata'ya doğru yürüyüş başlayacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler bir daha... Özgürüz.

0: elinde burada
1: Bedevi Özgür elinde burada korteji katılacağını ve gençlerle birlikte yürüyüşü gerçekleştireceğini ifade edebiliriz. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte korteji katılacak. Özgür Özel Anıtkabir'e girmeden önce de mesajlarını vermesini bekliyoruz. Dün partinin MK toplantısı vardı. Ardından kameranın karşısına geçip açıklama yaptı. Güncel siyasete, sıcak siyasete girmedi. CHP lideri Özgür Özel 19 Mayıs dolayısıyla sadece gençlere yönelik mesajlar verdi. Bütüncül bir gençlik paketinden bahsetti. CHP iktidarında gençlere yönelik atacakları anlattı. CHP başkanı
0: sağlık sigortası borçlarının silinmesi Özgür Özel'in verdiği vaatler arasında yer aldı. Dediğim gibi güncel hiçbir konuya girmedi. Güncel siyasete girmedi. Sadece gençlerin için konuştu Özgür Özel. Gençlerin sorunlarından ve partinin vaatlerini anlattı.
2: Evet.
0: Kalabalığı Güven Parti'nin hemen yanında gençler toplandı. Kortejde son hazırlıklar tamamlanacak ve ardından Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçilecek. Dakikalar sonra CHP'li Özgür Özel de korteje katılacak diyelim. Ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
2: Pekala, teşekkürler Mahir Kılıç, Ankara'dan aktardı. Şimdi Tokat'ın Turhalı ilçesinde Almus Barajı'nın dolma aşamasına gelmesi nedeniyle risk altındaki 15 mahalle ve 7 köy için geçici tahliye kararı verildi. Tokat'a gidelim. Deha muhabiri İbrahim Uğur bizi bekliyor. Son durumu aktarmak üzere. Neler oluyor orada, seni dinleyelim.
3: Evet, şu anda Yeşilırmak'taki taşkın riski sebebiyle 15 mahallesi 7 de köyü tahliye kararı verilen Turhal ilçesindeyiz. Turhal ilçesinde 3 gündür yoğun tedbirler alınıyor aslında. Devlet Su İşleri, İl Özel İdare, AFAD, belediye ekipleri, jandarma, polis ekipleri Yeşilırmak çevresinde önlemlerini arttırmış durumda. Buradaki önlemlerden size bahsedecek olursak, ırmak yatağı çevresinde topraktan setler oluşturuluyor. Bazı bölgelerde Devlet Su İşleri yetkilileri ırmak yatağını genişletmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz şu anda Çevlikler Mahallesi'ndeyiz. Burada da Devlet Su İşleri'ne ait iş makineleri ırmak yatağını genişletmek için yoğun mesai harcıyorlar. 100 iş makinesi ve ekipman, 150'ye yakın Devlet Su İşleri personeli sahada çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda vatandaşları da güvenlik güçleri uyarmaya devam ediyorlar. 300'e yakın personel jandarmada, 120'ye yakın personel ise polis ekipleri tarafından evler tek tek gezilerek vatandaşlar uyarılıyor. Tahliye ve barınma ihtiyacı olan vatandaşların talepleri alınıyor ve bu kapsamda yurtlar, öğretmen evleri ve misafirhanelere vatandaşlar yerleştiriliyor. Belediyenin anons sistemi aracılığıyla da uyarılar devam ediyor. Dün Turhal Afet Koordinasyon Kurulu aldığı kararla 15 mahalle ve 7 köyü tahliye etme kararı almıştı. Bu noktada Almus Barajı'ndan bahsetmekte fayda var. Çünkü Almus Barajı en son 1993 yılında dolu savaklarından su bırakmıştı. Ocak ayında %40 seviyelerinde olan barajın doluluk oranı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında etkili olan yağışlarla birlikte %99 oranına ulaştı. Bu orana ulaşmasıyla birlikte tabii dolu savaklardan suyun bırakılması ve Yeşilırmak'ta su seviyesinin daha da artması bekleniyor. Bu beklenti sebebiyle yoğunda önlemler alınmış durumda. Bu gelişmeleri takip eden süreçte okulların da çarşamba, perşembe ve cuma günü tatil edildiğini ifade etmekte fayda var. Şu anda buradan aktarabileceklerimiz bunlar. Sözü yine size bırakıyorum.
2: Hala teşekkür ediyoruz. İbrahim Uğur aktardı. Tokat'tan son durumu, önlemler alınıyor. Bu arada Mersin Valiliği 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada adli ve idari süreç devam etmektedir denildi. Saldırgan saklandığı evde yakalanacağını anlayınca intihar etmişti. Mersin Valiliği silahlı saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 6 kişinin öldüğü olayda yaralanan 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Valilik açıklamasında şüpheli şahsın yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir denildi. Cinayetlerin ardından kaçan Metin Öztürk saklandığı yerin jandarma ekiplerince sarılmasının ardından tabancasıyla intihar etti.

0: Ve Aydın'da eline samuray kılıcı alan bir kadın sokağa çıkıp tehditler savurdu. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonunda kadını etkisiz hale getirdi.
1: Eline kılıç aldığı sokağa çıktı. Etrafa tehditler savurup kendisine zarar verdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın eline samuray kılıcı alıp sokağa çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karşısında polisi gören kadın kendine zarar vermeye başladı. Ekipler uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü elindeki kılıcı bırakmadı. Ekipler biber gazı sıkıp kadına yaklaşmayı başardı. Bir polis elindeki kılıcı aldı. Diğeri de kadını tutup etkisiz hale getirdi. Kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Adam yaralama, gasp, iş yeri kurşunlama ve hatta cinayet. Birçok çete artık işledikleri suçlarda malumunuz çocukları kullanıyor. Sosyal medya ve internet tabanlı haberleşme uygulamaları da bu suç sarmalının hızla dolaşıma girdiği iki büyük kaynak. Öyle ki Telegram gruplarında açık açık suç işleme ilanları yayınlanıyor. Hatta suçlara özel bir fiyat tarifesi bile var. Habertürk muhabiri Alihan Tok da işte o grupları mercek altına aldı. Bakın sosyal medyanın karanlık yüzünde neler oluyor.
2: Adam yaralama, adam kaldırma, adam dövme gibi işlemleriniz yapılır. Parası olmayan yazmasın.
3: Kötü şeyler dönüyor. Orada gizli şeyler dönüyor.
4: Yasa dışı bahis, silah ticareti, şantaj ve tehdit. Her bir suça özel ayrı fiyat tarifesi var. Üstelik bu suç ilanlarına erişmek hiç de zor değil.
5: Para karşılığında işte yok. Bir şey suçlama, öldürme falan. İşte
6: silahlı oyunlarda, sohbet çubuğuyla şanslara ulaşaraktan orada cazip tehditler. Şunu yaparsan şu kadar para yapacağız.
2: Ad soyad sorgu, aile sorgu, GSM sorgu, hane sorgu ve sınıf sorgu hakkında ve okul sorgusu bile yapılabiliyor.
7: Özellikle Telegram gruplarında toplanan bu suç örgütlerinin ilk suçları kişisel verilerin çalınması. TC kimlik numaraları, adresler, telefon numaraları. İşte tüm bunları elde ettikten sonra kişileri şantaj ve tehdit yoluyla suça teşvik ediyorlar.
4: Kişisel veri hırsızlığıyla başlayan suç zincirinin sonu cinayete kadar gidiyor.
2: Bel altı, bel üstü, yaralama, infaz, sakat bırakma, araba motor kundaklama.
7: Senin de ücretleri var, evet. Tarifeli yapmış yani.
2: İnfaz, 500 bin öncelik, 4,5 milyon iş sonrası. 5 milyona infaz gerçekleştiririm diyor.
8: Aslında biraz bizim yaş grubumuz olduğu için icraat olarak varsayıyorlar. İyi bir şey sanıyorlar. Birbirlerinden güç alarak büyüyorlar yani.
9: Herhangi bir insan çok kolay bir şekilde bu gruplara ulaşım sağlayabiliyor.
4: Bir suçlu ustalıkla sahte bir profil oluşturabilir. İşte bu sözlü profillerle suça teşvik eden örgütlerin esas hedefi para kazanmak.
7: Şu kadar paraya şöyle suç işlenir diye ilanlar veriyorlar. Hatta büyük suçları üzerlerine alınarak sözde reklam yapıyorlar. Ama bu korkunç suç vaatlerinin altında dolandırıcılık da yatıyor olabilir.
6: Para gönderdikten sonra seni engelliyorlar ve sen hiçbir surette o şahıslara ulaşamıyorsun. Bir de bu dolandırıcılık boyutu var tabii ki.
4: Emniyet güçleri 2026 yılı içerisinde suçu ve suçluyu öven 93 Telegram grubunu kapattı. 83 kişi gözaltına alındı. Yani suç örgütleri her ne kadar anonim olduklarını düşünüp rahat hareket etse de siber birimler onları takipte.
6: Siber polisler yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla 7 gün 24 saat her türlü tarama ve tespitleri yapmakta ve yasal işlemlerde bulunmaktadırlar.
8: Korkmayıp ailelerimize söylememiz lazım aslında. Bunların içine dahil olmamak lazım, şikayet etmek lazım.
10: Şöyle bir para vereceğiz sana, sen de bunun karşılığında mesela şöyle bir saldırıda bulun.
0: Evet, dün sizlere son dakika gelişmesi olarak da aktarmıştık. Yine bilinen yaşanmıştı. İsrail donanması yine aynısını yaptı şu dakikalarda. Uluslararası sularda seyir halinde olan

0: Küresel Sumut filosuna saldırıyor. Bu gelen görüntülerde teknelerin kameralarından canlı olarak ekranlarınıza getiriyor. Andros'a askerler çıktı ve eliyle kamerayı kapattı. Görüyorsunuz zaten. Andros intercepted yazıyor burada. İsrail askerler tekneye çıktığı zaman yaptıkları ilk iş kameraları kapatmak. Ardından da müdahale ve alıkonulma işlemleri yapılıyor. Dün de birkaç gemiye saldırı düzenlenmişti. Aktivistler önce yüzer bir hapishaneye götürüldü. Ardından da Ashdod Limanı'na götürdü. Ankara'dan da tabii peş peşe açıklamalar gelmişti, hatırlayacaksınız. Hakeza dünyadan da öyle. Bir an önce aktivistlerin serbest bırakılması bekleniyor. Ama tabii İsrail bundan sonra ne yapacak bilmiyoruz. 500'e yakın aktivistin olduğunu biliyoruz. Şimdi son durumu bir alalım. Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Özsun telefon attığımızda neler aktaracaksın Gizem?
1: Ayşe, 10 tekne ilerliyordu bugün Gazze'ye doğru. Daha doğrusu dünkü müdahalenin ardından 40 tekneye müdahale edildikten sonra bugün 10 tekne kalmıştı ilerleyişini sürdüren. Onlardan birine yine İsrail askerlerinin müdahale ettiğini görüyoruz. Dün başlamıştı müdahaleler uluslararası sularda. Bugün az önce ekrana getirdiğimizde de Andros teknesine İsrail askerleri çıktı. İlk görüntüleri canlı olarak izledik. Sumut filosu bu görüntüleri anlayan canlı olarak zaten yayınlıyor internetten. Önce İsrail askerlerinin yanaştığını gördük tekneye. Ardından tekneye çıktılar ve askerlerden bir tanesi Ayşe kameraları eliyle kapatarak aslında görüntüyü de tamamen kapatmış oldu. 10 tekne ilerliyordu, bir tanesi gitti dedik. Aslında son durumu hep açıklıyor Sumut merkezi. Bu son açıklamalara göre de o teknelerden bir tanesi Gazze'ye şu an 120 mil deniz 120 mil açıklıkta bulunuyor. Yani ilerleyişini sürdürüyor. Fakat İsrail'in tesislerini de tabii sürüyor. Dünden bu yana başladığında müdahale. Tek tek bu teknelere müdahale edileceğini söylemişlerdi. Öyle de oluyor. Şu anda yeniden maalesef benzer görüntülerle karşılaşıyoruz dünden bu yana. Dün artık müdahale edilen teknelerin sayısı 40 olmuştu. 40'a ulaşmıştı. Orada pek çok aktivist gözaltına alınmış durumda. Bu aktivistlerden 75'i de Türk vatandaşı olduğu biliniyor. İsrail basında yer alan haberlere göre gözaltına alınan aktivistlerin Ashdod Limanı'na götürülmeleri, oradan da işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmeleri bekleniyor. Dediğimiz gibi bugün artık 10 tekne kalmıştı ilerleyen, fakat bir tanesi daha Andros teknesine müdahaleyle karşılaştık. Andros teknesindeki aktivistlerin de büyük ihtimalle alıkonulacağını
0: Şu an ekrana canlı getiriyoruz zaten, aktivistler ellerini kaldırdılar, teslim oluyoruz dediler. Saldırı anı bu, biraz önceki. Orada da ekranlara getiriyoruz. 10 tekneden birine değil mi Gizem şu an müdahale edilmiş oldu?
1: Evet, Andros teknesinden bahsediyoruz müdahale edilen. Don Juan var, Kasus Adabat var, Sirius var. Sirius'un yakınlaştığı Gazze'ye belirtiyor. Daha doğrusu 120 mil ile en yakın gemi konumunda olduğu belirtiliyor. Yolculuğuna devam ettiği yine aynı şekilde aktarılıyor. Küresel Sumut filosunun merkezinden anlayan canlı açıklamalar yapılıyor. Bir güncelleme aktarılıyor bizlere de, gazetecilere de. Sabah saatlerinde yapılan güncellemede 10 teknenin ilerlediğini biliyorduk. O 10 tekneden birisi az önce söylediğimiz gibi Sirius'u en yakın noktada olan, bir de az önce müdahaleye uğrayan Andros var. Andros teknesinde artık iletişim kesildi. Her şey aslında böyle başlıyor Ayşe. Önce iletişim etrafta İsrail askerleri görülüyor. Ardından askerler teknelere çıkıyor, aktivistleri alıkoyuyor ve ardından bunların İsrail'e götürüleceği belirtiliyor aktivistlerin.
0: Evet.
1: 332 aktivist vardı toplamda Sumut filosuyla yola çıkan. Aynı zamanda Özgürlük Filosu Koalisyonu var. 5 tekneyle yine Gazze'ye ulaşıp ablukayı kırmaya çalışan. Onların da ilerleyişini sürdüğünü söyleyelim. En son artık şu an bildiğimiz kadarıyla çok sayıda aktivist gözaltında. Onların da 75'inin Türk vatandaşı olduğu biliniyor. İsrail'den İsrail yetkililerden özellikle peş peşe tehdit açıklamaları var filonun geri dönmesine yönelik ve asla izin vermeyeceklerine yönelik Gazze yanaşmalarına. Hatırlayacaksınız, bu küresel Sumut filosunun geçtiğimiz yıl yaptığı denemede de yine benzer görüntüler yaşanmış. İsrail askerleri müdahale ederek

0: artistleri gözaltına almıştı. Yine benzer sahneleri görüyoruz. İsrail askeri Gazze'nin yardım getirilmesini ve ablukayı kırılmasını engellemeye çalışıyor. Ortak açıklamalarla ülkeler bu müdahaleyi aynı zamanda kırmıyor. Dün 10 ülkeden bir açıklama yapılmıştı. Aralarında Türkiye ve İspanya'nın da olduğu ülkelerin dışişleri bakanları bu müdahaleleri kınadıklarını ve teknedeki, daha doğrusu bütün kınadaki aktivistlerin can güvenliğinden de endişe edildiğini aktarmıştı. Fakat bu çağrıların üzerine hala müdahaleler devam etmesi uluslararası yükselen sese rağmen.
1: Evet.
0: Müdahaleleri de görüyoruz. Anlayanda biz de aktarmaya çalışıyoruz Ayşe.
1: Pekala, teşekkürler. Gördünüz bu Andros teknesine İsrail askerlerinin çıkmasıyla zaten ilk yaptıkları iş kameraları kapatmak oluyor. Kapatmak da demeyelim, kırmak oluyor diyelim. Ardından da aktivistleri alıkoyarak hapishaneye gönderiyorlar. Bakalım akıbet ne olacak? Şimdi 10 tekneden biri Andros, 9 tekne var. Zafiro teknesinin etrafında da askeri hareketlilik görülüyor ama daha detaylar netleşmedi tabii, o yüzden teyit edemiyoruz. Ama ne dersin yani Gizem, artık bu vakayı adiyeden oldu. Sumut filosunun hiçbir şekilde Gazze karasularına girişine izin vermeyeceğini İsrail defaten söylemişti. Sumut aktivistleri de biz de denemeye devam edeceğiz dedi. Hatta yanlış bilmiyorsam ek destek için de başka teknelerin de yola çıkacağını biliyoruz. Bu uluslararası basında nasıl karşılandı? Onu da takip etmişsindir eminim. Dünkü müdahale ve bugünkü müdahale neler aktarırsın?
0: Elbette takip ediyor dünya basını bu durumu yakından. Zira çok fazla ülkeden, 40 ülkeden vatandaşlar var bu teknelerin içinde. Pek çok isim var, pek çok ülkeden vatandaş yer alıyor. Dolayısıyla pek çok ülkenin yetkilileri de bu müdahalelere tepki gösteriyor Ayşe. Fakat dediğin gibi senin de hala o ablukayı kırmak için aktivistlerin de mücadelesi sürüyor. Yani bir yandan biz bu müdahale görüntülerini izlerken bir yandan aslında hala oraya ulaşmaya çalışan tekneler var. Ve bu teknelerdeki aktivistler dediğin gibi çağrılarda bulunuyorlar. Hem destek talep ediyorlar hem de aslında buradaki duruma, şu anda hem saldırılara hem de yapılmak istenen, hedeflenen bu ablukayı kırma girişimine dikkat çekmek istiyorlar. Bu teknelerden örneğin Kadabak vardı. Buradaki aktivistler de çağrıda bulunuyorlar. Yani biz yolumuza devam ediyoruz, hala gitmeye çalışıyoruz. Ablukayı kırmak istiyoruz diye. En son şu an artık mücadelenin devam ettiğini, 120 mil kaldığını söyleyenler de var. Bu az önce ilettiğimiz Sivris teknesinden. 52 tekneyle başlamıştı tüm bu ablukayı kırma girişimi. Fakat 40 tekne şu anda müdahaleye uğramış durumda. Çok riskli bir sayıdan bahsediyoruz. Yani 40 ülkeden 320 aktivist şu an alıkonulmuş durumda. Örneğin İsrail basınında yazılana göre bu aktivistler Ashdod limanına götürülecek diyoruz ama bunların resmi bir açıklaması da yok. Dolayısıyla Sumut filosundan yapılan açıklamada biz aktivistlerin nereye götürüldüğünü bilmiyoruz diyorlar. Dolayısıyla burada da bir endişeden bahsediyorlar. Buna rağmen hala bazı teknelerinde ablukayı kırmak üzere ilerlediğine de dikkat çekiyor aktivistler. Dolayısıyla kalabalık bir katılım vardı bu kez. Geçen yıla oranla daha fazla insan yola çıkmıştı. Ve onlara hem karadan katılanlar var, hem farklı ülkelerden gelenler var, hem özgürlük filosu koalisyonu var. Yani geniş katılımlı bir ablukayı kırma girişimi var. Ve fakat yine dediğimiz gibi diğer yandan da İsrail askerinin müdahalesi var. Uluslararası sulara ulaşır ulaşmaz bu tekneler İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ama ne aktivistler sesini duyurmaktan vazgeçiyor ne de yaşananları aktarmaktan vazgeçiyor. Bunların teknedeki kameralar sayesinde de o müdahale anlarını canlı bir şekilde dünya basına duyurabiliyorlar. Elbette yalnızca biz değil, uluslararası basın da bunu yakınen, uluslararası basın ajansları, haber ajansları da bunları yakinen takip ediyor. Sondaki gelişmeleri olarak da aktarıyor diyelim. En büyük nedenlerinden birisi de elbette geniş katılım olması. Az önce dediğimiz gibi 10 ülkeden de ortak açıklama yapılmıştı. Bu aktivistlerin canından endişe edildiğine dair. Dolayısıyla gözler orada Şimdi bu akşama kadar dün İsrail tarafından İsrail basında yer alan haberlerde biraz şöyle iddialar vardı. Yani devam edecek müdahale son tekne durdurulana kadar ve bu operasyonların da işte 24 saat içerisinde sonlandırılması bekleniyor şeklinde. Elbette buna rağmen aktivistlerin mücadelesinin ve varmaya çalıştığını Gazze'ye devam ettiğini söylemiştik. O 10 teknenin de bunu başardığı ve Gazze'ye doğru ilerlediği belirtiliyordu. Bir tanesi tabii ki az önce ekrana götürdüğümüz gibi Andros yönetiminde İsrail askerlerinin artık oraya

0: Merve Hanım, canlı olarak ekranlarımıza getiriyoruz. Şu an İsrail askerleri tekneye çıkıyorlar. Canlı olarak geliyor ekranlarınıza silahlarıyla birlikte. Şimdi herhalde kameraları kapattı. Tabii ki öyle olacak. Kapattılar, kırdılar kameraları. Ve aktivistleri zaten şu an teslim olmuş vaziyetteler. Zaten her zaman amaçlarının barışçıl olduğunu söyleyen aktivistler ellerini havaya kaldırdılar. İsrail askerlerinin müdahalesini bekliyorlardı ve o müdahale geldi. Bu tekneyi bilmiyorum. Zifiro mu? Elengi sanırım adı. Ona müdahale anını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Bunu da yani hatırlatmakta fayda var, habire söylüyoruz ama uluslararası sularda geliyor bu müdahaleler ve biraz önce Merve Hanım da bahsetti, aslında eskiden hatırlayacaksınız Mavi Marmara da öyleydi, yani gece vakti operasyon düzenliyordu İsrail askerleri, hani çok görüntü olmasın diye, ama şimdi gayet rahat gün ortasında uluslararası sularda Uluslararası Sumut filosuna müdahale ediyor. Geçtiğimiz saat diliminde de dediğim gibi bir başka gemiye müdahale edilmişti. Buyurunuz, kaldığınız yerden devam edin.
1: Teşekkür ediyorum. Yani bu gelişmeler de son derece endişe verici. Çünkü sanırım 10 civarı tekne kaldı şu an. Filistin'e, evet, Gazze'ye doğru giden.
0: 8 en son kaldı sanırım.
1: Yani umarız ki ulaşırlar ama gerçekten hani bu kadar erken müdahale, bu kadar dünyanın gözünün içine baka baka bu şekilde hareket edilmesi bence son derece kritik bir eşiği ortaya çıkardı gibi geliyor Ayşe Hanım. Suudi Arabistan'ın da dönecek olursak, şimdi İbrahim anlaşmaları, işte İbrahim anlaşmaları gibi anlaşmalar İsrail'le normalleşme değil, İsrail arka planda güç veren anlaşmalar. Bence bunu da çok dikkatli okumak gerekiyor.
0: Doğru.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nin asker konumlandırdığı söylenmesi, bununla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le belki önümüzdeki dönemde daha farklı güvenlik anlaşmalarını ortaya çıkarabilecek olması çok sürecin değiştiğini gösterdi. Hani dedim ya, bize sunulan çatışmanın kabuğu sadece nükleer başlık üzerinden sunuldu ama aslında bunun merkezinde tamamen jeopolitik var ve jeopolitiği yeniden düzenlemeye yönelik adımlarını her başlıkla atmaya çalışıyorlar. Şimdi Suudi Arabistan'ın özellikle savunma sanayi alanında ve güvenlik mimarisini değiştirmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin o şemsiyesi altında ya da güvenlik iklimi altında olmaması gerektiğine dair geçtiğimiz yıl Katar'a İsrail'in yaptığı saldırı bir arka plan oluşturmuştu bence ve Türkiye ile savunma sanayi alanında işbirliği yapması, sizin de hatırlattığınız gibi Pakistan'la birlikte daha böyle ne diyelim stratejik ortaklığa varacak karşılıklı savunma anlaşmasının 2025'te ortaya çıkarması bence bunun en net göstergesiydi. Bu nedenle zaten Pakistan son derece önemli bir arabulucu diyoruz. Neden? Hem İran, Amerika bağlamında hem de Suudi Arabistan ekseninde Orta Doğu coğrafyasında olası çatışmalara dahil olabilme ihtimali en yüksek aktörlerden biri bu anlaşmayı düşünecek olursak. Ve şu ana kadar Suudi Arabistan İran'ın işte askeri, Amerikan askeri üslerini hedef alması ya da enerji tesislerini hedef alması konusunda Suudi Arabistan, evet, Birleşmiş Milletler'de 51. maddeyi meşhur müdafaa harekete geçirmedi. Pakistan odağında düşünecek de olursak. Ama bundan sonraki süreç gerçek anlamıyla nasıl olur? İşte bu biraz endişe verici bir durum. Ama Pakistan'ın bu noktada hani askeri noktada devreye girme ihtimaline dair konuşuyor olmamız acaba masanın tamamen bittiği ve sahada mı devam edecek bu iş sorularında daha böyle güçlü olarak ortaya çıkaran bir arka plan oluşturuyor.
0: Evet.
1: Hassas bir denge vardı şu ana kadar. Pakistan arabuluculuk rolüyle askeri anlamda taraf yedik de bulunmamıştı. Ama buna ilişkin acaba hata ya da yanlış bilgilendirme mi var? Ne olursa olsun dezenformasyonun çok yüksek olduğu bir savaş sürecinde devam ettirdiğimizi unutmamak,
0: evet,
1: gerekiyor. Bence bu açıdan hani sürece dair net bir bilgi gelir ama ben Pakistan'ın doğrudan bu eksen üzerinde hareket etmesinin savaşa dahil olma şeklinde okunabilecek sert açıklamalardan uzak, daha böyle ne diyelim tedbirli şekilde ele alınması, evet, gerektiğini düşünüyorum.
0: Ali Hocam, siz ne dersiniz?
2: Evet, yani bu haberin gerçek olup olmadığını bilmiyorum elbette ama şimdi tabii ki Suudi Arabistan'la Pakistan arasında, hatta Mısır ve Türkiye üzerinden bir eksen oluşturma yönünde bir nüve ortaya konmuştu. Ama ben bunun bu kadar hızlı bir şekilde olacağına çok ihtimal vermiyorum. Evet, yani belli bir sayıda Pakistan askeri

0: Suudi Arabistan'a geliyor olabilir ya da gelmiş de olabilir. Ama bunun mahiyetini bilmek gerekir. Yani amaç nedir? Büyük bir askeri
1: Tabii.
0: birlik gelmesi apayrı bir şey. Az sayıda danışmanın gelmesi vesaire, bunlar bambaşka şeyler. Bir de şunu da unutmayalım. Şu an Pakistan aslında taraflar arasında ara bulucu konumunda.
1: Tabii.
0: Böyle bir Suudi Arabistan'a büyük bir askeri destek vermesi zaten bu rolünü de ortadan kaldırır. Bunun çok mantıklı bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Yalnız şu bir gerçek, birkaç hafta öncesine kadar Körfez ülkeleri, muhtemelen buna Birleşik Arap Emirlikleri zaten dahildi ama belki Suudi Arabistan da bir miktar dahildi. Amerika'nın burada güçlenmiş bir İran'ı bırakarak, burada üstünkörü bir barış anlaşması imzalayarak bu tiyatrodan çekilmesini yanlış buluyorlardı. Çünkü bu durumda bütün Körfez'e İran'ın hakim olacağını, bunun da bu ülkeleri çok zor durumda bırakacağını düşünüyorlardı. Ama şimdi aradan geçen birkaç hafta içinde biraz daha farklı bir noktaya kaymaya başladılar. O da şu: eğer Amerika'nın müdahale etmesi durumunda İran'ın bu ülkelere karşı, özellikle altyapılarına karşı büyük bir saldırı yapabileceği, bu da bu ülkelerin ekonomik kaynaklarını önemli ölçüde mahvedeceğini düşünmeye başlamış gibi gözüküyorlar. Yani İran'ı bu haliyle daha fazla savaşmadan bir anlaşmaya yönlendirmenin belki de kendileri açısından
1: Daha
0: kabul
1: mantıklı
0: edilebilir
1: olacağı.
0: olacağını o noktasına geldiklerini düşünüyorum. Ama burada şu bir gerçek: Körfez ülkeleri uzun vadede, yani parasını öderiz ve güvenliği sağlarız, Amerika'ya parasını ödeyerek Amerikan güvenliğinde biz burada devam ederiz mantığının artık
1: Terk
0: çok da işe
1: ediyorlar.
0: yaramayacağını algılamış gibi gözüküyorlar.
1: Evet.
0: Yani bundan sonraki süreçte Amerika biraz daha geri planda, Körfez ülkelerinin kendi güçleri ve bölgesel ittifakları daha ön planda olacaktır. Bu bağlamda Pakistan'la, Türkiye, Mısır gibi bir takım bölge ülkeleriyle daha içli dışlı, hatta Ukrayna gibi bazı özellikle son drone teknolojileri konusunda ön plana çıkmış ülkelerle işbirliği içine girmeleri mümkün olur diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani burada bir kalibrasyona,
1: Evet.
0: Körfez ülkelerinin bir kalibrasyona gittikleri görülüyor diye düşünüyorum.
1: Pekala. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet, dediğiniz doğru. Farklı bir politikaya doğru savruluyorlar diyelim ya da belki mantığa doğru gidiyorlar. Profesör Doktor Ali Tekin ve Doçent Doktor Merve Suna Özcan, çok teşekkür ediyorum haber hattına katıldığınız, yorumlarınızı benimle paylaştığınız için. Şimdi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, borç yükünün esnafın çalışma hayatını durma noktasına getirdiğini savundu. Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor dedi. Esnaf için acil ve kapsamlı bir yapılandırma şart, açıklamasını yaptı.
2: Hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Bağkur borçlarını, SSK borçlarını 72 ay süreyle uzatıyor. Ancak faiz o kadar yüksek ki, %39. Yani insanların bunu borçlanmaya, ödemeye çalışsa faizini bile ödeyemez.
3: Faiz oranlarına dikkat çekti. Yüksek faizli yapılandırmanın esnafı rahatlatmadığını söyledi.
2: Hem vergi dairesininkini hem de aynı şekilde sosyal güvenlikteki borçlarının 72 ay ödeme planı esnaf için cazip gelmiyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ağır borç yükü altında olduğunu belirtti.
2: Esnafın ya Bağkur'a ya vergi dairesine borcu var. Zaten bunları temizlemek için çırpınan esnaf, bu borçtan kurtulalım diyen esnaf, önündeki bu handikapta ne yapacağını şaşırmış vaziyette bekliyor.
3: Palandöken, mevcut yapılandırma şartlarının esnaf için çözüm olmaktan uzak olduğunu söyledi, çağrıda bulundu.
2: Biz bu sıkıntının atlatılması ile ilgili taleplerimiz var. Diyoruz ki bir yapılandırma yapın, İnsanlar bir rahatlasın. Ondan sonra bunları eğer almak istiyorsanız ödeyecekleri miktarı değil, faizini de biraz düşürün.
1: Geçen yıl zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan kayısı bu yıl üreticisini mutlu etti. Hedef 750 milyon dolarlık ihracat.
4: 2025 yılında yaşadığımız kriz gerçekten çok zor yönetilebilecek bir kriz.
3: Geçen yıl don vurdu.

0: Sayısı daha sat yapılamadı. Üretici bu yıla umutla girdi.
1: 2026 yılı mahsulüyle ilgili artık ilk düzlükteyiz. Tabii krizin bir kısmını atlatmış gibi görünüyoruz.
0: Malatya'daki kayısı üreticileri geçen sene zirai don nedeniyle zor bir yıl yaşadı. Nisan ayında birçok kentte yaşanan don felaketi Malatya kayısısını da vurdu. Kayısı üreticileri 2026'dansa umutlu.
1: 2026 yılının ilk 4 ayında da şu ana kadar yaklaşık 10 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bununla beraber de toplamda 90 milyon dolara yakında bir ihracat geliri elde etmiş olduk.
0: Bölgede hedef ihracatı yeniden istenilen seviyeye çıkarmak.
1: 2025 yılında aslında hedeflediğimiz 750 milyon dolarlık ihracat hedefini yeniden Malatya bu süreçte önüne koydu ve buna odaklandı.
2: Ve değişen hava sıcaklıkları kangallarımızı da depresyona sokmuş. Sivas'ta çiftliklerde bakılan kangallar tüy dökmeye başladı.
3: Günde 3 tane 4 tane mevsim neredeyse yaşıyorsunuz. Buz gibi hava, yağmurlu hava, sıcak hava.
0: Hava bir soğudu, bir ısındı. Kangallar da depresyona girdi.
3: Mutsuzlar, huzursuzlar. Tüylerini atamıyorlar. Bakıyorsunuz bazıları tüy atmaya başlıyor. Tekrar atılan tüyün bölgesinden tüy kabarmaya başlıyor.
0: Sivas'ta çiftliklerde bakılan kangallar şu sıralar dertli. Çünkü sevdikleri hava bir türlü gelmedi.
3: Bunlar soğuk iklim canlıları. Soğuk iklim içerisinde yaşayan, doğan ve soğuk iklimde yaşam bulan.
0: Değişken havalar kangallarda sorunlara yol açtı.
3: Hayvanlarda tüylerinde bile bir problem var. Yani öbürü farklı, bu farklı. Bu hayvanların tüylerine yansıyor, yemelerine yansıyor, psikolojilerine yansıyor. Her türlü olumsuzluğu köpekler yaşıyorlar.
2: Ve böylece bugünlük de haber hattını noktalıyoruz. Sırada Selengül Dayıoğlu var. Karşınızda olacak spor bülteniyle. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Trump bugün büyük saldırıyı erteledim dedi. Ancak ABD-İran müzakerelerinde sık sık değişen şartlar, yaklaşan uzlaşının mı, çatışmanın mı habercisi? Çin-ABD teması savaşın ve İran'ın geleceğini değiştiriyor mu? Trump'tan sonra Putin'in Pekin'e gitmesi ne anlama geliyor? Çin ve Rusya liderleri hangi kararları alacak? Küresel güç odağı artık Çin mi? Almanya'nın Türkiye'ye Patriot sistemi ve asker gönderme adımı AB'nin yeni güvenlik mimarisi bakımından nasıl okunmalı? Faruk Aksoy soruyor, akademisyenler Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Profesör Doktor Murat Ferman, emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Orta Doğu uzmanı Mete Softaoğlu ve uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella kadroda 35 isme yer verdi.
1: Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer aldı. Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Katıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

0: Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı. 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak olan milli takım, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika'nın Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak. Milliler 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde antrenmanlara başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A milliler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için Amerika'ya gidecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Kulübü'nün yönetimini, teknik heyetini ve oyuncularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
2: First, thank you very much.
0: Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray camiasını şampiyonluktan dolayı tebrik etti.
3: Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir. Özellikle kıyasıya rekabetin yaşandığı sporda her başarının gerisinde emek, irade, disiplin, strateji ve takım çalışması vardır. Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz. Neticede Galatasaray camiasının da desteğiyle şampiyonluğa uzanarak milyonlarca taraftarınıza bir kez daha büyük bir sevinç yaşattınız. Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum.
1: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Serdal Adalı ilk olarak sportif direktör konusuna odaklanırken sonrasındaysa hemen teknik adam arayışlarını başlatacak.
4: Beşiktaş'ta öncelik sportif direktör. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Serdal Adalı ilk olarak sportif direktör konusuna odaklanırken sonrasında ise hemen teknik adam konusu çözüme kavuşturulacak. Bu pozisyon için yine gündeme gelen ilk isimse Önder Özen oldu. Başkan Serdal Adalı Eylül 2025'te yaptığı açıklamalarda Özen hakkında takdir ettiğim bir isim ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Serkan Reçber de istifasını sunarken sportif direktör konusunda Önder Özen yeniden favori konumuna geldi. Siyah beyazlılarda teknik direktör içinse hedef yabancı kariyerli isimler olacak. Hoca araştırmaları başlarken kısa sürede somut adımların atılması bekleniyor.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 27, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yer yer yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri parçalı bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 13, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin yağmurlu 14 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

Habertürk'te HT360'tasınız. HT360 zamanı, saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Hoş geldiniz, merhabalar. Bültene başlamadan önce editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız bültenin manşetlerine şöyle yakından bir bakalım. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kutlu olsun efendim. Kutlamalar var memleketin dört bir yanında. Ekrana taşıyacağız HT360'ta. Ve dünya dediğimiz dilimde iki önemli gelişme söz konusu. Biliyorsunuz Trump saldırı için verdiği tarihi bir kez daha erteledi İran'a yönelik. Ve İran dini lideri Hamaney'den de gelen bir yanıt var. O da gündem yarattı. Hamaney yeni cephe açarız dedi. Tabii bunu derken neyi kastetti? HT360'ta konuklarıma soracağız, öğreneceğiz. Ve gözlerin çevrildiği bir başka nokta daha var. Orası bir kez daha Xi ve Putin görüşmesi olacak. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Xi Jinping Trump'ı ağırlamıştı. Trump'a ev sahipliği yapmıştı ve bugün Çin'in başkentinde de Putin'i, Rus lider Putin'i ağırlıyor. Öncesinde Putin'den açıklamalar var. Bu görüşmenin önemine dair çok fazla yorum, perspektif var. Hepsi ve daha fazlası için HT360 başlasın.

0: Ve bayramın ilk kutlamalarının adresi elbette Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 81 ilden gençler ve milli sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti.
1: Burada olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Atamız zaten kalbimizde. Bugün de onu ziyarete geldik. O yüzden çok gururluyum, mutluyum.
2: Çok onurlu ve kutlu bir gün. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık mücadelemizi başlattığı gün.
3: Resmi törenin ilk adresi Anıtkabir oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler bir kez daha saygı ve minnetini sunmak için atanın huzurundaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. Milli sporcular da törende yer aldı. Bakan Bak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
4: Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
5: Anıtkabir resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açıldı. 7'den 70'e pek çok ziyaret.

0: ziyaretçi atasının huzuruna çıktı.
1: 19 Mayıs Atatürk için ve bizim için, Türk milletimiz için çok önemli bir gün.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmak benim için gurur verici. Çok güzel bir duygu. Yani ilk defa buraya geldim Kıbrıs'tan. Şu an dünya gözüyle gördüğüm için çok şanslıyım.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Hem dünyadaki hem de bölgedeki gelişmelere dikkat çekti. Elbette gündeminde Tersüz Türkiye süreci vardı ki buna dair de bir süredir açıklamaları oldukça gündem yaratıyor Bahçeli'nin. Burada da şöyle söyledi: vazife her zamankinden büyüktür.
4: Terörsüz Türkiye hedef için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
5: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu mesajları verdi. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti.
4: Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlikseleştirme operasyonları kol gezmektedir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
4: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır.
5: Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı da verdi.
4: 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğrulduğu, kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladığı, emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine bakacağız. Bugün AK Parti yönetimini topluyor. Sonrasında ise Beştepe'deki 19 Mayıs programına katılacak. Bu programa dair ayrıntıları da Serkan Şimşek'ten alacağız. Serkan, hem programın detaylarını merak ediyorum hem de başladı mı? Arkanda da bir kalabalık var. Girişler devam ediyor herhalde.
6: Dilek Gül, son sorunuzdan başlayalım dilerseniz. MKYK toplantısı henüz başlamadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık bir saat önce AK Parti'ye geldi ve kongre salonuna da giriş yaptı. Bugün MKYK toplantısı var AK Parti'de. Oldukça da yoğun bir gündemle toplanıyor Merkez Karar Yönetim Yürütme Kurulu. Hemen gündeme ilişkin notları sizlerle paylaşalım. Terörsüz Türkiye süreci kuşkusuz masada olacak. Özellikle sahadaki gözlem raporları ve sonrasında atılacak yasal adımlar AK Parti'nin MKYK toplantısında gündem maddelerinden bir tanesi. Ama yasal adımlar aslında Terörsüz Türkiye ile sınırlı değil. AK Parti grubunun meclisteki tüm çalışmaları yine MKYK toplantısında ele alınacak bir diğer başlıklardan biri olacak. AK Parti teşkilatlarının Kurban Bayramı hazırlığı bir yandan devam ediyor. Bu konuda tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısında masaya yatırılmış olacak. Aynı zamanda iki tane de sunum yapılacak bugün toplantıda. İdari ve Mali İşler Başkanlığı ile İnsan Hakları Başkanlığı'nın da sunumları olmuş olacak. Dış politikaya dair bazı başlıklar da var. Özellikle İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırısı. Zira dün de kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında bir tepki, bir kınama gelmişti Cumhurbaşkanı tarafından. Tabii ki bu konu yine MKK toplantısının da gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Dış politikada elbette diğer bölgesel gelişmelerde masada olacak. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçecek. Aslında hem gündeme hem de MKK toplantısının yansımalarına ilişkin

0: bir açıklama yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise toplantıdan sonra senin de ifade ettiğin gibi saat 19.30'da Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu tarafından verilecek konseri seyredecek. 19 Mayıs sebebiyle katılacağı bu programla bugünkü programı sona ermiş olacak. 19 Mayıs demişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs'ını da paylaşalım son olarak. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. Bir kez daha altını çizeyim. Yaklaşık 45-50 dakika önce Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye geldi. MKK toplantısı ise henüz başlamadı. Toplantının ardından da toplantının yansımalarını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten dinleyeceğiz ve ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Sözü AK Parti Genel Merkezi'nden yeniden size bırakalım.
1: Serkan çok teşekkür ederiz. Serkan Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programının detaylarını aktardı bize. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji Yürüyüşü'ne katıldı. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti dedi.
2: Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı'ydı, başkomutandı. Ama Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi. Devletin başıydı. Kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusuydu. Ama dönüp de Cumhuriyet Halk Partisi'ne benden sonraki genel başkanlarına emanettir demedi. O cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti. O yüzden bugün mesela bu muazzam kalabalığı ya da Anıtkabir'deki gençlerin Anıtkabir'ine koşmasını, 81 ilde gençlerin atalarına sarılmalarını ya da zamanında Atatürk ve silah arkadaşlarını yıpratmaya çalışan onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen anketlerdeki kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gençlerin %90'ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar.
1: Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu bir kez daha İsrail askerlerinin hedefinde Gazze'ye ilerleyen teknelere müdahale ediliyor efendim. Bu görüntüler de Sumut filosundan canlı bu arada. İsrail askerleri Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yolduna devam eden tekneleri hedef aldı. Önce Andros ve Zefiro adlı tekneye müdahale edildi. Her iki tekneyle iletişim kesildi. Ardından Alkon ve Elengi adlı teknelere de müdahaleler başladı. Ve bu müdahalelerden önce en az 10 teknenin Gazze'ye doğru ilerlediği belirtilmişti. Küresel Sumut filosu kriz masası Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığını açıkladı. Şimdiye kadar 40 ülkeden toplam 364 katılımcının alıkonulduğu aktarıldı. Alıkonulanlardan en az 75'inin Türk vatandaşı olduğu biliniyor. Aktivistlerin İsrail'in Ashdod limanına götürülmeleri ve ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor. Aralarında Türkiye ve İspanya'nın da olduğu 10 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in müdahalesine kınama açıklaması yapılmış. Ortak açıklamada filoda bulunanların can güvenliğinden endişe edildiği vurgulanmıştı. Şimdi ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi. İran'a yeni saldırıları da bir süreliğine erteledim dedi ve anlaşma olmazsa geniş çaplı bir saldırı emri verebileceğini de sözlerine ekledi. Peki Tahran'dan gelen yanıtlar ne?
3: İran'la görüşmelerde anlaşmaya yaklaştık dedi. Yeni saldırıları bir süreliğine ertelediğini söyledi.
4: I put it off for a little while. Hopefully maybe forever but possibly for a little while because we've had very big discussions with Iran.
3: ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisini aradığını söyleyen Trump, İran'la görüşmelerde sona gelindiği için saldırıların 2-3 gün ertelenmesini istediler. Ben de kabul ettim dedi.
4: 2-3 days a short period of time because they think that they are periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out but this

0: is a little bit different.
1: Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı saldırı için ABD ordusuna hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti. ABD'nin saldırı tehditlerine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran lideri Müçteba Amaney, savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek başka cepheler açılacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise İran'ın ABD'ye sunduğu son teklifin detaylarını paylaştı. Teklifin yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması, Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının bitmesi ve İran'a tazminat ödenmesini içerdiğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı. Gündemde İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığı da vardı. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
2: Tabii önemli bir gelişme daha var. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'e gittiği gün nükleer tatbikat başlatıldı. Moskova yönetimi 3 gün sürecek tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin de fırlatılacağını açıkladı. Tatbikata bu arada 64 bin asker katılıyor. Stratejik ve nükleer denizaltılar ve uzun menzilli uçaklar da yine bu tatbikatta kullanılacak.
1: Dört yılı geride bırakan Ukrayna Savaşı ve NATO ile tırmanan gerilimin gölgesinde dikkatler bir kez daha Moskova'ya çevrildi. Rusya'da 3 gün sürecek geniş çaplı nükleer tatbikat başlatıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatta saldırgan bir tehdit durumunda nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımı senaryolarının test edileceğini açıkladı. Açıklamaya göre tatbikatta balistik ve seyir füzeleri denenecek. Belarus'ta konuşlandırılan taktik nükleer silahların nasıl kullanılacağına dair de eğitimler verilecek. Tatbikatta stratejik füze kuvvetleri, kuzey ve Pasifik filoları, uzun menzilli hava kuvvetleri ve farklı askeri bölgelerden birlikler katılıyor. Tatbikatlara toplamda 64 binden fazla personel, 7800'den fazla silah, askeri ve özel teçhizat katılacak. Bunlar arasında 200'den fazla füze fırlatıcısı, 140'tan fazla uçak, 73 yüzey gemisi ve 13 denizaltı bulunuyor. Denizaltıların 8'i stratejik füze taşıyan kruvazörlerden oluşuyor. Rusya geçen haftada nükleer başlık taşıyabilen kıtalar arası Sarmat füzesini test etmiş. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın Belarus üzerinden yeni saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek kuzey sınırındaki birliklere takviye talimatı vermişti. Şubat ayında yeni START anlaşmasının sona ermesiyle ABD ve Rusya'nın nükleer cephaneliklerini sınırlayan son büyük anlaşmada devre dışı kalmıştı.
2: Rusya'da işler böyle. Bu arada Putin Pekin'e resmi ziyaret öncesinde bir videoyla Çin halkına hitap etti. Şöyle dedi, bugün Rus-Çin ilişkileri gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı dedi. Ve özellikle Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını vurguladı Putin. Devamında, sözlerinin devamındaysa, kimseye karşı ittifak kurmuyoruz, aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz ifadesini kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Umut Üzer ve Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Bahadır Keskin uzaktan bağlantıyla HT360'ın konukları. Yusuf Hocam, Allah söyletti diyelim, profesörlüğünü de buradan görürüz diye düşünüyorum. Şimdiden
3: İnşallah,
2: hayırlı olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Hoş geldiniz Umut Bey, merhabalar.
3: Hoş bulduk Dilek Hanım, teşekkürler.
2: Çok sağ olun. O zaman sizinle başlayayım, hazır size merhaba demişken. Şimdi Trump'ın ardından gerçekleşecek Xi-Putin zirvesinde hem zamanlamasını nasıl yorumlarsınız, hem de ABD Başkanı'na bir mesaj çıkar mı buradan? ABD Başkanı ile Xi Jinping'in yapmış olduğu bu görüşmeye de bir atıfta bulunulur mu en azından bu ziyaretle?
3: Evet, içinde yaşamakta bulunduğumuz üç kutuplu uluslararası sistemin üç büyük gücünün lideri yakın zamanlarda görüştü veya görüşecek. Tabii bunlar hepsi nükleer güce sahip ve çok ciddi manada nükleer güce sahipler. bu bağlamda bir nükleer savaşın düşünülmesi aynen Soğuk Savaş'ta

0: olduğu gibi imkansız olmalı. Yani akıl ve mantık açısından ve dünyanın geleceği açısından bu bağlamda diplomatik çabaları gerçekten önemsiyorum bu üç devlet arasında. Rusya ile Çin birleşip Amerika'ya karşı bir ortak ittifak kurarlar mı? Ben onu sanmıyorum çünkü ikisi de birbirinin rakibi. Tabii 1960'larda bir savaşları olmuştu Rusya ile Çin'in. Dolayısıyla bunlar da birbirlerinin rakipleri ama yakın ve komşu iki ülke olarak işbirliğini denerler tabii ki. Amerika'nın güç kaybından da hiç şikayetçi olduklarını düşünmüyorum. Bu çünkü Orta Doğu'da güç kaybediyor Amerika. Ekonomik olarak da, prestiji olarak da. Bu bağlamda çok önemli tabii. Güç gösterisi yaptı Rusya biraz önceki haberinize verdiğiniz gibi. Bu bağlamda da Çin belki de iki büyük gücün arasından sıyrılıp çıkabilecek bir güce orta vadede sahip olabilecek.
1: Neyle sağlayabilir onu Umut Hocam? Yani o orta vadede diyorsunuz ya, neyle sağlayabilir Çin o çıkıp sıyrılmayı?
0: Yani Amerika çok fazla dediğim gibi hem prestij hem ekonomik ve askeri kayıplara maruz kalıyor. Bu tabii hemen olabilecek bir şey değil. Yani hala birinci güç, en önemli güç Amerika, ona hiç şüphe yok. Ama daha orta 10-15 yıl içinde ki bir perspektife baktığımızda olabilecek meseleler arasında Çin'in de belki de bunun arasından niye sığınabilir? Çünkü Rusya'nın da bir başarısızlığı aslında söz konusu, kısmi bir başarısı var diyelim veya Ukrayna'da. Bütün bunların sonucunda Çin daha dikkatli ve ağırdan gidiyor. Daha orta vadede belki de böyle bir şeye ulaşabilir ama yakın vadede üç kutuplu bir sistemin içinde bulunduğumuzu en azından ben düşünüyorum ve bunların tabii büyük ekonomik askeri güçleri olduğu da herkesin malumu.
1: Üç kutuplu sistem vurgunuz önemli. Öyle görünüyor, öyle ilerliyor gibi duruyor gerçekten. Yusuf Hocam, Putin'in ziyaret öncesi yaptığı Çin-Rusya ilişkilerinde yüksek seviye vurgusu ne anlama geliyor? Bunu sormak isterim. Bir de az önce Umut Bey de bahsetti. Rusya bir yandan da Belarus'la nükleer tatbikata hazırlanıyor. Daha doğrusu düzenliyor. Bu tatbikat sizce bir güç gösterisi mi? Ve şu zamanda neden buna ihtiyaç duyuldu?
2: Öncelikle iki ülke arasındaki ilişkiler bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı işte tamamen kusursuz bir ittifak gibi değerlendirildiğinde bence de yanlış bir noktaya gelinir. Zira bu taraflar arasındaki rekabetin hem tarihsel kökenleri var hem de bugün aslında biraz daha belki Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet noktasında bir araya gelebiliyorlar, uzlaşabiliyorlar birçok noktada. Fakat tekrar çok kutuplu bir sisteme geçildiğinde muhtemelen Umut Hocam'ın da söylediği gibi geçmişteki karşı karşıya gelmeler bu potansiyeli barındıran bir ilişki. Evet, bugün bakıldığında özellikle Rusların özellikle Avrupa ile girdikleri çatışmalı, gerilimli bir ortamdan bahsediyoruz. Ukrayna'nın işgali sonrası. Bu süreç Rusya'yı biraz daha Çin'in kucağına itmiş durumda. Hatta Avrupalı birçok kişi de Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımını Donald Trump'ın aslında Rusya'yı tamamen Çin'in kucağına atmamak için daha ılımlı, Avrupa'dan biraz daha farklı noktada ilerlemesinin temel sebebi olarak bunu gösteriyorlardı. İster istemez bu köşeye sıkışmıştık. Putin'i Çin'le daha iyi ilişkiler kurmaya yönlendirecek böyle devam ettiği sürece. Ve bakıldığı zaman iki ülke aslında ekonomik olarak Çin çok büyük güç ama Rusya biraz daha askeri kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Bu ekonomik boyutuna baktığımızda dile kalalım. İki aktörün birbirini ciddi şekilde tamamlayabilecek kapasitesi var. Yani Rusya'nın o enerji serveti, üzerinde oturduğu enerji rezervleri ve Çin'in aslında enerjiye sınırsız ihtiyacı, enerji obeziliği ifade ettiğimiz yapısı ister istemez bu ilişkiye daha sağlam kökler tanımlıyor. Bu noktada tabii ziyaret süreciyle alakalı herkes hemen Trump gider gitmez 4 gün sonra böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi acaba bir mesaj veriyor mu sorusu ister istemez akıllara geldi. Verdiği mesajdan daha ziyade sadece Rusya-Çin ilişkileri bağlamında da ciddi anlamlar içeren bir ziyaret olacak muhtemelen. Tam aynı zamanda bir tatbikata denk gelmiş olması, yani tatbikatın içerisinde taktik nükleer silahların kullanımı da içeriyor. İlk açıklamada bu vardı. İster istemez onu bütün dünyada, işte Orta Doğu'da, Tayvan tarafında, Ukrayna'da gerilimin yüksek olduğu bir dönemde hem bu ziyaret hem böyle bir tatbikat sadece askeri bir gövde gösterisi mi, yoksa hani küresel güç dengelerine yönelik tasarlanmış çok boyutlu bir stratejik mesaj mı ya da stratejik sinyalizasyon mu, bunlar üzerinde biraz daha durmak lazım. Belki yani bir jeopolitik şifre var mı içerisinde? Bunun üzerinde durulabilir. İster istemez Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Hürmüz'de saplandığı bir bataklık olduğunu söylemek, bilmiyorum, çok yanlış olabilir.

0: olmayacak. Zira ateşkese dair bir baskının artması, İran üzerindeki baskının arttırılması için Trump'ın önemli girişimleri var. Ben yaptığı son açıklamayı da bu bağlamda değerlendiriyorum. Yani saldırı yapacaktım, Körfez ülkeleri benden ricada bulundu. 2-3 gün erteledim açıklamasında. Belki bu bağlamda okunması gerektiğini düşünüyorum. Yine Çin Rusya ilişkileri bağlamında baktığımızda Xi Jinping'e Pekin'de yapacağı ziyaret Putin'in biraz belki askeri boyutu kadar iş odaklı şekilde de ilerleyecek.
1: Evet.
0: Ama tabii tatbikatla birlikte baktığımız zaman ister istemez stratejik bir ağırlık oluşturacağını tahmin etmek çok zor değil. Çünkü iki aktör yani Moskova, Pekin ve işte küresel güneye ekonomik zorluklara rağmen hani Batı hegemonyasını askeri olarak dengeleyebilecek ve
1: Evet.
0: işte ne diyeyim küresel stratejik istikrarı tek başına sırtlayabilecek nükleer süper güç benim hatırlatması da yapıyor olabilir tabii ki.
1: Şimdi şunu sormak isterim Umut Bey. Biraz Yusuf Bey de bahsetti. Pekin dönüşü İran'la savaşı yeniden başlatacağı konuşuluyordu Trump'ın. Bu ihtimal çok güçlü bir ihtimaldi hatta. Ama bu saldırı tehdidini bir kez daha erteledi. Körfez ülkelerinden gelen talep doğrultusunda dedi. Bir yorum da şu. Trump Pekin'deki Xi-Putin zirvesinden çıkacak mesajı da bekliyor deniliyor. Bu anlamda ertelemenin sebepleri olarak siz ne görüyorsunuz? Bu zirvede bir gerekçe mi sizin açınızdan?
2: Bu bağlamda sanki Körfez ülkelerinin uyarısı daha önemli, daha ağır bastı gibi geliyor bana. Ancak Rusya ve Çin bu savaşta çok doğrudan müdahil olmadılar. Daha sessiz bir şekilde işte bilgi veren, özellikle Rusya'nın istihbarat verdiğine dair haberler okumuştuk İran'a. Dolayısıyla yani bunların pozisyonu tam olarak nedir savaş konusunda onu çok iyi bilmiyoruz. Ama daha fazla İran'ın yanında oldukları ve biraz önce söylediğim gibi Amerika'nın yıpranmasından da rahatsız olmadıklarını ifade ederiz. Ama sorunuzu cevaben burada sanki Arap ülkelerinin müdahale olması, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önemli gibi geliyor bana. Ama tabii ki bu kadar büyük bir zirvenin de sonucunu değerlendirmek gerekebilir. O bağlamda da onu bekleyip sonucuna göre davranacak gibi geliyor bana. Ama maalesef söylediğim gibi yani savaşta masadan kalkmadı. Bunu da üzülerek söylüyorum ama masada duruyor savaş opsiyonu. Bu da öyle kolay kolay kalkacak gibi gözükmüyor. Umarım onun da bir süre sonra bitmiş olacağını da görürüz. Ama bugünden yarına o bitecek gibi gözükmüyor. Savaş opsiyonu duruyor.
1: Sizce Körfez ülkeleri böyle bir talebi devam eden müzakereler sebebiyle mi talep etti?
2: Bir de tabii çok özen, tabii o ama çok zarar görüyorlar. Daha birkaç gün önce gene çeşitli tesisleri vurdu İran. Nükleer tesisi vurdu. Ondan sonra farklı yerleri vuruyor ve daha da bunu tırmandırırsa çok daha günlük yaşanmaz bir hale getirebilecek kapasiteye sahip İran Körfez'de. Ve Körfez modeli zaten sarsıldı. Bu da nasıl toparlanacak bilemiyorum. Yani Körfez'e baktığınız zaman kendi vatandaşları için çoğu ciddi manada müreffeh toplumlardı. Verginin çok az olduğu, neredeyse hiç olmadığı kendi vatandaşları. Ama öbür taraftan Avrupalılara veya Hintlilere de güzel iş imkanları sağlıyordu bu ülkeler. Şimdi bu sarsıldı çünkü güvenlik sarsıldı en başta. Dolayısıyla nasıl toparlanacaklar onu da bilmiyorum. Hem ekonomik olarak hem de devam eden bu sistemin sürdürülebilmesi açısından. O manada Amerika'ya yakın olan bu devletlerin ve oldukça da zengin olan devletlerin etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Hamane'nin açıklamaları var. Yönetmenim Hasan'dan rica edeyim. Onu da ekrana yansıtabilirsek. Yeni bir cephe vurgusu var Hamane'nin açıklamasında. Telegram hesabından paylaşıldı efendim bu ifadeler. Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır diyor bu açıklamasında. Neyi kastediyor Yusuf Bey? Bununla başlayayım ve İran savaşı özellikle vekil güçleriyle bölge dışına mı taşıyacak? Zaten öyle değil miydi? Bu daha da mı büyüyecek? Yoksa Hürmüz'den geçen fiber optik kablolar ya da Körfez ülkelerinin su arıtma altyapıları bunlar çokça gündem olduğu için soruyorum. İhtimaller dahilinde konuşulduğu için soruyorum. Bunlar artık ciddi ciddi yeni hedefler haline mi gelecek?
0: Tabii ki bu ihtimal var. Bundan önceki dönemde Trump İran'a yönelik saldırılarla alakalı tehditlerini sürdürürken enerji altyapısını yok edeceğini söylemişti. İran'dan gelen karşılık biz de işte Körfez ülkelerinin işte enerji altyapısı ve su arıtma

testlerini hedef alırız şeklinde olmuştu. Bu durum Körfez ülkelerini ciddi şekilde endişelendirmişti ki endişelenmekte çok haklılar. Bugün bakıldığında işte Suudi Arabistan 30 milyona yakın bir nüfus var ve kullanılan suyun büyük kısmı, içme suyu dışındaki özellikle suyun neredeyse tamamı denizden arıtılan sular üzerinden geliştiriliyor ve kullanılıyor. Riyad bile, yani çölün 300 kilometre ortasındaki yerler dahi Körfez'deki su arıtma tesislerinden gelen suyla yaşamı sürdürüyor. Böyle bir saldırı bir anda buraları çok ciddi şekilde zor duruma sokabilir. Bundan önceki dönemlerde İran bu tarz saldırılara yönelmemişti. Fakat biliyoruz ki İran sürekli olarak gerilimi stratejik bir şekilde yönetiyor ve kademeli olarak yükseltiyor. Yani karşı tarafın saldırısına yanıt

0: daha ileri giderek bu savaşı sürdürmüştü. Bunun aslında etkili olduğunu da gördük ki aslında Körfez ülkelerinin tam hocamın da söylediği gibi bu süreçten en çok zarar gören taraf olduğunu anlamak çok zor değil. Ama tabii Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Körfez ülkelerine zarar verdiği kadar küresel anlamda da ciddi bir maliyet yarattı ki bu da İran'ın stratejilerinden bir tanesiydi. Savaşın maliyetini arttırma. Bunu muhtemelen doğru hesaplayamadı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafı. Ve biz Hürmüz Boğazı'nı konuşurken sürekli olarak Boğazı'nın kapalı kalmasının Çin'e zarar vereceğini, Çin'i zor durumda sokacağı üzerinden ilerleniyor. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Çin'in stopları bu şoku muhtemelen aylarca daha kaldırabilir ki. Sadece Körfez'den petrol ya da doğalgaz almıyor Çin veya enerji ihtiyacını sadece petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılamıyor. Dünyanın yenilenebilir enerji ekipmanları konusundaki belki de tek el ülkesinden bahsediyoruz. Tek elin elinde tutan ülkesinden bahsediyoruz. Ve aslında bu uzun vadede diğer ülkelerin fosil yakıtlara güvensizliğini pekiştirip yenilenebilir enerjiye yönelmesini ve aslında Çin'in bir nevi bu alanda güç kapasitesi inşa edebilmesini de sağlayacak. Yenilenebilir enerji teknolojilerini ihraç ederek. Öbür tarafa geldiğimizde sürecin bu özellikle Haziran ayındaki savaş değil de Şubat'ın sonunda başlayıp o 40 günü aşkın devam eden savaş süresinde Yemen'de çok hareketlenme olmadığını görmüştük biz. Yani ihtimallerden bir tanesi de ilerleyen dönemlerde yeniden savaş başladığı senaryoda belki Husiler aracılığıyla İran'ın Babülmendeb Boğazı'nda askeri operasyonlara başlama veya buradaki trafiği kapatma arayışlarını da hesaba katılması gerekiyor ki hem Hürmüz Boğazı'nın hem Babülmendeb Boğazı'nın kapalı olduğu senaryo savaşın maliyetini küresel anlamda çok ciddi arttıracak. Hem Avrupa ülkelerini hem doğudaki aktörleri. Burada doğudaki aktörler dediğimizde sürecin birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu görmekte fayda var. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapatılması demek doğuda Körfez petrolüne bağımlı olan Hindistan, Avustralya, Güney Kore, Japonya bu gibi ülkeleri de çok zor durumda bırakıyor ki bunların birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında yakın ilişkilere sahip olduğu ülkeler. Ve Rusya'dan petrol, doğalgaz almamaları konusunda baskı yapabildiği ülkelerdi ki bu noktada bir anlaşma noktasına gelmişlerdi Amerika Birleşik Devletleri ile. Fakat Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması Rusya'nın enerjisine olan bağımlılığını arttırdı bu aktörlerin ve o yaptırımlar hafifletildi. Bu da ister istemez Avrupa'yı jeopolitik boyutuyla da çok zor durumda bırakan bir gelişme oldu. Yani aslında bütün parçalar birbiriyle doğrudan ilintili. Bugün Hürmüz Boğazı'nda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Kapatıldığı abluka ya da işte İran'ın kapatma politikaları doğrultusunda. Bu sürecin Babülmendeb'e de sıçraması, ekonomik olarak onarılması belki senelerce sürecek yeni bir krizin de kapısını aralayabilir.
1: Daha geniş.
0: İran da bence bu sürecin farkında. Hem Körfez ülkelerini baskılayabiliyor, hem doğudaki Amerika müttefiklerini, hem de Avrupa'daki müttefiklerini baskılayabiliyor. Bu sürecin bence biraz daha ipleri elinde tutan tarafı İran. Küreselde de kazançlı çıkan tarafları bence biraz daha Rusya ve Çin'in kazandıkları kaybettiklerinden biraz daha fazla gibi gözüküyor genel toplamda.
1: Yeni cephe aslında ekonomik olarak bir buhranı da İran hamleleriyle ortaya koyacak gibi görünüyor. Umut Hocam siz ne dersiniz bu yeni cephe vurgusuna? Bir de bir sorum daha var size. Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu Barakah nükleer enerji santraline yönelik bir insansız hava aracı saldırısı düzenlenmişti. Baye yönetimi İran'ı bu saldırıyla suçlamadı. İHA'nın ülkenin batı sınırı yönünden geldiğini açıkladı. Bu bir sahte bayrak saldırısı olabilir mi? Yoksa ülkenin batısındaki Husilerden böyle bir saldırı gelme ihtimali var mı? Ne kadar yüksek? Zaten Husiler biz buradayız demişti daha önce İran'a yönelik bu saldırılarla beraber. İran'ın bu yeni cephe vurgusu, Husilerin bu hamlesi derken gerçekten o yeni cephe Husileri de içeren bir yeni cephe mi?
2: Biraz önceki sorunuzda hemen tabii aklıma nasıl genişletebilirler sorusunda Husiler geldi ve Hizbullah geldi tabii. Çünkü bunlar İran'ın yakın müttefikleri olarak zaten savaş öncesinde bile bu tehdit yapılıyordu. Hatırlıyorum İranlı bir akademisyenin Şubat ayındaki bir takım ifadelerini bizim dostlarımız bu savaşı çok daha yayaylar ifadesini de bulunmuştu. Bu da işte bunun anlamı Hizbullah ve Husiler özellikle. Irak'tan da gelmiş olabilir Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Yapılan bu saldırı önemli bir saldırıydı gerçekten. Ama başka bir yerden geldiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla geldiğimiz noktada ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Amerika, İsrail'e daha yakın olan ülkeler. Bunların içinde işte Birleşik Arap Emirlikleri de var, Suudi Arabistan da var. Öbür tarafta da İran ve İran'ın müttefikleri ki onlar da genelde devlet dışı aktörler. Bu bağlamda evet Husiler gerçekten gözleri çok kara ve onlar... petrol akışını da engelleyebilirler. İsrail'e doğrudan saldırıları yükseltebilirler.

0: Görüşürler mi Umut Hocam? Sorayım. Gazze'ye yönelik saldırılardan sonra özellikle hani hamlelerine başlamışlardı. Güçlüler mi? Güçlüler ve bunu yapabilecek güçteler mi?
1: Yani yapabilirler diye düşünüyorum, evet. Yani aha, geçmişte de İran'la yakın ilişki içindeydiler. Yani Hizbullah'ın da gücü çok azaldı ama bunların hiçbiri yok olmuyor. Yani benim baştan beri söyledim, hatta yani 20 yıldır söyledim. Yani 20 küsur yıl önce Hamas'ın liderlerini öldürmüştü değil mi İsrail'e? Abdülaziz Rantisi, Şeyh Ahmet Yasin, işte 20 yılı geçti. Onlar evet öldürüldü ama ondan sonra Hamas yok olmadı. Tabii şimdi son birkaç yıllık savaşta daha ağır kayıplar verdirdi hem Hamas'a hem Hizbullah'a, bu da doğru. Veya İran'a, ama İran'da da gördüğümüz o kurumlar devam ediyor. Veya Lübnan'da görüyoruz, evet Hizbullah zayıfladı ve Lübnan içinde de Hizbullah'a karşı ciddi tepkiler var. Şii olmayan kesimler tarafından, ama gene de bu örgütler zayıflasa da yok olmuyor. Yani ben Hamas'ın da yok edilebileceğini düşünmüyordum. İşte 2023'te biz yok edeceğiz diye ortaya çıktılar. Evet. Bütün bu suikastlara rağmen ve bütün liderliği büyük ölçüde öldürmeden rağmen bu örgütler yok olmuyor. Dolayısıyla evet, Husiler belki biraz daha alıştığımız yani modern kavramlardan uzaklar. Yani gene Hizbullah daha modern devlet kavramıyla ve mekanizmalarıyla daha yakın. Ama Husiler daha geleneksel bir toplumun içinden geliyor. Ama gene de evet, yani yapabilecekleri, verebilecekleri çok zarar var. Dolayısıyla bu çok cepheli bir savaşa dönüşmüş durumda ve iyi hesaplanamamış. Yani benim de analizim şöyle, yani beklentisi Amerika ve İsrail'in hızlı bir şekilde rejim değişikliği olacağıydı. Bu da olmayınca iş uzadı da uzadı ve bir yere de varmıyor. Öbür türlü bir başka bir mantığı yok. Yani yukarıdan, havadan vurarak yani neyi değiştirebilirsiniz? Ancak içeriden bir devrim olursa olurdu. O da olmadığına göre amaçlarına ulaşamamış gözüküyorlar.
0: Bir sorum olsun, bu da son sorum, merakımdan soruyorum. Peki bu yeni cephe vurgusunun içerisinde yeniden Körfez ülkelerine yönelik saldırılar var mıdır, olacak mıdır? Sizce böyle bir ihtimal?
2: Adam soruyorsun.
0: Umut Bey'e sordum.
1: Hocam buyurun.
2: Yani tabii şunu söylemek mümkün. Körfez ülkeleri İran için kolay hedef Dilek Hanım. Bunun üzerinde durmak lazım.
0: Kolay
2: yani
0: ne dediniz hocam? Için... Kolay?
2: Kolay hedef Körfez ülkeleri. İsrail'e bakıldığı zaman 1500-2000 kilometre mesafe gitmesi gerekiyor ve Irak'taki, Ürdün'deki ve Doğu Akdeniz'deki savunma sistemlerini aşarak ilerlemesi gerekiyor. Ama öbür tarafta Körfez ülkelerine bakıldığında İran'dan fırlatılan bir insansız hava aracının oraya ulaşması dakikalar alıyor ve bu çok daha düşük maliyette, yani 20-30 bin dolarlık dronların çok ciddi maliyetler yaratarak başarılı olamasa, herhangi biri patlatamasa dahi ekonomik maliyet yarattığını biliyoruz. Bunun ilerleyen aşamalarda petrol altyapısının hedef alması, enerji altyapısının hedef alması, bu ülkeleri belki 100 sene önce olduğu gibi o çadırlarda yaşandığı hayatın bir benzerine döndürebilir. Yani elektrik üretiminin olmadığı, su arıtma sisteminin olmadığı bir durumda bu coğrafyayı görenler biliyordur. Yaşanmaz hale gelmesi kaçınılmaz. Özellikle bu kadar kalabalık bir nüfusun o coğrafyada barınma şansı çok mümkün olmayabilir. Bu işin altyapı tesislerini hedef aldığı senaryoda, tabii işin içerisinde biraz daha askeri boyutuyla ilerlediğimiz zaman Körfez ülkelerinin, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın doğrudan bu sürecin bir parçası olmadığını söylemek mümkün. Birleşik Arap Emirlikleri belki tarafını doğrudan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile aynı safta olmak yönünde tercih etti. Bu evet, kendi tercihi. Her ne kadar açıktan bunu kabul etmese de Körfez ülkeleriyle dahi bu noktada bir ayrışma yaşıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Ama sürecin devamında Suudi Arabistan'ında, Katar'ında bu işin içerisine dahil olmak zorunda kaldığı bir senaryo belki ortaya çıkabilir ki bununla alakalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da uyarmıştı. Türkiye'den de uyarılar gitmişti. Bu savaşın bir parçası olmamaları noktasında ve Körfez ülkelerindeki yönetimler muhtemelen şunun farkında. Bu savaşın tarafı oldukları gün, İran'a ilk mermiyi, füzeyi attıkları günün ertesi gün sabahı Trump ben işimi bitirdim, istediğimi aldım diye dönüp bir anda Körfez'in her iki yakasında belki senelerce sürecek bir düşmanlığın tohumlarını da atabilir ki bu baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kazandırır ne kaybettirir. Bu doğrultuda bakmak lazım. Çünkü evet, İran'da şöyle bir gerçeklik var. Belki tam Umut Hocam'ın dediği gibi istediklerini alamadılar. Venezuela benzeri hızlı bir operasyonla o rejim değişikliğini istedikleri yönde yapamadılar ama tersi istikamette İran'da bir rejim değişikliğinden bahsedilebilir. Ayetullah belki değişti, oğlu geldi, Müşteba Hamane geldi ama yönetimde artık devrim muhafızları, radikaller çok daha güçlü. Mesela peki, bugün şöyle bir haber düştü. Devrim muhafızlarının komutanı olarak atanan Ahmet Vahid'i Ayetullah Hamaney'in çok radikal olduğu için fikirlerini çok dikkate almadığı bir isimdi. Bugün devrim muhafızlarının başına geldi.
0: Başına geldi.
2: Böyle bir dönüşüm yaşandı ve bu körfez ülkeleri için gittiğim anlamında gelebilir.
0: Peki Umut Hocam, var mı eklemek istedikleriniz? Devam edeceğim. Buyurun.
1: Evet, yani gerçekten bu İran bu ülkelere çok ciddi zarar verebilir. Çünkü coğrafi olarak çok yakınlar. O kadar güçlü askeri savunmaları yok. Nitekim de birçok kez vurdu bunları. İsrail tabii çok uzak. İsrail'de günlük hayatı bozabiliyor. Yani sivil halka zarar veriyor ama çok ciddi bir askeri başarısı yok İran'ın İsrail hedeflerine vurma açısından. Ama Körfez'de çok daha rahat vuruyor ve oradaki yaşamı çok daha fena bir şekilde etkileyebilecektir. Dolayısıyla evet, Trump'ın arkasını dönme ihtimali de her zaman mümkün. Ama bir zafere ihtiyacı var. Bir zafer ilan etmesi gerekiyor kendi halkı açısından.
0: En azından kısa vadede 4 Temmuz'a kadar bir şeyleri ortaya koyması lazım, öyle görünüyor. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Umut Uzer ve Yusuf Bahadır Keskin, Doktor Yusuf Bahadır Keskin, değerli katkılarınız için sağ olun. Devam edelim. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında ifade vermek üzere mahkemeye çıktı. Bu duruşma Netanyahu'nun devam eden bu yargı sürecindeki 88. duruşması oldu. İsrail basınına göre mahkeme Netanyahu'nun güvenlik ve siyasi programı nedeniyle duruşmayı kısalttı. Oturum 1000 ve 4000 numaralı davalardaki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından 2000 numaralı davaya odaklandı. Netanyahu 2019'da açılan 1000, 2000 ve 4000 numaralı davalar olarak bilinen 3 ayrı davada yargılanıyor efendim ve başbakan yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. Hakkındaki suçlamaları reddeden Netanyahu davanın siyasi operasyon olduğunu iddia ediyor. Ve duruşmaların sürekli ertelenmesi ise bu süreci oldukça uzatmış durumda. Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dimetoka'dan ve Kerpe adasındaki Patriot füze savunma sistemlerini çekme kararı aldı. Patriotlar Mart ayında konumlandırılmıştı.
3: Yunanistan, Ege'deki iki adadan Patriotlarını çekiyor. Yunanistan Devlet Televizyonu RT'nin haberine göre Yunanistan Milli Güvenlik Kurulu Başbakan Mitsotakis başkanlığında toplandı. Toplantıda Meriç bölgesindeki Dimetoka ile Girit ve Rodos adasında bulunan Kerpe adasında konuştu. Patriot uçak savar füze bataryalarını çekme kararı alındı. Patriot sistemleri ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Mart ayında söz konusu bölgelere gönderilmişti. Kararın jeopolitik durumda yaşanan değişimler nedeniyle alındığı belirtildi. Toplantıda Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesi de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Yara Petritis, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimaline değindi. Ancak konu hakkında bir karar alınıp alınmadığı belirtilmedi. Yunanistan'ın Kerpe Adası'na konuşlandırdığı Patriot füze sistemleri Ankara'nın tepkisini çekmiş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Doğu Ege Adaları'nın Lozan Barış Anlaşması ile Paris Barış Anlaşması uyarınca gayri askeri statüde bulundurulma şartıyla devredildiğini hatırlatılmıştı.
0: Bu arada Almanya Türkiye'de Patriot görev gücü konuşlandıracak. Bir Patriot ünitesi ve 150 Alman askeri gelecek ay Türkiye'ye gelecek. Görev gücüyle NATO'nun Güneydoğu kanadının güçlendirilmesi hedefleniyor.
3: Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma görev gücü konuşlandırılacak. 150 Alman askeri ve Patriot ünitesiyle NATO'nun doğu savunması daha da güçlenecek. Dikkat çeken gelişmeyi Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği duyurdu.
4: Almanya, Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek. Almanya Silahlı Kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyor ve NATO'nun Güneydoğu kanadının hava savunma ve füze savunmasına değerli bir katkı sağlıyor.
3: Orta Doğu'daki savaşta Türk hava sahasını ihlal eden balistik füzeler NATO'ya ait hava savunma sistemleriyle engellenmişti. Bu süreçte Almanya'dan Türkiye'ye iki defa Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı. Bu desteğin ardından NATO'nun Güneydoğu'daki kanadının daha da güçlendirilmesi gerektiği konusu da ittifakın gündemindeydi. Somut adım atıldı.
4: NATO'nun gücü birbirimizi korumamız ve savunmamızı ittifak olarak birlikte şekillendirmemizden gelmektedir. Bunu Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı ve bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği son haftalarda göstermiştir.
3: Söz konusu görev gücünün Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de olacağı belirtildi. Ayrıca Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde de bu konunun gündeme geleceği ve kapsamlı bir yol haritasının ele alınacağı değerlendiriliyor.

0: Bugün 19 Mayıs, 7'den 77'ye binlerce kişi ellerinde bayraklarla meydanlardaydı. Gösteriler izlendi, gösteriler düzenlendi. Bakalım memlekete.
1: Hepinizin bayramı kutlu olsun ve bence bugün hayatımızın en güzel günü.
2: Halk oyunları oynandı, spor gösterileri yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
3: Çok mutluyuz, çok gururluyuz yani. Artık diyecek söz bulamıyoruz, her şey atamıza borçluyuz.
2: Kutlamaların merkezi her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun'du. Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı tütün iskelesinde tören düzenlendi. Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı.
4: Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet etmiş olduğu bayrağımızı öpüyor. Ve gururla teslim ediyorum.
2: İstanbul'da da bayram düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençler, çocuklar, aileler ellerinde Türk bayraklarıyla bisikletlerine bindi, marşlar eşliğinde pedal çevirdi.
5: En genç siz misiniz?
6: Evet efendim.
5: O zaman günümüz kutlu olsun.
6: Teşekkür ederiz efendim. 76 yaşındayım, her sene katılırım. Atamızın bize armağan ettiği bu bayramda etkinliğe katılmak için geldik.
7: Ben torunumla geldim. Güzelim, bak adını söyler misin ablaya?
5: İsmin ne?
8: Doğru.
5: 19 Mayıs ruhu yüzlerce kişiyi Kadıköy'de buluşturdu. Bisikletliler pedallarına bastı. Kadıköy Kalamış Parkı'ndan hareketle Bağdat Caddesi boyunca bayramı kutladı.
2: İstanbul'da bir diğer bisiklet turu da tarihi yarımadadaydı.
9: Çok mutluyum bugün. Bisikletinizi de çok seviyoruz.
10: Bu bayram coşkusunu yaşamaya geldik.
11: 19 Mayıs coşkusu İstanbul'un her yerinde yaşanıyor. Bisikletini alan Ayasofya'ya geldi. Birazdan start verilecek ve Karaköy üzerinden Beşiktaş'a gidecekler. Tekrar aynı rotayla dönüp Ayasofya'da turu tamamlayacaklar.
12: Milli bayramımızı kutlamak için geldik.
13: Bugünün anlam ve önemi için çocuğumla birlikte katıldık.
2: İzmirliler de bayramı coşkuyla kutladı.
14: Kutlamaların adresi İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ydı. Türkiye'nin gücü olan gençliği, dev Türk bayrağını, Atatürk posterini ellerinde taşıdı. Ve bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.
15: Kızımızla bu gururu yaşamak çok güzel bir duygu. Daha nice 19 Mayıs'lara diyoruz.
2: Diyarbakır'da da bayram kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya'daki kutlamalar kapsamında da Sapanca Gölü'nde dünyanın tatlı suda açılmış en büyük bayrağı temasıyla 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.
0: Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı gençlere ve de sporculara emanet etti. Dünya ikincisi Mehmet Karaca, Balkan şampiyonu Erkan Akköse ve dünya rekortmeni Adasu Ramazanoğlu 19 Mayıs'ın kendileri için ne gibi bir önem taşıdığını Habertürk'e anlattı.
2: Biri güreşte dünya ikincisi.
16: 2019'da da Ukrayna'da dünya ikincisi oldum.
2: Biri karate'de Balkan şampiyonu.
17: Türkiye şampiyonluğum var, 2 tane. Türkiye üçüncülüğüm var.
18: 4 tane dünya rekorum var. 6-7 tane de dünya çapında birinciliklerim var.
2: Mehmet, Erkan, Adasu. Küçük yaştan beri hayatlarını spora adadılar. Peş peşe elde ettikleri başarılar onlara milli formayı giymenin de kapılarını araladı.
16: Ben o mindere çıktığımda ay yıldızlı mayoyla kendimi cephedeki askerden farksız hissediyorum.
2: Her birinin sporla tanışma hikayesi farklı.
17: Annemin bir arkadaşı çocuğunu gönderiyordu. Annem de oradan esinlenip beni de yazlamak istedi. Hani
16: aslında amacımız yemek yemekti o gün orada. Sonrasında da hocamız şakasına yemek yiyen antrenmanı da yapmak zorunda dedi. Ben o gün bugündür yaklaşık 20 sene oluyor güreşe başladım yani.
18: 3 yaşında başladım. Babam beni yüzmeye başlattı. Yüzme öğretmeniydi. 2024'te de kendi rekorlarımı tazeledim. 3 tane dünya rekoru kırdım tekrardan.
8: Yaşları, branşları ve hikayeleri farklı olsa da amaçları aynı. Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak, Avrupa'da ve dünyada İstiklal Marşı okumak.
18: Madalya kürsüsüne çıkınca o bayrağı göklerde dalgalandırmak çok gurur verici bir şey.
16: Bir elim göğsümde, diğer elimle asker selamı vererek o İstiklal Marşımızı okutması, okunması, arkada bayrağın dalgalanması, diğer bayrakların altta kalması. Yani bu paha biçilmez bir şey yani.
17: Birinci kürsüsüne ayağını attığında yukarı çıktığında bütün taraftarlar, bütün stadyum, bütün gözler senin üzerinde yani. Cidden tamam diyorsun yani, bu oldu yani, hani başardım sonunda.
8: 1919'un üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs gençliğe ve sporcuya armağan edildi. İşte o gün gençliğe ve sporcuya umut olmaya devam ediyor.
16: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla beraber yani gençlere bir umut, geleceğe bir vaat aslında 19 Mayıs.
17: Ve o savaş anında bile spora düşünmesi çok önemli bizim için.
18: O bayrağı, o gökleri dalgalandırabilmemin de sebebi aslında Atatürk.
19: 19 Mayıs gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
0: Mersin'de düzenlenen resim yarışmasında yerel sanatçılar bir araya geldi. Düzenlenen yarışmanın ödülleri görkemli gecede sanatçılarla buluştu.
2: Sanatseverler, usta isimler, Mersin'in sanat tutkunları sergi alanında buluştu. BN Sanat Akademisi'nin düzenlediği yarışma 53 eser ve sanatçıyı bir araya getirdi.
20: BN Sanat Akademisi 2 yıl önce Mersin'de kuruldu. Bunu yaparken yerel sanatçıları desteklemeyi amaçladık.
2: Akademinin yerel sanatçılar için düzenlediği yarışmaya katılan eserler yoğun bir değerlendirme sürecinden geçirildi. Başarı ve mansiyon ödülleri dağıtıldı.
21: Tartışarak en iyi resmi seçtik.
22: Düzenlenen gecede de eser sahipleri sergilenen eserleriyle birlikte ödüllerine kavuştu.
2: Gecede en başarılı eser genç sanatçı Serra Zeynep Gediklioğlu'nun oldu.
23: Resme ağırlık vermem beni çok daha iyi bir yere getireceğini fark ettim. Bu alanda resme devam edeceğime eminim.
2: Sergiden elde edilen gelir bağışlanacak.
20: Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'ne bağışlanacak.
0: Reklam.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. 17 yaşında genç bir kız, oyun platformunda başlayan sanal bir arkadaşlık. Sonrasında gelen şantaj tuzağı. Bu tehlikeli hikaye gerçek ve artık çok tanıdık, birçok insanın da başına geliyor maalesef. Bir kişinin tutuklandığı bu vakada savcılığın ve siber polisinin topladığı deliller arasında bir ses kaydı var. Birazdan dinleyeceksiniz. Genç kızları, ergen çocukları hedef alan şantaj ağının nasıl işlediğini gösteren o kayıtlara bakacağız. Başka deliller var, onlara bakacağız. Birazdan mağdurların nasıl bir tuzağa düştüğünü hep birlikte göreceksiniz. Türkiye'yi sarsan bir diğer soruşturma Gülistan Doku cinayeti soruşturması. O soruşturma ile ilgili yeni bir ifade var. O ifadeden bir kez daha anladık ki savcı Gülistan'ın olaydan kaybolmadan önce cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen gençlik merkezinde ne yaşandığının izini sürüyor. Bu konuda önemli. O gençlik merkezinde ne oldu birazdan anlatacağız. Ama önce günün sıcak gelişmeleriyle başlayacağız manşete. Bugün milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve 81 ilden gelen gençler milli sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti.
1: Burada olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Atamız zaten kalbimizde. Bugün de onu ziyarete geldik. O yüzden çok gururluyum, mutluyum.
2: Çok onurlu ve kutlu bir gün. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık mücadelemizi başlattığı gün.
3: Resmi törenin ilk adresi Anıtkabir oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler bir kez daha saygı ve minnetini sunmak için atanın huzurundaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. Milli sporcular da törende yer aldı. Bakan Bak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
4: Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
5: Anıtkabir resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açıldı. 7'den 70'e pek çok ziyaretçi atasının huzuruna çıktı.
6: 19 Mayıs Atatürk için ve bizim için, Türk milletimiz için çok önemli bir gün.
7: Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmak benim için gurur verici. Çok güzel bir duygu. Yani ilk defa buraya geldim Kıbrıs'tan. Şu an dünya gözüyle gördüğüm için çok şanslıyım.
0: Evet, Gazze'ye insani yardım götürmek için İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu bir kez daha İsrail askerlerinin hedefinde. Gazze'ye ilerleyen teknelere müdahale ediliyor. İsrail askerleri Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yoluna devam eden tekneleri hedef aldı. Önce Andros ve Zefiro adlı tekneye müdahale edildi. Her iki tekneyle iletişim kesildi. Ardından El Sivan ve Elengi adlı teknelere de müdahale başladı. Sumut filosundan yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri El Sivan ve Girolama isimli teknelerine müdahale ederken aktivistlere silah doğrulttu, ateş açtı. Müdahale edilen tekne sayısı 7'ye ulaştı. Sirius, Lina ve Cabo Blanco tekneleri hala yola devam ediyor.

0: etme. Dediğimi yaptığın sürece hiçbir şekilde sana zarar vermem.
1: Evet, manşetin başında kısaca bahsetmiştim. Bir genç kız oyun platformunda tanıştığı bir kişinin tuzağına düşüyor ve deyim yerindeyse hayatı kararıyor. O şüpheli şimdi cezaevinde şantaj yapan, babası üzerinden kurduğu bir sistemle şantaj hattı kuruluyor kıza. Arkadaşı da yardım ediyor. Şantajcının bir de arkadaşı var. Hatta ikili birlikte hareket ediyorlar. Bu soruşturma önemli. Neden önemli? Çünkü birçok insanın karşı karşıya kaldığı bir tehditten bahsediyoruz. Soruşturmanın detaylarını Arzu Kaya ile konuşacağız. Hedef gençler ve ergenler. Bu tuzakla karşılaşınca acaba ne yapmalılar? Bu konunun bu yönünü de Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile birlikte ele alacağız. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
1: Arzu, hemen seni buraya alacağım. Neden? Çünkü oyun tuzağı nerede başlıyor? Sonra hocamıza soracağız. Aileler bu tip bir şeyle karşılaştıklarında acaba ne yapmalılar diye. Arzu'yla başlayalım. Nerede yaşanıyor bu olay? Sanal alemde dedik ama nasıl başlıyor?
2: Şimdi İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki genç bir kızdan bahsediyoruz. PUBG diye bir oyun oynuyor. Hemen herkesin bildiği ve oynadığı bir oyun. Milyonları aslında peşinden sürükleyen bir oyundan bahsediyoruz. Burada oyun oynarken genç kız, orada bir takım konuşma panelleri var. Sohbet de edilebiliyor aynı zamanda bu PUBG
1: platformu. Oyunun altında ya da içinde.
2: Evet, oyunun içerisinde bir panelde konuşmaya başlıyor. Kiminle konuşuyor? Baş şüphelimizle konuşuyor. Ama kim olduğunu bilmiyor. Hı hı. Konuşma ilerledikçe ikili sosyal medyaya geçiyorlar. Instagram'dan konuşma devam ediyor. Oyundan başlayıp sosyal mecralara devam eden, evet, bir konuşmadan
1: bahsediyoruz. Oyunu da hemen Arzu'nun arka planda görüyorsunuz, oyundan bir sahne. O sahneden başlayan, orada başlayan ilk tanışma sonrasında diğer ya sosyal medya platformu.
2: Evet, Instagram'da direkt mesaj üzerinden konuşmaya başlıyorlar. Konuşma ilerliyor. Duygusal bir boyut da kazanıyor aslında. Sonrasında şüphelinin tehditleri başlıyor. Bir anda bu şekilde başlayan bir tehditten bahsediyoruz. Ne diye tehdit ediyor? Aslında panel sistemini de kullanıyorlar burada. Aslında çoklu bir suç platformundan bahsediyoruz. Panel sisteminden genç kızın bütün bilgilerine erişiyorlar. Kimlik, evet, bilgilerine, özel bilgilerine, ailesiyle ikamet ettiği eve, yaşadığı okula, işte TC kimlik numarasına, telefon numarasına kadar hepsine ulaşıp bununla
1: yani bilişim sistemlerini de profesyonel ölçekte kullanan ve buna vakıf birisinden bahsediyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Peki, burada bir virgül koyalım, unutma. Şimdi bu hikayeyi duyan, izleyen birçok insan, aile, işte yetişkin ergen çocukları da olan insanlar böyle bir tehditle karşılaştığında aslında ne yapmalılar ya da nasıl yaklaşmalılar, bu konu çok önemli. Sizinle bu bölümü bir konuşalım önce, sonra devam edeceğiz hikayenin devamıyla.
3: Aslında belki aileden önce genç ne yapmalı diye konuşmakta fayda var. Çünkü, evet, gençler tuzağa düşüyorlar ve burada genellikle bu tarz dolandırıcıların yaptıkları şey korku yaratmak ve korku üzerinden manipüle ederek istedikleri, daha fazla şantaj yapabilecekleri nitelikte materyali ele geçirmek. Dolayısıyla aslında önce ilk uyarı gençlere, yani bu tarz insanlarla tabii ki oyun ortamında ayırt etmek çok zor. Nasıl ayırt edersiniz? Görüş görüşmeme. Ama herhangi bir şekilde bir tehdit başladığı andan itibaren görüşmeyi kesmek, sonlandırmak ve aileyi bilgilendirmek gerekiyor. Burada kaygıyla ve korkuyla daha gelebilecek olan zararı engellemek adına bu tehdit eden, şantaj yapan kişinin isteklerine boyun eğmek aslında onun eline daha fazla güç ve koz vermek anlamına geliyor ki orada durması gerekiyor.
1: Evet.
3: Aileler ne yapacak? Yani aileler tabii ki bunu kendisine getiren çocuğa destekleyici bir şekilde davranmaları gerekiyor ki aslında önlem tabii ki alınabilsin. Yani kızmak, sinirlenmek, nasıl böyle bir şey yaparsın üzerinden ilerlemektense daha sorun çözen bir şekilde davranır. Çocuğu ve aileyi koruyabilmek adına serin kanlılıkla önlemler almalı ve tabii ki yasal süreçler başlamalı.
1: Peki, şimdi tam da sizin söylediğiniz gibi kaygı düzeyini yükselten tehditler,

0: Sonrasında ne oluyor Arzu? Bu örnekte de tam da Ebru Hanım'ın ifade ettiği şeyler var. Devam
1: evet,
0: edelim.
1: Evet, kaygı düzeyi arttıktan sonra çünkü kişisel bilgileri hiç tanımadığı insanların elinde ve onu yaymakla tehdit ediliyor. Daha sonrasında daha kötü bir pozisyona sürükleniyor. Çünkü kızdan müstehcen fotoğraflarını istiyorlar. Eğer yani bu fotoğraflarını...
0: Tehdit ve baskıyla herhalde.
1: Tabii ki işte kişisel bilgilerin elimizde, bunu her yere ve herkese yayacağız. Ailenle konuşacağız, benimle konuştuğunu ailene söyleyeceğiz, bir sevgilin olduğundan bahsedeceğiz deyip korku pompalayarak...
0: Buradaki mağdur 17 yaşında mı?
1: 17 yaşında bir çocuk aslında. Çocuk, yani evet. Bir çocuktan bahsediyoruz.
0: Sonrasında ne yapıyorlar? Fotoğrafları aldıktan sonra...
1: Fotoğrafları aldıktan sonra sarmal daha da ilerliyor aslında. Daha da ilginç bir boyuta geçiyor. Bu sefer diyorlar ki fotoğrafların elimizde. Bu fotoğrafları ailene ve sosyal medyalarda yayarız. O yüzden sen bizim kurduğumuz ağda bir rol alacaksın. Rolün de şu ki insanlara çıplak fotoğraflarını, müstehcen fotoğraflarını gönderip onlardan bizim için para toplayacaksın. Artık bizim için çalışıyorsun. Bir çarkın içerisinde aslında bataklığa tamamen sürüklenmiş
0: yani
1: bir pozisyona getiriyorlar.
0: Para istemek yerine ayrıca kendi kurdukları, yaptıkları sistemin içine çekmeye çalışıyor.
1: Kesinlikle öyle. Zaten çıplak fotoğrafını, müstehcen fotoğrafını attığı için genç kız iyice korkuyor ve onlar ne derse yapacağını söylüyor. Ve onları bir şekilde aslında oyalıyor da bir süre. Yani para göndermiyor vesaire, ancak şüpheliler durmuyor. Şüpheliler diyorum. Bir erkek, bir de kadın şüphelimiz var dosyada. Erkek olan tutuklu.
0: Bu kişi tutuklu.
1: 24 bir bunun, yaşında.
0: Bir de bunun
1: kız arkadaşı
0: var.
1: Eşi
0: evet.
1: olduğunu iddia eden ama kız arkadaşı var. Sonrasında bu konuşmalar 3 hafta boyu her gün devam ediyor Zülfikar Bey. Düşünün ki 17 yaşında bir genç kızsınız. 3 hafta boyunca her gün bu mesajlara maruz kalıyorsunuz. Evet. Fotoğraflarını yayacağız, bilgilerini yayacağız, işte ailene göndereceğiz. Daha sonrasında ailesine de gönderiyorlar zaten. Kızdan para gelmeyince, kız onların istediklerini yapmayınca ailesine de gönderiyorlar. Bu şekilde aileye gönderildikten sonra olay ortaya çıkıyor.
0: Peki bu aileye, ailenin haberdar olması şantajcının gönderdiği fotoğrafla mı oluyor, yoksa çocuk anneye ya da aileye bir şey söylüyor?
1: Şöyle, çocuk şantajcılarla konuşurken aile artık kulak misafiri oluyor. Anne duyuyor. Sen ne yaşıyorsun kızım dedikten sonra artık ailenin de haberi oluyor. Zaten aileye de fotoğraflar atılıyor. Aile artık durumdan bir şekilde haberdar.
0: Evet. Şimdi Ebru Hanım'a soralım. Bu kısma kadar aslında biraz önce sizin söylediklerinizi teyit eden bir süreç. Hemen arkasından ortaya çıkan tabloyu da Arzu aktardı. Şimdi bu olaydan bağımsız siz belki bazı vakalarla da karşılaşıyor olabilirsiniz bilmiyorum ama bu 15-21 yaş grubu ya da işte 16-19 yaş grubu nasıl bir profille karşı karşıyayız? Yani aradan geçen hani Z kuşağı ya da yeni bir nesilden, yeni bir davranış kalıbından bahsediyoruz. Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla bu tip tuzaklara düşenler ya da bundan çok şikayet eden var mı? Ne gözlüyorsunuz siz?
2: Tabii dijital bir çağda yaşıyoruz ve bütün iletişimin, etkileşimin son derece dijital mecralarda gerçekleştiği bir çağ bu. Özellikle de gençler için böyle. Covid sonrası döneme baktığınızda gençler tamamen iletişimi sosyal mecralar üzerinden götürüyor. Artık konuşmak değil, konuşmak yerine mesajlaşmak yerini aldı. Dolayısıyla yeni insanlarla tanışma, arkadaşlıklar kurma, flört amacıyla birileriyle görüşme, hepsi sosyal mecralar üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu doğal bir şey aslında. Yani sosyal medya üzerinden tanışmak ve insanlarla konuşmak, görüşmek artık günümüzün normali. Burada tabii ki bu normal içerisinde anormal olanı ayırt edebilmek lazım. Şimdi nasıl sürükleniyor? Tabii ki burada romantik bir ilgiyle yaklaşması en güçlü avlama stratejisi olsa gerek ki o da işte iltifatlar, kendini iyi hissettirecek nitelikte ifadeler, güzelliğine, aklına, evet, başarısına vesaire. Dolayısıyla ne yapıyor burada? Aslında kişiyi, kendisine olan güveni arttırmaya çalışıyor bu iltifatlar aracılığıyla. Bu bir doygunluğa ulaştığı zaman da tehdit aşamasına
0: burada
2: geçiyor.
0: Burada da aynı örnek var.
2: Aynı örnek var. Evet, yani genellikle strateji budur zaten. Yani bir yükseltmek, güveni yaratmak. Neden güveni yaratıyor? Belki de çünkü işine yarayabilecek bilgileri de öyle alıyor. Şimdi 17 yaşındaki bir çocuğu tehdit edebilmek için bize çıplak fotoğraflarını gönder. Biz çünkü elimizde bilgiler
0: göndermiş
2: var demek
0: bile, bu çocuk
2: için.
0: Göndermiş bile.
2: Göndermiş ama öncesinde korktuğu bilgiler ne? Yani samimiyetle güvendiği bir insanla paylaştığı belki bir takım sırlar, aileye

0: ait sırlar da olabilir. Kim bilir bilmiyorum. Ve
1: evet.
0: bunların açığa çıkmasıyla ilintili kaygıyla birlikte ne oluyor? Çocuk tabii ki çıplak fotoğraflarını gönderiyor. Maalesef genç kızlar ve erkekler de aslına bakarsanız tehditle karşı karşıya kaldıklarında genellikle tehdit eden kişinin isteklerine boyun eğiyorlar. Neden? Kaygıyla birlikte tehdidi sonlandırabilmek evet. için. Aslında bu bir kendilerini korumakla ilgili bir strateji ama maalesef ters tepiyor. Çünkü o yani bir suçun... el bombasının aslında pimini çekmiş oluyor. Evet. Daha fazlası geliyor. Ardından çok daha fazlası geliyor.
2: Evet, sistematik işleyen bir suç ağının içine daha çok çekilmiş
3: evet,
2: oluyorsunuz.
3: Zaten şüpheliler şey de söylüyor, çok pardon hocam. Başkalarına da biz bunu yaptık diyor. Hmm. Yani sen de bizim artık istediklerimizi yapmak zorundasın. Kız şeyden de korkuyor yani. Birçok kişiye bu yapılmış. Ben de artık bu olayın içerisinde
0: evet.
3: kaldım.
0: Yani duygusal manipülasyon bu tarz her tür tezgahlar, dolandırıcılık faaliyetleri hepsi insanların duygularını sömürmekten geçer. İyi hissettirmek, güven kazanmak, sonra kaygı evet. tetikleyerek tehdit yaratmak
2: korku, baskı altına aldık.
0: Evet yani sonuçta istediklerini yaptırabilmek için. Yani bir insana istediğini yaptırabilmeniz için onda çaresizlik ortaya çıkarmanız gerekir. Yani insan kendisini kapanık, kısılmış ve çaresiz bir şekilde gördüğünde, o şekilde hissettiğinde daha fazla boyun eğer. Evet. Dolayısıyla da bunu manipüle etmek için ellerinden geleni tabii ki bu insanlar yapıyorlar.
2: Peki. Şimdi çok önemli bir ses kaydı var. Bu dosyanın soruşturmanın delillerinden birisi. Biraz önce de aktardım. Tutuklandı bunu yapan kişi. Bir kişi hakkında da bir arama kararı da var galiba bildiğim kadarıyla.
3: Evet, şüpheli kız arkadaş.
2: Ses kaydında tehdit var. Şantajın nasıl olduğunu bir dinleyelim. Sonra Arzu'yla devam edeceğiz.
4: Biliyorum zaten sen öyle demediğini, gerizekalı. Sonuçta benim kocam hani aynı evde yaşıyoruz. Eşim hani nikahlı bildiğin. Hani aynı evde yaşıyoruz. Tabii ki de yani ben orada susacağım. Aşkım. 2 dakika bir uyanıp ses versene.
5: Selam.
4: Sen uyu, ben hallederim.
2: Burada tehditçi... Aşkım. Bir durduralım.
4: Kimle uğraşıyorum?
2: Bir durduralım kendine. Sesi. Burada tehditçinin yani ikili biraz önce fotoğrafını gördüğümüz tehdit eden kişiyle kız arkadaşının mağdur kıza, genç kıza attığı mesajlardan bahsediyor.
3: Mesajları dinliyoruz şu an evet.
2: Devam edelim.
5: Şimdi.
4: Yes. Hem senden yazıyorum hem benden yazıyorum. Hayatım şimdi bizim mesleğimiz bu. Yani meslek ek iş gibi bir şey. Ben de çok vicdanlıyımdır. Acımamak için de işte böyle kocama diyorum şöyle söyle böyle söyle şöyle yanlış böyle. Merak etme. Dediğimi yaptığın sürece hiçbir şekilde sana zarar vermem. Ben sana demiyorum zaten ölene kadar evet. bana çalış. Öyle bir şeyim de yok. Ama dediğim gibi sıddıma gittiğin an zaten sana çok kindiğim simge. Her şeyi tıkır tıkır tıkır ailene atarım.
2: Peki. Biliyorum zaten sen öyle. Bunu durduralım. Şimdi şu anda fotoğrafları elinde. Genç mağdur kızın. Evet. Fotoğrafları ellerinde ve diyor ki biz bunu ek iş olarak yapıyoruz.
3: Evet.
2: Kocamla birlikte, kocam da
3: aslında
2: yanımda.
3: Aslında kendilerini de deşifre evet. ediyorlar. Arasında ikrar da var yani.
2: Evet.
3: Bu aslında tüm bu elde edilen dijital verilere gelmeden önce şunun altını çizmekte tabii. fayda var. Aile tabii bu olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyor. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu soruşturmaya başlatıyor. Tabii şüphelinin kimliği hala bilinmiyor o sırada. Savcılık Instagram'la yani Meta'yla bir yazışma gerçekleştiriyor. Bu da önemli çünkü evet. Meta kişisel verileri genelde vermiyor ama suçun nevi itibariyle çocuğa karşı şantaj ve tehdit söz konusu olunca şüphelinin IP bilgileri, telefon numaraları, adresi bütün hepsi veriliyor. Sonra evet. şüphelinin Adana'da ikamet ettiği evet. anlaşılıyor.
2: O süreç de biraz böyle sancılı geçmiş ama ben yazışmalara da baktım. Hı hı. Savcılık, Savcı Hüseyin Muşul,
3: evet.
2: siber polisine, siber polisi... Instagram'a, Instagram'dan cevap
3: tabii
2: geliyor. Sonra evraklar yenileniyor.
3: İsteyen,
2: evet,
3: süreç orada var. Meşakkatli bir süreç söz konusu. Sonrasında bunların hepsini şüpheli değil, mağdurun telefonundan elde ediyorlar. Çünkü şüpheli yakalandığı anda telefondaki bütün bilgileri siliyor fotoğraf.
2: Yakalandığı sırada.
3: Yakalandığı sırada bir tuşla evet. bütün fotoğraf ve bilgilerini telefondan yok ediyor ama tabii ki araştırılmaya devam
2: biraz
3: ediyor.
2: Biraz önce ses kaydında da dinledik ne kadar rahat olduklarını,
3: çok
2: gülerek paslaştıklarını,
3: çok.
2: Kızı tehdit ederken kullandıkları
3: ifadeler.
2: Bizi bulamazsınız
3: diyorlar. Kime evet. zaten şikayet edersen et bizi bulamazsın diyorlar ama gerçek
2: evet, sonunda
3: olmuyor.
2: Bulunuyor. O bulunduğu süreci de belki başka bir sefer mercek altına alırız. O da hukuki süreç
3: tabii,
2: çok
3: tabii.
2: zorlu olabiliyor.
3: Evet,
2: çünkü
3: evet,
2: bu
3: evet,
2: tip
3: evet.
2: sosyal medya platformlarında
3: yani,
2: yurt dışında olduğu için.
3: Yurt dışıyla yazışmalar gerçekleştiriliyor. Evet,
2: burada en önemli mesajlar var. Dosyada öne çıkan tehdit mesajları. Biraz hani mağdurun bu tuzağı ağın içine, şantaj ağına nasıl çekildiğini gösteren mesajlar üzerinden anlatalım istersen.
3: Tabii mesajlara bakalım şimdi. Ortak ol bize diyecektim. Bu ne demek? Ortak ol bize diyecektim dediği şey aslında Kendileri de bu şekilde bir ağ kurduğu için kızın müstehcen fotoğraflarını başkalarına gönderip onlardan para temin etmesi noktasında bize ortak oluyor. Yani onlar aslında bir meslek kurmuşlar. Kendileri de söylüyor zaten. Evet. Bu bizim işimiz, ek işimiz yaptığımız iş diyor. Bize ortak ol, sana da farklı bir iş söyleyecektim. Beraber yapalım, beraber kazanalım. Yani kadını hem mağdur ediyorlar hem de kendileri için çalışmaya zorlayıp aslında başka bir suçun şüphelisi haline de getirmeye çalışıyorlar. Beraber bu işin içerisinde olalım diyorlar. Bir takım böyle çalışıyorum bakamadım diyor. Kız tabii çok telefonuyla da ilgilenmek istemiyor ama...
2: Baskı altında çünkü psikolojisi de kaldırmıyor.
3: Evet yani 3 hafta boyu her gün böyle mesajlara maruz kalmak gerçekten yani...
0: Tabii sadece yani bir olayın gerçekleşmesi sadece travmatize etmez bence bu önemli bir şey. Bir olayın gerçekleşmesiyle ilgili tehdit algısı da insanları travmatize eder. Yani hiçbir şey olmasa bile sadece onun olabileceğini bilmek, onunla ilgili belirsizlik, onun karşısında hiçbir şey yapamama da yani insanı genellikle tabii ki genel travmatize eder. Bu çocuk da büyük ihtimalle o süreçte bunu yaşamıştır. Evet.
2: Devam edelim Arzu. Evet. Bu mesajlar, tehdit mesajları istersen böyle işaret ederek de gösterebilirsin bize.
3: Tabii, evet.
2: Nasıl, neyle karşı karşıya kaldığını, genç kızın mağdurun nasıl bir baskı altına alındığını ifade eden mesajlar bunlar.
3: Sonra PUBG'den kimi düşüreceksin diyor. Yani oyun oynarken bunlar zaten PUBG'den tanıştıkları için PUBG'den kimi düşüreceksin? Yani oralardan da bir de düşürebilirsin noktasında söylüyor.
2: Evet.
3: Şimdi buraya baktığımız zaman da 700 TL para alabilirsin diyor yani arada 6000 lira istiyor 700 TL'ye gidiyor. Kız diyor ki dava etme hakkım var et istersen deneyen çok oldu. Yani birçok mağdurunun olduğunu da burada söylemiş oluyor.
2: Evet o rahatlığı da mesajlarında görüyoruz.
3: Devlet bu tarz şeylere pek bakamıyor bulamıyor tarzında bir şeyler söylüyor.
2: Yani devlet de bizi bulmuşlar evet bu olayda
3: bulamıyor
2: bulmuşlar.
3: Devam
2: edelim hızlanalım biraz.
3: Tamamdır
2: bu
3: işte yine
2: var.
3: Tehdit içerikli. İlk tehdit eden sen misin diyor ve baktığımız zaman da sürekli zamanla ilgili de bir sıkıştırma içine giriyor. 5 dakikan var Instagram'dan oluşacak olanlardan sorumlu biz değiliz diyor. Yani evet. Orada da sıkıştırıyor. Burada işte çıplak içerikli fotoğraflar var söz konusu onları attığını söylüyor. Tek tek diyor ailene atayım mı hepsini?
2: Sonra ailesine de atıyor zaten.
3: Zaten ailesine de atıyor, dediğimiz evet. gibi. Şimdi baktığımız zaman da yine babana ulaşırım diyor. Yani daha ailesine atmadan önce ilk önce bu şekilde tehditler ediyor.
2: Şimdi bu konuşmada zaten şöyle bir şey de var. Panel sistemine erişebildikleri,
3: evet,
2: kişisel verilere de erişebildikleri için babanın telefonu var, abinin, annenin,
3: tabii çok rahat bir şekilde
2: var,
3: onlara ulaşabilecek zaten. Kızın evet. da korkusu ve kaygısı bu noktada öyle başlıyor açıkçası. Annem tehdit edildiğimi biliyor, anladı. Çünkü annesi telefon konuşmalarına şahit oluyor. Bitirelim bu işi kazanmak istemiyorum ben diyorsan bitsin iş. Yani kıza da para kazanacağı vaadinde de bulunuyor aslında evet. 17 yaşında bir kız yani.
2: Aslında hikaye zaman. Karakolda bitmese yani adresi bulunamasa belki çocuk baskı altında kalacak. Ailesini bir şekilde evet. söylemiş olması. Ailenin evet. gerçekten tavrı burada önemli. Karakola
3: kesinlikle,
2: da gidiyorlar
3: kesinlikle.
2: İfade ediyorlar.
3: Yani
2: evet.
3: aile de şikayetçi oluyor.
2: Nihayetinde şöyle bir durum var galiba Arzu. Günlük bir parayı istemek istemeye devam ediyorlar. Bir rakam var galiba. Bu mesajlarda da var.
3: Evet, evet. evet. Yani
2: dediğimiz 700 lira gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bu
3: bazen
2: mesaj...
3: 700, bazen 6000 lira. Çeşitli miktarlarda para istiyorlar. İşte günlük 700 TL atacaksın bize diyor.
2: Evet.
3: Yani işte bu şekilde birçok tehdit ve şantaj mesajları evet. ve videolarda söz konusu.
2: Babasının, şantajcının babasının Wi-Fi ağını... kullanıyorlar galiba. Oradan bağlandığı için babası da gözaltına alınıyor.
3: Babası da gözaltına alınıyor. Bu soruşturma kapsamında serbest bırakılıyor. Aslında telefon hattı da babasının üstüne şüphelinin ve baktığımızda ekipler tabii yapılan inceleme noktasında babasının herhangi bir suça iştirak etmediğini sadece oradaki verilerin yani babasının verisini kullandığı anlaşılmış oluyor.
2: Peki. Arzu Kaya'nın özel haberiydi. Hocam bir son değerlendirmeyle gideceğiz. Siz buyurun.
0: Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı yazışmalardaki dil o kadar yumuşak ki canım benim beraber değil miyiz biz seninle? Ama bak sen eğer benimle yapmazsan bu işi o samimiyeti kurmam seninle birlikte gibi. Yani aslında bizim bir yakınlığımız var. Ben o yakınlığı da çekerim, alırım. Yani bu sadece yarattığı korku, kaygı, şeyi böyle ne bileyim zarar vermekle ilgili değil de birliği o kurdukları yakınlıktan da onu mahrum etmek. O da aslına bakarsanız bir strateji. Yani bazen de insanlar kurdukları o ilişkiyi kaybetmemek adına da karşısındaki insanın taleplerine evet der. Bu da çok güzel o manipülasyon görülüyor aslına
2: yani
0: bakarsanız.
2: Şunu biz belki anlamıyoruz. Nesil olarak farklı olduğumuz için olabilir.

0: Ama sanal alemde bu kadar hızlı ilişki kurup bu kadar tüketmek belki en büyük meselelerden
1: Evet,
0: biri galiba.
1: love bombing, ghosting kelimeleri boşu boşuna çıkmamış öyle değil
0: Evet.
1: mi? Böyle şeye aşka boğmak bir anda ve oradan. İnsanlar duygusal varlıklar, sosyal varlıklar ve en güçlü aslına bakarsanız şeyleri, yanları birbirleriyle kurdukları ilişkiler. Ama o ilişkiler en zayıf yanları da aynı zamanda en fazla darbeyi oradan yiyorlar.
0: Yiyorlar, evet.
1: Dolayısıyla ilişkilenme ihtiyacı çok var. Özellikle kadınlarda daha fazla var. O yüzden genç kızlar bunun için çok kırılgan bir hedef maalesef.
0: Peki. Arzu Kaya, çok teşekkür ederiz. Arzu Kaya'nın özel haberiydi.
1: Teşekkürler.
0: Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Reklam.

Evet, Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik bir ismin ifadesi daha ortaya çıktı. Uğurcan Açıkköz. Mustafa Turkay Sönal'in yakın arkadaşı Uğurcan tüm suçlamaları reddediyor. Ancak

0: Hatırlamadığı, bilmediği ya da unuttuğu çok şey var. Mesela bir ev var ki o ev, savcı o evi Uğurcan'a da sordu. Hatta o evde DNA incelemesi yapıldı. O evde yapılmış bir yılbaşı partisinin Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesiyle nasıl bir ilgisi var? Neden bu sorular önemli? Hepsini Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'le hem ifadeyi konuşacağız.
1: Evet.
0: Veysi İpek de Diyarbakır'dan karşımızda ama bu soruşturmada önemli bir gelişme var. Ben önce onu sorup sonra o kritik ifadeyi hep birlikte

0: Savcılık acaba o araçlarla ilgili ne oldu? Yeni bir gelişme var. Onu bir senden alalım, sonra konuşacağız.
1: Evet, aslında Mustafa Türkay Soner aracını satmıştı. Aynı marka modelde bir başka araç almıştı. Yine plakayı aynı şekilde kullanmıştı. İstanbul'da araç sahibi bulundu ve araba İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çekilmişti. Diyarbakır'da da Doku ailesinden örnekler, DNA örnekleri alınmıştı. Eşleştirme için inceleme yapılmıştı. İşte o araç İstanbul'da incelendikten sonra tekrar Ankara'da detaylı inceleme yapılmak üzere gönderildiğini ifade edelim. Yine bunun yanı sıra Tunceli Valiliği'nin bünyesinde bulunan 3 araç, ki bir dönemin valisi tutuklu bulunan Tuncay Sonel makam aracı olarak da kullandığı araçlardan biri. Yine 2 özel idare müdürlüğüne bağlı araç olmak üzere toplam 5 araç da başsavcılık tarafından incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiğini ifade edelim. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde örnekler alınmaya devam ediyor. Diğer taraftan da alınacak örnekler Doku ailesinden alınan DNA'larla eşleştirilmesi bekleniyor. Toplam 6 araç şu anda Ankara Emniyetinde incelemeye alınmış durumda.
0: Peki Veysi'yi alalım. Veysi'yle açık gözün ifadesini konuşmaya devam edeceğiz. İlk grafiğimiz gelsin. Çünkü bu dosyada bu ifade önemli. Veysi'den de konuyla ilgili bilgi ve dosyadan edindiği bilgilerle ilgili fikrini de soracağız, analiz edeceğiz. Bu açık göz.
2: Uğurcan Açık Göz.
0: Uğurcan
2: evet.
0: Açık Göz. Neden ifadesi önemli? Ne diyor Uzay?
3: Şimdi Uğurcan Açık Göz bu soruşturmada adli kontrolle bırakılan tek isim aslında, ama şimdi verdiği ifade ve işte burada jandarmanın sorduğu sorular aslında bu soruşturmanın seyriyle ilgili, dosyanın kapsamıyla ilgili bize bazı başka detaylar da veriyor.
0: Çok
3: şimdi
0: kritik
3: Uğurcan
0: yani.
3: Açık Göz'ün burada önemli isimlerden birinin olmasının ana nedeni valinin oğluyla yakın arkadaş olması bir kere. Yani şöyle, lise yıllarından itibaren çok yakın arkadaşlar ve işte o dönemde çok yoğun trafikleri var ve burada asıl çarpıcı olan şey şu. Evet, adli kontrolle bırakıldı, çünkü işte Gülistan Doku Vakası'nda konuştuğumuz konu şuydu. O gün Sarı Saltık Viyadüğü'nde kimlerin telefonu baz vermişti? Evet, evet, Uğurcan Açık Göz de o gün baz veren isimlerden biri, ama işte oradan çok kısa baz verip ondan sonra yolda devam ettiğiyle ilgili bir dosyada inceleme var. Evet. Şimdi sağ tarafta bir haritamız var, grafik var, gençlik merkezi. Konuya evet, hemen
0: burası,
3: girelim.
0: Burası
3: gençlik merkezi.
0: Yer.
3: Burası aslında bu konuda soruşturmanın ilk başladığı yerlerden biri. Çünkü 27 Aralık tarihine gittiğimizde bu gençlik merkezinde bir gizli tanık beyanı var. O gizli tanık diyor ki, burada valinin oğlu Umut Altaş ve bir beraberindeki bazı kişilerle burada işte bu grup bir araya geldi ve burada bir cinsel saldırı iddiasından bahsediliyor. Kime evet. yönelik? Gülistan Doku'ya yönelik.
0: Evet. İşte, o yüzden diyor ki, neden gençlik merkezindeydin?
3: Evet.
0: Bu kısmı çok önemli, bu soruya verdiği cevap. Gitmedim diyor.
3: Gitmedim diyor. Yani, ama şöyle
0: bir evet, devam edelim.
3: Bas kayıtları var. Yani şimdi dosyaya giren maddi deliller var. Bas kayıtları var. Bu bas kayıtlarına bakıldığında Uğurcan Açık Göz'ün de o tarihlerde gençlik merkezinde olduğu görülüyor telefon kayıtlarından. Dediğiniz gibi soruluyor, neden gençlik merkezindeydin? Gitmedim diyor ve devam ediyor. Hemen yakınındaki...
0: Bir virgül koyalım. Evet. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısında açıklama yapıyor, dinleyelim.
4: İşaret ettiği irade tarihimizin çok zor bir zamanında tekrar yüksek bir azimle, kararlılıkla ayağa kalkmamız... İstiklal mücadelemizin en temel umdelerinin başlangıcını ortaya koymamızdır. Bugün de aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye yüzyılı hedeflerine yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İstiklal Mücadelesi kahramanlarının en zor zamandaki o büyük iradesi bize yol gösterici olmaya devam ediyor. Tabii ki tüm gençlerin ve tabii ki İstiklal Mücadelesi'nin bugünkü o kahramanlıkların, o büyük azim ve kararlılığı yüreğinde en güçlü şekilde taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bayramını kutluyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız MKYK toplantımızın başlangıcında bir açıklama, her zamanki gibi değerlendirme yaptılar. İç politikaya ve dış politikaya dair konuları MKYK üyeleriyle paylaştılar. Tabii zor bir zamanda, dünyanın zor bir zamanında çok yoğun bir diplomasi yürütüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Tüm bunlarla ilgili olarak MKYK'mız gündemini takip ediyor. Mali ve İdari İşler Başkanımızın bir sunumu oldu. Bütün teşkilatlarımızın ihtiyacının karşılanması partimizin önemli

Önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerinin planlanması açısından son derece önemli bir sunum. O değerlendirildi. İnsan Hakları Başkanlığımızın bir sunumu oluyor. Tabii bugün artık dijital dünya doğrudan insan haklarını ilgilendiren bir boyut haline geldi. Bütün bu konular değerlendiriliyor. Grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verecekler. Tabii ki temel olarak yine MKYK'mızda, MYK'mızda terörsüz Türkiye gündemi bütün boyutlarıyla ele alınıyor. Önemli olarak geçen gün açıklama yapmıştık. Küresel Sumut filosunun insanlık haysiyeti adına, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz. Tabii Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç yardımı, gıda yardımı konusunda halen verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor. Ama ikinci aşamaya geçilmemesinin en büyük sebebi buradaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hastanelerde normal insani koşullarda olması gereken her şeyin tükenmesine yol açacak bir ambargo uygulamasıdır. Dolayısıyla soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke. Dünyanın buna karşı da sesini yükseltmesi her bakımdan son derece önemlidir. İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırıdan sonra ortaya çıkan tablo bugün bir ateşkes halindedir. Ateşkesin sürmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bundan sonrasında da bunun kalıcı bir barışa dönmesi gerektiği konusundaki desteğimizi, bunun diplomatik akılla çözülmesi gerektiği konusundaki desteğimizi yeniliyoruz. Tabii önemli etkinliklerden bir tanesi saha fuarıydı. Orada Türkiye'nin savunma alanında geldiği nokta, Türkiye'nin dünyadaki katılımcılarla birlikte nasıl bir cazibe merkezi olduğu görüldü. Ama tabii burada teknolojik kapasitemizin savunma alanında gerçekleştirdiğimiz büyük devrimlerin görülmesi kadar bu konudaki ilkelerimizin görülmesi de bizim açımızdan önemliydi. Bununla ilgili çok güzel etkinlikler de yapıldı ve bu teknolojiyi insanları Gazze'de çocukları yapay zeka ile öldüren, teknolojik gelişmeyle öldürenlere karşı insan hayatını koruyacak bir teknoloji, insan hayatını ve haysiyetini koruyacak bir teknolojik gelişme, yani milli teknoloji hamlesi dediğimizin özünü oluşturan değerlerin savunulması bakımından da saha fuarındaki etkinlikler çok önemliydi. Tabii geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yine Avrupa Birliği'nin bir kurumu tarafından yayınlanan bir raporda AB üyelerinin, bazı AB üyesi ülkelerin İsrail'in Gazze'ye dönük bu barbar saldırısı ve soykırımı devam ederken bile İsrail'e silah sattığını açıklaması aslında teknoloji ve teknolojiden elde edilen kar ve çıkarla insani değerlerin birbirinden kopması arasında büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymaktadır. Siyasetin, yönetimin ve her türlü hükümet etme biçiminin karşı karşıya kaldığı bir sınavdır bu. Yani Gazze'de soykırım devam ederken bazı AB üyesi ülkeler İsrail'e silah satmaya, silah sistemleri satmaya devam etmişler. Ve İsrail'in üstelik yapay zeka kullanarak gelişmiş teknolojiler kullanarak çocukları, kadınları öldürdüğü apaçık ortadayken bunlar yapılmış. O sebeple saha fuarında ortaya çıkan tablo Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki yüksek gelişmişliğinin göstergesi olmanın yanı sıra bu konuda ortaya koyduğu değerlerin de ifadesi olması bakımından son derece önemlidir. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını feda ederek ülkemizin egemenliğini koruyan, ülkemizin haysiyetine saldıran FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi her zaman son derece önemli bularak altını çizer ve bunun kesintisiz sürmesi gerektiğini ifade eder.
O gece egemenliğimize musallat olan FETÖ'nün darbe girişimi

0: düşmanına karşı canlarını feda eden şehitlerimizi, onların aziz hatıralarını her zaman hürmetle, rahmetle ve duayla anarız. Bugün de andık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız hem şehitlerimizin hem de fedakar gazilerimizin bu konudaki eşsiz fedakarlıklarını bir kere daha hatırlattı. Bu sene 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin yıl dönümünde bunu daha yoğun bir şekilde idrak edeceğiz. O bakımdan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümet kanadında ve tabii ki parti kanadında bu idrak etmeyle ilgili olarak yoğun hazırlıklar yapılacak. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Bir kere daha şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından son dönemde yapılan gelişmelere dönük kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Burada AB'den zaman zaman son derece yanlış açıklamalar geldiğinde tepkimizi gösteriyoruz. Daha makul açıklamalar geldiğinde bunların da güçlenmesi gerektiğini, güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. Avrupa Birliği Türkiye ile olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse aslında bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Bunu ilk söylediğimiz zamanlarda Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB bir küresel güç olarak bir takım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi. Ama bu fırsatı bir takım dar yaklaşımlarla kaybettiler. Bundan sonrasında tabii ki savunma ve güvenlik konusu bugünkü şartlarda son derece önemli ama onun ötesine geçen geniş bir yelpaze içerisinde, geniş bir ajanda içerisinde de AB-Türkiye işbirliğinin genişletilmesi gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sizi soracağım ben. Buyurun. Evet. Geliyor, geliyor.
1: Haber Grubu Televizyonu'ndan Fatih Kularaz ben. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine değindiğiniz konuşmanızın başında ilerleyen süreçte bu sürece ilişkin yeni gelişmeler olacak mı? Bir de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli dün bir açıklama yapmış özellikle sürece ilişkin. Son açıklamaları kapsamında nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet. Değerli arkadaşlar, terörsüz Türkiye Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Kuşkusuz bahsetmiştim daha önce de. Bu Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Burada tabii çok büyük bir tecrübemiz var. Hem bunun Türkiye tarihi açısından değerlendirilmesi hem bugünün koşullarında değerlendirilmesi açısından. Bunlarla ilgili bazı doğru yorumlar olduğu gibi çok sayıda yanlış yorum da çıkabiliyor. Bunlara tek tek değinmeyeceğim. Değişik vesilelerle değiniyorum. Bundan sonrasında da değinirim. Bu açıdan baktığınızda terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Ve bu süreçlerin doğasında bunun kendi ritmi vardır. Bu siyasetin diğer ritimleriyle mukayese edilmeyecek kendi özgün ritmi vardır. O açıdan baktığımızda Cumhur İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır. Bununla ilgili olarak da pek çok çalışma yapılmıştır. Siyasi boyutta Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bu güçlü irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devlet politikasına dönüştüren talimatları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sürece katılmasıyla birlikte kurulan komisyonla beraber diğer siyasi partilerin, o komisyona katılan siyasi partilerin verdiği destekle birlikte son derece kapsamlı, son derece geniş ve son derece yüksek değerlendirmelerle bu süreç ele alındı ve güçlü bir şekilde de bu sürdürülüyor. Tabii komisyon raporunda Yüce Meclis'in ifade ettiği gibi, Yüce Meclis'in komisyonunda

0: raporunda da ifade edildi. Esas amaç terör örgütünün silahları bırakması ve silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır. Tabii yine komisyon raporunda ifade edildiği gibi bununla beraber yapılacak yasal düzenlemeler, daha sonrasında geliştirilecek bazı politikalar esastır ve bu çerçevelenmiştir. Buna AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak imzasını koymuştur. Diğer partiler de imzalarını koydular. Dolayısıyla herkesin iradesini yansıtan bir rapor orada açık ve seçik bir şekilde görülmektedir. Biz bununla ilgili olarak hem hükümet kanadında hem AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği arkadaşlarımız beraber bu çalışmaları yürütüyoruz ve bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii silah bırakma sürecinin devam etmesi, silah bırakma sürecinin tamamlanması ve teyit mekanizmasının bunu teyit etmesi çok önemli. Tabii ki bunun ötesinde yine komisyon raporunda belirtilen yasal boyutun devreye girmesi, diğer bazı boyutların devreye girmesi herkesin gündeminde zaten. Bu sürecin başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimat çerçevesinde bu yoğun bir şekilde yüksek bir koordinasyonla süreç devam ettiriliyor. Ve bunlar Bakanlar Kurulu'nda ve diğer hükümet kabine mecralarında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Biz de partide bunu kendi Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği komisyonla birlikte devam ettiriyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürecin başlangıcından itibaren yaptığı bütün konuşmalar, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak, Türkiye'yi bu terörden kurtarmak bakımından son derece güçlü, son derece değerli açıklamalardır. Biz tabii bunların her birini, her bir cümlesini son derece değerli bularak, üzerinde çalışarak ve şimdiye kadar da bunlarla ilgili değerlendirmeleri en kapsamlı bir şekilde yaparak süreci ilerlettik. Çünkü Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Dolayısıyla hatta şunu da söyleyebilirim ki Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü çok daha yüksek bir yere taşıyacak, onu daha ileri boyutlara taşıyacak, yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Tabii çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli de bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendiriyoruz. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Burada tek bir niyet vardır. Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmaktır. Baştan ilan ettiğimiz hedefe. Bunun ne haksız eleştirilerle, ne provokasyonlarla, ne siyasi iftiralarla, ne de siyasi sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Buradaki çeşitli zamanlardaki siyasi sabotajları görüyoruz. Siyasi haksızlıkları, siyasi iftiraları görüyoruz. Bunlara da yeri geldiği zaman cevabımızı verdik. Siyasi provokasyonları görüyoruz. Bu dış kaynaklı olanları çok yakinen takip ediyoruz ve tespit ediyoruz. Tabii yine bunun zıttında duran bu meseleyi bir takım dar ideolojik ajandalara mahkum etme şeklindeki yaklaşımları da net bir şekilde görüyoruz. Biz meselenin ana yolda kalması, ana hattında devam etmesi için hem kesintisiz çalışıyoruz hem de irademizi bu konuda son derece güçlü tutuyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili, yol haritasıyla ilgili ve güncellenmesi gereken meselelerle ilgili, adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek arkadaşlar. Buyurun lütfen.
1: Efendim TRT Haber, Ahmet Ufkan Arvas. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatta bazı değişikliklere gitti. Tarihi olaylar yeniden adlandırıldı. Bu konuda da bazı eleştiriler gelmişti. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Milli Eğitim Bakanımız bu yapılan değişikliklerle ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Son derece doğrudur. Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela birilerinin coğrafi keşif dediği şeyler Latin Amerika halkları için...

0: işgal getirmiştir, sömürü getirmiştir. Onların kendi kültürlerinin yok edilmesi, kendi zenginliklerinin, köklerinin yok edilmesi anlamına gelmiştir. Zaten onun için dikkat ederseniz onların coğrafi keşif dediklerine karşı bütün Latin Amerika halkları Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Yani o coğrafi keşiflerin getirdiği işgale, sömürüye karşı direnişin sembol ismi olarak Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Dolayısıyla bu işgalcilerin kullandığı bir deyimdir, coğrafi keşif. Biz bunu kullanmak zorunda değiliz. Bu Galata meşhur olmuş. Ama doğrusu nedir? Doğrusu esasında bu bir sömürü başlangıcıdır. Bir sömürü dönemidir. Onun o şekilde adlandırılması Milli Eğitim Bakanımızın ifade ettiği şekilde son derece doğrudur. Mesela yine önemli bir konu Haçlı Seferleri konusu. Güncel de bir konu biliyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz pek çok siyasi İsrail'in Gazze'ye saldırısından, Gazze'de soykırıma başlamasından sonra bakıyorsunuz Batı'da insan haklarından, demokrasiden, hukuktan, anayasal vatandaşlıktan bahseden birçok siyasetçi esasında İsrail'e verilen desteğin bir Haçlı Seferleri olduğundan bahsetmeye başladı. Şimdi bizim müfredatımızda Haçlı Seferlerinin aslında Haçlı saldırıları olarak değiştirilmesinin ne kadar doğru olduğu bu güncel yaklaşımla da görülüyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın bu müdahalesi sadece tarihsel bir bakış açısını düzeltmekle sınırlı değil. Bugün de aslında doğru bir yerden meselelere bakmak açısından da son derece yol göstericidir. Yani şimdi ne için gelmişti Haçlılar? Haçlı seferleri ne için planlanmıştı? Ve bunun bizim coğrafyamıza, insanlarımıza dönük sonuçları ne oldu? Bunları iyi değerlendirdiğimizde bunun arkasındaki siyasi planlama neydi? Bunun hedefleri neydi diye düşündüğümüzde aslında bu coğrafyamıza ve değerlerimize karşı bir saldırıdır. Sefer kelimesi pozitif bir anlam işerir. Dolayısıyla siz Haçlı seferleri dediğinizde otomatik olarak zihninizi pozitif bir şeye kodlamış olursunuz. Bu yanlış bir şey. Bu başlı başına bir operasyon değil mi? Şimdi dolayısıyla onun Haçlı saldırıları olarak düzeltilmesi son derece kıymetli. Yine Ege Denizi konusunda ki adlandırma da öyle önemlidir. Mesela şöyle düşünün, yine bunu sık konuşuyoruz, siz de biliyorsunuz bu gündemleri. İşte bu yakınımızdaki coğrafi bölgeye Orta Doğu deniyor. Niye Orta Doğu? Kime göre Orta Doğu? O meseleye batıdan baktığın zaman Orta Doğu oluyor, değil mi? Bize göre Yakın Doğu ya da işte dünyanın merkezinde yer alan bir yer. Dolayısıyla burada en önemli mesele şudur. Gündelik hayatta da böyledir. Sosyal hayatta da böyledir, felsefi olarak da böyledir, siyasi olarak da böyledir. Önce bir meseleye nereden baktığınız esastır, hangi değerlerden baktığınız esastır. Eğer baktığınız yerde bir açınız yoksa, doğru bir siyasi navigasyon, doğru bir değerler navigasyonu kullanmıyorsanız, o zaman vardığınız sonuçlar da yanlış olur. Dolayısıyla Haçlı seferleri o işgal ve saldırı girişimini planlayanlar açısından seferdir. Bunun hedefi olan kesimler, halklar, topraklar, coğrafyalar açısındansa o bir saldırıdır. Dolayısıyla oradan onun müfredatımızda o şekilde düzenlenmiş olması son derece kıymetlidir. Çünkü adlandırma esasında nereden baktığınızı en çok belirleyen şeydir. Şimdi bu adlandırmayı işgalciler, işte coğrafi keşif derken de, Haçlı Seferi derken de işgalciler, sömürenler, emperyalistler yapmış ama siz ona maruz kalan yerli halklar, mazlumlar, emeklerine ve köklerine saldırılanlar, evlerine, barklarına ve topraklarına saldırılanlar açısından baktığınızda tabii ki bu bir sömürüdür, bir saldırıdır. O sebeple Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklama kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu düzenleme de son derece doğrudur. Bizim de aslında hepimizin bununla mesela Orta Doğu örneğini verdim. Bunun gibi konularda aslında daha çok düşünmemiz, daha çok tefekkür etmemiz, bu oryantalizme karşı daha güçlü zihinsel kaleler, daha güçlü zihinsel yapılar inşa etmemiz lazım. Buyurun lütfen.
1: Efendim, A Haber Televizyonu Mert Acaroğlu. Benim sorum yine gençlikle ilgili olacak. Böyle özel bir günde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamaları vardı. Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni yaptı. Gençlere ücretsiz konser verecek diye davet etmişler. AK Parti etkinliği olduğunu söylememişler şeklinde bazı açıklamalar.

0: açıklamaları vardı. Bununla ilgili değerlendirmeniz ne olur?
1: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Burada bir kere bu şunlar, gençlerin bir araya geldiği bu büyük organizasyonlar esasında AK Parti'nin bir geleneğidir. AK Parti bunu ilk defa yapmıyor. Yıllardır yaptığı geleneği sürdürmeye devam ediyor. Orada on binlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden bu otobüsler kalktı ve burada il başkanlıklarımızın önünden ve yine partimizin logosunu taşıyan otobüslerle yapılan bir şey bu organizasyon. Sonuç olarak orada Cumhurbaşkanımızın geleceğini, o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Günler öncesinden zaten bu duyurulmuş. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir. Çünkü buna çok şaşırmam. Çünkü birçok konuda bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece Sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor. Geçmişte de böyle durumlar oldu. Dolayısıyla gençlik şöleni bir AK Parti geleneği olarak bir kere daha Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi ve görkemli bir şekilde bu ortaya koyuldu. Bu tür yaklaşımlar haksız eleştiridir. Yani bunların herhangi bir şekilde iyi niyetle bağdaşması mümkün değil. Bunlar kötü niyetli yaklaşımlardır. Tabii iyi niyetle yapılan eleştirilerin hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Onları değerlendiriyoruz. Biz bunu her organizasyonumuzla ilgili, her politikamızla ilgili iyi niyetli yapılan eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu gözeterek bu değerlendirmeleri yaparız ve daha sonrasında da gereken güncellemeleri gerçekleştiririz. Sonuçta şunu unutmamak gerekir ki AK Parti gençlik kolları dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biridir. Ve AK Parti gençlik kolları Cumhurbaşkanımızın daha siyasi hayatının her aşamasında gençlere verdiği önemin bir neticesi olarak doğrudan Cumhurbaşkanımızın gençlik kollarımızın MKYK toplantılarına katılması, MYK toplantılarına katılması ve burada verdiği talimatlar doğrultusunda bu politikaları gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar da hep büyüyerek gelmiştir, hep güçlenerek gelmiştir. Onun için o gençlik şölenimize katılan bütün genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Sayın Özgür Özel'in AK Parti'nin toplantılarına, AK Parti'nin gençlik şölenine bu ilgisi takdire şayandır. Bu ilgiyi sürdürmeye ve takip etmeye devam etsin. Ama bu yanlış sonuçlar çıkarmaktan uzak durması herkes için daha doğru sonuçlar doğurur. Başka bir konumuz var mı arkadaşlar? Buyurun.
0: Efendim bir sorum daha olacak. Bu da Avrupa Birliği Komisyonu'nun almış olduğu bir karara ilişkin. Özellikle Avrupa Birliği Komisyonu sosyal medya platformlarındaki içeriklerin çocukları koruma konusunda yetersiz kaldığı, özellikle algoritmaların yetersiz kaldığı noktasında bir kanısı var. Türkiye'nin de benzer aslında çalışmaları var tedbirler hususunda. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, Türkiye'nin attığı adımların ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha görülüyor. Özellikle TikTok'un işte bağımlılık yapan özelliğinden bahsediyor komisyon başkanı kendi açıklamasında. Yine belli yapay zeka programlarının bir takım çocuklara dönük istismarları engellemekte yetersiz kaldığını, bir takım böyle hızlı kaydırmaya, daha yoğun bakmaya dayalı programların ise belli bir yaşın altındaki çocukları, gençleri çok olumsuz etkilediğine dair bilimsel raporların ortada olduğu ifade ediliyor. O kurumlara verilen, yani siz bunları önleyin şeklindeki talimatlar doğrultusunda o kurumların yeterince tedbir almadığı, onun için AB komisyonunun harekete geçeceği ifade ediliyor. Bu bütün ülkelerin yakından takip etmesi gereken bir şeydir. Türkiye bununla ilgili adımlarını atıyor ve atmaya devam edecek. Avrupa Birliği ülkelerinde de devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bu konuya yoğun bir şekilde değinilmektedir ve bununla ilgili tedbirler alınmasına dönük çağrılar yapılmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda bugün de bir haber vardı. Papa'nın da yapay zeka ile ilgili olarak bir

belge yayınlayacağına dair. Dolayısıyla burada esas mesele insan hayatını kolaylaştıran veya insan hayatında bir şekilde yer alan bu uygulamaların çocuklara dönük, hayatın belli alanlarına dönük istismar eden, zarar veren politikaların önüne geçilmesidir. Biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz ve bu şekildeki tedbir açıklamalarının son derece doğru olduğunu ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize tekrar iyi bayramlar, iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.

0: Efendim iyi akşamlar. Bundan 107 yıl önce Samsun'da tarihi bir adım atıldı. Bir gemi ve o geminin yolcusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık yolunda çizdiği rotanın ilk adım olarak koca bir milletin tarihi için dönüm noktası oldu. Bağımsızlık heyecanımız aslında o adımla başladı biliyorsunuz. Bu heyecanı gururla taşıyan tüm gençlerimizin kalbi, bu heyecanla çarpan herkesin aslında 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun diyelim. Böyle başlayalım akşam haberlerine. Şimdi şöyle, önce Amerikan Başkanı Donald Trump, şimdi Rusya lideri Putin, savaşta olan iki süper güç devletin liderleri birer hafta arayla başka bir süper güç Çin'i ziyaret ediyorlar. Tabii Çin'in rolü çok önemli ama niye önemli elbette bakacağız. TÜİK'in 2025 verilerine de bakacağız. Kırmızı et üretiminde son 5 yılda ciddi bir düşüş yaşandığını gözler önüne serdi TÜİK. %11'lik bir düşüş söz konusu. Çiğ süt tarafında bir düşüş var. Onun sebebi sonuçlarına da bakacağız. Uzmanıyla konuşacağız elbette. Başlasın akşam haberleri. Bir son dakika gelişmesi de var. Bunun üzerine de konuşuruz. Trump cuma veya cumartesiye kadar sınırlı süreleri var demiş. İran'a birkaç gün süre verdim demiş. Yani Donald Trump zaten hani böyle açıklamaları sürekli tekrarlıyor. Bir darbe daha indirmemiz gerekebilir ama emin değilim diye bir açıklamada yapıyor. İran'la müzakere ediyoruz diyor. Bir darbe daha indirmemiz gerekebilir meselesi tekrar, yani tekrar edilebilir bir savaş. Zaten müzakerenin müzakereleri yapılıyor aslında. Adına müzakere demek de çok doğru değil. Çünkü çok net bir masaya oturulmadı. Cuma veya cumartesiye kadar sınırlı bir süreleri var. Yani bu hafta için diyor. Tabii hep aynı şeyi söylüyor. İran'la anlaşma yapmak için yalvarıyor diyor. Bakalım Amerikan Başkanı Donald Trump'ın aslında bu açıklamaları da önemli. Biz Gizem'le de konuşalım. Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Özsun. Gizem, yani şimdi aslında bir altyazılarına bakınca yani tekrarlanan açıklamalar. İşte birkaç gün süre verdim, bizimle hep görüşmek istiyorlar falan. Yani hep görüşmek istiyorlar da yani süre veriyorsun da yani hani kim doğru söylüyor? Kim ne kadar net? O çok da böyle anlaşılmıyor. Şimdi bir darbe daha indirmemiz gerekebilir cümlesi burada önemli değil mi? Ama emin değilim diye de devam etmiş. Ne dersin?
1: Hülya, evet çok önemli. Çünkü günlerdir şu soruyu soruyoruz. İran ve ABD masaya mı yeniden oturacak yoksa savaş yeniden mi başlayacak? Dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ın ağzından çıkan her cümlede bizim için çok önemli bir hale bürünüyor. Fakat senin de aktardığın gibi aslında hemen hemen her gün artık benzer açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Dün akşam yaptığı açıklamaların bir benzerini yapıyor şu an ABD Başkanı Trump. İran ile ABD'nin müzakere halinde olduğunu, İran'ın anlaşma yapmak için can attığını, hatta yalvardığını iddia ediyor. Onlara bir darbe daha indirmemiz gerekebilir ama henüz emin değilim diyor. Şimdi açarak gidelim istersen. Normal şartlarda dün bu açıklamayı yapmıştı. Biz aslında yarın İran'a yeniden saldırı başlatacaktık. Fakat ben bunu ihlal ettim bölge liderleriyle. Yaptığım konuşmaların ardından benden taleplerin üzerine bu saldırıyı erteledim demişti. 2-3 gün yani vazgeçtim dememekle beraber iyi bir anlaşma olmazsa eğer çok ciddi bir darbe alacak açıklamasında bulunmuş. Şimdi aynı açıklamaları yapıyor. Aslında bu açıklamaları şu anda beklemiyoruz. Ya Beyaz Saray'da balo salonunun inşaatı ile ilgili açıklamalar yaparken

0: işte konu birden
1: evet.
0: yeniden İran'a
1: evet,
0: geldi.
1: Gizem, evet. Bir de içi Putin'in görüşmesi aslında değil mi mesela? Hep bunlar böyle bu açıklamalara bakınca üst üste geliyor. Putin'in Xi ile görüşmesi falan. Yani önce
0: normal şartlarda çok önemli iddialar vardı Amerikan basınında. Putin'le görüştükten Xi ile görüştükten sonra Trump ülkesine döndüğünde yeniden saldırı emri vermeye hazırlanıyor diye.
1: Evet.
0: Aslında Trump'ın verdiği yanıtlar, yani dün yaptığı açıklama bu iddialara da bir sanki yanıt niteliğinde oldu.
1: Hmm.
0: O saldırıya biz hazırlanıyorduk ama bu saldırıyı yapmayacağız diyor. En azından 2-3 gün boyunca, senin de az önce söylediğin gibi cuma, belki de cumartesiye kadar süre veriyorum İran'a diyor.
1: Hmm.
0: Önemli bir anlaşma, yani anlaşmaya varılmasından bahsediyor. Yani bir anlaşmaya varılmazsa daha sert bir darbe indirilebilir. Hatta şunu da iddia ediyor. İran'ın misilleme yapma yeteneği oldukça sınırlı.
1: Hmm.
0: Şimdi bunun tabii ki ne kadar gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilemiyoruz. Çünkü Trump her defasında İran'ın pek çok savunma yeteneğinin kaybolduğunu, füzelerinin yok edildiğini, donanmasının yok edildiğini söylüyor.
1: Hmm.
0: Fakat sonrasında istihbarat raporları ABD'nin bunun tam tersi yönde olduğunu, hala füze kapasitesinin korunduğunu gösteriyor ve hatta bu basına sızıyor. Fakat tabii ABD Başkanı Trump da basının önüne çıkan haberleri yalanlıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bugün yaptığı açıklamada da yine son derece önemli bir anlaşma olmazsa biz yeniden saldırmamız gerekebilir ama çok emin değilim, bunu yakında öğreneceksiniz demiş. Bugün önemli toplantıları var ABD Başkanı Trump'ın Hülya.
1: Evet.
0: Birazdan bir politika toplantısına girecek. Ardından ABD Başkan Yardımcısı Vance tarafından doğrudan bir brief alacak, bir bilgilendirme toplantısına girecek. Ondan çıkınca yeniden bir politika toplantısı görünüyor. Tüm bunlar elbette ana odak maddesi yine İran olacak. Biliyorsun Vance müzakere sürecine heyetinin başkanlığı konumundaydı İran'la yapılan müzakerelerde. Dolayısıyla yeniden gündemde İran var. İsrail basınında sıkça bu saldırılara...
1: Ya işte tam da o noktada Gizem. Mesela merak ettiğim şu, yani bu saldırı geldi. Şu ama kelimesi de önemlidir biliyorsun. Yani hani amadan sonra bir şey kuruyorsan öncesi böyle anlamını yitirebilir. İşte ama emin değilim diyor. Demek bir şey bekliyor. Yani hani orada tabii iki tarafta hani taviz vermiyor bence. Taviz vermeye hazır değil. Ama bu arada yani bu çok net, hani bu yapılan açıklama senin dediğin gibi o savaşın tekrarı olabilir. Ben şeyi merak ediyorum. Diyelim oldu böyle bir saldırı. Saldırı nasıl gerçekleşir? Senin öngörün ne? Bir, iki, tabii İsrail üstünden olacak yani. İran ne yapar? İran yüzleşmeye hazır yani bu saldırganlıkla. Zaten İran uzun süre yüzleşti. İran ne yapar? Mesela şöyle bir haber var. British Airways mesela Orta Doğu'ya uçuşlarını ertelemiş galiba. Yeniden başlatılmasını ertelemiş. Bunu da ben bazı ajanslarda okuyorum. El Cezire'de falan. Bunların hepsini böyle topladığında bir şey geliyor, evet, dediğin gibi.
0: Şimdi hepsi için farklı iddialar var,
1: evet.
0: Her bir sorun için aslında Hülya.
1: Evet.
0: Örneğin ABD ve İsrail'in saldırıları da başlarsa eğer yeniden, bu saldırıların çok daha yoğun olacağı öncekine göre yönünde iddialar var. Hatta ve hatta İran'ın da buna vereceği yanıtın önceki vereceği misillemelerden daha yoğun olacağı yönünde iddialar var.
1: Evet.
0: Şimdi İran'ın normal şartlarda bu Amerikan basında yer alan iddiaya göre daha önce saldırılar başladığında, bu 40 gün süren savaş başladığında aslında bunun biraz daha uzun süreceği, bu nedenle İran'ın elindeki füzeleri yavaş yavaş kullandığı ve sınırlı bir şekilde kullandığı iddia ediliyor. Bu nedenle de aslında eğer bir saldırı yeniden başlarsa bu kez daha yoğun saldırılar, hatta belki bölgeyi kapsayabilecek saldırılar.
1: Tabii.
0: Bu senaryolar arasında yalnızca bölgesel saldırılar değil, Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapatılması da yeniden gündeme gelebilir. Bunlar elbette küresel ticareti son derece etkileyen...
1: Felaket senaryosu değil mi o zaman o, yani
0: elbette.
1: Bab-ül-Mendeb'de?
0: Elbette. Hürmüz Boğazı'nın küresel gelişmelerini biliyoruz şu anda yarattığı. Bab-ül-Mendeb'in de kapatılması durumunda elbette bu bölgede çok daha ciddi krize yol açabilir Hülya. Dolayısıyla
1: evet,
0: bir saldırı ihtimali aslında her iki taraf için de korkutucu, her iki taraf için de bir çıkmaza
1: evet
0: girmiş durumda. Yani bir anlaşma ortaya çıkmalı muhakkak her iki ülkenin de çıkarları için, ama elbette Trump buna her zaman saldırı ihtimaline kapıyı kapatmıyor. Yani sen de dediğin gibi o ama cümlesini her zaman kuruyor.
1: Evet, evet.
0: Aslında elbette bunu İran'ın üzerinde bir baskı oluşturma aracı için kullanıyor. Bu her defasında saldırıların biraz daha yoğunlaşacağı şeklinde bulunarak. Hatta sadece şunu da söylemek istiyorum. Sadece İran'ı değil yine Küba'yı da tehdit ediyor ABD Başkanı az önce yaptığı açıklamalar.

0: Küba'ya
1: Ya bu
0: da bir
1: nasıl bir dil
0: anlaşma.
1: ya? Burada bununla ilgili birkaç cümle kur Gizem ya. Bu nasıl bir şey? Yardım edeceğiz işte, anlaşmaya varacağımıza inanıyorum Küba'yla da. İşte bak yani ben
0: Evet.
1: varım, ben yani böyle sürekli bu yardımın altında sürekli böyle bombalar ya da o ülkenin devlet başkanlarına suikast düzenlemeler ya da gidip böyle yatağından alıp çekmeler falan. Yani ilginç bir dünya ya Gizem.
0: Maalesef biraz diplomasi bile Trump döneminde buna dönüşüyor. Ya ilk döneminde de benzerlerini yaşamıştık
1: Evet.
0: ama ikinci döneminde biraz daha sert diyaloglarla karşı karşıya kaldık. Bu kez dediğin gibi bir yardım, aslında İranlar da benden yardım istedi der diyordu hatırlıyorsan, bu savaş başlamadan önce
1: Tabii.
0: Kürtleri bahane ederek. Bu kez Küba'nın kendisinden yardım istediğini iddia ediyor Trump. Bir anlaşmaya varacağımızdan eminim diyor. Küba bizi arıyor, yardıma ihtiyacımız var diyor diye de aktarıyor. Şimdi iddialara göre Amerika basınında yer alan bu askeri müdahale ihtimali artık giderek ciddiye binmiş durumda ABD açısından. Küba'dan yapılan resmi açıklamalarda da aslında bu riskin hayli yüksek olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel de son yaptığı açıklamada bir uyarıda bulundu. Eğer bir müdahale olursa bu bölge kan gölüne döner diye. Dolayısıyla orada bir oluşacak herhangi bir sıkıntı da büyük bir krize yol açabilir. Liderlerin uyarısı bu nedenle yapılıyor şu anda bir ön alma amacıyla. Fakat Trump sık sık şunu dile getiriyordu hatırlayacaksın. İran'dan sonra Küba'ya da bakacağız diye. Dolayısıyla şimdi İran'la ilgili yaptığı her açıklamada maalesef Küba ile ilgili de bir gözdağı veriyor ABD Başkanı. Bugünkü konuşmada da tıpkı yaptığı gibi. Elbette yine en önemli gündem maddesi İran. İran'ın nükleer tozu, bundan da bahsediyor. İran nükleer tozunu alabilecek iki ülke var. Bunlardan biri ABD, biri Çin demiş. Hatta bunu İran'ın kendisine söylediğini iddia ediyor ABD Başkanı. Bu birkaç günlük süreden bahsediyor. Biraz önümüzdeki
1: Peki.
0: süreç belirleyici olacak bu konuyla ilgili. Biz de göreceğiz, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum Gizem, sağ olasın Gizem Özün. Habertürk Dış Haberler Müdürü sağ olsun son dakika geçmesini Gizem yorumladı. Ben de merak ettiklerimi sordum.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı Erdoğan. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi yaptığı açıklamada. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti dedi.
1: Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı'ydı, başkomutandı. Ama Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi. Devletin başıydı, kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. O cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bu mesajları verdi. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar dedi.
1: Onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen anketlerdeki kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gençlerin %90'ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bu günleri armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de eşlik etti. Özel, gençlere güveniyoruz mesajı verdi.
1: Ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan,

0: Üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyeti bir kez daha gençlerle buluşturacağız ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. Onlara güveniyoruz.
1: Özel Atatürk'ün mozolesine bırakmak üzere çelengi gençlere teslim etti.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı Bahçeli. Vazife her zamankinden büyüktür dedi.
3: Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu mesajları verdi. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti.
3: Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlikseleştirme operasyonları kol gezmektedir.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
3: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği kâ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır.
4: Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı da verdi.
3: 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle itti. Kutlu bir başlangıçtır.
2: Yayının başında söylemiştik, Amerikan Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gitti. Bu arada ziyarete ilişkin açıklama yapan Putin, iki ülke arasındaki stratejik ittifakın önemini vurguladı. Kremlin'den bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var açıklaması da geldi, bakalım.
4: Pekin'de diplomasi trafiği hızlanıyor. Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlıyor. Putin'in bu yılki ilk yurtdışı ziyareti olan Pekin temaslarının Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine odaklanacağı belirtiliyor. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Rus lider de iki ülke arasındaki stratejik ittifakın küresel sahnede önemli rol oynadığını söylüyor.
5: Kimseye karşı ittifak kurmuyoruz. Aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz. Rus-Çin ilişkileri gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. İyi ve dostane temaslarımızın geleceğe yönelik en iddialı planları belirlememize ve bunları hayata geçirmemize yardımcı olduğuna inanıyorum.
4: İkili ticaret hacminin 200 milyar doları aşarak büyümeye devam etmesine de dikkat çeken Putin, Rus ve Çin halkının birbirine daha da yakınlaşmasını istediklerini dile getirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var ifadesi kullanıldı. Ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi, Putin'i Tiananmen Meydanı'nda resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından ülkeler arasında yaklaşık 40 belge imzalanacak. Uzmanlar, Xi'nin Trump'ı ağırlamasının hemen ardından Putin'i kabul etmesini, Pekin'in Washington'a Çin-Rusya ilişkilerinin gücünü göstermek istemesinin bir işareti olarak değerlendiriyor. Bunun Washington'a 30 yılı aşkın süredir devam eden sağlam bir ilişkinin

0: hatırlatılması anlamına geldiği belirtiliyor. Batı'nınsa Çin'in Rusya ile derinleşen ekonomik ve enerji ortaklığını endişeyle izlediği savunuluyor.
1: NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı ve Türkiye'yi bu arada Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantının açılışında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı, NATO tüm cephelerde her an teyakkuz halinde dedi ve toplantı devam ederken Estonya hava sahasına giren bir İHA NATO savaş uçağı tarafından düşürüldü.
0: NATO Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma kapasitesini görüşmek için toplandı. Askeri Komite Başkanı, sakin denizde değiliz, fırtına içindeyiz. Her an teyakkuzda olmalıyız açıklaması yaptı. Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma, caydırıcılık, inovasyon ve uyum kapasitesini değerlendirmek üzere Brüksel'deki karargahta bir araya geldi. Türkiye Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantının açılışında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, NATO'nun tüm cephelerde her an teyakkuz halinde kalmaya devam ettiğini söyledi. Mevcut krizlerin derinleştiğini ve yeni krizler ortaya çıktığını belirten komite başkanı, "Sakin denizde değiliz, fırtınanın içindeyiz" uyarısı yaptı. Toplantı devam ederken Estonya hava sahasına giren bir İHA'nın Vortsjärv Gölü üzerinde NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğü açıklandı. NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevinde bulunan Romanya'ya ait bir F-16 uçağı, Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen İHA'yı düşürdü. Estonya Savunma Bakanı Pevkur, İHA'nın izlediği rota nedeniyle müdahale kararı aldıklarını söyledi. "Onu düşürmemiz gerektiğine karar verdik" dedi. NATO'dan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Rus hava sahasından gelen İHA'lar son aylarda birçok kez Litvanya, Estonya ve Letonya'da düşmüş, yetkililer bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğunu, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.
1: Yunanistan, Türkiye sınırındaki Demotaka'dan ve Kerpe Adası'ndan Patriot füze savunma sistemlerini çekme kararı aldı. Patriotlar Mart ayında konumlandırılmıştı.
0: Yunanistan, Ege'deki iki adadan Patriotlarını çekiyor. Yunanistan Devlet Televizyonu RT'nin haberine göre Yunanistan Milli Güvenlik Kurulu Başbakan Miçotakis başkanlığında toplandı. Toplantıda Meriç bölgesindeki Dimetoka ile Girit ve Rodos adasında bulunan Kerpe adasında konuştu Patriot uçak savar füze bataryalarını çekme kararı alındı. Patriot sistemleri ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Mart ayında söz konusu bölgelere gönderilmişti. Kararın jeopolitik durumda yaşanan değişimler nedeniyle alındığı belirtildi. Toplantıda Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesi de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Yara Petritis, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimaline değindi. Ancak konu hakkında bir karar alınıp alınmadığı belirtilmedi. Yunanistan'ın Kerpe Adası'na konuşlandırdığı Patriot füze sistemleri Ankara'nın tepkisini çekmiş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Doğu Ege Adaları'nın Lozan Barış Anlaşması ile Paris Barış Anlaşması uyarınca gayri askeri statüde bulundurulma şartıyla devredildiğini hatırlatılmıştı.
1: Şimdi Sumut filosu ile ilgili görüntüler de var. O görüntüleri de getirelim. Yönetmenimden de rica ediyorum. Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu. Bu arada bir kez daha İsrail askerlerinin hedefinde Gazze'ye ilerleyen teknelere müdahale ediliyor. O görüntüler de var. Onları da getiriyoruz. İsrail askerleri Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla böyle yoluna devam eden bazı tekneleri hedef alıyor. İşte Andros Zefiro adlı tekneye müdahale ediliyor. İletişim kesildi bakın her iki tekneyle de. Ardından iki tekneyle daha. Yani müdahale başladı. Sumut filosundan yapılan açıklamalar var. Girolama teknesine mesela müdahale ederken aktivistlere silah doğrultuldu. Ateş açılıyor. Müdahale edilen tekne sayısı 7'ye ulaşmış. Sirius, Lina, Capablanco tekneleri yola devam eden tekneler arasında. Şimdiye kadar 40 ülkeden toplam 364 aktivistin alıkonduğu belirtiliyor ve alıkonulanlardan en az 75'inin Türk vatandaşı olduğu biliniyor. Aktivistlerin İsrail'in Ashdod limanına götürülmeleri ardından sınır dışı edilmeleri de bekleniyor diyelim ve ayrı

0: derece aralarında Türkiye ve İspanya'nın da olduğu 10 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in müdahalesine kınama açıklaması yapılmıştı. Ortak açıklamada da elbette filoda bulunanların can güvenliğinden endişe edildiği vurgulanmıştı diyelim. İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 110 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün illegal derneklerde ders düzenledikleri, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisinde ders verdikleri belirlendi. Ayrıca cezaevlerinde bulunan kişilere lojistik destek sağladıkları tespit edildi. 3 ilde düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah ve dijital materyaller de ele geçirildi diyelim. Devam edelim. Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Gülistan'ı tanımadığını öne sürüyor Açıkgöz. İfadesinde geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan bir evle ilgili önemli bir detayı da ortaya çıkardı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi ve İçisi İpek'in ulaştığı ifadenin detaylarına ve soruşturmayla ilgili yeni gelişmelere bakalım birlikte.
1: Gülistan'ı da erkek arkadaşı Zeynal'ı da tanımadığını öne sürdü. Baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrole serbest bırakılan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinin detayları ortaya çıktı. Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu da sevgilisi Zeynal Abakarov'u da tanımadığını öne sürdü.
2: Gülistan Doku'yu tanımam. Herhangi bir surette görüşmemiz olmadı. Arkadaş ortamımıza bu kız hiç gelmemiş ve adı da geçmemiştir. Zeynal Abakarov'u da tanımıyorum. Gülistan Doku olayı ile ilgili medyada ismini duydum. Görsem tanımam. Hiçbir irtibatım yoktur.
1: Uğurcan Açıkgöz soruşturma kapsamında tutuklanan valinin koruması Şükrü Eroğlu ile ilgili ise Mustafa Türkay ile çok samimilerdi. Abi kardeş gibilerdi dedi. Savcılık ifadesinde ayrıca Şükrü Eroğlu'nun Türkay'ın özel işleriyle de ara sıra ilgilendiğini söyledi. Gizli tanık, Gülistan'ın gençlik merkezinde cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Açıkgöz gençlik merkezine hiç gitmediğini söyledi. Ancak bir arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavga etmesi üzerine arkadaşıyla birlikte gençlik merkezinin otoparkına gittiğini anlattı. 2019 yılının son günlerinde Umut Altaş'la sıkça yaptığı telefon görüşmelerinin nedeni sorulan Açıkgöz, 31 Aralık 2019 gecesi Umut'un evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini söyledi.
2: Umut'un Pülümür yolu istikameti Harçık mevkiindeki iki katlı evinde yılbaşı kutlaması planı yapmıştık. Yılbaşı gecesinde en az 10 kişiydik. Uyuşturucu almadık, alkol aldık, eğlendik. Gece bu evde kaldık. Geceye ait çekindiğimiz resimler telefonumda halen duruyor.
1: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği bu evin geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan ev olduğu öğrenildi. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in o dönemde kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Araçlarda DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine dair kimyasal izler gibi çeşitli deliller araştırılacak. DNA örnekleri Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
0: Kurban Bayramı yaklaşırken şehirler arası otobüslere yönelik denetimler de artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önceliklerinin fahiş fiyatlı bilet satışı ve korsan taşımacılık olduğunu belirtti. Aykırılıklara karşı idari işlem uygulanacak dedi. Bakalım.
1: Kurban Bayramı'nda yollardaki denetim artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilecek. Korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara idari işlem uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüslere yönelik denetimler hakkında açıklama yaptı. Elektronik ortamda da sıkı takip olacağını belirtti.
3: Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Bayram tatili öncesi ve

0: Bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik UETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek.
1: Bakan Uraloğlu, sıkı denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamayacağını belirtti. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu

0: hakkında düzen sağlanması için yurt genelinde denetimlerin devam edeceğini kaydetti.
1: Geçen yıl zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşadı Kayısı. Bu yıl üreticisini mutlu etti. Hedef 750 milyon dolarlık ihracat.
2: 2025 yılında yaşadığımız kriz gerçekten çok zor yönetilebilecek bir krizdi.
0: Geçen yıl don vurdu, Kayısı'da hasat yapılamadı. Üretici bu yıla umutla girdi.
2: 2026 yılı mahsulüyle ilgili artık ilk düzlükteyiz. Tabii krizin bir kısmını atlatmış gibi görünüyoruz.
0: Malatya'daki kayısı üreticileri geçen sene zirai don nedeniyle zor bir yıl yaşadı. Nisan ayında birçok kentte yaşanan don felaketi Malatya kayısısını da vurdu. Kayısı üreticileri 2026'dansa umutlu.
2: 2026 yılının ilk 4 ayında da şu ana kadar yaklaşık 10 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bununla beraber de toplamda 90 milyon dolara yakında bir ihracat geliri elde etmiş olduk.
0: Bölgede hedef ihracatı yeniden istenilen seviyeye çıkarmak.
2: 2025 yılında aslında hedeflediğimiz 750 milyon dolarlık ihracat hedefini yeniden Malatya bu süreçte önüne koydu ve buna odaklandı.
1: Elazığ merkezi 4 ilde bazı özel hastane ve yaşlı bakım merkezlerine operasyon düzenlendi. Bir iddia vardı. O iddiaya göre yoğun bakım ihtiyacı olmasa da yaşlı hastalar özel hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılıyorlar. Ve cihazları sanki hastaya bağlıymış gibi çalıştırıyorlarmış. Bakalım.
3: Bu makine niye açık? Çalışmış gibi gösteriyor. O da şişiyor.
0: Solunum cihazını çalıştırıp cihaza hasta yerine balon bağladılar. Amaç olmayan hasta için SGK'dan fazla para alabilmekti. Hastanedeki ile ekiplerin takibiyle ortaya çıktı.
3: Burada hasta bile yok.
0: Elazığ'da geçen yıl bazı özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezleri incelemeye alındı. İddiaya göre yoğun bakım ihtiyacı olmasa da özellikle yaşlı ve kimsesi olmayan hastalar özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılıyordu. Gerçekte solunum yetmezliği olmayan hastaya yetmezlik tanısı konuluyor, bu hastalar yoğun bakımda güya cihaza bağlanıyordu. Solunum cihazları çalışabilsin diye balon kullanılıyordu. Tüm bunlar SGK'dan fazla para alabilmek için yapılıyordu.
3: Hangi makineler açık? Bu da açık. Bu da makineye bağlı değil. Bakayım. Bu da açık.
0: Geçen yıl Ağustos ayında bir hastanın özel hastanenin ruhsatsız yoğun bakım ünitesinde ihmal sonucu öldüğü belirlendi. Elazığ merkezli 4 ilde aralarında doktor, hemşire ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
3: Bu da açık, bu da makineye bağlı değil.
1: Bu arada her an dönebiliriz, o da şu, yani Pekin ziyareti önemli, işte görüntüler de gelebilir o Pekin. Tamam, peki şu an şu dakika itibariyle bu görüntüler de geldi. Biraz sesi açalım mı Emrah, yönetmeninden rica edeyim, o sesi de verelim. Putin'in uçağı Çin'e ulaştı. Karşılama da önemli, bir karşılama töreni düzenleniyor. Bu Pekin ziyareti çok önemli. Trump sonrası, bakın bu Pekin ziyareti. Coşkulu bir karşılama var bakın. Tabii bu Çin için de yani ardı ardı yapılan bu ziyaretler aslında bakıldığında böyle ciddi bir güç göstergesi niteliğinde, yani diplomatik açıdan bakıldığında da. Yeni kararlar, görüşmeler, bölge denklemi, işte jeopolitik, yani masada bir dolu bir şey var. Yani tabii Amerika-Çin görüşmelerinde ne kadar ilerleme kaydedildi, kaydedilmedi o tartışılır. Ama bir görüşme oldu. Fakat bu Trump-Xi görüşmesinin ardından Putin'in Pekin'e gidiyor olması tabii aslında Amerikan-Çin görüşmelerinin de çok da olumlu geçmediğinin de göstergesi. Çünkü bu görüşme için çok şey söyleniyor. Yani şimdi çok coşkulu bir karşılama. Zaten iki liderin yaptığı açıklamalar, Putin'in yaptığı da açıklamalar vardı. Özellikle yani inanılmaz bir düzeyde Rusya-Çin ilişkileri bu süreçte Kırmızıalı'da yürüdü. O karşılama töreni şimdi görüşmeye geçecek.

0: Putin çok keyifli gözüküyor haliyle. Bu savaş sürecinde de yani bu süreçten en fazla çıkarı olan iki ülkeden bir tanesiydi. Biri Rusya, biri Çin. Ceketin çıkardığı makam aracına bindi. Rusya lideri Putin Çin'de ve Çin'de çok görkemli bir karşılama var. Bu görüşme bir dolu anlaşmayı da beraberinde getirir. İki liderin de, iki ülkenin de elbette birbirine ihtiyacı var. Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler istikrarlı ilişkiler. Çok uzunca bir zamandır böyle. Olumsuz bir gündemleri yok kendi iki ülke açısından bakıldığında. Ama bu görüşme önemli, stratejik. İşte stratejik ortaklar iki ülkede. Dediğim gibi böyle bir coşkulu bir karşılama töreni var Putin'e. Ve benim bir konuğum var. TÜİK verilerinde yayının başında söylemiştik, bu akşam haberlerinin ilk üç gündem maddelerinden bir tanesi. Eti yüksek fiyat sütü şap vurdu. Eti yüksek fiyat vurdu. Sütü şap vurdu. Mine Hanım hoş geldiniz. Tarım yazarı Mine Ataman. Hepiniz yakından tanıyorsunuz Mine Hanım'ı. TÜİK verileri geçtiğimiz yıl kırmızı ette üretimdeki düşüşü aslında gözler önüne serdi. Yani hayvan sayısı artıyor. Hayvan sayısı artmasına rağmen kırmızı et üretimi düşüyor. Fiyatlar yükseliyor. Önümüz Kurban Bayramı. Ne olacak? Yani vallahi herkes şunu soruyor. Yani biz pahalıya mı yiyeceğiz bu eti? Zaten pahalıya yiyorduk diyorlar. Hayvan sayısı artarken niye düşüyor kırmızı et üretimi? Ne dersiniz? Buyurun.
1: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Et ve süt konusu tabii gerçekten Türkiye'de tarımın en zor sınavlarından bir tanesi. Çünkü gelinen noktada hadi ithalat yapalım diyoruz. Birkaç yıl ithalat yapalım. O sırada da içeride yeni buzağlar büyüsün, buzağlar doğsun. Onlar büyüdükçe sürüm büyütelim diyoruz. Ama bir türlü bunu epey yıldan beri gerçekleştiremiyoruz. Bu aslında şöyle düşünelim biraz da kafamızda doğru yer etmesi açısından. Nasıl ki hani genç nesli çoğaltmak istiyoruz. Diyoruz ki işte daha çok çocuklar olsun filan. Ama bu zor oluyor. Çünkü biz son 20 yılda neredeyse Türkiye'de birkaç kuşağı kaybettik. Sığırcılıkta da bu böyle. Yani birkaç kuşak kaybettik. Şu anda aslına bakarsanız sürümüz çok da verimli değil. Sürümüzün şu anda buzağı ölüm oranı da çok yüksek. Yani bunları biz çok konuşmak istemiyoruz ama dünyadaki ortalamaların 3-4 katı yukarılarda. Yani 100 tane doğan buzağdan 20 tanesine yakını yaşamıyor zaten. Bu ciddi bir problem. Yanında bir de bizim sığırlarımızın et verimi de birazcık düşük. Yani diyelim ki Brezilya'da, başka ülkelerde benzer miktarda yem yedirilerek daha fazla et ağırlığı, kütle elde edilirken bizde o da elde edilemeyebiliyor. Bunun da sebebi işte yem maliyetlerinin yüksek olması gibi. Şimdi bir tarafta böyle problemlerimiz var, bir tarafta da bu sebeple yenilemeyen et, içilemeyen süt var. Çünkü gelirimiz de düşüyor giderek. Satın alamıyoruz aslında. Böyle de bir problemimiz var. Yani hem fiyatı yüksek hem gelirimiz düşük. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman bir de şöyle de bir şey oldu. Geçtiğimiz yıl normalde biz yurt dışından sığır ithal ederken hamile sığırları da ithal ediyoruz ki bir an önce yurda gelsin. Buzağlar doğduktan sonra işte kesime gidilsin. Bunun da ithalatı bir miktar düştü. Hayvan sayısı artmasına rağmen sütteki düşmenin nedeni bunu zaten hani TÜİK de açıklıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekten de önemli bir şap hastalığıyla Türkiye mücadele etti. Şimdi şap hastalığı belli bir oranda sığırların ölümüne neden olurken bir taraftan da süt kalitesini ve sütün miktarını da azalttı.
0: Tabii onu da düşürdü. Beraberinde bakıldığında bu böyle, yani sütte böyle, ette böyle. Vallahi Mine Hanım, yani herkes şunu soruyor, yani çok net, yani vatandaşına ağzıyla soracağım. Yani biz kurbanda çok pahalı mı et yiyeceğiz? İşte bulamayacak mıyız? Kurbanlık fiyatlarını ya da mesela bayram sonrası et fiyatlarında bu nasıl etkiler? Yani hayvan varlığında da ciddi bir azalma olduğu için oradan bakıldığında herhalde biraz sıkıntı var. Buyurun.

0: Şimdi ben birkaç gündür Ardahan'dayım, Van'dayım, Kars'tayım, Iğdır'dayım. Aslında buradan bakıldığında da bu sene istenilen kadar kurbanlık piyasada var. Ama satışlar çok yavaş gidiyor. Yani neredeyse 850 bine yakın büyük baş hayvan, 2 milyona yakın küçük baş hayvan şu anda Türkiye'nin özellikle Doğu, Güneydoğu, Anadolu illerinden hayvan kontrol noktalarından geçerek büyük şehirlerdeki hayvan satış noktalarına geldi. Ama satışlar yavaş ilerliyor. Onun da şöyle bir sebebi var. Fiyatlar büyük başta 410 ila 420 arasında değişiyor. Erkeklerde işte 450 de değişiyor. Yine keçilerde, koyunlarda 20 binlerde ama son yıllarda şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'nin kurban kesme geleneği de değişiyor. Pek özellikle de kentliler kurban kesmek istemiyor. Yerine özellikle de Afrika'ya kurban gönderen bağış türü bir takım ibadetleri yerine getiriyorlar. Bu tabii Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerini güçlendiriyor ama içeride kurbanlıklara olan ilgiyi azaltıyor. Bu çok önemli bir risk. Bakın
1: Tabii
0: yıldan
1: ama bu
0: yıla bak.
1: sosyolojik falan yani bir şey daha farklı bir çözümleme dediğiniz değil mi? Yani bunun üzerine böyle düşünmek, mesai harcamak lazım tabii. Buyurun.
0: Çok önemli ama şöyle düşünün, şimdi Ardahan'daki, Kars'taki üreticiler aslında daha çok her yıl kurban için sığır yetiştiriyorlar ve onlar diyorlar ki bu sene kurbanda şu kadar sığır satmayı planlıyorum diyorlar. Şimdi bu tabii sığır satışının düşük olması fiyatları da düşürüyor tabii.
1: Tabii.
0: Gerçi et ve süt kurumu satılamayan kurbanları alıyor ama bu üreticinin motivasyonunu da düşürüyor. Yani hayvancılıkta işte ithalat problemi var, yem problemi var, maliyet problemi var. Biz hep şunu
1: Tabii.
0: mesela konuşuyoruz. Güneydoğu Anadolu'da meralarımız var, çok geniş meralar ama bu meralar yılın 3 ayı maksimum 4 ayı iş görüyor. Onun dışında hazır yem yemek zorunda. Yem fiyatları çok yüksek. Doğu
1: Tamam peki Mine
0: Güneydoğu'nun
1: Hanım bir şey söyleyeceğim son olarak yani bu tam yani söyledikleriniz çok önemli gerçekten yani ne öngörüyorsunuz yani bu çözülür mü bu problem yoksa şunu mu dersiniz yok hayır yani yani bu böyle kolay kolay çözülmez daha böyle hani yapısal bir şey mi çözülür mü hani biz bir süre sonra daha farklı bir tabloyla mı karşılaşırız? Özellikle üretici maliyetlerinde mesela hani yem, enerji, girdi fiyatlarında artış sürüyor dediniz ya. Yani çözülür mü? Ne dersiniz?
0: Çözülür. Tarım Orman Bakanlığı aslında son 2-3 yıldır çözüme yönelik çok spesifik ve yerinde ve bölgeye özel projeler yapıyor ama
1: Tamam.
0: zaman gerekti. O yüzden sonuçları alamıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Ardahan özelinde bir örnek vermek isterim. Ardahan'da buzağı ölümleri çok yüksek. Yem kalitesi düşük, yem miktarı az. Tarım Bakanlığı burada hemen buzağı ölümlerini düşürmek için bir proje başlattı. Yem kalitesini arttırmak için bir proje başlattı. Ve diğer taraftan buraya kırsalla kentten de gelenler oluyor. Yani muhtemelen 3 yıl içerisinde Ardahan'ın sığır varlığı %50-60 artmış olacak. Ama işte bir 2-3 yılımız daha var. Hani yarına hemen
1: Aa,
0: et
1: tamam.
0: fiyatlarının ihtimali yok.
1: Yok diyorsunuz ki yani bu önemli yani birden bakıldığında aslında politik olarak yani bir politika değişikliğine gidildi hemen ama biraz zamana da ihtiyaç var. Yoksa eğer o değişikliğe gidilmezse daha yapısal bir krize dönüşebilirdi anladığım kadarıyla. Ama bu Kurban Bayramı'nda biraz herhalde bakalım süreç nasıl işleyecek, ne olacak yani tüketici için özellikle ve sonrası içinde. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belki süt tarafında bir şey söylemek istersiniz, bir ekleme yapmak istersiniz.
0: Yani şimdi normalde aslında bu aylarda sütün artması lazım. Çünkü meralar başladı. Bu sene işin komik tarafı süt kıtlığı da yaşanıyor bir taraftan. Proteinde de sıkıntılar var şu anda. Yani biraz orada böyle giriş var. Bir de üstüne tavukla beyaz etle kırmızı et arasındaki fiyat paritesi 3'e 1'dir. Şu anda 6'ya 1. Yani beyaz ete o kadar uygun fiyata erişebiliyoruz ki. Yani bir kez tamamen kırmızı etten vazgeçiyor. Yerine işte benzer bir proteine sahip beyaz ete kayabiliyor. Bakımdan da ama en büyük risk süt gibi proteinini alması gereken çocuklar var. Bakın biz bir nesli buzağı tarafında kaybederken, buzağlar ölürken bir taraftan da küçük çocuklarımızı sütle besleyemediğimizde Bu da ciddi.

0: ciddi anlamda bir aslında akademik kariyerlerini de bu olumsuz etkileyebiliyor. Yani süt Peki. meselesi bir ülkenin çocuklarının da geleceği mevzusu aslında.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tarım yazarı Mine Ataman akşam haberlerinin konuydu. Et meselesini, süt meselesini konuştuk. Çünkü TÜİK verileri bir ne göre aslında geçtiğimiz yıl kırmızı ette üretimdeki düşüşü net bir tabloyu ortaya çıkardı diyelim. Kısa bir reklam arası verelim.

Noktalayalım mı akşam haberlerini? Ana haber var sırada. Faruk Aksoy sizinle birlikte olacak her zaman olduğu gibi. Tüm gelişmeleri iletecek. Habertürk'te kalın efendim. İyi akşamlar.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Trump bugün büyük saldırıyı erteledim dedi. Ancak ABD-İran müzakerelerinde sık sık değişen şartlar, yaklaşan uzlaşının mı, çatışmanın mı habercisi? Çin-ABD teması savaşın ve İran'ın geleceğini değiştiriyor mu? Trump'tan sonra Putin'in Pekin'e gitmesi ne anlama geliyor? Çin ve Rusya liderleri hangi kararları alacak? Küresel güç odağı artık Çin mi? Almanya'nın Türkiye'ye Patriot sistemi ve asker gönderme adımı AB'nin yeni güvenlik mimarisi bakımından nasıl okunmalı? Faruk Aksoy soruyor, akademisyenler Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Profesör Doktor Murat Ferman, emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu ve uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası.

0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. Bugün 19 Mayıs 2026. Bundan tam 107 yıl önce bir milletin umutlarının tükendiği anda Bandırma vapurundan Karadeniz'in hırçın dalgalarına dev bir adım atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün Samsun'a ayak basarak sadece bir kente ulaşmadı. Esarete boyun eğmeyen bir milletin kurtuluş mücadelesinin meşalesini ateşledi. O meşale 107 yıldır hiç sönmedi ve sönmeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Habertürk'te ana haber başlıyor.
1: Mayıs. Bir milletin kaderinin değiştiği gün. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek yola çıkan bir komutan. Samsun'da bir milletin makus talihini değiştirdi. Dün Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sarsılmaz iradesinde yaşamaktadır.
2: Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.
0: Şüphesi olmayanların memleketi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 107 yıl önce atılan temel büyüdü, büyüdü, büyüdü ve yine Türk dünyasının dünyadaki en büyük devleti oldu. Elbette büyük medeniyetler beşiğinden yükselen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ondan sonra 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Ve daha sonra dünyaya şu mesajı verdi. Yurtta sulh, cihanda sulh. Düşmanımız yoktur, hiçbir düşmanlığı kabul etmiyoruz. İnsanlığa, medeniyete sunacak birçok değerimiz var. Ve bugün bütün bu değerlerin emanet edildiği Gençliğin Bayramı. Tekrar kutlu olsun. Sayın seyirciler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gençler ve milli sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti.
3: Burada olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Atamız zaten kalbimizde. Bugün de onu ziyarete geldik. O yüzden çok gururluyum, mutluyum.
4: Çok onurlu ve kutlu bir gün. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık mücadelemizi başlattığı gün...
5: Resmi törenin ilk adresi Anıtkabir oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler bir kez daha saygı ve minnetini sunmak için atanın huzurundaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. Milli sporcular da törende yer aldı. Bakan Bak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
6: Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
7: Anıtkabir resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açıldı. 7'den 70'e pek çok ziyaretçi atasının huzuruna çıktı.
8: 19 Mayıs Atatürk için ve bizim için, Türk milletimiz için çok önemli bir gün.
9: Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmak benim için gurur verici. Çok güzel bir duygu. Yani ilk defa buraya

0: Geldim Kıbrıs'tan. Şu an dünya gözüyle gördüğüm için çok şanslıyım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı sayın seyirciler. Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etti, dedi.
2: Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı'ydı, başkomutandı. Ama Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi. Devletin başıydı. Kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. O cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti.
3: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bu mesajları verdi. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar dedi.
2: Onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen anketlerdeki kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gençlerin %90'ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünleri armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de eşlik etti. Özel, gençlere güveniyoruz mesajı verdi.
2: Ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan, üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz. Ve Cumhuriyeti bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. Onlara güveniyoruz.
3: Özel, Atatürk'ün mozolesine bırakmak üzere çelengi gençlere teslim etti.
1: Sayın seyirciler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da bir mesaj paylaştı. 19 Mayıs'la ilgili. Yaralı bir devin doğruluşu. 19 Mayıs budur. Bir milletin küllerinden doğuşudur. 19 Mayıs, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu destanı yazanları rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, dedi Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Elbette kutlama mesajları, anma mesajları, Türk tarihine saygı mesajları ardı arkası kesilmeden geldi. Bu ülke için son derece önemli bir gün. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk gençliği büyük kurultayında konuştu sayın seyirciler. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti Bahçeli. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı ve dedi ki vazife her zamankinden çok daha büyüktür bugün.
4: Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
5: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu mesajları verdi. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti.
4: Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu, yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlik sesleştirme operasyonları kol gezmektedir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
4: Evet, soruyorum sizlere.

0: Türkiye küseceği kağı mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır.
1: Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı mesajı da verdi.
0: 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğrulduğu, kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladığı, emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır.
2: Sayın seyirciler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısı için kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye için kapsamlı şekilde süreç devam ediyor dedi. Bahçeli'nin sürece dair önerilerine de bir parantez açtı ve son derece kıymetli açıklamalar ifadesini kullandı. Çelik, yol haritamızı güncelleyerek tekrar devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bu meselenin sonuca ulaşması için çalışacağız dedi.
3: Çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli de bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendirdik. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye, Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Kuşkusuz bahsetmiştim daha önce de. Bu Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Esas amaç terör örgütünün silahları bırakması ve silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır.
2: Gazze'ye insani yardım götürmek için ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosundaki teknelere müdahale ediliyor sayın seyirciler. Aktivistlerin alıkonulduğu belirtiliyor. Ayrıntılar var, gelişmeler var. Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yoluna devam eden son teknelerde İsrail askerleri tarafından hedef alındı. Sumut filosundan yapılan açıklamaya göre teknelere tek tek müdahale eden İsrail askerleri bazı teknelerde aktivistlere silah doğrulttu ve ateş açtı. İsrail donanma gemileri Gazze'ye en çok yaklaşan Sirius teknesine müdahale sırasında da suni dalgalar oluşturdu ve aktivistlere tazyikli su sıktı. 40 ülkeden alıkonulan yüzlerce aktivistin arasında Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da yer alıyor. Sumut kriz masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre son tekne Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor. Alıkonulan aktivistlerin İsrail'in Ashdod limanına götürülmeleri ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor. İsrail ordusu Sumut filosuna dün saldırı başlatmış, çok sayıda aktivisti alıkoymuştu. Ana haberde Amerika, İran, İsrail parantezini açalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları başlatmayı son 1-2 saat kala ertelediğini belirtti. Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir. Henüz bundan emin değilim dedi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşaatını inceledikten sonra gazetecilere gündemi değerlendirdi. Dün İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını söyledi. Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı sorusuna sadece bir saat kalmıştı. Her şey hazırdı yanıtını verdi. Suudi Arabistan bir

0: Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylediğini, bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını anlattı. İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini söyleyen Trump, bu sürenin hafta başına uzayabileceğini belirtti. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırılara dönebileceğini söyleyerek, onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir. Henüz bundan emin değilim dedi. İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmak için adeta yalvardığını iddia etti. Sayın seyirciler, bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı tehditleri devam ederken New York Times olası bir saldırıya İran'ın nasıl cevap verebileceğini araştırdı. Uzmanlara göre İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki ABD müttefiklerine daha ağır karşı saldırılar düzenleyebilir. Yemen yakınlarındaki Babül Mendeb Boğazı'nı kapatmak da İran'ın verebileceği cevaplar arasında yer alıyor.
1: ABD-İran çıkmazı derinleşti. Gözler, saldırıların yeniden başlaması halinde İran'ın vereceği yanıta çevrildi. New York Times gazetesi İranlı uzmanlarla konuştu. Gazeteye konuşan uzmanlara göre İran, ABD ve İsrail'in ilk saldırılarının 3 ay süreceğini hesaplamıştı. Bu nedenle füze kullanımı sınırlandı. Uzmanlar, saldırıların yeniden başlaması durumunda savaşın daha kısa süreceğini, ancak İran'a daha yoğun saldırılar düzenleneceğini savunuyor. İran'ın olası saldırılara vereceği yanıtta bu kez daha fazla sayıda füzeyle saldırı düzenlemesi bekleniyor. Uzmanlar, İran'ın bölgedeki petrol rafinelerine ya da enerji altyapılarına da saldırabileceğini iddia ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın İran'a gizli silahlar yaptırdığını iddia eden uzmanlar, İran'ın bu ülkelere karşı daha ağır saldırılar yapabileceğini savunuyor. Habere göre İran'ın elindeki bir diğer önemli kozsa Babül Mendeb Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması halinde İran'ın bir değil iki önemli deniz ticaret yolunu kapatarak Washington yönetimi üzerinde baskısını artırması olasılık dahilinde. Yemen'deki Husiler daha önce bölgesel bir savaş çıkması halinde İran'ın yanında yer alacaklarını açıklamıştı. Yemen açıklarındaki Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz'de Aden Körfezi arasından geçen dünya ticareti için önemli bir geçit konumunda.
0: Sayın seyirciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ve Ukrayna'da savaşların sürdüğü küresel güç ilişkilerinde ve jeopolitik dengelerde değişimlerin olduğu bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump'tan günler sonra Çin'i ziyaret ediyor. Putin'i taşıyan uçak Çin'e indi. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Aynı gün ülkesine tekrar geri dönecek. Rus liderin Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkat çekiyor. ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuş, 2 gün Çin'de kalmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin ziyaretini yaptığı gün tekrar Rusya'ya dönecek. Sayın seyirciler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'e gittiği gün nükleer tatbikat başlatıldı. Moskova yönetimi 3 gün sürecek tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin de fırlatılacağını açıkladı. 64 bin askerin katıldığı tatbikatta stratejik nükleer denizaltılar ve uzun menzilli uçaklar da kullanılacak. Rusya, Putin Çin'e gittiğinde bu tatbikatı başlatarak acaba kime ne mesaj veriyor? Şimdi kulislerde sorulan soru bu.
1: Dört yılı geride bırakan Ukrayna Savaşı ve NATO ile tırmanan gerilimin gölgesinde dikkatler bir kez daha Moskova'ya çevrildi. Rusya'da 3 gün sürecek geniş çaplı nükleer tatbikat başlatıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatta saldırgan bir tehdit durumunda nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımı senaryolarının test edileceğini açıkladı. Açıklamaya göre tatbikatta balistik ve seyir füzeleri denenecek. Belarus'ta konuşlandırılan taktik nükleer silahların nasıl kullanılacağına dair de eğitimler verilecek. Tatbikatta stratejik füze kuvvetleri, kuzey ve Pasifik filoları, uzun menzilli hava kuvvetleri

0: ve farklı askeri bölgelerden birlikler katılıyor. Tatbikatlara toplamda 64 binden fazla personel, 7800'den fazla silah, askeri ve özel teçhizat katılacak. Bunlar arasında 200'den fazla füze fırlatıcısı, 140'tan fazla uçak, 73 yüzey gemisi ve 13 denizaltı bulunuyor. Denizaltıların 8'i stratejik füze taşıyan kruvazörlerden oluşuyor. Rusya geçen haftada nükleer başlık taşıyabilen kıtalar arası Sarmat füzesini test etmiş. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın Belarus üzerinden yeni saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek kuzey sınırındaki birliklere takviye talimatı vermişti. Şubat ayında yeni START anlaşmasının sona ermesiyle ABD ve Rusya'nın nükleer cephaneliklerini sınırlayan son büyük anlaşmada devre dışı kalmıştı.
1: Almanya Türkiye'de Patriot görev gücü konuşlandıracak sayın seyirciler. Bir Patriot ünitesi ve 150 Alman askeri gelecek ay Türkiye'ye geliyor. Görev gücüyle NATO'nun Güneydoğu kanadının güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Türkiye'ye Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü konuşlandırılacak. 150 Alman askeri ve Patriot ünitesiyle NATO'nun doğu savunması daha da güçlenecek. Dikkat çeken gelişmeyi Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği duyurdu.
2: Almanya, Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek. Almanya Silahlı Kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyor ve NATO'nun Güneydoğu kanadının hava savunma ve füze savunmasına değerli bir katkı sağlıyor.
0: Orta Doğu'daki savaşta Türk hava sahasını ihlal eden balistik füzeler NATO'ya ait hava savunma sistemleriyle engellenmişti. Bu süreçte Almanya'dan Türkiye'ye iki defa Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı. Bu desteğin ardından NATO'nun Güneydoğu'daki kanadının daha da güçlendirilmesi gerektiği konusu da ittifakın gündemindeydi. Somut adım atıldı.
2: NATO'nun gücü birbirimizi korumamız ve savunmamızı ittifak olarak birlikte şekillendirmemizden gelmektedir. Bunu Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı ve bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği son haftalarda göstermiştir.
0: Söz konusu görev gücünün Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de olacağı belirtildi. Ayrıca Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde de bu konunun gündeme geleceği ve kapsamlı bir yol haritasının ele alınacağı değerlendiriliyor.
1: Ana haberde küçük bir ekonomi parantezi açmanın zamanı geldi. Kart verileri, yani kredi kartı verileri. Sayın seyirciler, bankalar arası kart merkezi verilerine göre kartla yapılan toplam harcama Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre tam %44 artarak 2 trilyon lirayı aştı. Kredi kartlı sayısı da Türkiye'de 147 milyona çıktı. Temassız ödemelerdeki hızlı büyüme de dikkat çeken bir başka başlık.
3: Elinde kart olduğu zaman her şey tık tık ödüyorsun. O yüzden hiçbir şey kalmıyor yani. Sürekli masrafa sokuyor insanı. Zor ya kredi kartı kullanmak.
4: 2 trilyondan fazla kartla ödeme yapıldı. Nisan ayında toplam ödeme tutarı bir önceki yıla göre %44 arttı.
5: İpin ucunu kaçırırsak artık bir daha düğümleyemeyiz.
4: Bankalar arası kart merkezi Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. 1,8 milyar kartla 2,6 trilyon liralık ödeme gerçekleşti.
6: Elimde para görünce o daha az harcıyorum, biliyorum ne kadar olduğunu ama kartta sınırsız olduğu için daha çok harcıyorum diyebilirim.
7: Yemek yemeye kalkıyorsunuz 2000-3000 lira ya, o kadar nakit taşıyamıyorsunuz. Ondan dolayı karta yöneldik.
6: Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yıla göre %44 artarak 2 trilyon 559 milyar lira oldu.
4: Kartlı ödemelerin 2 trilyon 185 milyar lirası kredi kartıyla yapıldı. Bu rakam banka kartlarında 366,8 milyar, ön ödemeli kartlarda ise 7,6 milyar liraya ulaştı. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyon, banka kartı sayısı 216 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 98,4 milyon adet oldu. Geçen yılın Nisan ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik banka kartında ise %2'lik artış yaşandı. Mağaza içi yapılan her 5 kartla ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 800

0: 155 milyar lira oldu.
1: Son dakika notu ekrana düştü sayın seyirciler. MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de. Peki Suriye'de MİT Başkanı kiminle görüştü? Kalın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Şam'da görüştü. Tabii bölgede kritik gelişmeler var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamalar, Trump'ın açıklamaları, İsrail'den gelen açıklamalar ve hadiselerin merkezinde yer alan bir ülke Suriye. Tam bu süreçte MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti ve Suriye Devlet Başkanı Şara ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin dipnotlarını, ayrıntılarını alacağız ve aktaracağız. Ama şimdilik başlık bu. Sayın seyirciler, bir başka mesele, yasa dışı bahis. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisin 60 milyar dolara uzanan bir ekonomik maliyeti olduğunu vurguladı. Son dönemde yapılan operasyonlar özellikle bu konuyu bir kez daha Türkiye gündemine getirdi. Çok boyutlu eylem planıyla mücadele yürütülüyor dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yasa dışı bahis operasyonlarına dair yeni bilgiler verdi.
2: Yasa dışı bahsin ekonomik maliyetine işaret etti. 60 milyar dolara uzanan bir kayıp olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3: Adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyon hakkında bilgi verdi. Yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
4: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek.
1: Faili meçhul cinayetler, faili meçhul cinayetler. Tabii Türkiye'de önemli dosyalar tekrar gündeme geliyor. O dosyalardan biri de Gülistan Doku dosyası. Bu dosya haberini gireceğiz ama özellikle son dakika notunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. MİT Başkanı Kalın Suriye'de önemli bir görüşme yapıyor MİT Başkanı. Suriye'deki görüşmenin detayları Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında da etkili olacak. Zira MİT Başkanı'nın İbrahim Kalın'ın tam da bu süreçte yeniden Amerika-İran arasındaki çatışmaların, savaşın başlama ihtimalinin de yükseldiği bir dönemde, gerçi Donald Trump açıklama yaptı. Dedi ki 2-3 günlüğüne bunu erteledik. Şimdilik erteledik. Eğer İran gerekli karşılığı, cevabı vermezse sonuçlarına katlanacak ve çok ciddi bir saldırı gerçekleştireceğiz dedi. Bu görüşmenin detayları, fotoğraflar ekranlarınızda. Çünkü Türkiye Suriye'de olan biten her şeyi çok yakından takip ediyor. Bunlar yeni görüntüler. Suriye'deki atılacak adımlar elbette, açık açık söylemekte bir beis yok, Türkiye'nin de onayını gerektiren adımlar. Yani Suriye Devlet Başkanı Şara, Suriye Devleti Türkiye'nin dışında, Türkiye'yi dışarıda bırakarak bölgesel anlamda yeni denklemler oluşturacak adımlar atamıyor. Doğal olanı da bu. Türkiye Cumhuriyeti MİT Başkanı Suriye'de bu görüşmeyi yaptı. Bunlar son fotoğraflar, o görüşmenin fotoğrafları. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı Şam'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon ele alındı. Şam, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara bugün Salı günü Şam'daki Halk Sarayı'nda Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin el-Selametin'in de katılmasıyla Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Suriye Haber Ajansı

Binası Sanal'ın haberi bu. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı. Elbette biraz önce söylediğim başlıklar, bölgedeki değişim, bölgedeki savaş ihtimali, tekrar yeniden suların ısınmaya başlaması, Türkiye'nin Suriye'ye ne istediğini anlattığı da bir görüşme muhtemelen. Sayın seyirciler,

0: Celal'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Gülistan'ı tanımadığını öne sürdü Açıkgöz. Geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan bir evle ilgili önemli bir detayı da ortaya çıkardı o ifadeler. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in ulaştığı ifadenin detaylarına ve soruşturmayla ilgili yeni gelişmelere bakalım.
1: Gülistan'ı da erkek arkadaşı Zeynal'ı da tanımadığını öne sürdü. Baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrole serbest bırakılan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinin detayları ortaya çıktı. Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu da sevgilisi Zeynal Abakarov'u da tanımadığını öne sürdü.
2: Gülistan Doku'yu tanımam. Herhangi bir surette görüşmemiz olmadı. Arkadaş ortamımıza bu kız hiç gelmemiş ve adı da geçmemiştir. Zeynal Abakarov'u da tanımıyorum. Gülistan Doku olayı ile ilgili medyada ismini duydum. Görsem tanımam. Hiçbir irtibatım yoktur.
1: Uğurcan Açıkgöz soruşturma kapsamında tutuklanan valinin koruması Şükrü Eroğlu ile ilgili ise Mustafa Türkay ile çok samimilerdi. Abi kardeş gibilerdi dedi. Savcılık ifadesinde ayrıca Şükrü Eroğlu'nun Türkay'ın özel işleriyle de ara sıra ilgilendiğini söyledi. Gizli tanık, Gülistan'ın gençlik merkezinde cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Açıkgöz gençlik merkezine hiç gitmediğini söyledi. Ancak bir arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavga etmesi üzerine arkadaşıyla birlikte gençlik merkezinin otoparkına gittiğini anlattı. 2019 yılının son günlerinde Umut Altaş'la sıkça yaptığı telefon görüşmelerinin nedeni sorulan Açıkgöz, 31 Aralık 2019 gecesi Umut'un evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini söyledi.
2: Umut'un Pülümür yolu istikameti Harçık mevkiindeki iki katlı evinde yılbaşı kutlaması planı yapmıştık. Yılbaşı gecesinde en az 10 kişiydik. Uyuşturucu almadık, alkol aldık, eğlendik. Gece bu evde kaldık. Geceye ait çekindiğimiz resimler telefonumda halen duruyor.
1: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği bu evin geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan ev olduğu öğrenildi. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in o dönemde kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Araçlarda DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine dair kimyasal izler gibi çeşitli deliller araştırılacak. DNA örnekleri, Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
0: Sayın seyirciler, Aydın'da eline samuray kılıcı alan bir kadın sokağa çıkıp tehditler savurdu. Tabii herkes şaşırdı. Bir kadın, Aydın, elinde samuray kılıcı ve tehditler. Polis ekipleri epey dil döktü. Uzun uzun uğraştılar. Sonunda kadını etkisiz hale getirdiler.
1: Eline kılıç aldı, sokağa çıktı. Etrafa tehditler savurup kendisine zarar verdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın eline samuray kılıcı alıp sokağa çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karşısında polisi gören kadın kendine zarar vermeye başladı. Ekipler uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü elindeki kılıcı bırakmadı. Ekipler biber gazı sıkıp kadına yaklaşmayı başardı. Bir polis elindeki kılıcı aldı. Diğeri de kadını tutup etkisiz hale getirdi. Kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Aşırı yağışlar Tokat'ın Turhal'daki Almus Barajı'nı taşma noktasına getirdi sayın seyirciler. İlçedeki 15 mahalle ile 7 köy için geçici tahliye kararı var. Turhal'da oluyor.

0: Bunlar. Ekipler mahallelerde dolaşıp herkesi evlerinden çıkması için uyardı.
1: Mahalle gelmeyle talihlerini söylemeye geldik, bildirmeye geldik. Tamam. Kalacak yeriniz yoksa muhtarla iletişime geçip kayka yurtlarına falan yer ayarlayacaklar.
2: Mahalle ve köyler için talihe karar verildi. Ekipler sokak sokak gezip uyardı. Sele karşı kimi branda çekti, kimi de kum torbalarıyla önlem aldı.
3: En son 33 yıl önce yağmıştı. 80'lerden sonra da ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz.
2: Sağanak yağış Tokat'ta hayatı kabusa çevirdi. Tural ilçesindeki Almus Barajı taşma noktasına geldi. Sel riski nedeniyle ilçedeki 15 mahalle ile 7 köy için geçici tahliye kararı alındı.
4: Jandarmadan geliyorum. Burası olası bir sel riskine karşı boşaltma önlemleri alıyorum.
1: Evet.
4: Tedbirler karşısında da size bildiri yapmamızı istediler.
1: Şu an evde 7 kişiyiz.
4: Evet.
1: Zaten çocukları falan hep tahliye edeceğiz.
2: Jandarma ekipleri evleri tek tek kontrol ederek vatandaşları olası sele karşı uyardı. Bazı vatandaşlarsa kendince önlem aldı.
5: Taşkından dolayı önlememizi aldık. Belediyeden uyarı geldi. Brandalar var işte, bir şekilde kapatıyoruz.
6: Biz de kendi çapımızda önlemlerimizi aldık. Kapılarımızı kapattık. Duvarlarımızı koruyacağız şu anda. Çoluğumuz çocuğumuzu bu şekilde güvenli bölgelere ulaştıracağız.
2: Baraj çevresinde tedbir alındı. DSİ, İl Özel İdare ve belediye ekipleri Yeşilırmak çevresinde toprak yığınlarıyla set çekerek önlem alıyor. İlçede olası taşkın riski nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.
0: Mayıs ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün 19 Mayıs. Fakat bazı illerde kış hala devam ediyor. Ya da kış geri geldi desek daha doğru bir tabir kullanmış oluruz. Rize, Bayburt ve Ardahan'da kar yağdı sayın seyirciler. Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı, lütfen dikkat, tam 1 metreyi aştı.
7: Mayıs ayında kış geri döndü. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü. Rize'nin yüksek kesimlerinde Mayıs'ta lapa lapa kar yağdı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Ekipler yol açma çalışması yaptı.
8: Gün itibariyle beyaza uyandı.
7: Bu görüntülerde Bayburt'tan. Kentin en önemli ve en zorlu geçiş güzergahlarından biri olan 2409 rakımlı Kop Dağı'nda Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken kent merkezinde ise sağanak aralıklarla devam etti. Bir diğer kar yağışı haberi de Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat Karayolu'ndan geldi. 2540 rakımlı Sahara geçidine kar yağışı etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu. Beytüşşevap ilçesinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede yaşayanlar kar nedeniyle hayvanlarını ahırdan otlaklara çıkaramadı.
0: Sayın seyirciler, iş yerlerinde gittikçe büyüyen bir tehlike var. Bir tehlikeye dikkat çekiliyor. Bu tehlikenin adı da sessiz kopuş. O araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle zihinsel ve duygusal olarak bağ kuramıyor. Yani bir iş yerinde çalışıyor ama o iş yerini hissetmiyor. O iş yerine dair herhangi bir duygusal bağ, bir zihinsel aidiyet hissetmiyor. Peki neden, niçin?
9: Bence insanlığın genel çürümesiyle alakalı.
10: Bu gitgide performans sorunlarına da sebep oluyor.
11: Şu anda yeni neslin herhangi bir şeyi yok, yani bağlılığı yok.
2: İş dünyasında sessizce büyüyen bir tehlike. Çalışanlar iş yerleriyle duygusal bağını kaybediyor.
10: Tabii insanın kişiliğiyle alakalı biraz da. Ortam da etkiliyor tabii ki.
2: ABD merkezli araştırmaya göre çalışanların iş yerlerine olan bağlılığı son 5 yılın en düşük seviyesine indi.
12: Özgüven olmaktan sonra böyle bir adapte sorunu olabilir.
13: Her sabah mesai saatinde iş başındalar ancak her an istifa etmenin eşiğindeler. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle duygusal olarak bağ kuramıyor.
14: Pandemiden sonra olan şeyler de tabii dünyayı değiştirdiği için artık insanlar daha farklı düşünüyor.
2: Bu sessiz kopuşun arkasındaysa birçok sebep var.
14: Mesela küçük çocuğunun olması, işte yaşlı aile bireyleri, hastaların olması ve bunun desteğini alamaması da büyük nedenlerden bir tanesi. Tabii ki işinden mutsuzluk, ücret, trafik falan gibi nedenlerin yanı sıra. Genelde insanlar hani bu kadar zahmetime değiyor mu

0: böyle sorumluluklarım varken diye düşünüyor.
1: Birincisi kurum kültürüyle çok uyumlu olmadığın bir noktada adaptasyon problemi yaşanabilir. İkincisi de beklentilerin karşılanmamasından dolayı olabilir.
2: Hem çalışan hem de işveren için sorun yaratan bu durum çözümsüz değil.
0: Bence her kurumun ve her bireyin yapabileceği şeyler var. Birincisi bireyin taleplerinin kurumla uyumlu olması ve o kuruma başlarkenki beklentileri, hayat koşullarını oraya yansıtıp yansıtmayacağının yönetimini yapması gibi konular var. İşverenler açısındansa evet, belki çalışanın yaşam koşullarını kolaylaştırmak, mesela bakım sorumluluklarına yönelik yan haklar vermek bu çözümün güzel bir parçası olabilir.
3: Uzmanlar önemli şeyler söylüyor ama bu mesele gerçekten önemli. Sadece parayla alakalı bir şey de değil. Elbette çalışan insanın ücreti, kazancı, oraya verdiği emek, o emeğin karşılığı. Doğal olarak bunlar zaten ödenecek. Ama başka bir şey daha var. Güven. Ne güveni? İnsanlar çalıştıkları iş yerlerinde oraya ait olduklarını, o iş yerinin özel ya da resmi fark etmez, o çalışanını her halükarda sahipleneceğini, onunla birlikte yol yürüyeceğini, onun sadece bir iş yeri değil, aynı zamanda hayatının güvencesi olduğuna dair bir his vermesi gerekiyor. Bu çok önemli. Günümüzün en önemli başlıklarından biri karşılıklı güven. Yani yarın ne olacak sorusu, soru işareti insanı yer bitirir ve kemirir. Dolayısıyla güven her şeyin başı. Sayın seyirciler, tarımla ilgili, ziraatla ilgili geçen yıl ve bugüne dair bir kıyaslama haberi var sırada. Geçen yıl zirai don nedeniyle çok büyük kayıp yaşandı Kayısı'da. Bu yıl üretici mutlu. Hedef de 750 milyon dolarlık ihracat. Yani o güzel kayısılar bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.
4: 2025 yılında yaşadığımız kriz gerçekten çok zor yönetilebilecek bir krizdi.
2: Geçen yıl don vurdu, Kayısı'da hasat yapılamadı. Üretici bu yıla umutla girdi.
4: 2026 yılı mahsulüyle ilgili artık ilk düzlükteyiz. Tabii krizin bir kısmını atlatmış gibi görünüyoruz.
2: Malatya'daki kayısı üreticileri geçen sene zirai don nedeniyle zor bir yıl yaşadı. Nisan ayında birçok kentte yaşanan don felaketi Malatya kayısısını da vurdu. Kayısı üreticileri 2026'dansa umutlu.
4: 2026 yılının ilk 4 ayında da şu ana kadar yaklaşık 10 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bununla beraber de toplamda 90 milyon dolara yakında bir ihracat geliri elde etmiş olduk.
2: Bölgede hedef ihracatı yeniden istenilen seviyeye çıkarmak.
4: 2025 yılında aslında hedeflediğimiz 750 milyon dolarlık ihracat hedefini yeniden Malatya bu süreçte önüne koydu ve buna odaklandı.
3: Tabii havaların durumu çok değişken. Hele bu yıl biraz önce Rize'den, Bayburt'tan, Ardahan'dan örnekler verdik. Kar yağışı, Kavrun Yaylası çok ünlü bir yayladır. 1 metre kar kalınlığı var. Şimdi sadece değişen hava şartları insanları, bitkileri etkilemiyor. Hayvanları da etkiliyor. Kangallar strese girdi. Depresyona soktu kangalları. Sivas'ta çiftliklerde bakılan kangallar bu değişken hava koşulları dolayısıyla tüy dökmeye başladı.
5: Günde 3 tane 4 tane mevsim neredeyse yaşıyorsunuz. Buz gibi hava, yağmurlu hava, sıcak hava.
2: Hava bir soğudu, bir ısındı. Kangallar da depresyona girdi.
5: Mutsuzlar, huzursuzlar. Tüylerini atamıyorlar. Bakıyorsunuz bazıları tüy atmaya başlıyor. Tekrar atılan tüyün bölgesinden tüy kabarmaya başlıyor.
2: Sivas'ta çiftliklerde bakılan kangallar şu sıralar dertli. Çünkü sevdikleri hava bir türlü gelmedi.
5: Bunlar soğuk iklim canlıları. Soğuk iklim içerisinde yaşayan, doğan ve soğuk iklimde yaşam bulan.
2: Değişken havalar kangallarda sorunlara yol açtı.
6: Hayvanlarda tüylerinde bile bir problem var. Yani öbürü farklı, bu farklı.
5: Bu hayvanların tüylerine yansıyor, yemelerine yansıyor, psikolojilerine yansıyor. Her türlü olumsuzluğu köpekler yaşıyorlar.
3: Hadi biraz daha sabredin. Havalar ısınıyor. İnsanın can dostudur kangallar. Ana haberde bir reklama gidip gelelim.
7: Müzik

Ana haberi bitirdik, noktaladık ama bir yere gitmiyoruz. Nedir ne değildir var. Gerçekten önemli başlıklar, önemli konular, önemli konuklarla 3 saat boyu önemli bir yayın yapacağız. Nedir ne değildir de bu akşam. Önce Amerika-İran arasında pamuk ipliğine bağlı ateşkes ve karşılıklı gidip gelen müzakere teklifleri. Son derece kritik öneriler var. İlginç videolar var, enteresan görüntüler var.

Bu arada Trump Çin'den geldi, Putin gitti. Artık Çin herkesin yolu. Peki Çin merkez mi? Herkes niye oraya gidiyor? Ne oluyor, ne bitiyor? O konuya bakacağız. Bir de Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor. 150 de asker. Neden, niçin? Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında bir NATO mu oluşuyor? Bunların hepsini konuşacağız. Biraz sonra bekliyorum.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Burası Habertürk, ben Faruk Aksoy. Efendim hoş geldiniz. Nedir ne değildir başlıyor. Ve bugün tabii bizim için çok önemli bir gün. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu için, kuruluşu yolunda

0: İlk adımın atıldığı önemli bir gün. Tam 107 yıl önce bugün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı. E tabii Büyük Türk Milleti'nin tarih sahnesi içerisinde biz varız, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz dediği gün. O güne kadar değişik değişik dönemlerde gelen Türk devletleri 19 Mayıs'la biz kesinlikle varız. Dünya döndüğü müddetçe bu kürenin içerisinde en büyük Türk devleti olarak insanlık sahnesine değerler sunmaya devam edeceğiz dediği gün. Onun için bütün bunların emanet edildiği Gençliğin Bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Kutlu olsun iliklerimize kadar hissettiğimiz bağımsızlık, özgürlük, şanlı bayrağımız ve vatanımız ve tabii kadim milletimiz bir bütün, bir değer olarak büyük yürüyüşümüze devam ediyoruz. İşte onun miladı bugün. 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Ve bugüne getirdiğimiz devletimizi bundan sonraki dönemlerde daha da yükselterek, daha da büyüterek, daha da demokrasimizi geliştirerek, gelir düzeyimizi, refah düzeyimizi artırarak dünyaya karşı yurtta sulh, cihanda sulh diyerek bu bilinçle yola devam ettiğimiz gün. Bir kez daha kutlu olsun. Nedir ne değildir'e başlayacağız. Konuklarım stüdyoda, çok değerli konuklarım var. Ankara stüdyosunda bir değerli konuğum var. Burada Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu var. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yine stüdyoda Profesör Doktor Murat Ferman var. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi. Murat Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Sağ olun.
2: Sağ olun.
0: Mete Sohtaoğlu, Orta Doğu uzmanı. Artık bizim programlarımızda sıkça bize konuk olan değerli bir konuğumuz. Mete Bey hoş geldiniz.
3: Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: 19 Mayıs kutlu olsun.
0: 19 Mayıs gerçekten kutlu olsun. Ünal Atabay, emekli kurmay albay, Kent Üniversitesi öğretim üyesi. Ünal Bey hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Ve Ankara stüdyosunda uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever var. Bülent Bey hoş geldiniz. Kravatınızda çok güzel atlamayayım dedim.
5: Teşekkür ederim Faruk Bey. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada ben de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutluyorum.
0: Çok teşekkürler. Tüm milletin, tüm gençliğin bayramı kutlu olsun. Peki ne konuşacağız? Bir kere pamuk ipliğine bağlı görüşmeler yapılıyor. Orta Doğu'da enteresan işler var. Pakistan arabulucu. İran habire teklifini revize ediyor. Enteresan başlıklar. Donald Trump diyor ki birkaç gün daha süre verdim. Gerçekten Trump tetiğe basacak mı? Yoksa o süre hafta başına kadar da uzayabilir diyor ama hafta başına uzayıp uzamamasından öte yeni bir savaş ateşlenecek mi? İsrail bu iş bitmedi diyor. Yan taraftan sürekli Amerika'ya sufle veriyor. O işe bakacağız. Onunla birlikte herkes Çin'e gidiyor. Önce Donald Trump gitti, önemli görüşmeler yaptı. Şimdi bugün biraz önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e ulaştı. Putin bir günlük ziyaret yapıyor, gidiyor ve dönecek. Trump iki gün kalmıştı. O ziyaretin önemli dipnotları var, onları konuşacağız. Bir de bu arada Almanya Türkiye'ye Patriot göndermeye karar verdi. 150'de asker. Peki bu ne anlama geliyor? Yani Almanya'nın daha önce Türkiye'ye Patriot verilmediği dönemlerin ardından bu savunma silahlarını, hava savunma silahlarını Türkiye'ye vermesi, 150 asker göndermesi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir gelişme mi? Yani Avrupa NATO'sunun oluşumu mu? Çok önemli ayrıntılar var. Onların hepsini konuşacağız. Ama kısa bir araya ihtiyacımız var.

0: Efendim döndük ve başlıyoruz. Nedir ne değildir başlıyor. Biraz önce konu başlıklarından bahsettim. Ama size enteresan bir görüntüyü vererek, bu görüntü üzerine de biraz Mete Sohtaoğlu'yla hafiften yorum yaparak, değerli hocalarımdan da görüş alarak başlamak istedik. Donald Trump'ın bu görüntüleri, bunları kendi sosyal medyasından paylaştı. Bunu bir sesli olarak dinleyeceğiz önce Gökhan. İki adım geri Mete Bey. Tamam. Okay, we have it in our sight. Fire, bomb. Bakın. Bakın Donald Trump bunu kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Bu yapay zeka falan değil. Kendi işleri. Şimdi soruyu çok basit soracağım. Yani Trump gerçekten bunları niye yapıyor? Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na yakışır işler midir? Trump delirdi mi diye bir şey sorsam absürt bir şey mi sormuş olurum?
1: Yani aslında tabii bir propaganda. Yani normalde en amatör kişinin yapay zekada yapabileceği görüntüler. Fakat Faruk Bey, ciddiyet tarafı sahada karşılığı olan bir şey. Burada Amerika'nın başka bir açıdan propagandası yapılıyor. Bu da şu, lazer silah sistemleri.
0: Evet.
1: Hürmüz Boğazı'nda 3 tane gemide benim tespit ettiğim yönlendirilmiş enerji silahı ya da lazer silah sistemleri olarak bildiğimiz 3 tane gemi var. Bu geminin özellikle diğer gemilerden ayrılan elektrik kapasitelerinin daha özel donanımlı olması. Çünkü bu bahsettiğimiz örnek, bu gemi isimleri de var, birazdan veririm. Bu 3 tane gemiden örneğin bir tanesi ilk etapta bu birazdan gördüğünüz bu ışını veriyor. Ve bu ışın ilk etapta insan savar aracının sensörünü körleştiriyor. Eğer gemiye doğru gelmeye ya da yanaşma yakınından geçmeye çalışıyorsa 160 kilovata kadar enerji verip gördüğünüz gibi bir sonrasında öncesinde de kelebek gibi düşüyorlar demişti Trump, hatırlayacaksınız.
0: Evet, evet.
1: İşte bu kelebek gibi sersemleterek ya düşüyorlar körleşerek ya da bu şekilde imha ederek bu anlamda lazer sistemlerinin aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda olduğunu gösteriyor.
0: Şimdi burada şu anda bu İran insansız hava aracı.
1: Evet.
0: Amerikan şeyine yaklaşıyor.
1: Destroyerler var.
0: Destroyerlere yaklaşıyor. Evet. Ve bu şu anda oradan bir şey atılmıyor. Böyle elektronik, manyetik bir şey mi bu?
1: Demir ışını gibi düşünün.
0: Ha, hani ışın veriyor. Işın veriyor. Düşürüyor bunu.
1: Evet. 160 kilovat. Yıldız Savaşları filmini hani benim yaşıtlarımda daha büyüklerimiz de hatırlar. Işın tabancaları gibi düşünün.
0: Evet.
1: Ama tek dezavantajı bu havanın böyle açık berrak olması gerekiyor. Sisli, nemli.
0: Orada ya göremiyor.
1: Yağmurlu havada %30'a kadar kaybı var burada. Ama tam şu tartışmaların üzerine ben bunu oturtmak isterim. Geçen haftada, daha önceki haftada Habertürk'te şunu tartışmıştık. ABD gerçekten bir mühimmat stoğu yaşıyor mu? Yoksa İran'a karşı daha pahalı, daha yüksek yazılımlı mühimmatlar kullanmak zorunda mı kalacak? Bu ucuz bir sistem. Çok basit bir formül. Şu gördüğünüz 20 bin dolarlık bir İran yapımı insan savar aracı diyelim.
0: 20 bin dolar bunun
1: maliyet, bedeli. Şu gördüğünüz görüntüde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gönderdiği ışının maliyeti 1 ila 3 dolar.
0: Yani şey mi diyor Trump? Hani daha önce Amerika Birleşik Devletleri çok pahalı silahlarla İran'ı vurdu. Ama benim de böyle bir gücüm var.
1: Var.
0: Bunu yapar mı?
1: Kullanılıyor çünkü.
0: Yok, Trump mesela şurada hani böyle. Trump'ın biraz da bu buradaki tavrını da soracağım. Yani
1: bu mümkün değil.
0: Bam bam bam diyor, hani çocuklar bilgisayar oyunu oynar gibi. Yani biraz da işi ciddiyetinin dışına taşıran bir tavır bu.
1: MAGA tabanına baktığınız zaman genç bir kesim var ama az çok teknolojiyi bilen herkes de böyle hayali olarak basarak Hürmüz'deki boğazı bir gemiden lazer ışını saçmanız mümkün değil. Bu mümkün değil. Bu propaganda, işin eğlencesi, sempatik gözükme çabaları var ya da küçükleştirme, yani aşağılama meselesi.
0: İran'ı aşağılıyor. Bunları yapabilirim diyor. Böyle yaparım diyor yani.
1: Bir oyun gibi yani, yapabilirim ama yapmıyorum.
0: Ünal Bey yapabilir mi?
2: Yani şimdi bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmekte olan sistemler. Yani çok yaygın olarak kullanıp muharebe sahasının ana belirleyici unsurları değil. Ama var mı? Var. Kullanabiliyorlar. Yani bunlar mikrodalga işte ışınları gibi böyle özellikle küçük vasıtaları, İHA gibi işte küçük botlara yönelik. İşte az evvel Mete Bey'in de söylediği ışın, parçacık ışınları diyorlar bunlara. bunları pulse etkisi yaratarak işte yakıcı etkisi devreleri, elektronik devreleri devre dışı bırakıyor. Dolayısıyla böyle bir etkinlikleri var. Ama bu muharebe sahasında çok yaygın ve muharebenin ana unsuru olarak öne çıkan oyun değiştirici bir pozisyonlar henüz yok bu anlamda. Dolayısıyla bunları belirli alanlarda, belirli noktalarda kullanabildikleri şey. Tabii bir propaganda tabii bu yöntemi esası.
0: Trump'ın usulünü, yöntemini, üslubunu nasıl buluyorsunuz? Bunu yapmış yani. Şöyle, yani bu böyle bir dokunmayla, bir dijital oynamayla, şimdi, yapay zekayla, şununla bununla yapılmış bir şey değil. Yani mesela bu gerçekten İran'ı çok mu korkutuyor? Böyle yapınca İranlı komutanlar, Müşteba Hamaney ya da Kalibaf falan bunu izleyince çok mu endişe ediyor? Yani bu caydırıcı bir şey mi?
2: Şimdi psikolojik harp tekniğinde görsel ve söylemler çok önemli ve etkilidir. Bunların işlenirken temaları, görsellerin belirlenmesi bir uzmanlık alanı ister.
0: Evet.
2: Bazen psikolojik harp tekniğini, psikolojik harbi uygularken bumerang gibi döner sizi vurur. Sizin yaratmaya çalıştığınız psikolojik harp. Hem söylemenizle, hem bu tür video, gösteri vesaire temalar.
1: Bir parantez açabilir hocam ya?
0: Tabii.
1: Çok affedersiniz. İnol hocam, o siz söz almadan önce şunu söylemeyi unuttum. İran'da bu tip durumlarda da hep geçen hafta da Faruk Bey'in programını kaçıranlar için bir kez daha söyleyeyim. Bu tip savunma sistemlerinin, lazer sistemlerinin İran tarafından lehine kullanılacağı durumlar vardır. Mevsimsel şartlar. Bu bölge kum fırtınasının çok yoğun olduğu, Mayıs sonu, Haziran başı, sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde nem yapar. İşte Ünal Bey'in bahsettiği sensörler, gözler %10, %20, %30, hatta siz biz bile sıcaklıktan normal görevimizi yapamaz hale geliriz.
0: Tabii,
1: 55
0: tabii.
1: derece sıcak Faruk Bey.
0: Tabii tabii.
1: O yüzden İran'da kötü hava koşullarını, kum fırtınalarını bekler.
0: Lehine kullanıyor.
1: 91 yılında Irak Körfez Savaşı'nda da çok saldırıda bulunmuştu. Bakın, eğer böyle bir ortam olursa İran'da bunu bertaraf edebilmek için bu tespit ettiğimiz, benim kendi başıma tespit ettiğim 3 geminin başka özelliklerini İran haylaylı bulmuştur. İran'da hava şartlarını kullanarak bunları etkisiz hale getirme bir şekilde deneyecek.
0: Ünal Bey, tamamlayın, buyurun.
2: Şimdi tabii şöyle, psikolojik harple tekrar toparlarsak üretilecek görsellerin kime mesaj vermek istiyorsunuz? Yani hangi kitle üzerinde etki üretmek istiyorsunuz? Hedef kitle.
0: O nedir?
2: Şimdi hedef kitle kim? Hedef kitle küresel, bölgesel, devlet, İran mı? Kendi taraftarın mı?
0: İran, yani şey şimdi, geliyor. Ha, hayır, bunu yaparken şimdi, kime mesaj veriyor diyor.
2: Tabii şimdi hedef kitle iyi tespit edilmesi lazım. Hedef kitlenin değerlerine kadar, onların düşünce dünyasına kadar, ruhsal yapısına kadar analiz edilerek bu psikolojik harp ürünleri üretilir. Şimdi burada ben çok derinlemesi, aslında bu konuda Amerikan ordusu iyi eğitimlidir. Bu işleri, teorisini de iyi bilirler. Fakat siyaset ve politika ve Pentagon arasındaki çok iyi demek ki bir kopukluğun yarattığı bir durum olarak görüyorum ben bunu. Bir devlet adamının yapacağı şey, şimdi şöyle, belki bir devlet adamının buradaki o klavyelerdeki hareketi Amerikan toplumu için cazip gelebilir. Örnek. Örnek söylüyorum ben. Gelir gelmez değil.
0: Ruslar güler belki.
2: Hocam, ama Ruslar gülebilir.
0: Tabii.
2: Veya
0: tabii.
2: Çinliler bunu başka bir konuya alabilirler. İran bunu belki itici görebilir. Şimdi bunun için söylüyorum. Siz bir psikolojik harp ürünü üretirken hedef kitlenize hitap edecek temaları, görselleri büyük bir süzgeçten geçirilerek yapılır bu.
0: Peki.
2: Bunun bilimsel çalışmaları vardır. Yani böyle canım sıkıldı bir şey yapayım hemen lazerle atayım, bu çocuk oyuncağı gibi.
0: Böyle bu karşılık bulmaz diyorsun.
2: Bunun bir karşılığı olmaz.
0: Bülent Bey'e de bir sorayım, ondan sonra hem Murat Hoca'dan hem Yaşar Hoca'dan Trump'ın tavrına dair görüşlerini alacağım. Özellikle askeri tarafı değil de. Bülent Bey, Trump ne yapmaya çalışıyor?
3: Şimdi şunu söyleyelim Faruk Bey, öncelikli olarak ben direkt şunu bir hatırlatayım. Bu Trump'ın yapmakta olduğu davranış biçimleri istihbarat dünyasında öngörülemezlik taktiği olarak geçer. Yani burada sürekli bir dengeyi bozmaya yönelik veyahut da tekrarladığı hareketlerden farklı bir takım hareketler gerçekleştirerek İran üzerindeki dengeyi de bozmaya çabalıyor ve hiçbirimiz şu an ne kadar ciddi olduğu ya da ne kadar ciddi olmadığı konusunda emin değiliz. Çünkü açıklamaları birbirlerini genellikle tutmuyor ama net olan iki tane nokta var açıklamalarında. Birazdan zaten konuşuyoruz. Bir, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması özellikle son dönemdeki söylevlerinde en ön plana çıkan konu. İkinci mesele bir şekilde buradan zaferle çıkma isteği. Yani bu iki başlığı biz hem de

0: Hürmüz Boğazı ile beraber konuşuyor olacağız çok büyük ihtimalle. Bu anlamda da Trump bu tarz işte videolarda yayınlayarak aslında bir öngörülemezlik meselesini gündeme getiriyor. Çünkü dikkat ediyorsanız mesela sizde şimdi az önce altyazıda da geçti arkadaşlar rejiden. Özellikle bir 2-3 gün içerisinde tekrar saldırılabileceği yönünde. İsrail'de 24 saatte 2 tane güvenlik toplantısının yapılması. Bu anlamda da sürekli böyle bir işi bir şekilde netlememeye, belli etmemeye çabaladığını ben işin doğrusu düşünüyorum. Yani Trump bu çerçevede bakıldığı zaman bence doğru bir taktikle ilerliyor. Çünkü sürekli bütün
1: Ha,
0: dünyanın
1: doğru
0: kafasını
1: taktik diyorsunuz.
0: karıştırmakta olduğunu da görüyoruz ki biz
1: Peki.
0: saatlerce konuşuyoruz tabii. Yani bu anlamda bir saldıracağını da göstermiyor, salacağını da göstermiyor. Elinde bu kartları hala kapalı tuttuğunu söylemek lazım. Bir de
1: Peki.
0: Faruk Bey izninizle şunu söyleyeceğim. Lazer
1: Buyurun,
0: silahlarla
1: buyurun,
0: alakalı
1: buyurun.
0: olarak konuşuldu. Bu arada bunlar bilim kurgu değil. Gerçekten kullanılan silahlar. Bunu da vurgulayayım. Türkiye'nin de Gökverk ve Nazar diye değerli izleyicimiz bakabilirler. Bu anlamda silah geliştirmeleri hala devam ediyor. Özellikle tip 1 İHA'lara karşı deneme atışlarında yapıldığını söylemek lazım. Bu çerçevede lazer teknolojisi önümüzdeki dönem için gerçekten çok önemli olacak. Şimdiden Ukrayna'da da kullanılmaya başladı. Bizde de geliştirmeye devam ediyor. Eminim Amerika Birleşik Devletleri'nde de geliştirmeye devam ediyordur. İHA ve SİHA'lara karşı çok daha ucuz maliyetleri nedeniyle ve her türlü doğa koşulunda kullanabilmeleri nedeniyle de aslında tercih ediliyor. Tekrar edeyim, Türkiye'de de denemeleri devam ediyor lazer silahlarının.
1: Peki, çok çok teşekkürler. Kerem, söylediğin açıklamayı getir lütfen ekrana. Oradan o açıklamaya da bakarak değerli hocalarımın görüşlerini alayım. Şimdi Donald Trump tabii bu arada bütün bunları yaparken hem aynı zamanda o konuya da değinmenizi isteyeceğim. Yani bir taraftan da tekrar savaşın başlayıp başlamayacağına dair bir şeyler söylüyor. Bugün büyük bir saldırı planlıyorduk diyor ama Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderleri saldırının ertelenmesini istediler. Ben de kabul ettim ama eğer anlaşma olmazsa İran'a yönelik geniş çaplı saldırı için ordumuza hazırlıklı olun talimatını verdim diyor. Bu açıklamayı da yapıyor. Yani biraz önce bilgisayarın başında bam bam bam bam diye sesler çıkarıp sonra birdenbire İran insansız hava aracını vuran Trump diyor ki saldırı için, geniş çaplı saldırı için ordumuza hazırlıklı olun talimatı verdim diyor. Yaşar Hocam, Trump doğru yolda ilerliyor diyor Bülent Bey. Kendi adına doğru bir stratejisi var diyor. Size de öyle geliyor mu?
2: Tam olarak öyle gelmiyor.
1: Çok net. Peki, teşekkür ederim hocam. Evet.
2: Niye gelmediğini de söyleyeyim. Sonuç itibariyle Trump'ın bu ortaya koyduğu aslında bir anlamda şova dayalı siyaset dilinin kendi markasıyla ya da bu tarza ilişkin bir Trump tarzını ortaya koyma çabası var ama bu her şeye rağmen bağımsız işlemiyor. Onun da kıskaçları var. Bir yandan içeride var, bir yandan dışarıda var. Sonuna kadar karakteri gereği hiçbir şeyin kendisine bir bariyer olmamasını isteyen bir tarzı var kuşkusuz.
1: Evet, evet.
2: Ama bu o kadar kolay olmuyor. Bir yandan o bazen unutuyoruz onu ama Amerika içinde çok çok etkisi olan bu Epstein meselesi onun için önemli bir bariyer. Seçimlere giden yolda Amerikan iç kamuoyunda istediği kıvamda yerini mukemmelleştirmek, kuvvetlendirmek açısından başaramadıkları var. O ayrı bir bariyer. İçeride bu aslında Amerikan başkan profilini oldukça değiştiren tarzının içerideki saflaşmasını tam olarak üzerindeki etkisini kıramaması bir bariyer. Bir yandan Çin'e, Rusya'ya ilişkin duruşunda hem o adaylık sürecinde hem şimdiki ikinci başkanlık dönemindeki hedefiyle zaman zaman taviz veren, geri adım atan tarzı onun için bir bariyer. Bunların da çeşitli sebepleri var. Mesela Çin ziyaretinde her lidere, her ülkeye takınmak istediği, Türkiye'yi istisna tutuyorum. Burada özellikle Sayın Erdoğan'a ilişkin tavrı da biraz farklı. Ama genel olarak Avrupalı müttefiklerinin bütün liderlerine gösterdiği tavrının değişiği ya da yapamadıklarını gördük Çin'de. Bu da önemli bir.
1: Onu yapamazsınız hocam.
2: Bu
1: Böyle
2: da
1: bir
2: bir
1: şeye
2: bariyer.
1: izin vermezler
2: O
1: zaten.
2: ruhuyla ilgili bir bariyer. Bütün
1: Tabii.
2: bunlar, bu bariyerler onun istediği şekilde. Mesela ne isterdi bu süreçte? Mesela Trump bu savaşı istiyor muydu? İran cephesini açmak. Buradan başlamak gerekir. Gerçekten

0: İsrail'le istediği bir şey miydi bu? Nereden bağımsız? İsrail ve Netanyahu'nun varlığından bağımsız olarak. Her halükarda İsrail diye bir yer ya da Netanyahu gibi bir aktörün olmadığı bir noktada. Tam da böyle bir ara seçim öncesi. Bunu isteyecek miydi? Bu soru ortada. Şunu isteyebilirdi. Mutlak bir zaferle çıkıp bir zafer anlatısıyla ve zaman zaman içeride çok emin olamadığı ara seçimler öncesi bunu kullanmak isteyebilirdi. Ama bunu kendi bağımsız iradesiyle yapabilecek durumda mıydı? Bence değildi.
1: Peki erteledim diyor ama. Yani sanki kendi kararı, yani bu söyledikleriniz bariyerleri, bunları saydınız. Şimdi diyor ki
0: Trump her şeyi erteledim diyor. Trump her şeyi kendisinin yaptığını söylemek zorundadır. Bu karakter bunu
1: ortaya koymuyor. Ama siz yapmadığını söylüyor.
0: Ben içerideki o bariyerini, kendi içindeki bariyerini anlatmaya çalışıyorum.
1: Anladım.
0: Nasıl bir liderlik profili çiziyor? Şimdi az önce dedin yani, değil mi? Çocuk gibi basıyor ediyor. Bunları bilinçli yapıyor aslında. Biraz da ruhundan gelen bir şey. Yani Trump reality show yapmış bir adamdır. Televizyon Tabii. ve medya tekniğini de iyi bilir aslında.
1: Çok iyi bilir.
0: Tabii. Yani yaptığı şey aslında klasik diplomatik ve elitist bir siyaset söyleminin dışında bir şeydir. Bir marka yönetimi içerisinde. Bununla kendi taraftarlar arasında doğrudan bir duygusal bağ da kurmaya çalışıyor. Bir de o görünmez el, o derin devlet, müesses nizam neyse buna ilişkin de benimsediği tavır yine halkla o doğrudan o popülist şeyi tarzını kuvvetlendirme çabası. Bunu da bilinçli yapıyor çok açık. Bunu da belirlemek gerekir. Bir de medyaya yönelik yaklaşımı şu. Aslında bir krizi bir başka kriz çıkartarak, söylem krizi çıkartarak
1: örtüyor.
0: Hem unutturuyor, hem örtüyor, hem sürekli kendini gündemde tutuyor. Gündemin
1: doğru.
0: tek hakimi oluyor.
1: Doğru,
0: sizler bir anlamda reytingdir, görünürlüktür, bütün bunun için, yani bu rekabet içinde Trump'ın ortaya attığı bir söylemin, yani bu şova dayalı, alışılmışın dışında o dili gündeme taşımak üzere sürekli kendini gündemde tutarak siz de bunu yansıtmak zorunda kalıyorsunuz.
1: Bütün
0: medya,
1: yani bütün Amerikan
0: sizden kastettiğim
1: tabii.
0: medya dünyası
1: tabii,
0: için
1: tabii,
0: söylüyorum.
1: Bütün dünya.
0: Dolayısıyla
1: tabii.
0: ne oluyor? Aslında gündemin tek hakim haline getiriyor kendini. Bu yanıyla da önemli. Yani bir siyaseti magazinleştirmenin klasik diplomatik, elit, kurumsal dili ıskalamanın, üzerine çıkmanın bir Trump markasını da yaratmış oluyor. Şimdi bütün bunlar üzerinden baktığımızda artık bundan sonrası için şaşırtıcı değil ama zaman zaman bu istediğini sınırsızca yapamadığını görüyoruz. Çin'de yapamadığı gibi. Yani ilk defa belki orada yaptığı konuşmayla bir siyaset gelenekselliği içerisinde bir devlet adamı ciddiyetini ortaya koyma çabasını gördük.
1: O zaman kime nasıl davranacağını biliyor.
0: Biliyor.
1: Yani öyle değil mi? Kime
0: tabii.
1: nasıl
0: tabii,
1: davranacağını
0: tabii, tabii.
1: biliyor.
0: Şimdi tabii böyle bir anlayışı benimseyen karakterin çizginin başarılı olabilmesi için de kime nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Onu da ifade Peki. edeyim.
1: Çok teşekkürler evet. hocam. Murat hocam, şuradan
2: buradan
1: artık bir devam
2: evet.
1: edelim. Çünkü
2: evet.
1: burası önemli.
2: Evet.
1: Hazırlıklı olun talimatını verdim evet. diyor.
2: Bu aslında değerli...
1: Bu tamam mıdır yani?
2: Evet. Şöyle değerli rektörümün ifade ettiği noktalarla evet. aslında tamamen irtibatlı olarak bir ters okuma yapalım. Aslında diyor ki onlar rica etti ben... saldırmadım.
1: Diğer
2: yani
1: ülkeler.
2: Demek istiyor ki aslında bu işte ortağız. Peki onlar istediği zaman saldıracak mısın? Ters okumada bu ortaya çıkıyor öyle değil mi?
1: Yani bu soruyu sormamıştım.
2: Evet.
1: Ne yapar mesela böyle bir şey bu sizin ihtimale bakarsa
2: yani,
1: onlar rica edince saldırır mı?
2: Hayır. Şöyle yani netice itibariyle aslında Körfez bölgesinde bugüne kadar yürüttüğü politikaların başta Suudi Arabistan olmak üzere
1: evet.
2: Zaman zaman çok açık veya yarı açık, aleni veya tam da açıkça olmasa bile mesela Suudi Arabistan biliyorsunuz üslerinin kullanmasına izin vermedi. Bu bilinen yani proven fact dediğimiz bir şey. Dolayısıyla burada aslında bir de enteresan bir şey var. Bakın bu üç zat bir arada duruyor. Aslında değerli hocam biliyorsunuz burada Suudi Arabistan ve Katar bir arada hareket ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ise daha farklı,
1: o farklı
2: ayrı.
1: O bambaşka bir
2: Hatta,
1: şey. OPEC'ten çıktı,
2: aynen.
1: şunu yaptı, bu. O
2: aynen.
1: bambaşka bir şey.
2: Aynen.
1: O.
2: Aslında burada bu şeyi de konsolide etmiş oluyor. Yani Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri sanki aynı cephedeymiş gibi gösteriyor. Halbuki bu gerçek görüntü bu değil. Tam tersine Suudi

0: Arabistan'ın tırnak içinde büyük ağabeyi rolünü OPEC'ten çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz ortadan kaldırdı. Yani bugün aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ni...
1: İtaatsizlik etti.
0: Evet, yani Kuveyt ve Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrık otu olarak görüyorlar. Ayrı, kendi başına buyruk hareket eden bir sistem olarak görüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri de diyor ki biz netice itibariyle özellikle Dubai üzerinde yoğunlaşan İran saldırıları aslında mesela dikkat ederseniz ne Katar'a ne Suudi Arabistan'ın belirli noktalarına taciz atışı yaptı İran. Yani Dubai veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin o bölgesine yaptıklarını yapmadı. Dolayısıyla burada aslında Trump gene bekler.

0: temelli ve burada aslında zor oyunu bozar ilkesi uyarınca hareket ediyor. Yani karşınızdakinin dengesini bozuyor. Evet. Beklenmeyen hareketlerle. Şimdi 17. yüzyıldan bu yana yerleşik işte serbest seyri sefer, just cause gibi uluslararası ilkeler var değil mi?
1: Tabii.
0: Savaş sebebi
1: tabii,
0: bilmem
1: tabii,
0: ne.
1: Tabii.
0: Veya Westfalia Anlaşması var, şu var, bu var. Bu yerleşik kalıpları ve teamülleri ortadan kaldırıyor. Ve bunu açık ve net söylüyor. Ben diyor uluslararası hukuk vesaire bunları diyor. Ve tam İngilizceden modama tercüme etsek değil mi hocam? Evet. Takmam diyor. Yani bakın bunu böyle bir şekilde şey yapmıyor. Biz zaman zaman Amerikalı dostlarla konuşurken şunu deriz. Hatta ben esprili söylerim. Hep de takılırlar. Ya bu siz büyük kuzenlerden biraz taktik öğrenin. Bu uzun bacaklı kuzenler. Biliyorsunuz onlar bir dereden geçince balıklar kavga etmeye başlarlarmış. Emperyalizmi bunlar böyle gayet güzel. Oxford, arkeoloji.
2: İngiliz meselesi mi?
0: Evet. Yani, ha İngiliz.
1: Hani burada bir iki balık kavga ediyorsa buradan uzun bacaklı
0: İngiliz. İngiliz geçmiştir derler.
1: Ha kuzenler diyorsunuz İngiliz.
0: Hayır hayır. Ya, Amerikalılar birbirlerine kazın diyorlar ya. Evet. Onlar büyük kuzenleri. Hatta en son Charles da böyle hani küçük kuzen muamelesi yaptı. Yani siz
1: ya hocam şurada daha... Aston Villa Freiburg finali var. Ben Freiburg'u tutuyorum. Uzun bacakları tutmuyorum.
0: Evet
1: yani.
0: Evet. Ama şunu söyleyeyim. Yani hakikaten biliyorsunuz bugün de tabii 19 Mayıs biz tekrar 107. yılda aynı heyecan ve kararlılıkla mazlum dünyaya, mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceğini göstermiştir Türkiye.
1: O
0: çok önemli bir
1: o
0: nokta.
1: Başka bir şey hocam. Ve hiç tartışılmaz.
0: Ve yani İngilizleri ve İngiliz siyasetini herhalde en iyi tanıyanlardan ve alt edenlerden biridir
1: şimdi,
0: Atatürk. Ama şunu söyleyelim buradaki
1: şeyde, şöyle söyleyin tabii, devam edin şöyle. Diğer konuklarım da eksik kalan şeyleri varsa konuyla ilgili zaten baştan Ünal Bey'e de tekrar döneceğim. Evet, Mete Softoğlu'na da döneceğim. Şimdi burada şöyle bir şey dediniz. Dediniz ki Trump karşısındakini zor durumda bırakıyor.
0: Şöyle yani zor oyunu bozar diye bir söz vardır. Evet. Yani böyle farklı taktiklerle karşısındakinin dengesini bozup...
1: Dur bakalım hocam bakalım dengesini bozabilmiş mi? Mesela Müşteba Hamaney ne diyor? Yani Trump peki, bunları yapıyor tamam. Ya hani dengesini bozabilmiş mi bozamamış mı? Bir bakalım Müşteba Hamaney ne diyor İran Devlet Başkanı? Öyle diyeceğiz değil mi? İran Devlet Başkanı.
0: Evet.
1: İran dini lideri.
3: Rehberi.
1: Rehberi.
4: Devlet ya başkanı
1: tam olarak
4: değil
1: şimdi
4: de.
1: Burada Trump'a da bazı konularda hak veriyorum. Mesela ben şimdi Müşteba Hamaney'e ne diyeceğim? İran dini lideri diyeceğim değil mi? Devlet başkanı.
0: Dini başkanının da üzerinde
1: olmaz. O Pezeşkiyan oluyor. Ben rehber. Tam dini lideri diyeceğim.
4: Dini lideri.
1: Rehber. Ama aslında her şeyin başkanı.
0: Evet.
1: O da diyor ki düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bakın bu Ünal Bey çok önemli bir hadise. Cephe diyor. Cephe deyince Ünal Bey'e döneceğiz. Cephe diyor. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır. Ünal Bey çok kısa neden bahsediyor? Neyin cephesini açacak?
5: Ya şimdi cephe deyince ben hemen akla şey geliyor yani Babil Mendeb boğazı.
1: Tamam da, o bir ihtimal.
5: İhtimaller arasında yani burayı Huşiler vasıtasıyla da kapatmak Basra'yı kapatmıştı. Burası bir cephe olabilir.
1: Evet.
5: Dolayısıyla bunun dışında şimdi zaten cephe şu anda Irak'tan Arabistan Basra Körfezi tamamı bir cephe zaten. İsrail'i de katarsak...
1: Ama başka diyor yani. Başka,
5: hayır,
1: başka
5: işte cepheler. Yok, şunu demek istiyorum. Ne kalıyor geriye derken...
1: Yani evet, akıl yürütüyoruz.
5: Şimdi burada yani şöyle bir durum var. Amerika'nın...
1: Dilim varmıyor da hani bize yönelik bir şey demiyor herhalde değil mi?
5: Yok eğer... yok, ben hani zannetmiyorum.
1: Bizimle ilgili olamaz. Bir mevzu yoktur.
5: Amerika'nın Afrika boynuzu dahil konuşlandığı yerlere kadar herhalde uzanmak istiyor. Yani füzeleriyle.
1: Başka cepheler diyor. Peki evet. O arada Pezeşkiyan daha ılımlı, hani daha makul, mantıklı açıklamalar yapan İran Cumhurbaşkanı. Pezeşkiyan da Trump'ın bu açıklamalarının üstüne diyor ki diyalog teslim olmak anlamına gelmez diyor. Bakın ilk cümle bile yani aslında işi çözmek isteyen bir devlet adamının kuracağı bir cümle bu. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez. Biz müzakerelere onurumuzla, gücümüzle ve hakkımızı koruyarak gidiyoruz.

0: mantıkla ve tüm gücümüzle sonuna kadar İran'ın çıkarlarını ve onurunu koruyacağız diyor Pezeşkiyan. Şimdi bu açıklamaların üstüne İsrail basınında bazı iddialar var. Onu da görelim. Onun üzerine tam bu meseleyi kim ne diyor ve sonuç ne olur tartışmasını biraz genişletelim. İsrail basınına göre İran'a yeni saldırı kesin. Bakın burada İsrail basını kesip attı. Sadece zamanı tartışılıyor. Yaşar Hocam ne demişti? Trump açıklama üstüne açıklama yapıyor. Gündemi kendine çeviriyor. Bir önce söylediğinin üstünü bir sonra söylediğiyle örtüyor. Devam ediyoruz. Planlanan saldırı öncekilerden farklı olacak. İsrail basını söylüyor. Trump daha önce vurmadığı yerleri de vuracak. Ve İsrail'de askeri hazırlıklarını artırdı. Şimdi burada iki nokta var. Planlanan saldırı öncekilerden farklı olacak cümlesiyle Müşteba Hamaney'in yeni cepheler açacağız cümlesi aslında denkleşiyor. Yani bunlar saldırı öncekilerden farklı olacak derken İran'da diyor ki biz de yeni cepheler açacağız diyor. Ünal Bey kısaca bunu da koyup toparlayın.
1: Şimdi bu tabii savaşın karakteri böyle. Karşılıklı çatışanlar her zaman pratikte yapmasalar da
0: evet.
1: Bazı yapabileceklerini söylemek suretiyle karşı tarafta hataya zorlamak isterler. Hı hı. Hataya sevk etmek. Şimdi diyor ki planlanan saldırı önceliklerden farklı olacak.
0: Evet.
1: Farklı derken şimdi 60 günlük süre içerisinde 12 günlük süreyi ekleyelim üzerinden farklı ne olabilir? Hedef cinslerinde farklılık olabilir. Yani bu şekilde. Ha, bir kara operasyonu konuşmuyoruz. Bunun dışında yani şu anki mevcut unsurların, deniz ve hava unsurlarının ve füze unsurlarının konuşlandığı yerden yapabilecekleri, karşılıklı birbirlerine karşı yapacakları saldırı şekli içerisinde...
0: Onu gördük.
1: Hedefleri, onu gördük. Hedeflerin farklılıkları olabilir. Bu ne olur? Bugüne kadar ateşe altına almadıkları bazı hedefler olabilir. Mesela yani bu açıdan... Şimdi lider operasyon örneği yapıldı. Füze tesislerine yapıldı. Enerji santrallerine yapıldı. Askeri birliklerine yapıldı. Şimdi bu çeşitlendirmenin başka boyutları olabilir. Şimdi bu tamamen aslında hep karşılıklı bir psikolojik harp var içerisinde. Karşı tarafı hataya zorlamak, karşı tarafın tepkisini gözlemlemek, o tepkiye göre kendi konuşlanmasında ufak tefek bazı tadilatlar yapmak. Şimdi siz bunu diyorsunuz ki bak planlanan saldırı önceliklerden farklı olacak dediğiniz zaman...
0: Diyor öyle diyor.
1: Diyor ya bakın.
0: Hocam Faruk Bey, bu arada J.D. Vance başkan yardımcısı herhalde Trump'tan sonra en fazla J.D. Vance öne çıkıyor. Yani sessiz bir güç gibi görünüyor. Ötekiler biraz kas gösteriyor, başka şeyler yapıyor bakanları falan da. Bu J.D. Vance dikkatli bir adam. Yani bu daha öne çıkan bir figür. Şimdi konuşuyor İran'la ilişkilerde, daha doğrusu görüşmelerde de daha önemsenen biri. Yani daha fazla önemsenen biri. Amerikan kamuoyunda biliyorsunuz bu savaşın destekçileri Amerika Birleşik Devletleri'nde 2/3 oranında azaldı. Yani Amerika halkının 2/3 karşı bu operasyonlara falan. Yani %70
2: doğru.
0: Ben istemiyorum savaş diyor Amerikalılar. Kerem rica edeceğim. Vance'in söylediklerini bir bölümler, başlıklar halinde birkaç cümle bir özetle alırsak çok daha iyi yol açarız. Ha burada. Burada işte buyurun.
1: Şimdi...
0: Yani burada buyurun. Bu savaşa dair. Savaşa evet %30, savaşa hayır %64. Kaynak Siena Pol Araştırma Şirketi ABD'de İran savaşına destek dipte. İşte buyurun. Yani bu Amerikalılara soruluyor. Mesela Amerikalılara soruluyor.
2: Bu bile tek başına Trump'ın istediğini aldı ya da başardı şeyini çürütüyor değil mi?
0: Tabii canım yani ya da öyle görünüyor. Hani ben tabii canım derken sizin söylediğinizi onaylıyorum
2: yani
0: ama
2: hiç istemeyeceği,
0: o benim
2: görüşüm. Öyle değil bir tablo yani. Bu tabii.
0: %64 halk hayır diyor.
1: Şöyle de bir şey var. Şimdi bu tablo %30, %64 çıktı bunu görüyor Trump.
0: Evet.
1: Trump'ın önüne de konuluyordur bunlar. Başka araştırmalar.
0: Tabii.
1: Trump o zaman şunu mu diyor? Tamam. %30, %64 çıktı. Dolayısıyla savaştan vazgeçelim.
0: Hiç takmıyor mu bunları?
1: Yani şimdi hayır şunu demek istiyorum. Bu anketler Trump'ın

0: yönetim sistemine, Beyaz Saray'a,
1: etki ediyor mu?
0: Pentagon'a ne ifade ediyor?
1: Ne ediyor?
0: Bir şey ifade etmiyor bence.
1: Hiçbir şey ifade etmiyor.
2: Şimdi öyle ya da böyle geldiği nokta buysa, evet, başlanılmış savaşın mümkünse bunu tersine çevirir çevirmez ama başlanılan savaşın bir anlatısı olmalı, zafer anlatısı olmalı. Trump'ın derdi o şu anda. Bir zaman kıskacı içerisinde, iki bu anlatıyı bir türlü istediği kıvamda başarabilmiş değil.
1: Ya, muzaffer bir komutan tabii, tabii, bulamadı
2: yani. Mutlaka. Yani en azından 3-5 başlık vardı da başlarken.
0: Evet. Lehine çevirmek.
2: Lehine çevirmek. Yani ben bunu başardım deyip, işte bu özellikle şey dışı, sıra dışı söylemiyle de bunu zenginleştirme becerisi var Trump'ın. Evet. Bunu yapar. Ama bir somut da bir anlatıya ihtiyaç var. Daha doğrusu sahada bir gerçekliğe de ihtiyacı var. Bu nükleer başlıkla, nükleer meseleyle ilgili olabilir sadece. Onun dışında bakın çok önemli ölçüde son dönemde kamuoyu böyle ama özellikle bu neokan ekibin, onların entelektüel diyebileceğiniz isimleri çok üst düzey keskin yazılar yazmaya başladılar. Yani bu işte Amerika'nın yenildiğine dair. Bu neokonların alışılmış kabullenebilecekleri bir şey değil. Sonuçta savaş makinasının en önemli fikir adamları bunlar.
1: Evet.
2: Bunların başında gelen mesela Robert Kagan'ın yazdığı son yazılara bakıyorsunuz. Bu neye işaret ediyor aslında? Bir an evvel buradan daha güçlü bir saldırıyla mı olur? Diz çöktürmeyle mi olur? Bir sonuç alın kıskacı. Trump'ı sıkıştıran bu. Bunun iki yolu var komutan burada. Ya kara savaşıyla gireceksiniz, bayrağı tabii, dikeceksiniz.
1: Tabii yerden gireceksiniz artık karadan, ya, piyade ya, evet, İran topraklarına çıkaracaksınız. Yani
2: bunun mümkün olamayacağını. İşte,
1: ya da?
2: Evet peki. Ya da bir kara savaşı etkisi gösterebilecek. Artık dayanılmaz. Yani İran'ın da tamam direnme
1: hocam,
2: gücü.
1: Hocam o nükleer güç.
2: Tamam.
1: Nükleer silah.
2: Şimdi evet.
1: Öyle değil mi yani?
3: Stuxnet, bak, hocam bitirsin.
1: Geliyorum.
2: İran'ın da bir direnme noktası bu kadar hesap edilmiyordu vesaire falan ama onun da bir son sınırı var. Nereye kadar evet, direnebilecek? Bu, peki bu nereye kadar direnmeyi belirleyecek bileşenler ne? Daha çok içerisi. İçerideki halkın durum. Giderek daha katlanılamaz bir noktaya geldiğinde ne yapabiliriz? Sonuçta o yani istediği o aslında. Buradaki tahminden öte İran'ın bu direncinin özellikle içerideki neydi ilk hesap? Çok basit bir hesap vardı. Yani dini lideri öldürüyoruz. Ardından ayaklanma içeride başlıyor. Ayaklanma başlıyor.
1: Rejim yıkılacak.
2: Ciddi bir muhalefet vardı
1: olmadı
2: zaten.
1: Bu olmadı.
2: Olmadı. Daha büyük bir kenetlenme
1: hocam,
2: oldu.
1: Hocam bir şey diyeceğim.
2: Şimdi o zaman askeri evet, gücü, askeri harekatı yapamıyorsanız bir askeri harekat etkisi gösterebilecek. Yine ben bunu hani nükleer kullanmak falan demiyorum. İçerideki bu kenetlenme halini ortadan kaldırabilecek bir mesele. Ben bunu İran'ın Gazze'leştirilmesi olarak değerlendirir.
1: Bir cümle soracağım, evet, bir cümle cevap tabii istiyorum. Bir şey okudum, deniyor ki İran'da siyasi idamlar arttı. Hı hı. Şimdi İran acaba bu arada, yani bilmiyorum sadece bir haber, doğru, hı hı,
0: 32,
1: yanlış bilemem.
0: 32
1: sadece
0: kişi haberi idam edildiğini söylüyor.
1: Şimdi bu arada, deniyor ki hani o büyük gösteriler, ayaklanmalar, şunlar bunlar. İran bu arada acaba böyle bir hata yapar mı? Yani siyasi idamlar bunlar artarsa o söylediğiniz gövde çatlar. Yani öyle değil mi? Kendi ayağına sıkmış
2: yani
1: olur.
2: Yani oraya şu anda en sıkıntılı yerin orası olduğu yani cephe diyorsunuz da işte cephe o kenetlenmeyi biz yani daha doğrusu niye bu kadar kenetlenebildiler ve bunu biz nasıl aşındırabiliriz?
1: Amerika'ya ve İsrail'e karşı.
2: Evet. Dolayısıyla buna ilişkin yani bir yine söylüyorum bir kara harekatı etkisi yapabilecek yani çökertebilecek, pes edecek en azından ya yeter tamam biz de bazı şeylerde taviz veririz noktasına getirebilecek bir içe dönük hamlelerin artabileceği kanaatindeyim.
1: Peki. Ankara'ya gidip hemen geleyim görüşleri buradan da alacağım. Bülent Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a olan destek gösterdim yani %30'lar civarında neredeyse %70 Amerikalı hayır diyor. Onun dışında karşılıklı açıklamalar var. Murat Hoca dedi ki karşıdakinin dengesini bozmak. Yani Trump'ın yaptığı açıklamalar biraz da bu yönde yapılmış açıklamalar. Dolayısıyla Müşteba Hamaney'in işte Pezeşkiyan'ın açıklamalarını ekrana getirdim. Bütün bunları bir toparlarsak bu savaş gerçekten Trump'ın söylediği gibi Hafta başından sonra tekrar mı alevleniyor? Siz ne alıyorsunuz?
4: Yani Faruk Bey şunu söyleyeyim, ben öngörülemezlik derken zaten bunu kastettim. Hem kendi kamu yönelim olarak hem de İran'a yönelim olarak bu kafa karışıklığı yaratmaya yönelik hamlelerini yaptığını o yüzden söylemiştim. Şimdi ben burada biraz da meselenin şöyle de ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Kıymetli Yaşar Hocam İsrail'in çekiştirmesiyle diyor bu savaşa girdi. Acaba girmek istiyor muydu? Şimdi ben %50 bunu doğru kabul ederken bir ekte yapılması gerektiğini düşünüyorum işin doğrusu. Yani Venezuela'dan başlayan bu süreçte Küba atlamayalım. Küba'ya da her an bir hareket yapabilir diye bekliyoruz. Malakka Boğazı gözden kaçılmaması lazım. Ve İran, yani burada mesele İran'a bir operasyon yapmak mıydı? Yoksa Çin'i bir dengeleme, Çin'le bir büyük ekonomik savaşın sonuçlarını ya da adımlarını mı görüyoruz biz şu anda diye sormak lazım. Ki birazdan bir sonraki bölümde büyük ihtimalle konuşacağız. Putin bir Çin'i ziyareti var. Beraber yapacakları ortak bir deklareyi ben eminim. Evet, Trump da eminim bizim kadar merakla bekliyor. Yani buradaki asıl mücadelenin kime karşı olduğunu unutulmaması lazım. Biz hep İran diye düşünüyoruz ama arkadaki o Çin'le olan mücadelenin gözden kaçınılmaması lazım. Ve ben İran bu savaşın, büyük bir savaşın ikinci adımı olduğunu düşünüyorum işin doğrusu. Latin Amerika, Küba, Venezuela ile beraber alarak. Şimdi İran, belki sonra Malakka Boğazı. Belki az önce de kıymetli Murat Hocam söyledi galiba, hatırlattı. Babül Mendeb yine. Yani buralarda Çin'e karşı bir mücadele görecek miyiz bundan sonra diye ben
1: Ünal Bey hatırlattı. Bey, yalnız evet. Bülent Bey. Bu söyledikleriniz tamam. Bunlar aldık bir kenarda duruyor bunlar. Tamam da İsrail basını diyor ki, yani İsrail basını da çok hafife alınacak bir kaynak değil. İsrail basını da diyor ki Amerika bir kere İran'a vuracak da tarih belli değil diyor. O kesin zaten diyor. Yani hani Çin, Rusya vesaire ama sanki gidişatı İsrail belirliyor gibi. Haberi oradan alıyoruz biz.
4: Şimdi şöyle Faruk Bey, zaten ilk konuşmamın ilk bölümünde söylemiştim, hatırlayacaksınız. 24 saatte iki kere güvenlik toplantısı yaptılar İsrail'de. Yani doğru. Bu anlamda Trump da açıklamıştı, hatırlıyorsunuz. CENTCOM'la bir araya geleceğim. Tekrar bir planlarımızı gözden geçireceğiz. Ve şimdi aslında biraz yine İran üzerinde bir belirsizlik yaratıyorlar hep bir elden. Ama şu anlamda da doğruyu söylemek lazım. Yani buradan Trump'ın bir zafere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Nükleer materyallere yönelik bir hava harekatı mı olacak? Yoksa çok sınırlı bir indirme görecek miyiz ki? Ben çok indirme, yani sahada askeri çok göreceğimiz işin doğrusu düşünmüyorum Faruk Bey. Çünkü zaten az önce siz de o Amerika'daki Trump'a olan sayıda savaşlanan inancın durumunu gösterdiniz. Tabuta sarılı Amerikan bayraklarının çoğalmasıyla beraber Trump'ın daha büyük bir krizin içine gireceğini de ben öngörüyorum. Bu anlamda anladım. Daha sınırlı bir hava harekatı yapacağını düşünüyorum işin doğrusu.
1: Anladım.
4: Ve şey, açıkladı, söylemeye başladı. Cuma, cumartesi ya da pazar olabilir ama yine o öngörülemez taktiğiyle mi hareket ediyor? Yoksa gerçekten yolda bir askeri harekat mı var? Bunu da belki bu Vance'in açıklamalarından ya sonra arada, ya da yarın
1: evet,
4: işte bu
1: evet,
4: Amerikan
1: işte
4: yönetimi toplantıdan çıksın, öyle göreceğiz.
1: Vance dediniz de Vance'in açıklamalarını şu an canlı konuşuyor. Ekranda J.D. Vance başkan yardımcısı, hatta şöyle en yetkili başkan yardımcısı. Yani Trump'ın şu anda en yetkili başkan yardımcısı J.D. Vance konuşuyor. Ve diyor ki askeri operasyonu yeniden başlatabiliriz diyor. Bir B planımız var diyor, arkadaşlarım ekrana getiriyor. Ama diyor bu Trump'ın veya İran'ın istediği şey değil. Yani ne İran istiyor ne de Trump istiyor. Ya bu açıklamalar bu kadar açık yapılırken İsrail nasıl oluyor da diyor ki kardeşim savaşın başlama tarihi konusunda sadece çelişki var. Yoksa savaşın tekrar başlayacağı kesin diyor. Sonra Vance diyor ki İranlıların bir anlaşma yapmak istediğine inanıyoruz. Ancak her zaman bir B planımızın olduğunu da vurgulamak isteriz. Yani İran anlaşma yapmak istiyor diyor Mete Soktaoğlu. Ne diyorsunuz?
3: Ben şöyle hemen izninizle bildiklerimi de tahminlerimi de söyleyeyim. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olası bir İran bombardımanında İran tarafından vurulacak ilk ülkeler. Bunlar kendilerinin de farkında. Bir de geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bereke nükleer reaktörünün elektrik tesislerinin bulunduğu alan bir kimliği belirsiz insansız hava aracı saldırısına uğradı. Şimdi burada Arap Emirlikleri'nin vurulacağı aşikar. Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerinin vurulacağı aşikar. Bu noktada benim edindiğim bilgi, Suudi Arabistan'ın İran'la uzun vadeli hem ticari hem siyasi hem de saldırmazlık paktı manasına da gelebilecek uzun vadeli bir arayış ve diplomatik bir kanal kurduğu

0: yönünde. Muhtemelen Arap Emirlikleri dışarıdan İran tarafından hedef gösterilse de Arap Emirlikleri'nin geleneğinde de muhtemelen İran'la arka kapı üzerinden, muhtemelen Umman üzerinden bir arka kapı diplomasisiyle İran'ın kendisine saldırmasını engellemeye çalışıyor. Fakat burada şu ayrımı yapmak durumundayız. Biz denize, göğe bakarken gerçekte başka şeyler oluyor. Mesela biz bu Amerika ile İran arasındaki olası bir uzlaşmayı konuşuyoruz. Evet. Fakat bu Suudi Arabistan'ı, İsrail'i bağlayan bir mesele değil. Bunun altını önemli çiziyorum. Neden? Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir İran saldırısını yeşil ışık yakması halinde saldıracak olan ilk ülke İsrail. Yanına alabilirse belki Arap Emirlikleri, ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin burada rolü istihbarat vermek dışında ya da yakıt ikmal uçaklarını kullanmak dışında pek bir bu işe bulaşacağını ben tahmin etmiyorum. Ya da olası saldırıda gelecek füzeleri önleme noktasında bu körfezde gördüğümüz Amerikan donanmasıyla destek verebilir. Fakat İsrail'in ısrarcı olmasının durumu ya da önümüzdeki birkaç saat sonra göreceksiniz muhtemelen, Trump gene İran'la ilgili tweetler atıp kafa karıştıracak. Çünkü İran'ın zayıf bir anında olduğunu ve talepleri güncelleyeceğini tahmin edebiliriz. Ama İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkım aşamasında olduğunu biliyor. Küresel bir enflasyon var ve yükselen bir petrol fiyatı var.
1: Pardon, bakın, bir daha alabilir miyim o cümleyi? İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkım aşamasında.
0: Evet.
1: Ya bu çok tartışmalı bir konu. Buraya girip bakın, dağıtmak istemiyorum ama
0: yüzde...
1: yani bunu ekonomik verilere bakarak mı söylüyorsunuz?
0: Bakın, sadece biz Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik...
1: Yani İran mesela neyin farkında?
0: İran şunun farkında. Neticede kendi ülkesinde %70 enflasyonu şu an yaşayan bir ülke. Ama bu petrol meselesi de değil ki. Küresel olarak neredeyse küresel ekonominin durgunluğa giden... gıda enflasyonunu yaratan, gıda güvenliğini tehlikeye atan, aynı zamanda borsaları etkileyen çok ciddi bir küresel mesele haline geldi.
1: Doğru.
0: Şimdi somut konuşalım. Asya'da şu an hasat mevsimi. Normalde hasat yapılması gerekiyor.
1: Doğru.
0: Peki hasat yapıldı. Hürmüz Boğazı'na gelemedi. Örneğin X bir ülkenin ya da ABCD ülkelerinin vatandaşları sonbaharda ne yiyecek? Yazın ne yiyecek? Ya da tam tersi, Avrupa'da ekim geliyor, gübre yok. Bakın bu bir iki seneyi sonrasını...
1: Ama aynı şey İran için de geçerli değil mi hocam? Yani İran'da petrolünü Çin'e gönderiyordu. Adam aşağı tarafa bir abluka kurdu. Oradan gemileri geçirmiyor. O zaman soruyu şöyle soralım.
0: İran Hazar Denizi'nden destek alıyor.
1: Ben sorularımı sorayım. Şöyle oluyor. Mesela petrolünü Çin'e gönderemedi. Çin'den de para gelmedi. Ya da kaynak gelmedi. Ya da İran'ın ihtiyaçları gelmedi. Yani bu Hürmüz'ün kapalı olması... Bir Amerika'nın ya da diğer ülkelerin sorunu değil ki. İran'ın da sorunu. İran oradan gönderiyordu petrolünü. O zaman İran sıkışmayacak mı? Sıkışmıyor mu? Ne yapacak?
0: Siz 70 gündür Hazar Gölü'nün kuzeyindeki 5 tane İran limanının vurulduğuna dair bir tane haber gösterebilir misiniz? Çünkü yok. Bakın, burada perde arkasında Rusya'nın Hazar Gölü üzerinden, detaylarını da paylaşmak istemem, savaşta olan bir ülke İran. Ama neticede orada bir nefes borusu var İran. Hazar Gölü. Bunu unutmayalım. O 5 limandan bugüne kadar bir tanesinin yakınlarına sadece bir tane belki roket ya da füze isabet etmiştir. Vurulmadı. Hazar Gölü açık. Bunu unutmayın. Nefes borusu açık aslında. Türkiye kısmına
1: yani
0: girmiyor.
1: Önemli bir şey söylüyorsun. O yeterli mi? Yani Hazar'ın İran limanlarının açık olması, İran'ın bu kıskançtan kurtulması için yeterli bir kaçış alanı mı?
0: Rusya'nın burada Çin direkt hava sahası olarak İran üzerine gelmiyor ki. Rusya üzerinden gelen yedek parçalar da var, füzelerde kullanılan sıvı yakıtlar da var. Yani bunlar devletlerin işleri. Hani aklınızın sırrınızın eremeyeceği işler. Tabii ki yedek parça Rusya'dan gidiyor. Neticede o da savaşta bir ülke ama dual use olarak bilinen sivil kullanımlı ama askeri olarak İran işine yarayacak her türlü şey oradan gönderiliyor. Ama Hazar Gölü'nde şimdi hedef gösteriyor gibi olacağım ama bombalanmadı. Hazar Gölü'nün kuzeyinde, yani İran'ın kuzeyindeki 5-6 liman var. Hiçbiri bombalanmadı.
1: Hazar'daki İran limanları bombalanırsa sizden bileceğiz hocam.
0: İşte bunu yani bunun için söylüyorum. Bir de küresel
1: ekonomi... Ama yani o yeterli mi? O konuda tam bir şey diyeyim. Murat Hoca'dan da bir görüş alayım, geleceğim. Hocam şimdi... bu arada sevgili Kerem, şu Amerika'nın ve İran'ın taleplerini de bilgi ekranına getirelim. Onun üzerine de yavaş yavaş görüş alayım bütün konuklarımdan. Ama Mete Soğuttaoğlu diyor ki İran'ın...

0: eli rahat. En azından Amerika'ya göre biraz daha rahat.
1: Biliyorum ama hocam şöyle eksik oldu bakın. Lojistikçiler Haziran'da fiyatlamaların 140-150 dolar bandına yapmış. 140-150 dolar bandına yapmanız demek yani varil Brent petrol varil fiyatını bizim Türkiye'de dahil olmak üzere Haziran, Temmuz, Ağustos'ta tabiri caizse bütün dünya ülkelerinin ayvayı yediği bir döneme giriyoruz demektir. Bunu kimse kaldıramaz. Trump istediği kadar güçlü olduğunu söylesin. Bakın düdüklü tencereler Trump'ın koltuğunu da patlatır. Düdüklü tencere Tahran'da devrim muhafızı generallerinin altını da patlatır.
0: Düdüklü her iki tarafa da büyük zarar verir diyorsun.
1: Çok tehlikelidir düdüklü anladım. Tencere.
0: Anladım. Murat Hocam bütün bu olan bitenler, açıklamalar hepsi İsrail basını diyor ki kardeşim savaşın tekrar başlayacağı zaten kesin diyor.
2: Evet.
0: Sadece tarih konusunda bir anlaşmazlık var o çözülecek diyor. Evet. Bütün bunların hepsi gerçekten İsrail basınında iddia edildiği şekilde mi cereyan edecek?
2: Evet, şimdi şunu vurgulamakta fayda var. Tabii bu savaşın bir 12 günlük safahatı var komutanın belirttiği gibi. Sonra bir yeni bir safahat var. O ilk safahatta Amerika açık ve net olarak bu kadar yüksek bir profil göstermemişti. Tabii bunlar farklı şekillerde şu anda değerlendiriliyor. Mutlaka arka plan okumaları daha ileriki tarihlerde daha sonra belli olacak ama en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin bu harekata başlatması yani 29 Şubat meselesinde İsrail'in bir tetikçilik rolünü oynadığı veya de facto bir durum yarattığına dair kuvvetli şüpheler var. Yani bir kere ben de büyük resmi görmekten taraftarım. Birdenbire Trump tekrar 47 yılın hesabını versin İran falan hiçbir başkan halledemedi. Ben işte neredeyse böyle 47 yıllık bir probleme el attım falan diyor ama hepimiz biliyoruz ki Venezuela meselesini konsolide etmeden girmedi oraya. Küba ile de ilgili önemli yollar aldı. Çünkü aslında bu işin ekonomik bacağında hani netice itibariyle biraz evvel Bülent Üstad'ın da söylediği gibi aslında Hürmüz'de her şey gayet güzel gidiyordu. 47 yıldır da bu problem varsa kimse de bir şey yapmıyordu. Fazla zararlı olanlar da şey yapanlar da şikayetçi olanlar da yani netice itibariyle yani Arap Baharı bilmem ne veya Güney Amerika'da Venezuela halkının çektikleriyle çok mu ilgilendi Amerika'da onları kurtarmaya kalktı? İşte ne yaptı? Aldı Maduro'yu oradan.
0: Demokrasi götürdü ya.
2: Orada Rodriguez'i aldı. Devrimci bacı. Bu sefer bunlarla işbirliği yapmaya başladı. Bir fark olmadı. Yani Venezuela halkı tırnak içinde kurtuldu mu? Evet. Yani Amerika'nın bu demokratik hassasiyeti ne zaman ortaya çıktı? Amerika'ya baktığınız zaman yani hocamın alanına gireceğim ama yani tamam. Müsaadesiyle yani tamam. Biz okutulduğu zaman da her zaman Allende'den beri yani Amerika Birleşik Devletleri zaten hani Trump öncesinde de versatil demokrasi anlayışına sahip.
0: Ne demek
2: yani,
0: bu?
2: Yani United Fruit Company dediğimiz mesela veya ne bileyim petrol şirketi onların çıkarları söz konusu olduğunda oradaki yerel halkların beklenti çıkar ve demokratik proseslerinden çok daha önce gelir. Yani çok açık ve net bu söylenmiştir biliyorsunuz. Yani bir yerde demokrasinin olup olmadığı orada Coca-Cola'nın veya başka bir içeceğin isim vermeyelim satılıp satılmaması veya Amerikan menfaatlerinin halal gelmemesidir. Onun için biliyorsunuz Amerikan şeyini bu emperyalist yapısını da 1950'lerden beri Amerika'nın çirkin yüzü, ugly American dedikleri yani çirkin Amerika yüzü diye açıklamışlardır. Dolayısıyla yani daha evvelki işte Arap Baharı vesaire gibi Ukrayna'daki biliyorsunuz bir takım devrimler şunlar bunlar. Bunların evet. Arkasında nelerin yattığı konusunda herhalde gerçekçi olmak gerekir. Dolayısıyla esasen Amerika Birleşik Devletleri şu anda şunu vurgulamaya çalışıyor. Yani netice itibariyle dünyada petrol tedarikinde kartlar değişti. Orta Doğu'dan şimdi üstünlük Venezuela operasyonuyla beraber hem ağır petrol hem kaya petrolü ve gaz bakımından hidrokarbon bakımından
0: değişti.
2: Hep söyleyen tamam. Amerika o zaman diyor ki bu tedarik yollarına da ben hakim olacağım. Ve her zaman söylüyoruz, gene tekrarlamış gibi olacağım ama hani Anadolu'da güzel bir söz var, kuşak sarkıtmak diye. İran'a da kuşak sarkıttılar. Yani İran şu anda elbette genel olarak baktığınızda İran'ın yaptığı şu anda bütün uluslararası hukuka aykırı. Evet, saldırıya uğrayan taraf ama siz seyri sefer koşullarına engel olamazsınız.
0: Ya o gemileri, gemileri durduramazsınız.
2: Ve şimdi aslında çok enteresan bir şey. Onu böyle farda kalmış tavşan durumuna düşüyor.

0: düşürdü. Şimdi düşünüyoruz yani diyoruz ki bir dakika biz Amerikalı sıradan adam düşünüyor. Seçmen olarak gittiğinde de bunu düşünecek. Ve emin olun Amerika'da tabii 3 ay evvel başlar seçmen biraz uyanmaya. O biraz evvel gösterdiğimiz de aslında Amerika'nın iç siyasetine, iç seçmenine ve o
1: 64
0: Midwest
1: 60
0: dedim. Ama o
1: %6 orada
0: ama
1: başka bir daha onu getirebilir misin
0: ama
1: Kerem?
0: Sevgili hocam
1: Az
0: o
1: önceki destek
0: tabii,
1: oranları.
0: İran Savaşı'na destek.
1: Tabii.
0: Şeye baktığınız zaman oy verme davranışı biraz daha farklı. Şimdi bakın en son Çin meselesinde fazla konuşulmuyor veya tam tersine şeyler var ama 3B paketiyle gitti.
1: Ekranda.
0: Ne dedi? Yolcu uçağı satacağım dedi.
1: Evet.
0: Soya fasulyesi satacağım dedi. Sığır eti satacağım dedi. Şimdi bunlar savunma sanayi, büyük endüstri artı kendi seçmeni olan çiftçi ve yetiştiricilere çiçek attı. Bunlar boş kalmaz. Bunları seçmen değerlendirir ve ben size bir şey söyleyeyim. Çin seyahati Amerikan belki Kasım seçimlerinde Trump'ı kendi lehine estirdiği en önemli rüzgardır şu
1: Peki.
0: anda. Ve ne olacak biliyor musunuz? Bu ticaret ve gümrük vergileri de konulduğunda o dönemde daha söylenilmişti. Bunun temeli yok. Bunlar iptal edilir. Bu yola gitmeyin denildi. Trump şunu dedi. Ne gam dedi. Önemli olan kasada olması. Trump ticari olarak şunu düşünüyor. Yani şeylerde, müzakerelerde. En iyi kazanç şimdi kasaya giren kazançtır.
1: Peki.
0: Şimdi kazancı alayım. Ama bunu yaparken oyunun sürmesi lazım. Karşısındakine de bir şeyler verecek. Unutmayın. Son bir söz söyleyeceğim. Yani Mete Üstad'ın söylediği çok doğru. Ve bence bu mesela Myanmar üzerinden de borular vesaire var ama şunu söyleyeyim. İran ekonomisi gerçekten çok sıkıntılı.
2: Çin'de Kuzey Kutbu'nu kullanıyor bu arada. Onu da söyleyeyim.
0: Kullanıyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani Çin'de, İran'da zaten Amerikan müdahalesi olmadan evvel de ilk defa bu ayaklanmalar, halk hareketlerinin başladığında işin içine çarşı karıştı. Çarşı.
1: Evet.
0: Ve esnaf. Ne oldu biliyor musunuz?
1: Tahran
0: aslında
1: çarşısı karıştı.
0: Aynen.
1: Tabii.
0: Son bir cümle
1: evet.
0: söyleyeyim. Şimdi netice itibariyle dikkat ederseniz
1: Günal
0: bu
1: hocam,
0: böyle çok
1: böyle
0: başlılık.
1: Bir alabilir miyim sizi?
0: Çok başlılık var.
1: Evet.
0: Şimdi bir ara böyle Hameneyi bir kere 34 yıllık lideri ortadan kaldırdılar. Sonra ne oldu? Tabii evladı geldi. O evladı da şey yaptılar.
1: Evet.
0: Son haftalarda böyle bir ortaya çıktı gibi onu da bir içeriden şey yapıyorlar.
1: Müştebayı.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Aslında devrim muhafızlarını muhatap almak istiyor Amerika. Çünkü İran ekonomisine hakim
2: pragmatist
0: olanlar.
2: Pragmatist kanadı hocam. Orada ben size ayrılırım.
0: Nasıl?
2: Pragmatist kanadı. Devrim muhafızları genel
0: aynen
2: değil.
0: Şöyle.
1: Peki.
0: İran devrim muhafızları ekonomiyi kumanda ederler. Ekonomi İran devrim muhafızlarının elindedir.
2: Onun pragmatist kanadı.
0: Ha tamam. Ha, devrim muhafızlarının pragmatist kanadı.
2: Evet.
0: Bravo. Ben de onu söyleyecektim. Yani dolayısıyla pezeşken falan arayı bulmaya çalışıyor ama neticede aslında epey de mesafe aldılar. J.D. Vance'de de şurada hani iyi polis kötü polis vardır ya. Baştan biliyorsunuz Netanyahu bir sunum yaptı. Ondan 72 saat sonra bir saldırıyla başladı ya. Orada hep şöyle anlatılıyor. J.D. Vance inanmamış. Ya bu ne biçim bir şey? Böyle bir sürü hayal anlattılar demiş. Şimdi zaman zaman J.D. Vance'i öne çıkaracaklar. Zaman zaman Pete Hexet'i öne çıkaracaklar. Geri çekecekler.
1: Peki.
0: Arada bir Marco Rubio çıkacak. Ama sonuçta hedef buradan Malakka Boğazı ve bütün tekrar seyri seferin düzenlenmesi.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi buraya bir dikkat kesilelim. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan talepleri çünkü bu mesele çözülürse savaş çözülecek ya da duracak, bitecek bir anlaşma, bir masaya oturulacak. İran'ın herhangi bir görüşme için ön koşulları. Ünal hocam, Amerika Birleşik Devletleri İran'a diyor ki, İran'a tazminat ödenmeyecek. İran 400 kilogram uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne devredecek, başka bir ülkeye değil. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki yalnızca bir nükleer tesisin faaliyette kalmasına izin verilecek. İran'ın dondurulmuş varlıklarının hiçbiri serbest bırakılmayacak. Ateşkes müzakerelere bağlı olacak ve garanti edilmeyecek. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan talep ettiği başlıklar, hususlar. Ünal hocam, Amerika Birleşik Devletleri bu maddelere göre İran'a eller havaya demiyor mu? Ya da öyle mi demiş oluyor?
3: Şimdi
1: oraya geleceğiz hızlıca.
3: Tamam.
1: Bunu biraz hızlı toparlayalım.
3: Şimdi,
1: Çin ziyaretine bakalım.
3: Bu mesele baştan beri zaten müzakereleri

0: kilitleyen, müzakereleri çıkmaza taşıyan karşılıklı talepler.
1: Evet.
0: Yani her iki tarafta baktığınız zaman şu beş maddeyi karşı tarafın maddelerine hayır olumsuzunu söylüyor. İran diyor ki tazminat ödensin. O hayır diyor.
1: Tamam, onu da gibi. Onu da seslendireyim.
0: Tabii.
1: İran da diyor ki tüm cephelerde özellikle Lübnan'da tam ateşkes. İran da bunu söylüyor. İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması. Burada diyor ki İran'a tazminat ödenmeyecek. Hatta şurada doğru, diyor İran'ın evet. Dondurulmuş varlıklarının hiçbiri serbest bırakılmayacak. O da orada çürüyor. Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması. Onu istiyor, hayır diyor. Savaş hasarı için tazminat İran istiyor, hayır diyor. Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın egemenliğinin tanınması elbette ki hayır diyor. Şimdi burada nasıl bir anlaşma çıkacak Allah aşkına?
0: Şimdi Faruk Bey, burada mesele dayanıklılık dediğimiz bir mesele var.
1: Evet.
0: Bunu en başta burada 60 gün önce konuşurken de söylemiştik. Bu karşılıklı mücadelede ister sahada olsun,
1: evet.
0: ister müzakere masasında olsun,
1: evet.
0: ister diğer birçok alanda olsun, o yelpazede yani savaşın yarattığı o bütün parametrelerde hep dayanıklılığa geliyor. Yani nedir dayanıklılık? Ülkenin buna direnme kabiliyeti, karşı durabilme, karşı koyabilme. Hem kamuoyunun direnebilmesi, silahlı gücünün direnebilmesi, siyasal yapının direnebilmesi, idarenin direnebilmesi ve bunların ayakta kalabilmesi. Peki
1: hocam,
0: hocam
1: doğru söylüyorsunuz ama
0: bu eşik.
1: Durumdan özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri direkt olarak etkilenmiyor. Çünkü Amerikan kıtasında olmuyor. Amerikan topraklarında olmuyor.
0: Şimdi
1: İran'da oluyor.
0: Tabii.
1: Geleceğim. Görüş
0: Amerika
1: alacağım.
0: Birleşik Devletleri küresel bir devlet.
1: Evet.
0: Bu Amerikan kıtasına yansımıyorsa da dünyanın herhangi bir noktasına yansımış olması da Amerika'yı baskı altına alıyor.
1: Alır ama burada İran'ın direnmesi daha zor değil mi?
0: Tabii İran için tabii ki daha bölgesel bir ülke. Koşulları
1: evet.
0: Amerika'ya göre elbette aynı değil. Ama Amerika Birleşik İran'ın direnme eşiği de belli. Nereye kadar direnebilecek?
1: Nereye kadar?
0: Nereye kadar dayanabilecek onu söyleyeceğim. Hı. Nereye kadar dayanabilir? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu görüyor ve biliyor muhtemelen. İran'ın dayanma kabiliyetini direnme eşiğinin aşılması noktasına taşımak istiyor. Bunun müzakere masasında bu şekilde hem tehditler söylemek suretiyle hem de İran'ın tekliflerini reddetmek suretiyle İran'ı her seferinde çıkmaza sokmak ve İran da bunu bildiği için bu kartı karşılıklı kullanıyor.
1: Nedir İran'ın dayanma eşiği?
0: Şimdi,
1: acı eşiği nedir İran'ın?
0: Şimdi bakın İran'ın şimdi hep şu söyleniyor. Halk kenetlendi. Dışarıdaki düşmana karşı bir oldu. İç muhalif o dengelerini terk ettiler. Dolayısıyla bir tek yumruk oldular. Dolayısıyla bu beklenmeyen bir şeydi.
1: Tamam o oldu, onu gördük.
0: Oldu. Ama evet, bir dakika, evet. O olmaya devam edecek mi? Bu kenetlenmenin çözülme safhası olacak mı? İç karışıklığa kadar gidecek bir ayaklanmayı bekliyor mu Amerika? Veya böyle bir organizasyonu şu anda yürütüyor mu? Şimdi diyor ki silahlar işte muhaliflere ulaştırmak istendi, ulaşılıyor. Bununla ilgili beyanlar var biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: İfade edildi. Bunda başarılı olup olmadığı konusu ayrı bir konu. Ama şu var. İran belirli bir eşikten sonra muhtemelen hem ekonomik içerideki baskı hem de içerideki
1: dayanamaz diyor.
0: Dayanıklılık meselesinin eşiğinin aşılması noktasından sonra ben İran içerisinde bir çözülme olabileceğini düşünüyorum.
1: Bu çözülme kısa kısa nereye gider?
0: Bu çözülme Amerika'nın tabii ki
1: İran açısından mesela İran'ı dağıtan bir çözülme mi olur?
0: İran'ı böyle parçalayıp topraklarını dağıtıp ayrı federasyonlara falan
1: değil. Rejim düşer diyorsun.
0: Rejim içerisindeki bir değişim ve dönüşüme uğrayacak.
1: Büyük bir iç savaşa yol açmaz mı? Bunca yılın hesaplaşması,
0: yani şimdi
1: 47 yıl bunu, işte şu bu bir sürü hadise.
0: Bakın bu başka tehlikeli boyutlara da gidebilir.
1: Evet.
0: Ama şimdi bunu şimdiden bu şekilde görmek çok kolay da değil.
1: Hatta Azeri-Farisi çatışması, ihtimaller.
0: Ya
1: tamam
0: bunlar,
1: hepsi Şiiler ama bir sürü... Buradan zaten bir anlaşma çıkmayacağı görünüyor. Öyle değil mi? Yanlış
0: mı? Şimdi bunları çok konuştuk. Yani işte İranlar ayrılır, işte Orta Doğu eski o hani 22 devletin parçalandığı gibi Belucilere kadar. Şimdi bunlar çok konuşuldu. Ama şunun üzerinde çok spekülasyona da girmek istemiyorum. Şöyle de bir şey var. Yani bunların olamayacağı, olmayabileceği yönünde bir kanaat oluştu.
1: Evet.
0: Küresel olarak böyle bir kanaat var.
1: Evet.

0: Evet.
1: Ama bu şu demek değildir. Yani bu bütün konuşulanları artık ezberledik, biliyoruz bunlar. Evet. Çok bunlarla ilgili binlerce okumalarımız var. Ama şu var İran üzerine. Ama şu değil. Her zaman İran'ın içerisinde bir karışıklığa müsait bir zemin ve iç potansiyel durum var. Ben bunu görüyorum. Şimdi buna hemen itiraz edecekler belki İran'da.
0: Hayır,
1: İran'da.
0: İtiraz değil hocam. Biz realite üzerinden. Hayır. Yani önümüzdeki şu, bir kere bütün bunlara giden yol, bunu bize konuşturan şey, yani bu tabloya bakan birisi uzaktan baksa, bu işlerle hiç ilgilenmese, gelse, şuradan Habertürk stüdyosuna girse, siz buraya ne çıkardınız dese, desek ki iki ülke arasında sıkıntı var, birisi şunları istiyor, birisi de bunları istiyor. Ya buraya gelen adam der ki kardeşim siz delirdiniz mi? Bu buradan bir anlaşma çıkar mı der, bunları okuyup gider. Şimdi burada bu anlaşma olmayacak. O belli yani şimdi, eğer burada ısrar ederlerse.
1: Tamam.
0: Bunun sonucu ne olacak?
1: Şimdi bunun sonucu bakın. Bu az evvel söylediğim bir olasılık. Hani iç karışıklık. Bir olasılık.
0: Evet.
1: Eğer İran iç karışıklık olmadan mevcut askeri kapasitesini, füze kapasitesini, drone kapasitesini yine etkili bir şekilde kullanarak Amerika ve İsrail üzerinde baskısını sürdürür ve bundan da bu 60 günlük süredeki gibi bir 60 gün daha veya bir 60 gün daha sonucu alırsa, bu defa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın
0: isteklerini geri mi çeker?
1: İran'ın istekleri noktasında orta bir noktada buluşacak bir zemin oluşur.
0: Bir ikinci round mu göreceğiz ya?
1: İkinci durum bu.
0: Hayır.
1: Tabii ikinci
0: şeyi
1: round'u
0: diyorsunuz,
1: göreceğiz.
0: Sizin söylediğiniz şu. Bir daha savaş başlarsa İran bu 60 gün içerisinde önceki ilk başladığından bu yana Amerika'yı ve İsrail'i kısmen nasıl tehdit ettiyse burada rüştünü bir daha ispat ederse, yine aynı şeyi yapabilirse o zaman Amerika isteklerinden kısmen vazgeçer diyorsunuz.
1: Amerika
0: yanlış mı anlıyorum?
1: Birleşik Devletleri ikinci round için mutlaka ve mutlaka buna ihtiyaç olduğunu, İsrail aklı da bunu teşvik ve cesaretlendirmek suretiyle ihtiyaç olduğunu düşünüyor.
0: Son cümle. Buradan anlaşma çıkar mı çıkmaz mı?
1: Buradan anlaşma çıkmaz. Zaten çıkmaması demek. Peki. Çatışmanın eşiğine gelinmesine.
0: Çok teşekkürler hocam.
1: Devam ediyor aynı risk demektir zaten.
0: Çok teşekkür. Buyurun hocam. Çok kısa bir alayım. Çünkü Çin başlığına geçmek peki, zorundayım.
2: Bakın.
0: Dur hızlıca bir bunu bir İran, geçelim. Mete Soltaoğlu da birkaç dakika bunu bir yorumlasın. Çok
2: yapısal,
0: kısa.
2: İran yapısal bir çöküş içerisinde.
0: Evet.
2: Bakın. Günlük 175 milyon dolar kayıp var. Yıllık bazda 64 milyar dolar eder. Şimdi burada İran'ın temel kamu harcamaları ilaç, gıda gibi tedarik edecek, finans etmesini imkansız kılacak bir ortam var. Bakın, İran'da çözülme olacak, yönetim dönüşecek. Bunlar verilerle. Bu Haziran olur, Temmuz olur, Ağustos olur. Nedenini söyleyeyim.
0: Evet.
2: %173,5 genel enflasyon. %115'lik gıda enflasyonu var. Orta sınıf yok olmuş. Halkın hayatta kalma moduna geçmiş halk. Asgari ücret 92 dolar. Ve Trump'ın işte kuyuları patlatırız korkusu, vurdukları fabrikalar. Bakın burada binlerce insan işsiz kaldı. Ve şu an maaşlar ödeniyor mu ödenmiyor mu kimse ses çıkartamıyor. Çünkü neden? Kupon sistemine geçildi. Bu kupon sistemi bir yere kadar. Devam edelim. 4,1 milyon kişi şu an İran'da, güncel bir bilgi olarak söyleyeyim, yoksulluk sınırının altına düşmüş durumda. Ve para birimi olan tümenin değer kaybı hızlanarak 250 bini de geçti. Neredeyse 1 milyon 450 bin olarak rakam veriliyor.
0: Peki.
2: Bunun bu şekilde sürdürülmesi mümkün değil.
0: Peki.
2: Aynı Amerika için de aynı şey geçerli ama burada şu meseleyi, somut bildiğim iki meseleyi söyleyeyim.
0: Hızlı.
2: Birincisi bu dondurulmuş varlıklar meselesinde sorun şu. Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir tanesi Güney Kore'den gelecek.
0: Tamam.
2: Fakat Güney Kore ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan dolayı 5 milyar ya da 8 milyarlık bir fon veremiyor. Bunun karşılığında Amerika, İran bunu gene silah almakta kullanır, füze programına aktarır diye. Bunun karşılığında diyelim ki siz 5 milyarı boşaltacaksınız. İran'ı yani dondurmaya kaldıracaksınız. Diyor ki Amerika. Sen
0: araba al.
2: Hayır. Ha, Güney Kore'den bravo.
0: Tabii Güney Kore'den araba alır.
2: 5 milyar
0: başka
2: dolarlık buğday, fasulye, araba, elektrik kablosu, hayır, priz,
0: beşiz, bak,
2: ampul.
0: Bak bu teklif Beşiktaş'a gelse bir iki futbolcu sekiz, daha ister.
2: Yani,
0: ama İran'a gelince İran'ın arabaya ihtiyacı var. İran araba ister.
2: Ya da İran milli futbol takımına Güney Kore'den futbolcu

0: Transfer et, evet. Ama 2 milyar para ver. Bakın bu serbest. Ama nakit para vermem diyor. Askeri olarak kullanırsın diyor. Sorun bu.
1: Peki. Çok teşekkürler. Şimdi Mete Sohtaoğlu alabilirim yerinize. Şu Çin meselesini hemen bir. Hocam buyurun. Ama Çin'i de hemen sizinle başlayacaktım.
2: O zaman yani ben de
1: şöyle,
2: tam onu
1: da ek yaparsınız.
2: Evet.
1: Onu da değerlendirirsiniz. Çin'e 15 günde 3 ağır misafir. Şimdi buradan çok güzel yapmış arkadaşlar. İzleyicilerimiz de harita. Bu çok iyi oluyor böyle. Trump buradan kalktı. Hop Çin'e uçtu. Sonra ikinci Dışişleri Bakanı Arakçı, İran Dışişleri Bakanı. İran'dan kalktı. Onun mesafesi kısa. O hemen Çin'e ulaştı. Putin de bugün Rusya'dan, Moskova'dan kalktı ve Pekin'e geldi. Şimdi görüntüler de var. Görüntüler de Yaşar Hoca yorumlarken Putin'in karşılanmasıyla ilgili görüntüler var. Bu kadar merkez olacak bir ülkem için herkes kendini Çin'e göre mi konumlandırıyor? Bu savaşın bitip bitmemesi Çin'in vereceği desteğe mi bağlı? Kim Çin'den ne istiyor? Trump ne istiyor? Putin ne istiyor? Arakçı ne istiyor?
2: Şimdi bununla da bağlayarak ben az önce yani
1: anlaşma maddeleri.
2: Anlaşma
1: evet,
2: maddeleri
1: evet,
2: üzerinde ve bundan sonrası için de hani İran'ın nereye kadar bir direnme eşiği vesairenin evet. Şeyini cevabını arıyoruz. Burada sadece iç dinamikler açısından bakmamak gerekir. Hı hı. Mesela biz şuna önemli ölçüde anlam yüklendi. Yükledik hepimiz. Dedik ki yani Trump'la Xi Jinping buluşuyor, Çin'e gidiyor. Dolayısıyla birçok başlık var ama mutlaka İran'ı da konuşacaklar. Evet. Tamam, çok baskın olmayabilir falan ama konuşacaklar. Konuşacaklar da burada nasıl bir çıktı yansıyacak İran meselesine? Özellikle Çin'in bu konudaki pozisyonu ne olacak? Şunu söyleyebiliriz. Bir kere bir ortak bildiri yayınladılar. Bu görüşme sonrası Trump. Evet. Çin ziyareti sonrası. Ne vardı ortak bildiride? Çin de bunun altına imza atmış oldu. İran'ın kesinlikle nükleer silah sahibi olmamasını istediler.
1: Çin de tamam dedi buna.
2: Tabii.
1: Tamam.
2: Başka bir şey oldu.
1: Dedi, tamam.
2: Bununla bağlantılı olarak Çin aslında bir askeri sınır da koydu İran'a yönelik. Ve bunu Trump'la olan görüşmeye de bir anlamda kayda geçti. O da ne? Askeri teçhizat, silah desteğini etmeyecek. Şimdi bunların her biri Arakçı'nın önceki ziyaretinden beklenilen neydi? Çin'den tam korumaydı. Bunu zayıflattı. Yani
1: İran istediğini aldı.
2: Tabii. Yani bu konuda yani zaten istediğini aldı derken Çin zaten böyle bir zemindeydi. Yani Çin'in siz İran için savaşacağını mı zannediyorsunuz?
1: Yok yok ama hiç
2: şey
1: olmazsa
2: yok.
1: Askeri
2: onun geleneksel dış politika stratejisine kimse başka bir anlam yüklemesin. Onu konuşuruz. Ama sonuç itibariyle bu askeri açıdan koyduğu sınır bir anlamda ekonomik desteği açısından da o kalkanı zayıflattı, inceltti. Şimdi Çin ne istiyor İran'dan? Ya masaya otur diyor. Hürmüz işi de daha fazla uzamasın diyor şimdi en kabaca. Bunun için İran bundan sonrası için göstereceği tavır Çin'den gelen bu yansımayı da mutlak surette değerlendirmek zorunda. Ne demek istiyorum? Bir parça daha bu konuda direncini, hani o eşik meselesi
1: düşürdü.
2: Var ya, direncini dış destek açısından da düşüren bir hamle oldu. Bunu da unutmamak gerekir. Buna göre bakacak.
1: Şimdi
2: bunun çıktısı da şu olabilir.
1: Evet.
2: Buna rağmen İran hiçbir şekilde tavizsiz ve sonuna kadar saldıracaksan saldır kardeşim. İkinci perdemi aç kardeşim. Çizgisinde olursa Çin ve bu sefer de benim o söylemeye çalıştığım şey şuydu. Hani bir askeri harekata girişmeyecek ama onun sonuçlarını ona üretebilecek bir hamle olmalı. Bu da doğrudan altyapı tesislerine yönelik olur. Yani halkı direkt
1: isyana götürecek.
2: Tabii hedef alan enerji, su vesaire,
1: anladım,
2: gıda vesaire.
1: Anladım.
2: Şimdi, dolayısıyla
1: hocam,
2: evet buna da Çin sessiz kalabilir. İran bunu test etti. Yani Rusya meselesi. Şimdi tabii Trump, Çin ardından Rusya.
1: Evet.
2: Sorun oydu ya.
1: Bak,
2: nedir
1: bir
2: bu?
1: Bir karşılama hani bayağı da bir böyle ciddi görkemli
2: tabii.
1: Karşılama. Yani Trump evet. Trump'ın karşılama görüntüleri de var orada. Danslar ediliyor şu bu ama.
2: Tabii.
1: Yani Rusya da buraya dahil olunca şimdi denklem nereye evrildi? Mesela Putin Xi'ye ne demiştir muhtemelen? Yani İran konusunda ortak mı hareket edelim?

0: demiştir. Birlikte mi hareket edelim diyecektir ya da ne diyecektir? Bu ziyareti nasıl anlayacağız?
1: Çin'in belirlediği İran'a ilişkin pozisyon Putin'le de Rusya'yla da çelişen bir pozisyon değil.
0: Ha değil.
1: Değil. Yani bunu net saptayalım. Bana göre öyle.
0: Hocam halk diliyle söyleyeyim. Siz Çin'de, Rusya'da İran'ı sattı diyorsunuz.
1: Sattı demeyeyim ama yani sonuçta...
0: Yani en azından hiç destek vermiyor diyorsunuz.
1: Yani verebildiği kadar sonuçta o desteği vermiştir. Bugün de onun derecesi ama biz dereceyi yükseltmesini bekliyoruz.
0: O da yükselmiyor.
1: O olmaz. Yani Çin'in, yani kabul edelim artık. Çin her zaman savaşmadan savaşı kazanmanın aktörüdür. Onun için savaş kazanmak da ekonomik ve teknolojik yakaladığı... Şimdi öyle bir noktada ki teknolojide referans ülkesi haline geldi bir anlamda. Özellikle işte robot teknolojisi.
0: Çin
1: tabii. Şimdi yapay zeka. Dolayısıyla hani dönemin en ileri stratejik teknolojisi neyse işte... Bunlar robot, uydu, yapay zeka vesaire.
0: Evet, dolayısıyla merkez oldu yani.
1: Tabii. Bir de bunu jeopolitik açıdan da hatlarını belirledi kuşak yolla. Hı? Bununla mesela bir liman stratejisi var.
2: Patentler
1: başlı
2: var.
1: Başına tabii.
2: 6G var.
1: Evet.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte o savaşı bununla kazanacağına o iman etmiş durumda. Geleneksel Çin dış politikanın stratejisi budur. Cepheden gücünü elde edene kadar cepheden zaten çatışmaz. Bu çok açık. Sabır stratejisinin esası Çin odaklıdır. Bu beşikten mezaradır biliyor musunuz? Bir küçük anekdot. Çin'i de gidip gezdiğim zaman da onu gündelik yaşamda da gördüm. Bir ürünü tutuyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu kaç lira diyorsunuz? Satın almak istiyorsunuz. 100 dolardan başlıyor. Biliyorsunuz ki ona 10 dolar aslında onun değeri. Hayır. Onu 100 dolarla başlıyor. Eğer sende sabır varsa 10 düşüyor onu.
0: Çinli.
1: Tabii. En son ona geldiğinde
0: bizim Kurban Bayramı pazarı gibi ya.
1: Tabii. En sonunda
0: nasıl 100'den başlıyor?
1: En sonunda diyebilirsiniz ki ya 10 ama bana nalet okuyacak. Bu kadar indirdik. Al nalet. Hayır. Öyle mutlu olur ki o 10 dolara sana sattığı için. Bunu Time'ın bir ara bir kapağıydı biliyor musunuz? Hani bu barfix midir hani?
0: Evet.
1: İlkokul hatta onu anaokul çağındaki çocuklar kapak resminde o var. Çinli çocuklar o barfix'i tutuyorlar. Gözlerinde ağlamak, ızdırap vurmuş gözlerine gözyaşı bile var. Kapak konusu şu. Çin'deki anaokul ilkokul
0: çağındaki
1: çocukların eğitim sistemi. Okula başlarken neredeyse bir ay askeri eğitim alırlar. Sabır eğitimi. Dirençli olabilmeleri için. Tamam?
0: Çin işkencesi.
1: Hani bizde böyle iki gün, üç gün kar yağınca okulları hemen tatil ediyoruz ya.
0: Yok öyle bir şey.
1: Yani. Dolayısıyla hani bu gündelik şey, bu sabra dayalı bir şeydir ve direnç meselesidir. O açıdan İran konusuna dönecek olursak, sonuçta Çin'in bu stratejisi
0: anladım.
1: Çok açık. Ha niye Trump ne beklentiyle gitti? Aslında Trump'ın şeyi bir stratejik açıdan denge. İşte o yüzden dedim ki o bariyerini... Bu Çin bariyeri onun için istediği kıvamda gitmedi. Ve dolayısıyla bir stratejik denge kurabilmiş. Ama Putin'inki mevcut stratejik ilişkiyi derinleştirme
0: Putin
1: ziyaretidir.
0: Başka bir
1: tabii
0: şey.
1: Tabii çok açık. Farklı,
0: şimdi şey Murat Hocam çok ilgili. Kısa ama lütfen.
2: Şimdi Donald Trump'la kıyasladığımız zaman şimdi devasa bir karşılama görüyoruz. Trump'ta da biz bunu görmüştük.
0: Evet.
2: Fakat bir yerden bakmayı Türk medyası genelde unuttu. Çin basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ziyareti ne kadar yer verildi ya da ne kadar görüldü? Bakın ben Faruk Bey'in programına gelirken bir baktım. Çin'e devlete ait İngilizce yayın organı China Daily ilk sayfasının manşetine Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile tokalaştığı fotoğrafı yerleştiriyor. Trump orada ziyarette. Çin Komünist Partisi sözcüsü olarak görünen People's Daily ise ABD Başkanı ziyarete ilişkin yorumlarını 3. sayfadan görüyor. Çin'in en çok izlenen haber bülteni. Xinguang Liangbo aynı gün pazartesi günü ziyareti duyururken 12 saniye yer ayırıyor, bitiriyor. Son olarak da
0: evet.
2: Burada çarşamba günü Trump-Xi görüşmesinde yine bu bültende 2,5 dakika birlik bir haber verilmiş.
0: Evet.
2: Ve yayın akışında bültenin 13. sırasında yer bulabilmiş.
0: Şimdi Putin'e ne ayıracaklar göreceğiz. Peki, tamam bunları söylediniz. Murat Hocam bir cevap vereyim mi?
3: Tabii, buyurun.
0: Peki, Putin, bir ülkeyi ziyaret etmişsiniz. Bu, yani böyle ziyaretlerde karşılıklı bir şeydir değil mi? Yani dönüyorsunuz, memleketinize geri dönerken adamın size verdiği hediyeleri çöpe atıyorsunuz. Uçağı bile almıyorsunuz. Vallahi bence daha çok zaman vermişler yani. Hani bana böyle davranırsan, benim sana verdiğim hediyeleri bile çöpe atarsam ben de seni 12 saniye gösteririm derse Çin ne olacak?
2: Burada onun açıklamasında şöyle yapıldı. Örneğin kimlik kartlarının içerisine çeşitli istihbarat...
0: Ya hocam şimdi istihbarat bir sürü şey. Adam hediye vermiş yani geleneksel Çin sanatları şunlar bunlar bir şeyler vermiş sana.
2: Çin porselen.
0: Yani
2: mi?
0: Ben böyle bir böyle bir şey görmedim yani. Bunları çöpe attın ne demek yani? Hani kalkmışsın koskoca Çin devlet başkanı sana çeşitli hediyeler sunuyor.
1: Trump istediği şovu yapamadı. Bununla yine konuşturtuyor işte.
0: Kalkıp yani bak yine şovunu Yaşar Hoca doğru söylüyor. Tam şovunu yapamadı bununla. Yani ne demek Çin'e ama gitmişsin Çin'de, sana hediyeler Çin'de veriliyor. Ama bize böyle bir şey yapsa birisi ben bunu büyük hakaret olarak kabul ederim. Sana hediyeler vermişiz yani. Nereye çöpe atıyorsun?
3: Faruk Bey yalnız Çin bunun öyle olacağını biliyor. Yani oraya zaten şeye konmuş. O çöpe de atılacağını biliyor.
0: Çin çöpü de hazırlamış.
3: İyi ya. Hazırlamış.
0: Ya gerçekten Çin, iyi. Evet. Bak Çin diyor ki onu biliyor zaten hani, diyor.
3: Sürpriz bir şey olmuyor. Evet. Bir ikincisi Çin'in ben bunu normal karşıladığını zannediyorum.
0: Şimdi Trump'ın yaptığını Çin şöyle, normal mi karşıladı?
3: Her ülkenin diyorsun? Şimdi geleneklerine göre yani bizde şimdi ayak ayak üstüne atmak bilmem şeyken başka yerde bilmem başka bu davranış biçimleri beden dili her ülkede farklı algılar
0: hayır, hocam,
3: olabiliyor.
0: Bak, şöyle, ama özür dilerim bak şöyle. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı bir konuğu geliyor. Ya da kendi gidiyor. Şimdi karşısındakine ben dikkat ediyorum. Daha bakıyor. Eğer karşısındaki ayak ayak üstüne atıyorsa Erdoğan hemen atıyor.
1: Ya öyledir ama. Tamam,
0: şimdi bakıyor karşısındaki mesela buraya Orta Doğu'dan, Tunus'tan daha Müslüman ülkelerden birisi geldiğinde onunla kucaklaşırken, sarılırken bile vücut dili, davranış dili zaten ortaya çıkıyor.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi bunları anlarız. Bunlar tamam. Politik hamleler şunlar. Tamam. Ama adamın verdiği hediyeyi çöpe atmak nedir yani?
3: Şimdi Faruk Bey bu bir istihbarata karşı koyma tedbiri. Şimdi bu ulusal çıkarlarla alakalı bir şey. Kişilerle ilgili bir şey değil bu. Siz hediyeyi o anda devleti temsil eden evet kişiye veriyorsunuz. Ama o bunu alıyor zaten. O saygıyı gösteriyor. Ve uçağa kadar da bunu muhafaza ediyor. Artık hediyenin anlamı orada sona eriyor. Bundan sonra o hediye olmaktan çıkıyor. Yani. Hediye olmaktan peki. Çıkıyor. Bu bir istihbarata karşı koyma peki. Aygıtına dönüşüyor.
2: Ucuz saatte
3: dönüştüğü için orada sonlandırıyor.
1: Ama yani bunu toplumun peki. Önünde yapmadan da çözebilir.
0: Kerem beni frenlemeye çalışıyor. Ya evet. Abi diyor o diyor belki yapay zeka işleri de var. Net değil diyor.
2: Ucuz saatte
0: ben bir şey söyleyeyim mi? Trump yapmıştır. Yani yapay zeka
1: bu arada Putin'i,
0: yapmış olabilir yani.
1: Putin'i Dışişleri Bakanı karşılıyor.
0: Şimdi, evet.
1: Trump'ı
0: Putin'i Dışişleri Bakanı karşılıyor. Değil mi?
1: Başka ama yardımcısı. Putin'i başkan yardımcısı karşıladı. Evet.
0: Yani bakın, bu daha önemli.
1: Evet. Şimdi, bence öyle.
2: Daha, tabii protokol uçak, olarak.
1: Daha önemli.
3: Onu ona söyleyeyim.
0: Ha bak burada iki görüntü. Ha bu güzel. Şöyle karşılıklı. Geçeyim de herkes evet. İzleyicilerimiz
1: o başkan
4: görsün. Aslında yani süper güç olarak algılamadığını, bir evet. Numaralı süper güç olarak algılamadığını vurguluyor Çin.
0: Burada. Evet. Çin burada diyor ki.
4: Bir de çocuklarla tabii. Evet, buyurun, bu da enteresan. Buyurun hocam. Yani bir tarafta tabii öyle yorumlar da var. Buradaki gençlerin biraz yaşça daha olgun olduğu görülüyor. Öbür tarafta küçük çocuklar var Trump'ta.
0: Yani Trump'ı çocuklar şeyden, karşılıyor.
4: Evet esas.
0: Putin'i biraz şeyden. Daha bizim 19 Mayıs törenlerine evet, katılan evet. Gençler evet, karşılıyor. Evet,
2: orada, protokol bilenleri.
4: Evet evet. Orada aslında şöyle bir mesaj da var. Yani biz siz Amerika'ya göre biz zaten sizden 1 milyar fazlayız.
0: Her şeyde biz, bir mesaj
4: biz,
0: var ya. Yani.
4: Biz müthiş. Biraz daha da geliyoruz. Hmm. Tabii kötü niyetli şeyler de oradan bir örtülü Epstein göndermesi de ileri sürenler var.
0: O en kötü
4: yani o da var. Yani. Şimdi şunu vurgulamakta fayda var. Demin komutanımız söylediği gibi zaten Çinliler bunu bekledikleri için bu hediye konusunda hazırlık yapmışlar. Orada ortada havaalanının ortasına yakmıyorlar adamlar. Orada chamber'da yakıyorlar.
3: Şimdi değerli hocam masasında duran bir defteri açıp bakıyor. Siz bu kadar orada ne yazıyor diye bir istihbarat hamlesi yapıyorsunuz.
2: Kendi not defteri galiba.
3: Hayır Trump evet. Yapıyor. Orada açıkça masada.
4: Evet.
3: Şimdi her ülke bu maalesef görüşüm uçağı şimdi biner binmez uçak daha havalanırken yani Çin hava sahasındayken konuşmaya başlarsınız.
4: Tabii.
3: Oradaki görüşmeleri konuşmaları. Evet.
4: Dolayısıyla yani aslında bu
0: neyse, şeyi, Amerika'da hocam bizim müttefikimiz şimdi tabii, o kadar da
4: ağır. Hayır şunu söylüyorum. Şimdi
0: hocam biliyor ya.
4: Komutanımın dediği gibi aslında hediyeyi kabul ediyor. Evet. Reddetmiyor. Yani ritüeli yerine getirmiş oluyor. Ama unutmayın mesela şey tarihinde Rus Moskova Büyükelçiliğine biliyorsunuz. Evet.

0: orada hiçbir zaman
1: hocam
0: karşı
1: şimdi
0: tarafın,
1: çok belki absürt bir şey olacak
0: misafir,
1: ama
0: misafir
1: Putin'in tuvaleti yaptığı tuvalet kullanıyor.
0: Toparlıyorlar yani hepsini.
1: Putin'in dışkılarını da bırakmadıklarını söyleniyor.
0: Durumunu,
1: sağlık problemlerini inceliyorlar
0: ama
1: diyorlar.
0: Ama o ritüeldir. Onu,
1: tabii yani hani
0: onu Başkan Esad da yapıyordu
1: Suriye. Özür dilerim ama devlet güvenliği açısından
0: tabii, yaptıkları söyleniyor.
1: İddia ediyorlar bunu.
0: Ama bu bilinen bir şeydir.
1: Evet.
0: Şimdi burada tabii enteresan noktalardan bir tanesi, ben de hocaya tamamen katılıyorum. Aslında genel beklentinin aksine, yani hani İran konuşulacak mı vesaire deniliyor. Ama şöyle bir şey, zaten Trump da böyle İran'ı çok ön plana çıkartmamak amacıyla da yanına biliyorsunuz 12 idi, sonra 14, son dakikada Nvidia'yı kattı. Onun anlamı ne? Yapay zeka ve çip konusunda sana limited access, yani sınırlı şey verebilirim dedi.
1: Peki.
0: Ve sonuçta aslında şöyle bir şey var, hocanın dediği gibi bugün netice itibariyle Başkan Xi yüzlerce yıldır devam eden garip bir şekilde Konfüçyus'la komünizm felsefesini hemhal etmeyi başarabilen ama esas Han emperyalizminin ve uzun erimli stratejilerinin bir yolculuğuna devam eden Çin'in, şu anda Xi burada bir emanetçi, bu yolun bir yolcusu, önde gelen, önde giden koşanı, bir yaklaşımla Çin susarak, bekleyerek hocamın dediği gibi mesafe alır. Acemler ise, Acem diplomasisi ise konuşarak yol alır.
2: Burada enerji anlaşması çıkacak.
1: Hocam.
0: Çıkacak.
1: Murat
0: ama bakın
1: hocam,
0: dikkat edin, Acemlerin zaten dikkat ederseniz çok konuşuyorlar.
2: Evet.
0: Yani özellikle şaşırtarak, çok konuşarak ve hiçbir zaman böyle önceden bir açıkça red etmezler, kategorik red etmezler. Etraftan böyle dolaşırlar. Yani bir Acem'le iş görüşmesi de yapsanız, politik görüşme de yapsanız, bilmiyorum askeri görüşmeler nasıl olur komutanım ama.
1: Kerem, Murat hocam.
0: Tabii.
1: Cumhurbaşkanı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle ve milli sporcularla bir araya geldi. O görüntüleri saat 22'de ekrana getireceğiz. Onun için biraz daha hızlı hızlı başlıkları geçelim istiyorum. Görüşleri alayım istiyorum. Bir de Bülent Bey'e gideyim. Bülent Bey, bu ziyaretler, böyle karşılama törenleri, işin biraz magazinine de girdik ama şöyle, Kerem çok teşekkürler. Putin'in açıklamasını da verdi. Sizden de yorumlamanızı isteyeceğim. Bugün Rus-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş seviyede. Çok iyiyiz diyor, aramız müthiş diyor. Stratejik ittifakımız küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynuyor. Biz kimseye karşı ittifak kurmuyoruz. Hı. Yani kızım sana söylüyorum, Trump sen anla diyor.
0: Birlikteyiz ama...
1: Yani diyor ki biz sana karşı ittifak kurmuyoruz kardeşim diyor Putin. Aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz. Yani senin bu dünyaya yapıp ettiklerin ortada. Sen diyor dünyada dengeleri bozuyorsun. Dolayısıyla barış ve evrensel refah için Çin'le birlikte çalışıyoruz. Sana karşı bir ittifak kurmuyoruz diyor.
2: Çok kutuplu bir
1: peki,
2: dünya.
1: Peki tabii. Bülent Bey ne diyor bütün bu açıklama ve bu karşılamalar ve ziyaretlerle ilgili?
2: Faruk Bey, şunu söyleyeceğim. Öncelikli olarak bu çok daha zor bir maç. Yani her ne kadar şu anda işte Putin açıklamalarını siz de okuyorsunuz, burada bir bahar havası esiyormuş diye düşünüyorsak da ben hiç meselenin öyle olmadığını düşünüyorum işin doğrusu. Çünkü aslında burada bir zoraki aşk yaşanıyor. Batı'ya karşı vermiş olduğu mesaj yönünden, yani bir ayrı kutup olarak Doğu'nun da hala var olmakta olduğunu biraz vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Trump'a karşı ama Çin'le Rusya arasında da acaba meseleler bu kadar basit mi? Şimdi çok uzun zamandır biz özellikle Sibirya'nın gücü, boru hatlarının çalışmakta olduğunu biliyoruz ki Çin biraz da İran meselesine bu yüzden çok ilgi göstermedi. İkinci petrol boru hattı da yolda bu arada. Yani bunu da unutmayalım. Ama burada Rusya ile anlaşamadığı mesele şu, çok ucuz fiyatlı burada Çin satın alma yapmaya çabalıyor ve bu yüzden de Putin son derece rahatsız. Avrupa'dan bildiğiniz gibi çok iyi para kazanıyordu. Ancak Çin de aynı fiyatları kesinlikle ödeme taraftar değil. Bu anlamda aralarındaki bir mesele bu birincisi. İkincisi, şimdi şu uçaktan inişe bir bakın. Eskiden bir Sovyetler lideri gelmiş olsaydı büyük abi küçük abiyi ziyaret etmiş olacaktı. Ama artık şey böyle değil, senaryo böyle değil. Yani burada onlar, daha ziyade artık Çin büyük abi rolüne soyunmaya başladı ki tabii süper güç anlamında bunu Rusya'yı son derece rahatsız eder.
1: Hruşçev dönemleri başka dönemler tabii Bülent Bey, yani başka dünyalar onlar.
2: Tabii tabii, yani hayır, roller değişti Faruk Bey, onu söylüyorum
1: tabii,
2: artık.
1: Tabii.
2: Yani roller değişti. Bu Çin'in...

0: Rusya'yı rahatsız ediyor. Benzer biçimde demografik yapı problemleri var. Ben yayınlarda defaatle vurguluyorum. Özellikle Sibirya'da çok büyük anlaşmazlık içindeler Çin'le. Yani burada Sibirya'da giderek çok büyük alanlar, azalan Rus nüfusu, karşı tarafa bakıyorsun sınırın diğer tarafına anormal bir Çin nüfusu var ve Rusya Çinlilerin buradan toprak almalarını yasaklamış durumda. Baykal Gölü'nde Rus yerleri kandırarak içme suyu almaya çabalayan Çinli firmaların olması üzerine de Rusya bir takım buraya önlemler getirmeye başladı. Yine benzer biçimde Orta Asya'daki nüfus mücadelesi başlı başına bir program konusu olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz daha yeni Türkistan'daydı. Yani Türkistan coğrafyasında da Rusya ve Çin arasında bir çekişme var mı, yok mu? Ve bu çerçevede yine şu da söylenebilir. Askeri teknoloji anlamında da Ruslar son derece mutsuz. Çünkü vermiş oldukları silahlar Çinler tarafından çok çabuk kopyalandı. Ve şu anda Pakistan'da da görmüş olduğumuz üzere farklı dünya ülkelerine satılmaya başladı. Her ne kadar burada mecburi bir nikah diyorum ben Batı'ya karşı. Bunu görüyor olsak da emin olun hem Çin'in hem Rusya'nın arasında da çok büyük problemler mevzu bahis ve Çin'in
1: Ama
0: giderek
1: Bülent
0: burada
1: Bey,
0: ağırlığı da artıyor. Dolayısıyla buyurun.
1: Putin sizin gibi düşünmüyor. Yani siz yeni bir başlık açtınız. Doğru. Her görüş çok önemli. Çok başka bir yerden bizim bakmamızı sağladınız
0: Bir
1: ama
0: ikisini de katmak lazım.
1: Putin diyor ki yani
0: Tabii
1: biz sana
0: şunu da
1: karşı bütün
0: ettiğimizde, şunu da
1: söylemleri
0: ettiğim.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Bakın burada diyor ki mesela biz kimseye karşı ittifak kurmuyoruz diyor. Çok açık. Diyor ki aksine
0: İşte
1: barış ve evrensel refah için çalışıyoruz. Bugün Rus-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş seviyede. Stratejik ittifakımız küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynuyor diyor. Yani Putin sizin söylediğiniz Rusya ve Çin arasında saydığınız başlıklardan hiç bahsetmiyor. Merkezde Amerika var ve ona
0: Yani
1: karşı aslında olmadığını söyleyerek olduğunu ifşa ediyor. Net.
0: işte Faruk Bey, o yüzden diyorum zorunlu olarak bu açıklamayı yapmak durumunda. Yani biliyorsunuz Avrupa ile olan ilişkiler, Amerika ile olan ilişkiler burada yine BRICS meselesi gündeme kesinlikle gelecek. Yuan meselesi gündeme gelecek. İlişkiler o kadar girift hale geldi ki ben biraz sözü oraya getirmeye çalışıyorum Faruk Bey. Yani bu noktada kimse kimsenin dostu değil. Veyahut da Putin'in çok daha iyi bir satranç oyuncusu olduğunu söylemek gerekir. KGB'nin bir numaralı okulundan mezun bir adamdan bahsediyorsunuz. Diğer tarafta Trump'a ben şöyle söylüyorum. Çin 3 tane gol atıp geri gönderdi. Bu maç çok daha zor diye o yüzden söylüyorum. Dost gibi görünüyorsunuz ama sonuç itibariyle süper güçlerin çıkarları ve Rusya'nın bir şekilde süper güç kalma çabasının da burada etkili olduğunu söylemeye çabalıyorum. Batı'ya karşı ittifak içindeler ama kendi içinden de zannedildiği kadar bu kadar iyi bir tablo içinde değiller. Bunu vurgulamaya
1: Peki.
0: çabalıyorum.
1: Ben peki efendim. Çok teşekkürler. Bu arada Murat hocamı bir tahtaya davet ediyorum. Yaşar hocam buyurun siz söyleyin. Hocam bir
2: Tabii.
1: şey
2: Bir şey
1: konuşacağız.
2: söyleyeyim.
1: Bir başlık. Yaşar hocam buyurun.
2: Yani şimdi Bülent
1: Geleceğim.
2: Bey'in söylediği şey aslında bugün uluslararası ortamın
1: Evet.
2: güç ilişkilerinin mutlak surette doğru analizini gerektiriyor. Şöyle bakıyoruz hep, biraz soğuk savaş alışkanlığı.
1: Tabii.
2: Hep böyle dilimizde bir bloklaşma, o bloklaşmanın sanki keskinleştiği, hatların, davranışların belirginleştiği gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Böyle bir ortamda değiliz. Dolayısıyla herkesin herkesle kendine ait çıkarlarını öncellediği ilişkileri var ve bunları koruyorlar. Yeri geliyor Atlantik İttifakı içerisinde Avrupa, konu vakit olsa oraya da gireriz. Avrupa'nın Çin'le öylesine şu anda
1: Derin ilişkileri
2: derin
1: var.
2: ilişki
1: Tabii.
2: adımlar atıldı ki bak 2025 senesinde sadece Avrupa Birliği üyesi düzeyinde değil Avrupa Komisyon Başkanı'ndan dış ilişkiler güvenlik temsilciliğine kadar Çin ziyaretleri yapıldı, çok önemli anlaşmalar yapıldı. Avrupa kamuoyunda yapılmış bir araştırma da Amerika'nın Avrupa'ya ilişkin bakışını yani
1: Anladım.
2: Çin çok daha geride kalıyor.
1: Eski
2: Şimdi dolayısıyla
1: alışkanlıklarla bakmayalım
2: bir
1: diyorsunuz.
2: yerde bir
1: Evet.
2: aktörle yan yana geliyorsunuz.
1: Evet.
2: Bir başka yerde aynı aktörle başka bir konuda karşı karşıya geliyorsunuz.
1: Anladım.
2: Nedir o zaman beceri? Bu ilişkiyi bu karşıtlıkla bir arada olmayı yönetebilme becerisine bağlı. Bu
1: Doğru.
2: Türkiye ile Rusya ilişkisi bunun en müşahhas örneğidir.
1: Çok doğru. Latife olsun diye söyleyeceğim. Herkes Çin, Çin, Çin, Çin derken en son Doğu Bey haklı çıkacak valla. Doğu Perinçek, yani Doğu Bey bu konuda yükselen Çin, güç Çin, Çin'le iş tutmalı yani işbirliği yapmalıyız falan derken Şimdi bakıyorum herkes Çin'e gidiyor.
2: Evet.
1: Yani günün sonunda bayağı bir ciddi ziyaretçiler.
3: Evet.
1: Hocam eğer eğer müsaade eder kızmazsanız Mete Bey'den iki cümle alayım. Evet.
3: Tabii tabii.
1: Yorulmadınız değil mi?
3: Hayır hayır. BRICS yani, meselesini demin de ben de gündeme getirmek istedim.
4: Bu ilişkili siz anlatırsınız. Ben ama şunu farklı düşünürüm. Yani bir Çin ya da bir Rusya Amerika'nın dış projeksiyonuna, küresel projeksiyonuna askeri olarak, ekonomik, teknolojik olarak ortak olabilecek durumda değil. Dünyanın biz bakır, telefon, bilgisayar vesaire konuşuyoruz ama dünyanın bu anlamdaki sorunlu alanlarına Suriye örneğinden geldiğimizde
1: evet.
4: Çin'in hiç müdahaleci olmadığını, kulağının üstüne yattığını, gene Rusya'nın bazı konularda çıkarları dışında üstüne yattığını biliyoruz. Ama neticede Amerika dışında başka kutuplu bir dünyaya doğru gidiliyor belki denilebilir ama Çin merkezli bir çok kutuplu dünya derseniz ona da ben naçizane itiraz ederim. Çünkü burada detayına girmek istemem. Değerli hocam anlatır ama buradan çıkacak olan şey Amerika Birleşik Devletleri'ne nispet mi yapar dersiniz? O zaman söyleyeyim. Bir zamanlar Avrupa'yı besleyen doğalgaz yatakları Sibirya Gücü 2 boru hattıyla ki yıllık 50 milyar metreküplük bir doğalgaz anlaşması şu an şu arkanızda gördüğünüz iki liderin masasında. Yani ucuz enerjiye ulaşacak Çin. Ve burada bir düşmanlık, bir rekabetten ziyade çok kutuplu herkes çıkarına göre ülkelerle yakınlık kuruyor.
1: Peki,
4: değil mi?
1: Peki efendim.
3: Şimdi burada...
1: Şimdi evet. Hocam gördünüz tabloyu. Evet. İzleyicilerimiz için hızlıca bir seslendirelim. Tabii. Rusya'nın Çin'e en fazla ihraç ettiği ürünler...
3: Dikkat ederseniz hep doğal ürünler.
1: Evet bunlar.
3: Evet.
1: Çin'in Rusya'ya katma en fazla ihraç ettiği ürünler de bunlar.
3: Evet.
1: Zaten yakından izleyicilerimiz de okuyorlar. İşte petrol, doğalgaz, kömür, bakır, kereste, yakıt, deniz ürünleri, tarım ürünlerini... Rusya Çin'e satıyor. Otomobil, traktör, bilgisayar, akıllı telefon, sanayi ekipmanları, tüketim mallarını da Çin'den alıyor. Şimdi söylenir, rivayettir, doğrudur, değildir bilmiyorum. Onu da latife olsun diye söyleyeyim. Merhum Demirel elektrik meselesini konuşuyormuş bir gün. Yani Türkiye'nin elektrik aldığı ülkeler vesaire. Demiş ki ya da dediği rivayet edilir. İşte biz demiş Bulgaristan'dan kışın elektrik alıyoruz demiş. Sonra da demiş ki yazın da Bulgaristan bize satıyor demiş. Yani aslında ikisinde de biz alıyoruz. Ama hani Bulgaristan küçük bir ülke o dönemlerde bize elektrik satıyor. Her ikisinde de biz Bulgaristan'dan elektrik alıyoruz demek yerine kışın Bulgaristan bize elektrik satıyor. Yazın da Bulgaristan'dan biz alıyoruz demiş.
3: Evet.
1: Şimdi buraya baktığımızda Rusya gerçekten doğal ürünleri satıyor ama ne varsa her şeyi de alıyor Çin'den.
3: Evet, yani
1: bu tabloyu bir yorumlayın bize.
3: Genel olarak bakıldığında aslında iki ülke arasındaki ilişkilerde Rusya görece katma değeri düşük ürünleri katma değeri yüksek ve teknoloji ağırlıklı bir kompozisyonla dış ticaret ekseni oluşmuş oluyor.
1: Evet.
3: Tabii Rusya'nın en büyük şeylerinden... ekonomik güçlerinden bir tanesi hiç şüphesiz doğal kaynaklar bakımından zenginliği.
1: Evet.
3: Biraz evvelki ifade eğer bundan 10-15 yıl evvel olsaydı sosyalizmin ortak refahı ve dünyada işte...
1: Yaşar Hoca diyor ya eski şeyler o öyle konuşsa
3: böyle diyecektim. Onlar o zamanlar öyleydi yani. Şimdi bakın dikkat edin çok enteresan genel refahın yükselmesi falan diyor. O zamanlar işçi sınıfının refahından vesaireden esenliğinden bahsedilirdi. Şimdi bir kere bu iki ülke BRICS içerisinde, BRICS yapılanması içerisinde bunu bir tarafa koyalım. Ve tabii netice itibariyle...
1: BRICS demişken hocam yani BRICS de böyle bir isim, ortada böyle bir isim dolaşıyor da...
3: Dolaşıyor.
1: Yani... Ama hiçbir etki metki olmadı
3: evet,
1: şu ana
3: ama değerli hocam hatırlarsanız sadece 3-5 yıl evvel şöyle bir tez de vardı. Artık biliyorsunuz rezerv para olarak Amerikan dolarının değeri veya hükmü kalmıyor. BRICS başta olmak üzere işte Brezilya gibi, Rusya gibi, Çin gibi ülkelerin altın karşılığı olma özelliğini kaybeden dolara karşı biraz kahve, biraz altın, biraz petrol böyle bir sepet karşılığıyla BRICS parası çıkacak. Hatta hatırlarsanız Rusya Merkez Bankası'nın böyle hoş bir başkanı var. Gayet kabil hitap bir hanımefendi. O böyle şey yapmışlardı bir tane prototip bir BRICS parası yapmışlardı ama onlar bir parça ortadan kalktı.
1: Olmadı
3: bu işler. Bu aslında Trump'ın gösterdiği bu zor şunu da gösterdi. Yakın zamanda 5 ila 10 yıl içerisinde petrodolar ve rezerv parada bir değişiklik olmayacak. Çin elbette enteresan bir nokta. Hocamın demin dediği gibi aslında Çin'i okumaktan ziyade görmek de gerekiyor.

0: gerekiyor.
1: Hocam Şii'nin önünü kesiyor musunuz? Küçük bir adım.
0: Tabii tamam. Şöyle açayım.
1: Yok o kadar değil.
0: Öyle bir,
1: o kadar
0: öyle, öyle bir haddimiz ya, olmamak estağfurullah gerekir.
1: Yani. Hocam, estağfurullah. Çin'e az önce Kerem kulağıma dedi ki Putin önünde duruyorsun, Putin oldun dedi. Evet. Ben çekildim. Şii'nin önünde de siz duruyordunuz.
0: Evet. Şimdi
1: bir şey sorayım mı? Burada bu da temel bir soru ama kısa bir cevap sonra tabii devam edin. Alan mı bağımlı, satan mı? İyi bir soru ama bu.
0: Şimdi evet, evet doğrudur ama ticarette bu iş iki taraflıdır. Yani
1: en çok kim bağımlı?
0: Netice itibariyle
1: hocam tabii, burada hangisi daha?
0: Tabii şu anki yaptırımlar ve ambargolar dolayısıyla özellikle stratejik ve teknolojik ürünleri temin etme konusunda Rusya bağımlı.
1: Peki Rusya'da, yani burada, Rusya'da buraya doğalgaz, petrol vermeyince o ürünleri Çin nasıl yapacak?
0: Doğru, orada. Yalnız tabii Çin'in zaman içerisinde biliyorsunuz petrole olan bağımlılığında bir artış yok. Tam tersine bir gerileme var. Bir kere Çin gayet versatil, öyle demokratik bir ülke olmadığı için gayet rahat gene kömür üzerinde, yani kömürü yakarak %55 ile 60'ı enerjinin kömürden.
1: Ama Ruslardan da alıyormuş.
0: Alıyor. Kömürden alıyor zaten ama biliyorsunuz yeşil enerji vesaire var.
2: Yani yenilenebilir aslında şeyde de oldukça müthiş mesafe kaydı.
1: İyi evet, değil mi? Yenilenebilir.
0: Ama orada da 20-25. Yani aslında Çin evet müthiş bir tenakuz ülkesi. Yani baktığınız zaman netice itibariyle bir taraftan aslında özellikle elektrikli otomobillerde vesairede veya güneş panellerinde veya bir takım böyle modern ve önü açık kulvarlarda önceden devlet otoritesiyle yatırım yaparak, orada da tabii normal rekabet koşulları yok. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ne 2001 yılında girdi ama o dönemden beri aslında Çin hep böyle biliyorsunuz çok önemli stratejik gelişmeler gerçekleştirdi. Evet, evet. Son 8 ila 10 yıl içerisinde değerli hocam Çin'in bir sessiz devrim gerçekleştirdi. Şunu gördü: 35-40 yıldır fason üreterek, belirli kalitelerde üreterek, başkaları için üreterek bir noktaya kadar geldik. Bundan sonra yapmamız gereken Çin malı fason maldır, tapon maldır, ucuz maldır gibi görüşleri ve buradaki bize biçilen değer ve katma değer ve kar marjlarını bir tarafa bırakıp dünya markası çıkartacağız. Çin malı kaliteli maldır yaklaşımını ortaya koyacağız. Nitekim son 8 ila 10 yıl içerisinde biliyorsunuz dünya markaları çıkartma konusunda da bayağı başarılı oldular. Ama şimdi bu iki dünya biliyorsunuz bir böyle iki ülkeli vesaire bir şey değil. O merkantilist dönemlerdeki.
1: Tabii.
0: Şimdi bir de şeye bakalım. Bütün bu tablonun dışında Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki tüketimin 1/3'ünü hala Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştiriyor. Amerikan pazarı her türlü tüketici profilinin bulunabileceği yegane pazardır. Dolayısıyla Başkan Trump hani gümrük vergileri koyarken dediler ya, ne yapıyorsun bu kadar yüksek vergiler, bir indiriyorsun bir çıkarıyorsun. İnsanlar Amerika'dan ne ürün alacaklar ne ürün satacaklar. Trump dedi ki Amerikan pazarıyla iş yapmak için herkes can atar. Göreceksiniz yapacak.
1: Bence haklı.
0: Tabii haklı. Dolayısıyla
1: ya onun için hocam özür
0: dolayısıyla
1: dilerim.
0: Çin'de
1: evet, evet. Onun için sordum. Hani alan mı bağımlı, satan
0: yok
1: mı bağımlı?
0: Yani,
1: anladım şimdi. 1,5 evet milyar nüfus.
0: Evet.
1: Ya ben
0: şimdi
1: hocam
0: bir olayı daha anlatacağım.
1: Tamam. Hızlıca tamam anlatacaksınız. Tabii. Yani biz dünyalılar, Çinli olmayan dünyalılar toplanıp her yıl her birimiz Çin'e yüzer dolar para versek bile aslında iyi bir iş yapmış olabiliriz. Ben, yani 1,5 milyar insanı bir yerde tutmak.
0: Bravo.
1: Hani dünyaya salmamak. Yani gerçekten Çin'in yaptığı başarılı bir şey. Tabii. Hani Çin, biz Çin'e, Çin devlet başkanına şunu demeliyiz: aman aman sen bu ülkeyi ayakta tut. Hani bu taraflara gelip ortalık karışmasın. Her yıl 100'er dolar da veriyoruz dememiş
0: şimdi
1: lazım. Yani
0: ben,
1: büyük bir iş yapıyor.
3: Ben 105 bin öğün yemek çıkmaz.
1: Yani böyle bir
0: bakın
1: şey olabilir
0: ben,
1: mi?
0: Ben 2000'li yılların başında Guanghua School of Management'ta ders vermeye gittiğimde sabahleyin erken saatte Pekin tren istasyonuna gittim. Neden gittim biliyor musunuz? Taşra'dan Pekin'e iş bulmaya gelen gençler geliyor.
1: İnanılmaz görüntüler onlar.
0: İnanılmaz. Böyle bir insan seli orada kendimi hissettim. Herhalde böyle, herhalde o Çin Seddi'nin gerisinde atalarımız da öyle hissetmişlerdi. Evet. Dedim ki ben ki görüşümüz gayet iyi bilinir. Allah Çin Komünist Partisi, yani tenakuz için evet, söylüyorum evet, biraz evet, abartı evet. Çin Komünist Partisi'ne zeval vermesin. Bu Komünist Partisi burada duracak
1: aynı
0: ki
1: düşünüyorum.
0: Burada duracak ki buna. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Bu kadar uzun bir süre, çok açık ve net söylüyorum. Biraz vulgarize ediyoruz tabii. Lütfen evet şey yapın. netice itibariyle biz bu kadar sene arabaya binebildiysek, buzdolabı kullanabildiysek,

0: kullanabildiysek oradaki Çinlilerin görece bu imkanlara ulaşmasındaki eksikliklerdendir.
1: Peki.
0: Yani onlar eğer her Çinli dediğiniz gibi öyle 3 kilo portakal yese, 2 tane buzdolabı alsa bize buzdolabı üretecek ham madde kalmazdı.
1: Ünal
0: dolayısıyla
1: hocam,
0: dolayısıyla hocam, yani bu işin tabii teşbihi hata olmaz, biraz ironik tarafı ama
1: tabii, tabii.
0: Yani
1: bunu da birlikte gideceğiz. Ünal tamam. Hocam da eklemesini yapsın.
0: Tamam.
2: Hocam belki çok az değerlendirmesini vakit, katkı belki
1: buyurun, buyurun, yerinde buyurun,
2: olacaktır.
1: Buyurun efendim.
2: Şimdi 200 milyar dolar civarında bir ticaret hacmi var.
1: Evet.
2: 200 milyar doların Rusya'nın Çin'e satmış olduğu Çin'in uluslararası ticaret hacminin %4'ünü oluşturdu.
0: Evet.
2: Bakın rakama bakın.
1: Yani belki ne kadar bu küçük aslında. %4'ünü oluşturuyor.
2: Çin için.
0: Evet. İran için de aynı komutanım. İran için de dikkat edilirse İran... Evet. %90 petrol şeyinin %85 ama Çin için %12. Evet, o kadar.
2: Onun gibi.
0: O kadar. Şimdi çok burada az. Evet.
2: Yani mukayese etmek anlamlı.
1: Ne kadar büyük tabii, tabii, bir evet. ekonomi onun için.
0: Bir de şöyle bir şey
1: Yaşar
0: var.
1: Yaşar Hoca da bir ekleme yapacak. Yapsın
0: peki,
1: mı?
0: Tabii, tabii.
3: Ya bu Putin ziyaretinde ne farklı oldu öncekilere göre? Bunu da sormamız gerekiyor. Birincisi ona Bülent Bey zannediyorum ona değinmek istedi. Bu Sibirya hattı var.
1: Evet.
3: Yani
1: evet,
3: özellikle evet. Çinliler bu konuda çok soğuk bakıyorlardı fiyat meselesinde. Hı hı. Ama şimdi Hürmüz'deki kaybı nedeniyle bir anlamda kara kaynak olarak, boru hattı olarak bu görüşmede bunun imzalanması bekleniyor. Bunu göreceğiz. Sibirya hattının Çinliler ikisi arasında.
1: Boru hattı.
3: Evet.
1: Evet.
3: Bu önemli. İkincisi ilk defa sadece bu enerji tarafıyla değil Rusya ile Çin'in ortak teknoloji yatırımına ilişkinde bir takım anlaşmaları var. Çin özellikle bu robot teknolojisi, yapay zeka meselesinde. Bir de tabii Çin'in bir farklı ayrıcalığı bu son ileri stratejik teknolojinin çok önemli girdisi olan nadir toprak
1: bir
3: elementleri.
1: Bir tek cümle reklama gidiyorum.
0: Evet.
3: Nadir toprak elementleri
1: Gökhan,
3: konusundaki
1: bir cümle
3: durumu.
1: Alacağım geleceğim.
0: Amerika Birleşik Çin öyle bir Amerika ister ki siyasi ve askeri bakımdan gücü tartışmalı ve düşündürücü hale gelsin ama ekonomik gücü ve tüketim iştahı kesinlikle
1: kapanmasın. Pazarı açık kalsın.
0: Aksi takdirde Çin'in kurtuluşu yok.
1: Peki. Farklı. Bir cümle. Murat Hocam gelin yeni, böyle birlikte
2: gidelim. Rusya'nın Çin'e yeni açmayı planladığı hat, doğalgaz hattı 50 milyar metreküp yılda. Türkiye Cumhuriyeti 50-60 milyar metreküp yılda biz harcıyoruz. Bak bizim Türkiye'nin harcadığının Çin'in 1,5 milyar nüfusu ve o ekonomik büyüklüğü içerisinde 50 milyar metreküpün ne kadar küçük olduğunu da bu arada altını çizelim. Evet. 50 milyar metreküp deyince böyle Rusya'dan
4: 55.
1: Oluk, o kadar, 55 o kadar ciddi bir rakam, çok büyük rakam.
2: Rakam mukayesesi için söyledim.
1: Yok. Çok teşekkürler. Peki o zaman bir araya gidelim biz. Murat Hoca ile birlikte gidelim.
0: Hay hay.
1: Aranın ardından bakalım neler olacak. Teşekkürler
0: hocam. Sağ olun, teşekkürler.

Döndük, devam ediyoruz. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle yaptığı buluşma, daha doğrusu gençlerle buluştu, milli sporcularla buluştu. O konuşmalar, oradaki gelişmeler, oradaki karşılıklı gençlerle yaptığı sohbet birazdan ekrana gelecek. Onu gireceğiz ama onun öncesinde özellikle bu mesele, daha doğrusu Çin merkezli ziyaretler, giriyor muyuz? Peki, Cumhurbaşkanı'nın gençlerle buluşması.

Sevgili gençler, kıymetli milli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin şahsında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız. Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, gerek spor, gerek eğitim, gerekse meslek hayatınızda hepinize başarılarla dolu parlak bir gelecek diliyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki

0: gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye yüzyılını hayata geçirecek öncü mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Kıymetli genç kardeşlerim, şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira milli mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır. Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taşlanmıştır. Böylece Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sevgili genç kardeşlerim, sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23 buçuk yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum.
1: Değerli gençlerimiz, efendim bugün burada Zatı Devletleri'nin kabulleriyle ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimizle Ay Yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden milli sporcularımızla buluşmuş olmanın heyecanını ve

0: gururunu yaşıyoruz. Bir kez daha tüm gençlerimize, tüm konuklarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sevgili gençlerimizden sorular almak isteriz. Soru soracak arkadaşlarımızın da kendilerini tanıtmalarını önemli rica ediyoruz. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Uşak İlliği temsilcisi Meryem Nisa Apaydın. Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'ndeyim. Sizleri görmekten onur duydum öncelikle. Geçen hafta sonu yaşanan Kocaeli Gençlik Etkinliği'nde sizler de oradaydınız, teşrif ettiniz. Bugün ise bizi burada ağırlıyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve buradaki tüm katılımcı arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Gençler dışarıda bir araya geldiğinizi biliyoruz. Böyle güzel etkinliklerde bizlerle sık sık buluşuyorsunuz. Size sorum şu yönde olacak. Bizlerle sık sık buluştuğunuzu biliyoruz. Bizlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor ve sizin için ne tür artıları var? Bunları bilmek istiyorum.
2: Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak burayı bir millet kütüphanesi olarak inşa etmeyi, özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada bir gençlik merkezimiz var. Aynı şekilde İstanbul Rami'de de yine bir gençlik merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum. Ve ne kadar genç kalırsak gençliğe de inanıyorum ki inşa etmede gençlik ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum. Ve bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızla hem beni siz genç tutuyorsunuz, hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz ve atacağız.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, ismim Ada Tüysüzoğlu, Cenevre'den katılıyorum.
2: Nereden katılıyorsun?
3: Cenevre'den, İsviçre. Yurtdışlıkta Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın vesilesiyle bu Gençlik Spor Bakanlığı'nın Genç Temsilciler Programı'na katılma imkanı buldum. Şimdi benim gibi ailesiyle ya da tek başına yurt dışında öğrenim gören pek çok arkadaşımız var. Onlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Gençlik ve Spor Bakanımız, konuş bakalım.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle yurt dışındaki gençlerimizle ilgili yurt dışı Türkler Başkanlığı ile beraber ortak çalışmalar yapıyoruz. Bunların başında gençlerimizi Türkiye'ye getirip Türkiye'deki önemli yerleri gezdirmek ve özellikle de gençlik kamplarında onları misafir ederek kendi ülkelerini tanımalarını veya bizim öğrencilerimizin oraya gidişlerinde onlarla diyaloglarını artırmayı amaçlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'da yaklaşık 5 milyonun üzerinde bir vatandaşımız var. Bunların içerisinde gençler var. Bu gençlerimiz özellikle kendi ülkelerinde başarılı işler yapıyorlar. Sizin de her zaman tavsiyeniz bulunduğunuz ortama da en iyi şekilde hem siyasete katılın, hem sivil toplum kuruluşlarına katılın, hem iyi eğitimler alın, hem iş adamı olun, hem o diasporada güçlü olun diye tavsiyeniz var her gittiğiniz ortamda. Biz de gençlerimize hem yetiştiklerinde ülkemize gelip bilim ve teknolojide hizmet etmelerini, aynı zamanda sporda başarılı olanların da bizim bayrağımızın altında gerekli işlemleri yapmalarını arzu ediyoruz. O yüzden gencimiz, İsviçre'den katılan gencimizin bu arzusu çok önemli. Siz de her zaman gençlerin önünü açıyorsunuz. Verdiğiniz vizyonla, çizdiğiniz gençlerle ilgili vizyonla. Onlarla gurur duyuyoruz. Bizim geleceğimiz, siz de ifade ettiğiniz Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı, Türkiye yüzyılı, sporun yüzyılı. Dolayısıyla bu gençlerimize güveniyoruz. Emin adımlarla teknolojide, sporda, kültürde, her alanda emin adımlarla yürüyoruz. Güçlü Türkiye için yürüyoruz. O yüzden sizin liderliğiniz gençlerimize ilham alıyor. Teşekkür ediyoruz. Ben de sizin burslarınızı okuyan bir genç olarak özellikle de ülkemize hizmet ediyoruz. Bu da çok önemli. Sizin gençlere verdiğiniz önemlerden bir tanesi.

0: Az edemedim.
1: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Bilecikli temsilcisi Yusuf Borlu. Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Benim sorum milli takımımızla alakalı olacak. Milli takım 24 yıl aradan sonra bu sene Dünya Kupası'na gidiyor. Grupta Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya var. Şansımız nasıl olur sizce? Nereye kadar ilerleyebiliriz? Ve son olarak sizce Dünya Kupası şampiyonu kim olur? Teşekkür ederim.
2: Sen söyle Osman. Hadi.
0: Evet, zaten devletlerinizin Türk sporuna yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Evet, dünya standartlarına stadyumlarımız var. Milli takımımız, bizim çocuklar bu yıl 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. Siz de çok desteklediniz. Her maçı takip ettiniz. İnanıyoruz ki milli takımımız Amerika'da düzenlenen Amerika, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği Dünya Kupası'nda grubunda ilk maçını biliyorsunuz Avustralya ile oynayacak. Sonra Paraguay ile San Francisco'da oynayacak. Ondan sonra da Los Angeles'ta Amerika ile oynayacak. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Bütün arzumuz da bu. Çünkü genç ve dinamik bir takım var. Çok hareketli. İyi bir jenerasyon yakaladı takım. Arda Güler gibi, Kenan Yıldız gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli sporcular var. Kendi takımlarında başarılı sezon geçirdiler. Tabii aynı zamanda Türkiye'deki sporcularımız da, kalecimiz Uğurcan'dan tutun diğer Orkun Kökçüsü, Beşiktaş'taki hepsi çok çok iyi durumdalar. İnancımız o ki milli takımımız gruptan çıkacak. Birinci çıkmasını arzu ediyoruz. Birinci çıkarsak üst çatala, yani eşleşmede çok büyük avantaj var. Benim düşüncem takımımız 16 hatta çeyrek finale kadar gelip sürpriz yapabilir. Her şey olabilir. Daha önce 2002'de dünya üçüncüsü olduğu gibi bu çocuklar çok şeyi başarabilirler. Biz de millet olarak onların arkasında olacağız. Maç saatleri tabii sabah 5, 6, 7 ama olsun, biz onları destekleyeceğiz, yürekten destekleyeceğiz. Siz de her zaman milli takımın yanındasınız, takip ediyorsunuz. Teknik direktörünü, takımını, motivasyonunu, her şeyini takip ediyorsunuz. Biz Amerika'da Türkler olarak iyi işler yapacağımızı ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kim şampiyon olur derseniz, tabii favoriler arasında en son İspanya iyi durumda. Arjantin var, son dünya şampiyonu. Yine Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz.
2: Sürpriz yapabiliriz değil mi? Yani
0: başarırız diyorum ben de.
2: Biz kazanacağız diyeceğiz.
0: Kazanacağız efendim, tamam.
2: Kazanmak.
3: Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Simge Çevik, Manisa temsilcisiyim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, %100 İngilizce, Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Şimdi size sorumu yöneltmek istiyorum. Son zamanlarda maalesef gençlere hedef alan ya da gençler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Sizler bizleri korumak ve bizlerin geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için çalışıyorsunuz. Burada ailelere ve devlete düşen görevlerden bahsediyorsunuz. Peki bizlere düşen görevler nelerdir? Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız? Sorum böyle. Çok teşekkür ederim Sayın
2: Ben teşekkür ediyorum. Siz zaten şu anda soruyu da sordunuz, cevabını da verdiniz. Çünkü bu şiddet, bunun yanında özellikle de meşru olmayan bütün yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin asla yaşamı içerisinde yer almamalıdır. Yani gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Ve bu gençliğimiz inşallah Rıza'nın çırpmaları attığı gibi kötü alışkanlıkları da şöyle yer ile yeksan etmeli ve artık

0: Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Sağ ol.
2: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Sude Şengüray. Bugün Adana ilimizi temsilen buradayım. Öncelikle sizleri görmek benim için çok büyük bir onur. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi %100 İngilizce Beslenme ve Diyetetik bölümünden yeni mezun oldum. İzninizle bugün size sormak istediğim soru, devlet yönetiminde ve siyasette gençlerimize çok büyük bir önem verdiğinizi ve yer verdiğinizi biliyoruz. Onların aslında devlet yönetimine kattıkları ortak noktalar, kazanımlar nelerdir? Ve gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu? Aynı zamanda beraber çalıştığınız gençlerin ortak özellikleri nelerdir Sayın Cumhurbaşkanım? Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Şu anda şu çatı altında gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez. Şu anda burada öyle zannediyorum ki 200 kadar gencimiz var. 205 gencimiz var ve bu gençlerimizin hepsi üniversiteli ve bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik. Biz Türkiye'nin yarınlarını inşa eder miyiz? Bana sorarsanız ederiz. Hiç burada şüpheniz olmasın. Aramızda sporcu gençlerimiz var ve bu sporcu gençlerimizin her biri birbirinden kıymetli. Her biri geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde. Dolayısıyla da bakın daha geçenlerde işte tekvandoda şampiyonluklar kaptık. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Demek ki yaparsak oluyor. Bütün mesele kararlı olmak ve yapacağız dediğimiz zaman yaparız. Bunun için de Rıza, şimdi sen olimpiyata hazırlanıyor musun? Sesini duyalım ya.
3: Evet Cumhurbaşkanım. İnşallah hedefim 2028.
0: Ne zaman 28?
3: 2028 olimpiyatları, aynı zamanda da o zaman da güreşi bırakma tarihimiz.
0: Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bırakmak.
3: İnşallah hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek.
0: Değil mi?
3: Evet. Şimdi Avrupa rekorunu yeni kırdık. Alexander Karelin'in bildiğiniz gibi. He. 13. kez kazanarak. Tabi bu benim için
0: ama sen şimdi
3: moral oldu.
0: Yani Alexander Karelin'i geçtin. Değil mi?
3: Evet. Avrupa rekorunu geçtim.
0: Geçtin. Şimdi olimpiyatta da bu rekoru kırmak lazım.
3: İnşallah. Olimpiyatta taşlandıracağız hepsini inşallah.
0: İnşallah.
3: Bizler emek harcayalım, çok çalışalım. Yeteneğimizi de ülkemiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz inşallah.
0: Ama bizi mahcup etme.
3: İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Sağ ol. Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım. Ve

0: bayağı formunda. Bugün malum toplantılarımız yoğun ve sizlerle şu anda bir arada olduk. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz. Ben tabii 16 yaşında futbola başladım. Ve 16 yaşından itibaren futbol. Peki baskete ne zaman derseniz baskete burada başladım. Ve sağ olsun çok çok iyi arkadaşlarımız var. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Ondan dolayı da tabii aramızdaki yarış biraz hızlı gidiyor. Ama o da bize ayrı bir hırs veriyor. Haftada en az 2 gün, 3 gün bu basketi oynuyoruz. Ama futbolda tabii biraz çekiniyorum. Futbol artık ara verdik. Şimdi basketle işi sürdürüyoruz. İyi gidiyor. Ama aramızdaki sporcu arkadaşlarımızın hassasiyetleri önemli. Rıza bu son güreşlerde attığın çırpmalar muhteşemdi. Bu çırpmalarla da Macar'ı yerden yere vurdum. Bundan sonra da inşallah iyi hazırlanıp olimpiyatlarda neticeyi alacağız. Hangi sporu yapıyorsun?
1: Voleybol.
0: Ha, bu ne bu? Hangi takımda oynuyorsun?
1: Şu anda Eczacıbaşı'nda oynuyorum ama A Milli takımda. Şu anda kamptan geldim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Şu anda durum nasıl?
1: Şu anda durumum iyi. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Neyse, büyük geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Merve, bilgisayar mühendisliği okuyorum. Öncelikle burada bulunmaktan çok mutluyum. Size sorumsa birçok torununuz olduğunu ve onları çok sevdiğinizi biliyoruz. Hatta bazıları artık çocukluktan çıkıp gençliğe adım attılar. Onlarla gündelik hayatınızda neler konuşuyorsunuz? Size verdikleri tavsiyeler ya da yaptıkları eleştiriler oluyor mu?
0: İşte şimdi konuştuklarımızı konuşuyoruz. Gençlerle neler konuştuğumuzu buradaki sohbette olduğu gibi konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, ben 2014'te trafik kazası geçirdim. 2014 yılından önce de profesyonel tekvandocuydum. Uzun yıllar 12-13 yaşlarında başladım spora. 17 yaşında trafik kazası geçirdim. Arabamız uçurumdan uçtu. Orada omuriliğim kırıldı, annemin de boynu kırıldı. Annem ve ben şu an engelliyiz. Annem boynundan aşağısını kullanamıyor. Ben de belimden aşağısını, ama hayat hepimiz için. Bu hayatta yaşamak ve var olmak için varız. Ben de hep bunun mottosu ile ilerledim. Sağlıklı bir bireyken daha sonrasında engelli oluyor olmak hayatı bitirmiyor. Sadece hedefleriniz ve amaçlarınız olmalı diye düşünüyorum. O yüzden de biliyorsunuz Okçular Vakfı'nda 2018'de okçuluğa başladım. Artık baktık tekvando yapamayacağım. En azından yapabileceğim bir spor olsun.
0: Okçulukta da
3: Hem
0: yani
3: dünya hem Avrupa.
0: işi götürüyor ha.
3: Bunun en büyük sebeplerinden biri de Okçular Vakfı'na çok şey borçluyum gerçekten. Yani burada çok büyük bir vefa duyuyorum hem size hem Okçular Vakfı'na. Çünkü ilk okçuluğa başladığımda okçuluk yapacak sandalyem dahi yoktu. İlk Okçular Vakfı aldı sandalyemi ve o gün bir söz verdim. İnsan kendi için bir şeyler yapabilmeli. Bazen bencil olabiliyoruz ama hayatın diğer noktasında sizler için bir şeyler yapılıyorsa o vefayı her zaman sürdürebilmek lazım. En büyük borçlarımdan biriydi. O yüzden hem Paralimpik oyunlarında şampiyonluk kazanıp

0: hem dünya şampiyonu olup hem Avrupa şampiyonu olup sizleri ve Türk milletini gururlandırdığım için çok mutluyum. Benim için çok değerli. Bu arada annemi de spora başlattım.
1: Öyle mi?
0: Annem bocce sporu yapıyor ve 2028 Los Angeles'ta dünyada bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Anne kız. Paralimpik oyunlarına ekmek için bir hedef koyduk. Türkiye ikincisi oldu, Türkiye üçüncüsü oldu. Onun da sponsorluğunu ben yönetiyorum şimdi. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani
1: maşallah.
0: Bu millete çok şey borçluyuz, Türk milletine. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırabilmek için de boynumuzun borcu diyoruz. Çok teşekkürler.
1: Maşallah.
2: Ben Deniz Melike Karadağ, Tekirdağ ilini temsilen buradayım. Öncelikle sesim kısık, kusura bakmayın. Fakat yine de sorumu size sorabilmek için şu an tam karşınızda bulunmaktayım. Koç Üniversitesi'nde hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Ve bölümümle alakalı bir soru size yöneltmek istiyorum. Şu an bildiğiniz üzere sosyal medya akımları inanılmaz popüler düzeyde. Ve dünya genelinde gençlerimizi hedef alan belirli akımlar var. Ve bu akımlar kimi zaman her zamanki gibi ne yazık ki masum olamayabiliyor. Bazen sapkınlığı veya ahlaki yoksunluğu ele alabiliyorlar. Bu doğrultuda devletlerimizin buna göre politikalar izlediğini biliyoruz. Sizin bu konuda sosyal medyayı konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Bunu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bu hassasiyetinize çok çok dikkat ediyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Ama sizin buradaki duruşunuzu takdirle karşılıyorum. Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Ama bu duruş var ya, bu duruşunun sebebiyle de sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız. Yeter ki siz bu duruşu sağlayın.
2: Teşekkür ederim.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim izninizle son sorumuzu da böylelikle almış olduk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz Gençler ve Milli Sporcular Buluşması programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızda bizlere ev sahipliği yapan ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli sporculara, kıymetli gençlerimize huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz efendim. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle ve milli sporcularla buluşması, oradaki soru cevap açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Nedir ne değildir de son bölümdeyiz. Son bölümde elbette yarım kalan bir konu, Çin meselesi önemli. Zira herkes Çin'e gidiyor. Meseleyi, konuyu tartışıyorduk. Bu önemli ziyaretler neden Pekin'de gerçekleşiyor? Çin'den dünyanın beklentisi nedir? Büyük ülkeler için Çin hangi noktadadır? Bunu konuşuyorduk ve burada yarım kalan görüşler var. İfade edilemeyen düşünceler var. Onları toparlayacağız. Ünal Bey, bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyeceksiniz. Sizinle tekrar açalım perdeyi.
5: Olur. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le görüşmesi, Çin'in Rusya ile görüşmesi veya diğer işte Avrupa ülkeleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail, onlar da biliyorsunuz gittiler bu son dönemde. 15 gün içerisinde değil ama öncesinde onlar da o bölgeye gittiler ve görüştüler. Şimdi Çin bir odak noktası oldu. Bir güç odağı gibi böyle. Kendisini de belki de Çin'e bu şekilde ziyaretlerin olması aynı zamanda Çin'in de küresel rolünü de arttırıyor. Veya Çin en azından kendine bazı ilave düşündüklerinin de ötesinde rol biçiyor. Bu ziyaretler aynı zamanda ister istemez bunu da yaratıyor. Şimdi son Putin'in

0: ziyareti tabii 25 defa ziyaret etmiş.
1: Çin'i.
0: Yani evet, Çin'i. Bu şu anlama geliyor, hemen komşu, bizim çocuk gibi yani çok böyle...
1: Neredeyse yılda bir ziyaret etmiş.
0: Evet, ziyaret etmiş.
1: Her yıl ziyaret etmiş gibi görünüyor Putin'in devlet başkanlığını 3 aşağı 5 yukarı hesapladığımızda.
0: Şimdi az evvel baktığımızda, Putin'in ifadesine baktığımızda bir ittifaktan ziyade bir ortak...

0: yapmış olduğu, Air Force One'da yapmış olduğu, başkanlık uçağında yapmış olduğu mülakatta New York Times muhabirine çok sert çıktı ve ona hainsiniz siz dedi. Ya bu çok konuşuldu. Hainsiz demesinin temel nedeni de New York Times'ın Trump'ın İran'a başlatmış olduğu savaşta İran'ı aslında Trump'ın ve ekibinin vurguladığı kadar yıpranmamış olduğu idi. Ve aynı zamanda balistik füze kapasitesinde söylenildiği kadar zayıflamadığına yönelik tespitlerdi. Tabii Trump buna oldukça kızdı. Savaşı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kazandığını, malum İran'ın herhangi bir askeri gücün kalmadığını altına çiziyor. Fakat bana soracak olursanız New York Times'ın haberinde de bence doğruluk payı var gibi geliyor. Yani İran'ın aslında tam olarak askeri kapasitesinin zayıfladığını söylemek şu an için çok erken. Bu sebepten dolayı da bence Trump İran'a yönelik bir askeri opsiyonu çok hızlı bir şekilde devreye sokmuyor. Çünkü yeni bir yıpranma, yeni bir geri adım atma, yeni bir süreç içerisinde tekrar Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde kendisine yönelik tepkilerin artması gibi meseleler de var. Ama bu da tabii ilginç bir gelişme oldu. Bu savaş arasında diyelim ateşkes süreci içerisinde Trump'ın Çin'e yapmış olduğu ziyaret. Bence bu ziyaretin İran'la da çok yakından ilgisi, alakası var. Sadece İran değil, bugün belki ne konuşacağız? Ukrayna cephesiyle de yani Rusya ile ilişkilerde de
1: Evet.
0: oldukça önemli sonuçlar olacağını düşünüyorum. Çünkü şu bir gerçek artık dünyada iki tane büyük süper güç varlığını artık gösteriyor.
1: Evet.
0: Bu süper güçten kastettiğimizin temel meselesi de aslında ben hep söylüyorum yapay zeka. Yani şu an baktığımız zaman Tuğba yapay zeka modellerine aslında iki ekol gün geçtikçe konsolide olmaya başlıyor. Bir Amerikan modeli, işte şirketten ismini biliyoruz, söylemeye gerek yok. Bir de Çin modeli. Çin'de de acayip bir şekilde yapay zeka noktasına ilerlediğini zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok bu sahadaki yatırımcısı olsun, uzman olsun altını çiziyor. Demek ki yakın vadedeki bu yapay zeka çağında iki büyük güç bir ekol yaratacak yapay zeka noktasında ve diğer çevredeki ülkeler ve çeperdeki ülkelerde bu büyük dil modelleri etrafında iş
1: Evet.
0: görmeye başlayacaklar. Bu sebeple bence Soğuk Savaş'ta nasıl Sovyet ve Amerika bir gerginliği varsa yapay zeka çağında da bir gerginlikten ziyade bence Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında kontrollü ve anlaşmalı bir rekabetin olacağını söylemek mümkün.
1: Tam
0: Tabii ki bu
1: da
0: iki büyük güç de şunu eklemek istiyorum hemen
1: tabii.
0: bitireceğim. Ekonomik istikrar çok önemli Çin için ve Amerika Birleşik Devletleri için. Bu sebeple de bu iki ülke bence jeopolitik meseleleri de kendi içlerinde kontrollü bir şekilde ayarlamaya ve yönlendirmeye de çalışıyorlar diyebiliriz.
1: Evet, iki tarafın da istikrarı sizin de dediğiniz gibi hocam önemsediği yaptıkları açıklamalardan anlaşılıyordu. Hatta hafta sonu bir paylaşım da yapmıştı Trump. Fırtına öncesi sessizlik diye yine yapay
0: Evet.
1: zekayı kullanarak bir görsel paylaşmıştı. Aslında vites yükseltti tehditlerini diyebiliriz Çin dönüşünde Trump ama bu kez saldırıdan vazgeçme nedeni olarak Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı gösterdi. Aracı olduklarını, rica ettiklerini gösterdi. O yüzden vazgeçtiğini belirtti Trump. Peki Trump bir blöf yapmıyorsa, gerçekten kafaya koyduysa, tekrar İran'a saldırmak istiyorsa saldırırsa ne olur? Az önce bahsettiniz siz de İran'ın askeri gücünün tükendiğini söylemek için çok erken dediniz. Bunu tabii sadece siz değil, CIA'nin yakın zamanda açıklanan gizli bir raporu vardı. %70'lik bir kapasitesi olduğunu belirtiyordu o rapor bile ki o raporda yine Trump'ın açıklamalarına ters düşüyor. Bu da 3-4 aylık bir dayanma kapasitesi olduğu anlamına geliyor demişti CIA o raporda. Keza yine İran Dışişleri Bakanı Arakçi'de durumlarının iyi olduğunu, hatta başladıkları noktadan iyi olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Tabii işin psikolojik savaş boyutu da var. Hep konuşuyoruz karşılıklı açıklamaların neye dayandığını ama saldırırsa sizce ne olur? İran nasıl bir karşılık verebilir?
0: Tabii bu da başta söylediğin aslında çok ilginç. Trump'ın bu son mesajında 3 tane ülkenin liderini saymış oldu Tuğba. Bu aslında şunu da gösteriyor. Pakistan'ın arabuluculuğu artık çok fazla bir anlam ifade etmiyor bence Trump için. Artık Körfez Arap ülkeleri yeniden yükselişe geçti. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Aslında Suudi Arabistan, Katar demek belki daha doğru olur. Birleşik Arap Emirlikleri de oraya ekleniyor diyelim 2+1. Bu da bence ilginç bir gelişme. Yani

0: Pakistan'ın artık arabuluculuğu noktasında bence ki fonksiyonunu Körfez Arap ülkelerinin Başat iki aktörüne devretmiş gibi geliyor Trump. Bu bence oldukça ilginçti. Yani orada Şahbaz Şerif'in de ismini anabilirdi. Çünkü Pakistan'da herhangi bir savaşın çıkmasını istemiyor İran ve Amerika arasında. Tabii Trump savaşa girişebilir mi? Girişebilir Tuğba. Yani bunu zaten Trump'a yakın medya kuruluşlarında izlediğimiz analizlere ve oradaki heyecana ve tempoya baktığımız zaman bunu gözlemliyoruz. Zaten Cumhuriyetçi Parti içerisindeki etkili aktörler de finish the job, yani işi bitir diye Trump'a sürekli mesaj veriyorlar. Tabii Trump bir yandan da biliyorsun ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimleriyle de meşgul. Çok ilginç bir seçimlerden bahsetmek gerekir belki burada izleyicilerimize. Kentucky'de iki tane aday yarışıyor Cumhuriyetçi Parti adayı Temsilciler Meclisi için. Birisi Trump'ın kan davalısı diyebileceğimiz Massey, diğeri de Trump'ın desteklediği bir aday. Tabii burada da ilginç veriler var. Yani Kentucky gibi bir eyalette artık özellikle yeni nesil adaylar, yeni nesil sosyoloji Cumhuriyetçi Parti içerisinde İsrail şüpheciliği çok yükseldi. Herhalde sen de bunu baştaki bir anketlere vurgulamıştın. İran karşıtlığı üzerinden, İran Savaşı'na karşıtlık üzerinden. Yani bu da ilginç. Cumhuriyetçi Parti içerisinde de artık İsrail'e karşı şüphecilik ve İsrail'in ajandasını sanki Amerika Birleşik Devletleri taşıyormuş gibi algının çok güçlendiğine dair emarelerde Cumhuriyetçi Parti içerisinde gözüküyor. Bu neden önemli? Çünkü İsrail yanlılığı Cumhuriyetçi Parti içerisinde çok yüksekti. Eskiden diyelim. Ama bugün geçtikçe özellikle son birkaç sene içerisinde zayıfladığını gözlemliyoruz. Bu da bence ilginç. Yani Cumhuriyetçi Parti içerisindeki ön seçimlerde de Trump'ın ne kadar etkili olup olmadığını net bir şekilde gözlemleyeceğiz diye ben düşünüyorum. O da bir nevi Trump'ın hem liderliğinin hem de ideolojisinin bir nevi testi olacak bu ön seçimler. Savaş çıkabilir mi meselesi ise savaşın çok büyük olacak yoksa daha sınırlı küçük çaplı mı olacak? O biraz soru işareti. Biliyorsun bundan yaklaşık herhalde 2 hafta önce Amerika Birleşik Devletleri böyle sınırlı bir saldırı yaptı. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de bu işin içinde olduğuna dair burada da tartışma yaptık. Bence sanki girişebilir diye ben düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu savaşı bitirmeye yönelik bitirdik artık biz bu işi bitirdik geri adım atıyoruz diye bir şey yok. Trump'ın zaten son açıklamalarına baktığın zaman da görüyorsun 2-3 gün gibi müddet verdim süre verdim diyor. Zaten İran'dan da bunu kabul etmesi mümkün değil. Yani karşı taraf seni tehdit ediyor. Sen onun tehdidine uygun olarak onun anlaşmalarına uygun olarak bir anlaşma kabul etmen demek zaten mevcut savaşı kaybettiğin anlamına gelir. Bu sebeple bu işin içinden çok böyle bir anlaşma veya bir uyumun çıkacağına dair ben bir emarede açıkçası görmüyorum. Ama tabii ki bu olası çatışma halinde hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran'ın ciddi şekilde etkileneceğini, yıpranacağını da söylemek mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir ihtimalle İran'ın altyapısını hedef alacak. İran'da Birleşik Arap Emirlikleri gibi veya Körfez'deki diğer hedefinde olan ülkeler gibi onların altyapılarına hedef alacak. Bu da bence çok yıpratıcı olacak diyorum. Yani karşı taraftaki Körfez Arap ülkeleri açısından da ciddi maliyetler üretecek. Ama anlaşıldığı kadarıyla herhalde haftaya bu süreçte net bir çerçeve oturtulabilir gibi gözüküyor. Çünkü Trump'ın zamanlamasına bakacak olursak herhalde bir 72 saatlik kafasında bir süre var. Ama tabii bunu bilemeyiz. Trump bugün de uyanıp ateşkesi bitirdim, savaş emrine başlayın diyebilir.
1: Evet, Trump bu gerçekten şaşırmayız da.
0: Öngörülemez bir lider.
1: Öngörülemez bir lider kesinlikle. Az önce hocam sizin bahsettiğiniz senaryoyu New York Times'da haberleştirdi. Biz de paylaşmıştık. İran'ın olası bir saldırı durumunda daha çok Körfez ülkelerine hedef
0: Tabii
1: alacağı,
0: ki.
1: onlara daha ağır saldırılar düzenleyebileceği. Bu tabii bölgeyi yine başka bir çıkmaza sürüklüyor. Zaten Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ayrı bir kör düğüm oluşturmuşken, bir de böyle bir senaryo hayata geçerse küresel ekonomiyi de yakından ilgilendirecek gelişmeler olacaktır diyebiliriz. Aslında bu Trump'ın sayamıyoruz artık kaçıncı saldıracağım deyip saldırmayışı belki de, ama bir yandan da Trump her defasında şunu belirtiyor. İran anlaşma için can atıyor, anlaşmak için yalvarıyor diyor. Ama hayata geçen kısım böyle değil, tam tersi. Taleplerine, ABD'nin taleplerine İran'dan henüz olumlu bir yanıt gelmedi. Peki sizce akla şu soru geliyor mu? Trump

0: İran'da kimlerle görüşüyor? Hangi İranlılarla görüşüyor? Acaba bir yönetimde bir çatırdama mı var? Hani Trump'a başka konuşan bir kesim mi var acaba İran yönetiminde? Olabilir mi böyle bir şey?
1: Yani o da aslında şüpheli. Yani Trump İran'da kimle konuşuyorsa çok anlamlı. İranlıların böyle bir anlaşma yapalım istekliliği modunda olduğu Trump'ın abarttığı kadar olmayabilir. Ama İran'dan şöyle bir özelliği var. İran diplomasisinin müzakereye açık olmak. Zaten İran hep söyleniyor. İran bir müzakereye girdiği zaman o müzakereden yenilgili çıkmaz diye. İran herhangi bir savaşı kazanmaz ama müzakereyi de kaybetmez. Yani diplomasi de mahir bir gelenekleri var. Zaten oldukça tacir bir millet İranlar biliyoruz eskiden beri. O sebeple karşı tarafı yönlendirme ve yönetme noktasında belki de Trump'a böyle bir psikolojik etki yaratmış olabilirler. Ama İran tarafına bakınca da anlaşma yapalım yoksa bittik battık gibi bir durumda olduklarını da ben çok düşünmüyorum. Çünkü onların da ellerinde oynayacakları kartlar var. İşte Hürmüz Boğazı kartını hala oynuyorlar değil mi? Bir X hesabı açtılar. Orayı yeni bir otorite veya bir ajansa devrederek bir nevi mevcut durumu statükolaştırmak ve normalleştirmek ve uluslararası sistem içerisinde yeni bir mesele olarak kodlamak istiyorlar. Hala da Hürmüz noktasında bir çözüme ulaşılmış değil. Diğer noktalara baktığımız zaman ise İran noktasında Körfez Arap ülkeleri oldukça yumuşak karın. Yani İran'ın saldırıları Körfez Arap ülkelerine ciddi etkiler yarattı. Turizm olsun, altyapı noktasında olsun, bütün planların ve bütçelerin gözden geçirilmesine de imkan sağladı. Kuveyt, Bahreyn, başta olmak üzere Suudi Arabistan, Katar. Çünkü mesela sadece İran'ın oraya yıkıcı bir zarar vermesi değil Tuğba. Aynı zamanda oradaki kurulmuş olan istikrarın veya bir sükunetin, sessizliğin de bir nevi bozulması anlamına da geliyordu İran'ın saldırıları ve İran tehdidi. Şu an biraz tabii sakinlik var ama tabii ki savaşın temposu yeniden arttığı zaman bu mesele farklı bir boyutta belki de daha altyapılara yönelik, daha sıradan insanların gündelik hayatını tıkayacak ve derinden etkileyecek sonuçlar da üretebilir Körfez Arap ülkeleri özelinde. Tabii bu sebeple de Körfez Arap ülkeleri özellikle Katar ve Suudi Arabistan meseleyi sakinleştirmeye odaklanıyor. Evet. Ama tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada ayrıştığını zaten gözlemliyoruz. İsrail olan ilişkiler noktasında olsun, OPEC Plus'tan ayrılması noktasındaki gelişmeler olsun.
0: Evet. Az önce de değindik aslında kısaca. Trump'a karşı çıkan ciddi bir kesim var artık Amerika'da. Son yapılan anketlere göre 3'te 2'si desteklemiyor İran'la savaşmasını. Trump'a olan destek de düşüyor. Enflasyon, gıda fiyatları, benzin fiyatları da ortadayken acaba yani siyasi sonuçlarına da göze alır mı Trump İran'a tekrar saldırırsa? J.D. Vance de yine başkan yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı. Hep bir B planımız var dedi ama bu açıdan da bir B planları var mı acaba?
1: Ya Trump'ın tabii son dönemi. Yani Trump ne kadar bir siyasi maliyet ödeyebilir ki sorusunu sorabiliriz. Ama tabii buradaki en büyük siyasi maliyet ara seçimden sonra şekillenecek siyasi tablo olacak. Evet. Eğer demokratlar Temsilciler Meclisi'ne zaten çoğunluğu sağlayacaklarmış gibi şu an bir şey var, beklenti var. Senato'da sağlayamayacaklarına yönelik bir beklenti var. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da ara seçimler sonucunda bir dalga yaratabilirlerse, yani büyük bir mavi dalga diyelim, tabii Trump için ciddi siyasi sonuçlar olabilir. Impeachment gibi, yani Trump'ın azledilmesi gibi. Bu süreçten başlatılması tabii ki Trump'ın önündeki 2 sene için çekilmez bir hale getirir. Evet. Zaten hatırlayacak olursak Tuğba, Trump'ın ilk döneminde Russia Gate meselesi vardı biliyorsun. Yeni bir azledilme süreci. Trump'ı çok yıprattı. Bir de üstüne Covid geldi. Aslında Trump ilk döneminde doğru düzgün kendi politikalarını uygulayacak bir siyasi alan bulamadı. İkinci dönemde de eğer demokratlar çok güçlü gelirse tabii ki Trump açısından siyasi olarak oldukça kısıtlayıcı bir ortam yükselebilir. O açıdan Trump savaşı biraz daha yavaştan almasının ve kontrollü almasının gerekliliğine bence kendisi ikna olmuş durumda diye düşünüyorum. Bu yüzden de J.D. Vance'i oldukça ön plana çıkartıyor. Evet. Biraz da üzerindeki enerjiyi ve kötü etkiyi doğal olarak o aktörler üzerine, Marco Rubio ve J.D. Vance üzerine aktarmaya çalışıyor.
0: Evet. Bir yandan da hocam son sorum, vaktimiz biraz daraldı. Son 3 dakikamız Putin için de gözlerin çevrildiği bir görüşme olacak. Putin Şi görüşmesinden ne mesajlar bekliyorsunuz? İran konusu da konuşulacak. Arka arkaya

0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi 4 üyesini de ağırlayan, peş peşe ağırlayan, liderlerini ağırlayan ilk ülke oldu Çin. Aralık'ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron gitmişti. Hemen arkasından evet. İngiltere Başbakanı Starmer. Son olarak Trump ve şimdi Putin. Ne bekliyorsunuz Putin-Şii görüşmesinden? Son olarak bu yorumunuzu rica edeyim.
1: Bence daha çok ekonomik diye düşünüyorum. Yani zaten yayınlanan analizler Wall Street Journal'da olsun, Financial Times'da olsun, Rusya'nın daha çok doğal gaz ihracatını arttırmak, özellikle Çin'e hedef bu. Çünkü Orta Doğu'da Çin daralan piyasa nedeniyle ve güvenlik endişeleri nedeniyle orada alım yapamayacağını düşünüyor Ruslar. Daha çok kendilerine bu konuda özellikle verimli bir alan yaratacağı düşüncesindeler. Tabii ki bu noktada işte Sibirya'nın gücü, boru hattı 2 devreye alınması bekleniyor. Financial Times'da bu analizin özellikle altı çiziliyor. Tabii ki bu Moskova için de oldukça önemli. Çünkü ekonomiye yeniden bir canlılık katmak zorundalar. Ukrayna Savaşı biliyorsun çok aslında Rusya ekonomisini yıprattı. Başta tabii Rusya ekonomisi kontrollü olarak görünse de son gelen rakam arasında çok da iç açıcı değil. Bir yandan da Ukrayna'ya yıpratıcı savaşı da sürüyor. Tabii onu da altını çizmemiz lazım. En son Moskova'ya yoğun bir drone saldırısı oldu. Yani Ukraynalılar da gerçekten küçük ama etkili bir ülke olarak savunma sanayileri ve savunma stratejileri oldukça dirençli çıktı bu süreçte. Tabii ki Avrupa Birliği'nin desteği var. Tabii ki Almanya'nın, Amerika Birleşik desteği var ama günün sonunda orada da bir Ukrayna damgası var. Bir yandan tabii ki Moskova Çin'le ilişkiler geliştirerek ekonomik rehabilitasyon ülkenin o kanaldan sağlamak istiyor. Aynı zamanda diğer nokta ise artık büyük güçlerin kulübüne Rusya'nın da dahil olduğuna dair bir mesaj hem iç kamuoyuna hem de dış kamuoyuna. Çünkü Trump gerçekten Rusya'nın tekrar uluslararası alanda etkili olması için ve yani bu Ukrayna Savaşı'ndaki izolasyonunu kırması için bir fırsat ve Ruslar bunu daha tam olarak kullanamadılar. Ama tabii ki Ruslar Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenini kazanacak adımlar da atıyorlar biliyorsun. İran noktasında herhangi bir dahilleri olmadı. Bu da Trump'ın elini güçlendiren bence en önemli gelişmelerden birisi oldu. Birçok konuda Trump'ın ayağına çelme takmıyorlar. Bu da önemli bence.
0: Evet, Trump-Şii görüşmesinden de çünkü Trump'ın açıklamalarına göre öyle vaatler aldığını anlıyoruz. Yani siz bu görüşmeden de daha çok ekonomik sonuçlar çıkacağını düşünüyorsunuz.
1: Evet, Orta Doğu'daki... şunu da eklemek lazım Hı-hı. belki çok kısa bir şekilde. Dikkat edici bir gelişme var. Tuba, o da Latin Amerika politikası Amerika Birleşik Devletleri'nin. O da dikkat edici olursa ne Çin ne de Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkıp ciddi bir engel oluşturmuyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla aslında dünyada yeni bir düzen inşası var şu an. Yani Amerika Birleşik Devletleri artık Latin Amerika noktasında kendi oyun alanı olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir ihtimalle Rusya ve Çin'in de kendi oyun alanlarına müdahale etmeme noktasında bir pozisyon alacaktır diye düşünüyorum. Tayvan noktasındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu da bence eskisine kadar sert ve rigid değildi. Onu da altını çizmek lazım.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara bizimleydi. Çok sağ olun hocam vakit ayırdığınız için.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Ve devam edelim sıradaki haberimizle. Adam yaralama, gasp, iş yeri kurşunlama ve hatta cinayet. Birçok çete artık işledikleri suçlardan maalesef ki çocukları kullanıyor. Sosyal medya ve internet tabanlı haberleşme uygulamaları da bu suç sarmalının hızla dolaşıma girdiği iki büyük kaynak haline geldi. Öyle ki Telegram gruplarında açık açık suç işleme ilanları yayınlanır oldu. Hatta suçlara özel bir fiyat tarifesi bile var. Habertürk muhabiri Alihan Tok da işte o grupları mercek altına aldı. Bakın sosyal medyanın karanlık yüzünde neler oluyor?
2: Adam yaralama, adam kaldırma, adam dövme gibi işlemleriniz yapılır. Parası olmayan yazmasın.
3: Kötü şeyler dönüyor. Orada gizli şeyler dönüyor.
4: Yasa dışı bahis, silah ticareti, şantaj ve tehdit. Her bir suça özel ayrı fiyat tarifesi var. Üstelik bu suç ilanlarına erişmek hiç de zor değil.
5: Para karşılığında işte yok. Bir şey suçlama, öldürme falan.
6: Silahlı oyunlarda, sohbet çubuğuyla şanslara ulaşaraktan orada cazip tehditler. Şunu yaparsan şu kadar para yapacağız.

0: ad soyad sorgu, aile sorgu, GSM sorgu, hane sorgu ve sınıf sorgu hakkında ve okul sorgusu bile yapılabiliyor.
1: Özellikle Telegram gruplarında toplanan bu suç örgütlerinin ilk suçları kişisel verilerin çalınması. TC kimlik numaraları, adresler, telefon numaraları. İşte tüm bunları elde ettikten sonra kişileri şantaj ve tehdit yoluyla suça teşvik ediyorlar.
2: Kişisel veri hırsızlığıyla başlayan suç zincirinin sonu cinayete kadar gidiyor.
0: Bel altı, bel üstü, yaralama, infaz, sakat bırakma, araba motor kundaklama.
1: Hepsinin de ücretleri var, evet. Tarifeli yapmış yani.
0: İnfaz. 500 bin öncelik, 4,5 milyon iş sonrası. 5 milyona infaz gerçekleştiririm diyor.
3: Aslında biraz bizim yaş grubumuz olduğu için icraat olarak varsayıyorlar. İyi bir şey sanıyorlar. Birbirlerinden güç alarak büyüyorlar yani.
4: Herhangi bir insan çok kolay bir şekilde bu gruplara ulaşım sağlayabiliyor.
2: Bir suçlu ustalıkla sahte bir profil oluşturabilir. İşte bu sözde profillerle suça teşvik eden örgütlerin esas hedefi para kazanmak.
1: Şu kadar paraya şöyle suç işlenir diye ilanlar veriyorlar. Hatta büyük suçları üzerlerine alınarak sözde reklam yapıyorlar. Ama bu korkunç suç vaatlerinin altında dolandırıcılık da yatıyor olabilir.
5: Para gönderdikten sonra seni engelliyorlar ve sen hiçbir surette o şahıslara ulaşamıyorsun. Bir de bu dolandırıcılık boyutu var tabii ki.
2: Emniyet güçleri 2026 yılı içerisinde suçu ve suçluyu öven 93 Telegram grubunu kapattı. 83 kişi gözaltına alındı. Yani suç örgütleri her ne kadar anonim olduklarını düşünüp rahat hareket etse de siber birimler onları takipte.
5: Siber polisler yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla 7 gün 24 saat her türlü tarama tespitleri yapmakta ve yasal işlemlerde bulunmaktadırlar.
3: Korkmayıp ailelerimize söylememiz lazım aslında. Bunların içine dahil olmamak lazım, şikayet etmek lazım.
6: Şöyle bir para vereceğiz sana, sen de bunun karşılığında mesela şöyle bir saldırıda bulun.
7: Şimdi kısa bir ara.

0: Ve gece raporu kaldığı yerden devam ediyor. Nelerle, neler paylaşacağız bu saat diliminde? Hemen kısaca ondan bahsedeyim. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha eğer anlaşma olmazsa İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi. Umarım savaşmak zorunda kalmayız ama onları bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran'dansa Trump'ın anladığı tek dil güç yanıtı geldi. Bir diğer önemli başlık, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştüğü görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliğiyle koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı ve Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan küresel sumut filosu bir kez daha İsrail askerlerinin hedefindeydi. Gazze'ye ilerleyen tüm tekneler ve aktivistler ne yazık ki alıkonuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Terörist Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, gençlere refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye teslim edeceklerini söyledi. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk gençliği büyük kurultayında konuştu. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bahçeli, vazife her zamankinden büyüktür dedi. Terörsüz Türkiye siyasi hedef değildir ifadesini kullandı. Gelelim AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına. Partisinin MKYK toplantısı için kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye için kapsamlı şekilde süreç sürüyor dedi. Bahçeli'nin sürece dair önerilerine dair de yine son derece kıymetli açıklamalar ifadesini kullandı. Çelik, yol haritamızı güncelleyerek devam edeceğiz dedi. Ve Elazığ merkezli 4 ilde bazı özel hastane ve yaşlı bakım merkezlerine operasyon düzenlendi. İddiaya göre yoğun bakım ihtiyacı olmasa da yaşlı hastalar özel hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılıyorlardı ve cihazları da sanki hasta bağlıymış gibi çalıştırıyorlardı. Ve gece raporu kaldığı yerden devam ediyor. Ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'le telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmenin içeriğine dair detayları paylaştı. Buna göre görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğine de değinen Erdoğan, her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti. Ve NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantının açılışında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı, NATO tüm cephelerde her an teyakkuz halinde dedi. Toplantı devam ederken Estonya hava sahasına giren bir İHA, NATO savaş uçağı tarafından düşürüldü.
1: NATO Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma kapasitesini görüşmek için toplandı. Askeri Komite Başkanı, sakin denizde değiliz, fırtına içindeyiz. Her an teyakkuzda olmalıyız açıklaması yaptı. Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma kapasitesini görüşmek için toplandı. Askeri Komite Başkanı, sakin denizde değiliz, fırtına içindeyiz. Her an teyakkuzda olmalıyız açıklaması yaptı. Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma kapasitesini görüşmek için toplandı. Askeri Komite Başkanı, sakin denizde değiliz, fırtına içindeyiz. Her an teyakkuzda olmalıyız açıklaması yaptı. Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma kapasitesini görüşmek için toplandı. Askeri Komite Başkanı, sakin denizde değiliz, fırtına içindeyiz. Her an teyakkuzda olmalıyız açıklaması yaptı. Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma kapasitesini görüşmek için toplandı. Askeri Komite Başkanı, sakin denizde değiliz, fırtına içindeyiz. Her an teyakkuzda olmalıyız açı

0: Bakın, savunma, caydırıcılık, inovasyon ve uyum kapasitesini değerlendirmek üzere Brüksel'deki karargahta bir araya geldi. Türkiye Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantının açılışında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, NATO'nun tüm cephelerde her an teyakkuz halinde kalmaya devam ettiğini söyledi. Mevcut krizlerin derinleştiğini ve yeni krizler ortaya çıktığını belirten komite başkanı, "Sakin denizde değiliz, fırtınanın içindeyiz" uyarısı yaptı. Toplantı devam ederken Estonya hava sahasına giren bir İHA'nın Vortsjärv Gölü üzerinde NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğü açıklandı. NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevinde bulunan Romanya'ya ait bir F-16 uçağı Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen İHA'yı düşürdü. Estonya Savunma Bakanı Pevkur, İHA'nın izlediği rota nedeniyle müdahale kararı aldıklarını söyledi. "Onu düşürmemiz gerektiğine karar verdik" dedi. NATO'dan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Rus hava sahasından gelen İHA'lar son aylarda birçok kez Litvanya, Estonya ve Letonya'da düşmüş. Yetkililer bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğunu, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e gitti. Şimdi detaylara bakalım. Putin havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Wang tarafından karşılandı. Putin için askeri tören de düzenlendi. Törende bando takımı yer aldı. Karşılamada hazır bulunan gençler ise Çin ve Rus bayrakları salladı. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi'nin daveti üzerine Çin'i ziyaret ediyor. Bu Putin'in Çin'e yaptığı 25. ziyaret. Aynı zamanda Çin-Rusya Komşuluk ve Dostane İşbirliği Anlaşması'nın da yine 25. yıl dönümü. Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre iki başkan, ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği ve karşılıklı ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'e gittiği gün nükleer tatbikat başlatıldı. Moskova yönetimi 3 gün sürecek tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin de fırlatılacağını açıkladı. 64 bin askerin katıldığı tatbikatta stratejik nükleer denizaltılar ve uzun menzilli uçaklar da kullanılacak.
0: 4 yılı geride bırakan Ukrayna Savaşı ve NATO ile tırmanan gerilimin gölgesinde dikkatler bir kez daha Moskova'ya çevrildi. Rusya'da 3 gün sürecek geniş çaplı nükleer tatbikat başlatıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatta saldırgan bir tehdit durumunda nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımı senaryolarının test edileceğini açıkladı. Açıklamaya göre tatbikatta balistik ve seyir füzeleri denenecek. Belarus'ta konuşlandırılan taktik nükleer silahların nasıl kullanılacağına dair de eğitimler verilecek. Tatbikatta stratejik füze kuvvetleri, kuzey ve Pasifik filoları, uzun menzilli hava kuvvetleri ve farklı askeri bölgelerden birlikler katılıyor. Tatbikatlara toplamda 64 binden fazla personel, 7800'den fazla silah, askeri ve özel teçhizat katılacak. Bunlar arasında 200'den fazla füze fırlatıcısı, 140'tan fazla uçak, 73 yüzey gemisi ve 13 denizaltı bulunuyor. Denizaltıların 8'i stratejik füze taşıyan kruvazörlerden oluşuyor. Rusya geçen haftada nükleer başlık taşıyabilen kıtalar arası Sarmat füzesini test etmiş. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın Belarus üzerinden yeni saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek kuzey sınırındaki birliklere takviye talimatı vermişti. Şubat ayında yeni START anlaşmasının sona ermesiyle ABD ve Rusya'nın nükleer cephaneliklerini sınırlayan son büyük anlaşmada devre dışı kalmıştı.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha anlaşma olmazsa İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi. "Umarım savaşmak zorunda kalmayız ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz" dedi. İran'dansa Trump'ın anladığı tek dil güç yanıtı geldi.
2: "Yeniden saldırmaya hazırdık" dedi. Son bir saat kala saldırıdan vazgeçtiklerini söyledi. Bu açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesine devam eden balo salonu inşaatını inceledikten sonra gazetecilere gündemini değerlendirdi. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını söyledi. Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı sorusuna yanıt verdi. "I was an hour away. It's all done. The boats, the ships are..."

0: All loaded, they're loaded to the brim and we're all set to start.
1: Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylediğini, bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını anlattı.
0: They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal.
1: İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini söyleyen Trump, bu sürenin hafta başına uzayabileceğini belirtti. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırabileceklerini söyledi.
0: I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Askeri operasyonu yeniden başlatabiliriz ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği şey değil dedi. İranlıların anlaşma yapmak istediğine inandığını ancak her zaman B planlarının olduğunu söyledi.
2: There's an option B.
3: Ama bir B planı da var. B planı Amerika'nın hedeflerine ulaşması için askeri harekatı yeniden başlatmak.
1: İran'dan Trump'ın saldırıya erteleme açıklamasına yanıt geldi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın anladığı tek dilin güç olduğunu vurguladı. İran'a karşı yapılacak herhangi bir hamlenin kesin bir askeri yanıtla karşılık bulacağını belirtti.
4: Konuşmaya devam edeceğiz. ABD-İran arasındaki gelişmeleri. Konuğumuz var. ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı bizimle birlikte. Hüseyin Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi yayınlar.
4: ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Ertelediği saldırı için süre verdiğini söylüyor. Cuma ya da cumartesi gününe kadar süre verdiğini belirtti. Peki hocam, sizce bunca zamandır varılamayan anlaşma bu birkaç gün içinde ortaya çıkar mı? Bir anlaşma çıkar mı ortaya? Ne düşünüyorsunuz?
5: Şimdi anlaşmanın ortaya çıkması için öncelikle İran'ın Amerika'nın koşullarını kabul etmesi gerekiyor. Öyle Donald Trump'ın açıklaması. Ama İranlılar da diyorlar ki bunu biz kabul edemeyiz. Bu çok onursuz bir anlaşma olur. Başta nükleer silahlardan vazgeçme konusu olmak üzere bize karşı yapılacak herhangi bir saldırıya da cevap vereceğiz. Yani burada gerginlik söylem anlamında devam ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii öncelikle askeri açıdan şu anda daha fazla İran'a saldırabilme olanağına sahip olması nedeniyle böyle bir beklenti oluştu bütün dünyada. Donald Trump yine bir gün böyle söylüyor, başka gün böyle söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri tabii saldırabilir, yani onu söyleyelim, elindeki askeri yetenekler açısından. İran da kendini savunacak. Bunun bir bölgesel çatışmaya, küresel bir boyuta ulaşmasını da kimse beklemiyor. İşin gerçeği işte az evvel de gösterdiniz, Xi Jinping ile Vladimir Putin şu anda Çin'de görüşüyorlar. Onlar da tabii Hürmüz konusunda Amerika ile aynı şekilde görüşüyorlar. Bir çatışmanın olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için onlar da her iki tarafa baskı yapıyorlar. Tek bir tarafa değil, her iki tarafa baskı yapıyorlar. Ama bu biraz önümüzdeki günlerde öyle gözüküyor ki Amerika Birleşik Devletleri gittikçe daralan bir alana doğru gidiyor. Yani ya saldıracak ya saldıracak noktasına doğru gidiyor. Donald Trump'ın yine çelişkili açıklamaları. İşte 2-3 gün süre verdim, uzayabilir. İşte 1 saat kala durdurdum. Evet. Yani bunlar hepsi de doğru da olabilir. Ama savaşın olmaması iyi bir şey tabii, en azından şu aşamada ve devam etmemesi de daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri tekrar söylüyorum, vurmak istiyorsa vurabilir. Yani o yeteneği var. Nükleer güce sahip, işte yine gösterdiniz. Rusya'da bu arada bir nükleer silah şey yapıyor, manevrası yapıyor. Yani dünya böyle hızla en bir çatışmaya giden ama çatışmayı durdurmak için işte belli güçlerin devreye girdiği, belli ülkelerin devreye girdiği bir yapı var. Dünyada karşılıklı bir güvensizlik çok hakim. Yani hiç kimse Amerika'ya güvenmiyor, Amerika İran'a güvenmiyor, NATO Amerika'ya güvenmiyor. Yine haberlerde gösterdiniz, NATO ülkeleri Genelkurmay Başkanlığı'nın toplantısı var. Dragon'un söylediği doğru. Yani sakin denizlerde değil, dalgalı bir denizde yüzüyor. Dünya şu anda belki de olmadığı kadar soğuk savaş sonrasında birçok bölgede savaş

0: tehlikesiyle karşı karşıya ki zaten hem Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan devam ediyor. Diğer yandan da
1: Evet.
0: İran'da yine bir saldırı olasılığı var. Nereden bakarsak bakalım tansiyon yüksek. Hafta sonu ne kadar bir süre verildi? Ben de tesadüf bu ya, yarın sabah Prag'a gidiyorum. Prag
1: Aha.
0: konferansına, Globsec toplantısı. Geçen sene yapıldığında Haziran ayıydı ve İran, daha doğrusu İsrail İran'a saldırmıştı o 12 günlük
1: Evet.
0: savaşta. Şimdi toplantıya gideceğiz. Bütün Batı ülkeleri orada, Balkanlar, Amerika, herkes orada. Şimdi tekrar bekleyeceğiz. Acaba
1: Bu
0: şeyi
1: hafta sonu ne
0: saldıracak mı
1: olacak?
0: diye.
1: Evet hocam.
0: Evet.
1: Bir yandan da İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan yeni bir açıklama geldi. Onu hemen paylaşayım. İran'a yönelik savaşın başlatılmasından aylar sonra ABD Kongresi milyarlarca dolar değerinde onlarca uçağın kaybını kabul etti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz övülen bir F-35'i düşüren ilk güç olarak doğrulandı. Edindiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle savaşa dönmek için çok daha savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek diyor İran Dışişleri Bakanı Arakçı son açıklamasında. Yani Trump'ın o üst perdeden yaptığı size 2-3 gün süre hafta sonuna kadar mühlet yoksa anlaşmazsanız saldırırız açıklamasına karşılık Arakçı'dan da yine aynı perdeden bir karşılık olarak yorumlanabilir. Çünkü İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'ye verdiği büyük darbeden bahsediyor açıklamasında. Şimdi bir yandan siz de bahsettiniz hocam iki taraf da birbirine kabullenmiyor, güvenmiyor, şartlarını kabullenmiyor. Ama acaba bu olası saldırı gerçekten İran'ı köşeye sıkıştırır mı? Yani talepleri konusunda bir taviz vermeye onu iter mi? Bir yandan çünkü Trump'ın son yaptığı açıklamalarda satır aralarında özellikle nükleer mesele nükleer konusunda İran nükleer tozu alabilecek iki ülkenin ABD ve Çin olduğunu söyledi diyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz tabii. Çünkü Trump'ın açıklamalarıyla sahaya yansıyan gerçeklik hiçbir zaman örtüşmüyor. Trump'a kalsa İran anlaşmak için yalvaran taraf. Ama hala bir anlaşma yok ortada. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taviz veren taraf, olası bir saldırı karşısında taviz veren taraf İran mı olur?
0: Yalvarma demeyelim de her iki tarafın müzakere etme arzusu var. Amerikalıların da müzakere etme arzusu var. Çünkü bu çatışmanın sonuç olarak her iki tarafa da büyük zararlar verdiği ve vereceği kesin. Özellikle Amerika'nın olası bir saldırısında, tabii ikinci saldırı eğer olursa, daha fazla sivilin yaşamını yitireceği, daha fazla altyapının yıkılacağı, deyim yerindeyse, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi, Rusya'nın yaptığı gibi bütün enerji hatlarını, yolları, tünelleri, barajları yıkabilecek bir güce sahip. Yani Amerika ile İran arasındaki askeri güç dengesi açısından bakıldığında İran'ın ABD ile rekabet etmesi mümkün değil. Yani ABD'nin yıllık harcaması 1 trilyon dolar. İran'ın işte en fazla 150-200 milyar dolarlık bir rakamı var ki bu kadar parayı harcaması durumunda İran ekonomisinin daha da kötü olması söz konusu olacak. Şimdi bütün savaşlar yıkım getirir. Yani burada bir savaş söyleminin olduğu ortam yaşıyoruz. Halbuki barışın konuşulması çok daha iyi olacaktı. Yeniden bölgesel yapılanmayı ileriye götürmek. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, artık Körfez ülkelerinin de son dönemlerde yaşadığı ekonomik krizi de eklersek, bu sadece bölgeyi değil, diğer yandan bütün dünyayı da etkiliyor. İşte son rakamlara baktığımızda, kimin ne kadar zarara uğradığı konusunda baktığımızda, en azından şu an için söylüyorum, daha fazla zararı çıkacak olan İran olacak. İran'ın kendini savunma hakkı var. Önce onu söyleyelim, saldırıya uğrayan taraf İran. Ancak eşit güçler değil. Yani burada iki eşit güçten söz etmiyoruz. Amerika'nın elinde nükleer silahlar var. İşte bakın, Rusya bile nükleer manevra yapmaya başlıyorsa, elinde nükleer silah olan bir Amerika'nın başkanının istiyorsa, ki bunu da yapabilir, kimse de engelleyemez, nükleer silahları da kullanabilir. Ama sizin

0: Dediğiniz şey tabii çok önemli. Burada tavizin tanımını da yapmak lazım. Taviz nedir? Kim taviz verecek? Ne kadar verecek? Yani bunlar tabii müzakerelerde ortaya çıkacak olan gelişmeler. Ancak İran'ın tabii kendini savunma iradesi, halkın tepkisi tabii takdire şayan bütün dünya genelinde. Bu da Amerika'nın yani Donald Trump'ın işini zorlaştırıyor. İşte kendisine destek oranında %30'larda, yani toplumun yaklaşık %65'i, %70'i bir savaşa karşı. Çünkü savaşlar sadece, tekrar söylüyorum, saldırılan ülkeye değil, aynı
1: Evet.
0: zamanda saldıran ülkeye de zarar veriyor. Ama bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri tabii özellikle savaş sanayi açısından bakıldığında halen dünyanın bir numarası. Çin arkadan geliyor ama çok açık fark var yine. Şimdi Amerika'nın elindeki silahların, füzelerin şüphesiz İran tarafından vurulması söz konusu olabilir ama rakamsal olarak baktığımızda ABD'nin çok büyük bir sayısal üstünlüğü var. O nedenle bir çatışma anında, inşallah olmaz, onu da söyleyeyim. Ama bir çatışma anında zarar görecek tarafın daha fazla İran olması kaçınılmaz. Neden? Çünkü Amerika'yı vuracak silahları yok İran'ın. Yani vurulacak bir yer varsa o İran olacak. Vuran taraf da Amerika olacak. Şimdi Körfez ülkelerinin özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin pozisyonunu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hem OPEC'ten ayrıldı, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ediyor. Yani İran'ın tam karşısında bir pozisyon aldı. Körfez ülkelerinin de tabi bu arada çok önemli zorlukları var. Yani ABD'den ayrılmaları mümkün değil. Onu da söyleyelim. Yani ABD'nin koruması altındalar sonuç olarak. Ben nereden bakarsak bakalım bu karşılıklı güvensizliğin, bir de Tuba Hanım, bir de ilginç olan şey, müzakere istiyorlar ama iki taraf da birbirine güvenmiyor. Öyle
1: Evet.
0: de bir çarpık bir durum var. Yani müzakere oturacaksınız ama her iki tarafın getirdiği şeyler, koşullar kabul edilecek gibi değil. Yani Amerikalıların savaş tazminatı
1: Evet.
0: ödemeleri gerektiği gibi bir maddenin kabul edilmesi Trump tarafından, hele onun gibi bir iş adamı tarafından zaten söz konusu değil.
1: Çok kısa
0: Diğer
1: hocam
0: taraf,
1: araya girip
0: tabii.
1: o karşılıklı talepleri bir kez daha
0: Tabii,
1: hatırlatalım.
0: lütfen.
1: İran'ın taleplerinden bahsedeyim. Tüm cephelerde özellikle Lübnan'da tam ateşkes talep ediyor İran. Yine İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını istiyor. Ve savaş hasarları için az önce siz de belirttiniz tazminat talep ediyor. Ve Hürmüz Boğazı üzerinde de İran egemenliğinin tanınmasını istiyor. Bunlardan pek çoğuna ABD sıcak bakmıyor. Gelelim ABD'nin İran'dan taleplerine. O da İran'a tabii tazminat ödenmeyecek diyor.
0: Evet.
1: İran 400 kilo uranyumu ABD'ye devredecek diyor. Böyle bir şart koşuyor ve yine bir yalnızca bir nükleer tesisin faaliyette kalmasına izin veririz diye belirtiyor. Ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının hiçbirini serbest bırakmayız. Ateşkes müzakerelere bağlı olacak ve garanti edilmeyecek diye de ekliyor. Yani taban tabana zıt talepler, 5 farklı talepten bahsediyoruz.
0: Tuğba Hanım,
1: Nasıl
0: Türkçemizde
1: ortak
0: güzel.
1: noktada buluşulabilir?
0: Güzel Türkçemiz var ya bizim, ne diyor? Olmayacak duaya amin
1: Amin
0: demek.
1: demek. Evet,
0: Yani
1: sanırım.
0: bu olmaz. Her iki tarafın da talepleri karşılanabilecek talepler değil. Kim tarafından? Her iki tarafın pozisyonları açısından. Yani burada özellikle İran'ın tabii beklentileri öyle gözüküyor ki savaşı kazanmış bir ülkenin
1: Evet.
0: arzuladığı, istediği koşullar. Amerika da onu vermeye pek niyetli değil. Hele
1: Evet.
0: para konusu. Yani Amerikalıların cebinde akrep var zaten. Kimseye
1: Evet,
0: cebinden
1: kesinlikle.
0: para çıkarmıyor.
1: Hüseyin hocam,
0: Buyurun.
1: lafınızı bölüyorum özür dileyerek. Biraz da bize dönelim istiyorum. Çünkü sizin bu konudaki yorumlarınız da çok değerli olacaktır.
0: Sağ
1: Temmuz'da
0: olun.
1: bir NATO zirvesi var. Yine beklediğimiz. Yine savunma sanayi alanında da iyi gelişmeler kat ettik. Almanya ile olan görüşmeler var. Bu yaşanan durum bize nasıl yansır? Yani küresel bir denklemde Türkiye'nin yerini nasıl görüyorsunuz? Hangi fırsatlar var önümüzde? Ya da bizi bekleyen bazı krizler var mı? Yani bu durum Avrupa ile Türkiye'yi

0: yakınlaştırdı mı sizce?
1: Kısa cevap evet. Açıklamasına bakalım. Bir defa işte NATO başkomutanlarının, genelkurmay başkanlarının toplantısı var. Herhalde son yıllarda en fazla ilgi gören genelkurmay başkanı oldu Selçuk Bayraktaroğlu, orgeneral. Çünkü Türkiye Avrupa güvenliğinin olmazsa olmazı ülkelerden biri. İşte Dışişleri Bakanı daha 2 gün evvel oradaydı. Özellikle geçenlerde Mark Rutte'nin Türkiye'ye gelmesi, NATO Genel Sekreterinin çok önemli. Von der Leyen'in bu akşam Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmada geçen 2 haftaya nazaran söylediği sözlerinin tam tersini söylemesi. Yani Avrupa'yı Türk, Çin ve Rus etkisinden kurtarmak durumundayız derken, şimdi birçok açıdan işbirliği yapıyoruz, yapmak zorundayız diyor. Avrupa'nın güvenliği, Türkiye'yi devre dışı bırakan herhangi bir plandan ve senaryodan tabii ki uygulanması mümkün değil. Türkiye bu coğrafyada ne hangi denklemi alırsanız alın, işin içinde olmak durumunda olan ülkelerden biri. Bu krizlerden fayda sağlamak veyahut da Türkiye'nin önünde yeni fırsatların açılıp açılmadığı sorusunu da beraberinde götürüyor. İşte savunma sanayi konusunda söylediniz. Türkiye'nin tabii çok halen açıkları var ama artık emekleyen bir ülke olmaktan çıkıp koşmaya başlayan bir ülke haline geldi. Özellikle Almanya ziyareti Dışişleri Bakanı'nın benim tanımlamama göre 2018'den beri bugüne kadar süren sağırlar diyaloğunun sona ermesi. Çünkü Almanya'nın Türkiye'ye yakınlaşması demek, Avrupa'da en fazla maddi açıdan zengin olan ve 100 milyar avroluk bir parayı Almanya'nın kendini yeniden savunabilir hale gelmesi için harcanması çok önemli. Bir de Almanya'nın Türkiye'ye özellikle bu Eurofighter'lar konusunda göstermiş olduğu destek, İngiltere ile birlikte tabii bu kararı aldılar. Türkiye'nin hava savunmasının daha da güçlenmesini tabi beraberinde getiriyor. Ben şöyle görüyorum şimdi, Hakan Fidan'ın ziyaretinin en büyük özelliği şu: Başbakan kabul etti, Dışişleri Bakanı kabul etti ve Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başbakanı Enric Wüst kabul etti ki o da önümüzdeki yıllarda Merz'den sonra gelecek olan başbakan adayı olarak gözüküyor. Çünkü North Rhine-Westfalen bölgesi özellikle ağır sanayi, savaş sanayinde başta Essen bölgesi olmak üzere, Krupp firması başta olmak üzere hepsi orada ve en büyük federal eyalette Kuzey Rhein-Westfalia ve ilk defa bir Alman federal başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek. Şimdi bunları böyle alt alta koyduğunuzda, bir de Tuğba Hanım son bir yılda Genelkurmay Başkanı gitti, Savunma Bakanı gitti, Dışişleri Bakanı gitti ve Türk ordusu Avrupa'da yapılan bir manevrada Türk askeri Almanya'da karadan ve denizden askeri manevralara katıldı. Şimdi coğrafyayı göz önüne aldığınızda, ülkelerin büyüklüklerini göz önüne aldığınızda Türkiye zaten NATO'da ikinci büyük ülke sayısal olarak. Bir de Temmuz ayında yapılacak olan zirvenin Türkiye'de olması da yani büyük bir şans. Özellikle ABD ile Avrupa arasında ortaya çıkan güvensizliğin ve sürekli erozyona uğrayan ilişkilerin büyük bir olasılıkla ya tedavi edileceği, yani pansuman yapılacağı veyahut da ayrışmanın daha da süreceği bir sürece gidecek. Ama bu İran'a bağlı olacak. Yani İran ABD savaşına bağlı olacak diye diyorum. İnşallah olmaz. Her taraf için rahat olur. Ekonomi de hem dünya genelinde hem de bölgesel anlamda düzelir.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için. ODTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı bizimle birlikteydi. Çok sağ olunuz tekrar değerli yorumlarınız için hocam.
1: İyi geceler.
0: Sağ olun. Ve devam edelim sıradaki haberimizle. Almanya, Türkiye'de Patriot görev gücü konuşlandıracak. Bir Patriot ünitesi ve 150 Alman askeri gelecek ay Türkiye'ye gelecek. Ve görev gücüyle NATO'nun Güneydoğu kanadının güçlendirilmesi hedefleniyor.

0: Türkiye'ye Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü konuşlandırılacak. 150 Alman askeri ve Patriot ünitesiyle NATO'nun doğu savunması daha da güçlenecek. Dikkat çeken gelişmeyi Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği duyurdu.
1: Almanya, Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek. Almanya Silahlı Kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyor ve NATO'nun Güneydoğu kanadının hava savunma ve füze savunmasına değerli bir katkı sağlıyor.
0: Orta Doğu'daki savaşta Türk hava sahasını ihlal eden balistik füzeler NATO'ya ait hava savunma sistemleriyle engellenmişti. Bu süreçte Almanya'dan Türkiye'ye iki defa Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı. Bu desteğin ardından NATO'nun Güneydoğu'daki kanadının daha da güçlendirilmesi gerektiği konusu da ittifakın gündemindeydi. Somut adım atıldı.
1: NATO'nun gücü birbirimizi korumamız ve savunmamızı ittifak olarak birlikte şekillendirmemizden gelmektedir. Bunu Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı ve bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği son haftalarda göstermiştir.
0: Söz konusu görev gücünün Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de olacağı belirtildi. Ayrıca Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde de bu konunun gündeme geleceği ve kapsamlı bir yol haritasının ele alınacağı değerlendiriliyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, gençlere refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye teslim edeceklerini söyledi.
3: Gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Hem sorularını yanıtladı hem de önemli mesajlar verdi.
4: Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.
3: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcular ve gençler Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu.
4: Sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.
3: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
3: Türkiye yüzyıla hedefine gençlerle yürüyeceklerini de belirtti.
4: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, borç yükünün esnafın çalışma hayatını durma noktasına getirdiğini savundu. Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatamıyor dedi. Esnaf için acil ve kapsamlı yapılandırma şart açıklaması yaptı.
5: Hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Bağkur borçlarını, SSK borçlarını 72 ay süreyle uzatıyor. Ancak faiz o kadar yüksek ki %39. Yani insanların bunu borçlanmaya, ödemeye çalışsa faizini bile ödeyemez.
0: Faiz oranlarına dikkat çekti. Yüksek faizli yapılandırmanın esnafı rahatlatmadığını söyledi.
5: Hem vergi dairesininkini hem de aynı şekilde sosyal güvenlikteki borçlarının 72 ay ödeme planı esnaf için cazip gelmiyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ağır borç yükü altında olduğunu belirtti.
5: Esnafın ya Bağkur'a ya vergi dairesine borcu var. Zaten bunları temizlemek için çırpınan esnaf, bu borçtan kurtulalım diyen esnaf.

0: Önündeki bu handikapta ne yapacağını şaşırmış vaziyette bekliyor.
1: Palandöken mevcut yapılandırma şartlarının esnaf için çözüm olmaktan uzak olduğunu söyledi, çağrıda bulundu.
0: Biz bu sıkıntının atlatılması ile ilgili taleplerimiz var. Diyoruz ki bir yapılandırma yapın. İnsanlar bir rahatlasın. Ondan sonra bunları eğer almak istiyorsanız ödeyecekleri miktarı değil.

0: Sağlık raporunda yeni dönem başladı. Raporlar artık e-rapor sistemi ve e-devlet üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Raporları Yönetmeliği düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı ve itiraz usulleri yeniden düzenlendi. Sağlık raporlarında elektronik ortama geçiş zorunlu hale geldi. Rapor başvurusu için e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurulacak. Raporlar e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Islak imzalı raporlar elektronik ortama aktarılmadıysa geçerli sayılmayacak. Rapor başvurusu için e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurulacak. E-rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporlarda fiziki arşive gerek kalmayacak. İstirahat raporlarına yeni süre sınırları getirildi. Tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek. Tek hekimin bir yıl içinde verebileceği rapor süresi toplamda 40 günü geçemeyecek. 20 günü aşan rahatsızlıklarda sağlık kurulu raporu şartı aranacak. Düzenlemede sporcu lisansı için sağlık raporlarına ilişkin yeni uygulamalar da yer aldı. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli olacak. Vatandaşların sağlık kurulu raporu alma süreci de kolaylaştırıldı. İstisnalar dışında raporlar 3 hekim tarafından düzenlenebilecek. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturulacak.
1: Erzurum'dan 17 yaşındaki bir genç bıçakla anneannesini rehin aldı. Polis ekipleri ikna etmek için uzun süre uğraştı.
2: Atakan, kuzum. Bak ben geldim. Teyzem kurban olsun sana. Ben geldim.
0: Anneannesini evde rehin aldı. Gelen kimseye kapıyı açmadı. Yakınları ve polisler ikna etmek için uzun süre uğraştı.
2: Ana kurban olayım anne.
0: Erzurum'da yaşayan 17 yaşındaki Atakan Y. iddiaya göre anneannesiyle tartıştı. Eline bıçak alan genç kapıyı kilitleyip 66 yaşındaki kadını rehin aldı. Anneanne balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
3: Atakan beni dinle bak.
0: Ekipler uzun süre onu ikna etmeye çalıştı. O sırada teyzesi de geldi.
2: Atakan, kuzum, bak ben geldim. Teyzem kurban olsun sana, ben geldim.
0: Yaklaşık 45 dakika sonra kapı açıldı. Bıçaklanan anneanne tedavi altına alındı. 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.
4: Çek balı.
1: İstanbul Boğazı'na midye toplamak için dalış yapan bir kişi kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine Boğaz'da arama çalışması başlatıldı. Kayıp adamdan saatler sonra acı haber geldi.
0: Yeğeni ile birlikte midye toplamak için İstanbul Boğazı'na dalış yaptı. Yeğen sudan çıktı, dayı kayboldu. 39 yaşındaki Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç, midye toplamak için Kuruçeşme kıyısından denize girdi. Oksijen tüpüyle gece dalış yapan Agit Ataç bir süre sonra sudan çıktı. Dayısı ise ortada yoktu. Cemil Salman'ın kaybolduğunu anlayan yakınları 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve itfaiyenin dalgıç ekibi çalışma başlattı. AFAD ekibi de drone'la arama çalışmasına destek verdi.
5: İki kişilerdi.
6: Evet.
5: Biri kardeşimdi, biri dayımın oğluydu.
6: Kayıp olan kim şu anda?
5: Kayıp olan dayımın oğlu.
0: Cemil Salman'ın arkadaşları da arama çalışmalarına katıldı. Salman'ın cansız bedeni dalış yaptığı yerin 10 metre ilerisinde bulundu. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Aydın'da eline samuray kılıcı alan bir kadın sokağa çıkıp tehditler savurdu ve polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadını etkisiz hale getirdi.
0: Eline kılıç aldı, sokağa çıktı. Etrafa tehditler savurup kendisine zarar verdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın eline samuray kılıcı alıp sokağa çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karşısında polisi gören kadın kendine zarar vermeye başladı. Ekipler uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü elindeki kılıcı bırakmadı.

0: Ekipler biber gazı sıkıp kadına yaklaşmayı başardı. Bir polis elindeki kılıcı aldı. Diğeri de kadını tutup etkisiz hale getirdi. Kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: İstanbul'da iki ilçede iki kişi benzer olaylar sonucunda az kalsın canından olacaktı. Birinin başına boru, diğerine ise cam parçası düştü.
2: Yukarıdan bir boru düştü kafasına. Boru kafasından ikiye bölündü.
0: Yol kenarında bebeğiyle ilgileniyordu. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Fırtınada düşen boru büyük korku yaşattı.
2: Bebek arabası vardı yanında. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca uzaklaştı olay yerinde.
0: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi bebek arabasıyla birlikte yol kenarında bekliyordu. Çıkan fırtına ile birlikte bir anda bir binadan boru parçası düştü. Başına isabet eden boruyla neye uğradığını şaşıran adam hemen bebeğini alıp uzaklaştı.
2: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı.
0: Burası da Beyoğlu. Kaldırımda yürüyen bir kişinin başına cam parçası düştü. Yaralanan adamın başına 7 dikiş atıldı.
1: Kocaeli İzmit'te bir inşaattaki temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Tedbir amacıyla 5 bina tahliye edildi. Evlerinden çıkarılanlar duruma tepkiliydi.
3: 5 tane bina boşaltıldı. Toplam 56 kişi yaşıyor bu binalarda. Çözüm bekliyor insanlar.
0: İnşaatın temel kazısı toprak kaymasına neden oldu. Heyelan riski nedeniyle evlerini boşaltan bina sakinleri isyan etti.
3: Yani bu hale gelene kadar abi belediye neredeydi ya? Yani belediye yani hiç mi kontrol etmiyor?
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temeli için iş makinesiyle kazı başlatıldı. Bu sırada toprak kayması olduğu çalışmalara ara verildi. Üst kısımdaki binalarda yıkılma riski oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
3: Her şeyden önce bir açıklama yani bu insanlar çok bir şey istemiyor. Açıklama istiyor yani şurada bir ölüm mü olmalıydı yani? Az önce bile kayma meydana geldi.
0: Çevrede geniş önlem alındı. Riskli durumdaki 5 bina tahliye edildi.
3: Müteahhit diyor ki ben proje çizdirmeye gidiyorum Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Benlik bir şey yok diyor. Belediye yeni geldi. Onlar da ne diyor? Diyorlar ki bizlik bir şey yok. Bizim haberimiz olmadan proje dışına çıkılmış diyor.
0: Evlerine giremeyen bina sakinleri endişeli. Geceyi konuk evleri ya da yakınlarının yanında geçiren vatandaşlar çözüm bekliyor. Bölgede güvenlik önlemleri ve uzman ekiplerin incelemeleri ise sürüyor.
1: Aşırı yağış Tokat'ın Turhal ilçesindeki Almus Barajı'nı taşma noktasına getirdi. 15 mahalleyle 7 köy için geçici tahliye kararı var. Ekipler mahallelerde dolaşıp herkesi evlerinden çıkması için uyarıyor.
4: Mahalle genelinde tahliyelerini biz söylemeye geldik, bildirmeye geldik. Tamam. Kalacak yeriniz yoksa muhtarla iletişime geçip kayka yurtlarında falan yer ayarlayacaklar.
0: Mahalle ve köyler için tahliye kararı verildi. Ekipler sokak sokak gezip uyardı. Sele karşı kimi branda çekti, kimi de kum torbalarıyla önlem aldı.
5: En son 33 yıl önce yağmıştı. 80'lerden sonra da ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz.
0: Sağanak yağış Tokat'ta hayatı kabusa çevirdi. Tural ilçesindeki Almus Barajı taşma noktasına geldi. Sel riski nedeniyle ilçedeki 15 mahalle ile 7 köy için geçici tahliye kararı alındı.
6: Jandarmadan geliyorum. Burası olası bir sel riskine karşı boşaltma önlemleri alıyorum.
4: Evet.
6: Tedbirler karşısında da size bildiri yapmamızı istediler.
4: Şu an evde 7 kişiyiz.
6: Evet.
4: Zaten çocuklar falan hep tahliye edeceğiz.
0: Jandarma ekipleri evleri tek tek kontrol ederek vatandaşları olası sele karşı uyardı. Bazı vatandaşlarsa kendince önlem aldı.
7: Taşkından dolayı önlememizi aldık. Belediyeden uyarı geldi. Brandalar var işte bir şekilde kapatıyoruz.
8: Biz de kendi çapımızda önlemlerimizi aldık. Kapılarımızı kapattık. Duvarlarımızı koruyacağız şu anda. Çoluğumuz çocuğumuzu bu şekilde güvenli bölgelere ulaştıracağız.
0: Baraj çevresinde tedbir alındı. DSİ, İl Özel İdare ve belediye ekipleri Yeşilırmak çevresinde toprak yığınlarıyla set çekerek önlem alıyor. İlçede olası taşkın riski nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.
1: Değişken hava sıcaklıkları kangalları da depresyona soktu. Sivas'ta çiftliklerde bırakılan kangallar tüy dökmeye başladı.
9: Günde

0: 3 tane 4 tane mevsim neredeyse yaşıyorsunuz. Buz gibi hava, yağmurlu hava, sıcak hava.
1: Hava bir soğudu, bir ısındı. Kangallar da depresyona girdi.
0: Mutsuzlar, huzursuzlar. Tüylerini atamıyorlar. Bakıyorsunuz bazıları tüy atmaya başlıyor. Tekrar atılan tüyün bölgesinden tüy kabarmaya başlıyor.
1: Sivas'ta çiftliklerde bakılan kangallar şu sıralar dertli. Çünkü sevdikleri hava bir türlü gelmedi.
0: Bunlar soğuk iklim canlıları. Soğuk iklim içerisinde yaşayan, doğan ve soğuk iklimde yaşam bulan.
1: Değişken havalar kangallarda sorunlara yol açtı.
0: Hayvanlarda tüylerinde bile bir problem var. Yani öbürü farklı, bu farklı. Bu hayvanların tüylerine yansıyor, yemelerine yansıyor, psikolojilerine yansıyor. Her türlü olumsuzluğu köpekler yaşıyorlar.
2: Geçen yıl zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan kayısı bu yıl üreticisini mutlu etti. Hedef 750 milyon dolarlık ihracat.
3: 2025 yılında yaşadığımız kriz gerçekten çok zor yönetilebilecek bir kriz.
1: Geçen yıl don vurdu, kayısı da hasat yapılamadı. Üretici bu yıla umutla girdi.
3: 2026 yılı mahsulüyle ilgili artık ilk düzlükteyiz. Tabii krizin bir kısmını atlatmış gibi görünüyoruz.
1: Malatya'daki kayısı üreticileri geçen sene zirai don nedeniyle zor bir yıl yaşadı. Nisan ayında birçok kentte yaşanan don felaketi Malatya kayısısını da vurdu. Kayısı üreticileri 2026'dansa umutlu.
3: 2026 yılının ilk 4 ayında da şu ana kadar yaklaşık 10 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bununla beraber de toplamda 90 milyon dolara yakında bir ihracat geliri elde etmiş olduk.
1: Bölgede hedef ihracatı yeniden istenilen seviyeye çıkarmak.
3: 2025 yılında aslında hedeflediğimiz 750 milyon dolarlık ihracat hedefini yeniden Malatya bu süreçte önüne koydu ve buna odaklandı.
2: Irak'ın batısında başlayıp tüm ülkeyi etkisi altına alan şiddetli kum fırtınası. Bakın görüntüsü burada. Günlük hayatı durma noktasına getirdi. Bağdat ve Necef'te yoğun toz bulutu nedeniyle 2000'i aşkın kişi solunum sorunu yaşadı ve ulaşımda da aksamalar meydana geldi.
4: Gökyüzü turuncuya boyandı. Yoğun toz bulutunun etkisiyle göz gözü görmedi. Görüntüler Irak'ın başkenti Bağdat ve Necef'ten. Irak'ın batısında başlayıp tüm ülkeyi etkisi altına alan şiddetli kum fırtınası günlük yaşamı felç etti. Yetkililer özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Dışarı çıkmak zorunda kalanların maske takması istendi. Irak Sağlık Bakanlığı 2000'i aşkın kişinin solunum sorunları nedeniyle hastanelere başvurduğunu açıkladı. Sağlık ekipleri teyakkuz haline geçerken şehir hastanelerinde acil servisler doldu taştı. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi de neredeyse sıfıra indi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte aksaklıklar yaşandı. Bağdat ve Necef havalimanlarındaki tüm uçuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle geçici olarak durdurulurken ülke genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Uzmanlar kum fırtınasının birkaç gün daha etkili olabileceğini belirtiyor.
2: Hırvatistan'ın Split şehrindeki havalimanında bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistten çıktı. Neyse ki can kaybı veya yaralanma olmadı ve resmi soruşturma başlatıldı olayla ilgili. İşte Hırvatistan hava yollarına ait yolcu uçağının pistten çıktığı o anlar 16 Mayıs'ta Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek üzere harekete geçtiği sırada oldu olay. Uçağın kalkışı esnasında pistin asfaltlı bölümünden çıktığı ve çim alana doğru savrulduğu işte böyle görüntülendi. İki pilot ve üç kabin görevlisiyle 130 yolcunun bulunduğu uçak olayın ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Hırvatistan Hava, Deniz ve Demiryolu Kaza Araştırma Ajansı can kaybı veya yaralanma olmayan olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. Yunanistan Makri Adası'nı satışa çıkarıyor. Kasım ayında yapılacak açık artırmanın başlangıç fiyatı 247 bin euro olacak.

Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, gençlere refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye teslim edeceklerini söyledi.
1: Gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Hem sorularını yanıtladı hem de önemli mesajlar verdi.
2: Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcular ve gençler Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu.
2: Sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
1: Türkiye yüzyılı hedefine gençlerle yürüyeceklerini de belirtti.
2: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri dikkat çekti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bahçeli, vazife her zamankinden büyüktür dedi.
3: Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu mesajları verdi. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti.
3: Böylesine sert bir çağ

0: Ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlik sezleştirme operasyonları kol gezmektedir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
0: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği kağı mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır.
1: Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı da verdi.
0: 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle itti. Kutlu bir başlangıçtır.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 ilden gençler ve milli sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti.
3: Burada olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Atamız zaten kalbimizde. Bugün de onu ziyarete geldik. O yüzden çok gururluyum, mutluyum.
4: Çok onurlu ve kutlu bir gün. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık mücadelemizi başlattığı gün...
1: Resmi törenin ilk adresi Anıtkabir oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler bir kez daha saygı ve minnetini sunmak için atanın huzurundaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, milli sporcular, 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. Milli sporcular da törende yer aldı. Bakan Bak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
5: Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
6: Anıtkabir resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açıldı. 7'den 70'e pek çok ziyaretçi atasının huzuruna çıktı.
7: 19 Mayıs Atatürk için ve bizim için, Türk milletimiz için çok önemli bir gün.
8: Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmak benim için gurur verici. Çok güzel bir duygu. Yani ilk defa buraya geldim Kıbrıs'tan. Şu an dünya gözüyle gördüğüm için çok şanslıyım.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji Yürüyüşü'ne katıldı. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti, dedi.
9: Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı'ydı, başkomutandı. Ama Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi. Devletin başıydı, kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. O cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bu mesajları verdi. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar, dedi.
9: Onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen anketlerdeki kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gençlerin %90'ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünleri armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım.
10: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de eşlik etti. Özel, gençlere güveniyoruz mesajı verdi.
9: Ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan, üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz. Ve Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. Onlara güveniyoruz.
10: Özel, Atatürk'ün mozolesine bırakmak üzere çelengi gençlere teslim etti.
2: Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu bir kez daha İsrail askerlerinin hedefindeydi. Gazze'ye ilerleyen teknelere müdahale edildi.
10: İsrail küresel Sumut filosu teknelerine yine müdahale etti. Uluslararası sularda yapılan müdahalede bazı teknelere ateş açıldı. Sumut filosu Alcyone ve Girolamo teknelerine müdahalenin görüntülerini paylaştı. Canlı yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin aktivistlere silah doğrulttuğu görüldü. Daha sonra da askerlerin ateş açtıkları yansıdı. Türk aktivist Ömer Arslan o anları canlı yayınında paylaştı.
11: Ateş ediyorlar! Ateş ediyorlar arkadaşlar!
10: İsrail ilk olarak Andros ve Zefiro adlı gemilere müdahale etti. Daha sonra Alcyone ve Elengi tekneleri hedef oldu. Sırayla hedef alınan teknelerdeki aktivistler İsrail askerlerince alıkonuldu. Sirius adlı tekne Gazze'ye 72 deniz mili yaklaşmayı başardı. Ancak İsrail tekneyi durdurmak için askeri manevralarla suni dalgalar oluşturdu. Yüksek tazyikli su sıktı. Donanma gemisi teknenin arka kısmına çarptı. Filoda arızalanan Family isimli tekne ise Türk karasularına getirildi. Antalya'nın Finike ilçesinde bir marinaya yanaştırıldı.
12: Bizi ve emanetlerimizi buraya getirdiğiniz için Allah sizden razı olsun.
10: 50 gemide 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist alıkonuldu. Alıkonulan aktivistlerin arasında Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da yer alıyor. Aktivistlerin İsrail'in Ashdod limanına götürülmeleri ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
2: ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gitti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Putin, iki ülke arasındaki stratejik ittifakın önemini vurguladı. Kremlin'dense bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var açıklaması geldi.
1: Pekin'de diplomasi trafiği hızlanıyor. Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlıyor. Putin'in bu yılki ilk yurt dışı ziyareti olan Pekin temaslarının Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine odaklanacağı belirtiliyor. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Rus lider de iki ülke arasındaki stratejik ittifakın küresel sahnede önemli rol oynadığını söylüyor.
13: Kimseye karşı ittifak kurmuyoruz. Aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz. Rus-Çin ilişkileri gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. İyi ve dostane temaslarımızın geleceğe yönelik en iddialı planları belirlememize ve bunları hayata geçirmemize yardımcı olduğuna inanıyorum.
1: İkili ticaret hacminin 200 milyar doları aşarak büyümeye devam etmesine de dikkat çeken Putin, Rus ve Çin halkının birbirine daha da yakınlaşmasını istediklerini dile getirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var ifadesi kullanıldı. Ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi, Putin'i Tiananmen Meydanı'nda resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından ülkeler arasında yaklaşık 40 belge imzalanacak. Uzmanlar, Xi'nin Trump'ı ağırlamasının hemen ardından Putin'i kabul etmesini, Pekin'in Washington'a Çin-Rusya ilişkilerinin gücünü göstermek istemesinin bir işareti olarak değerlendiriyor. Bunun Washington'a 30 yılı aşkın süredir devam eden sağlam bir ilişkinin hatırlatılması anlamına geldiği belirtiliyor. Batı'nın ise Çin'in Rusya ile derinleşen ekonomik ve enerji ortaklığını endişeyle izlediği savunuluyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha anlaşma olmazsa İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi. Umarım savaşmak zorunda kalmayız. Ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran'dansa Trump'ın anladığı tek dil güç yanıtı geldi.
10: Yeniden saldırmaya hazırdık dedi. Son bir saat kala saldırıdan vazgeçtiklerini söyledi. Bu açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşaatını inceledikten sonra gazetecilere gündemini değerlendirdi. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını söyledi. Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı sorusuna yanıt verdi. I was an hour away. It's all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylediğini, bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını anlattı. İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini söyleyen Trump, bu sürenin hafta başına uzayabileceğini belirtti. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırabileceklerini söyledi. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Askeri operasyonu yeniden başlatabiliriz ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği şey değil dedi. İranlıların anlaşma yapmak istediğine inandığını ancak her zaman B planlarının olduğunu söyledi. There's an option
14: B. Ama bir B planı da var. B planı Amerika'nın hedeflerine ulaşması için askeri harekatı yeniden başlatmak.
10: İran'dan Trump'ın saldırıya erteleme açıklamasına yanıt geldi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın anladığı tek dilin güç olduğunu vurguladı. İran'a karşı yapılacak herhangi bir hamlenin kesin bir askeri yanıtla karşılık bulacağını belirtti.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı tehditleri devam ederken New York Times olası bir saldırıya İran'ın nasıl cevap verebileceğini araştırdı. Uzmanlara göre İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki ABD müttefiklerine daha ağır saldırılar düzenleyebilir. Yemen yakınlarındaki Babülmendeb boğazını kapatmak da tabii ki seçenekler arasında.
1: ABD-İran çıkmazı derinleşti gözler. Saldırıların yeniden başlaması halinde İran'ın vereceği yanıta çevrildi. New York Times gazetesi İranlı uzmanlarla konuştu. Gazeteye konuşan uzmanlara göre İran, ABD ve İsrail'in ilk saldırılarının 3 ay süreceğini hesaplamıştı. Bu nedenle füze kullanımı sınırlandı. Uzmanlar, saldırıların yeniden başlaması durumunda savaşın daha kısa süreceğini, ancak İran'a daha yoğun saldırılar düzenleneceğini savunuyor. İran'ın olası saldırılara vereceği yanıtta bu kez daha fazla sayıda füzeyle saldırı düzenlemesi bekleniyor. Uzmanlar, İran'ın bölgedeki petrol rafinelerine ya da enerji altyapılarına da saldırabileceğini iddia ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın İran'a gizli silahlar yaptırdığını iddia eden uzmanlar, İran'ın bu ülkelere karşı daha ağır saldırılar yapabileceğini savunuyor. Habere göre İran'ın elindeki bir diğer önemli kozsa Babülmendeb Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması halinde İran'ın bir değil iki önemli deniz ticaret yolunu kapatarak Washington yönetimi üzerinde baskısını artırması olasılık dahilinde. Yemen'deki Husiler daha önce bölgesel bir savaş çıkması halinde İran'ın yanında yer alacaklarını açıklamıştı. Yemen açıklarındaki Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz'de Aden Körfezi arasından geçen dünya ticareti için önemli bir geçit konumunda.
2: Evet, ABD ve İran arasında durumlar sıkça değişiyor. Trump'ın açıklamaları ise her geçen gün başka bir durum oluşturuyor. Peki ABD ile İran arasındaki çekişmeli süreç nereye varacak? Trump'ın dün gece açıkladığı İran'a 2 ya da 3 gün süre verdiğim sözlerinin ardından İran'la bir anlaşma süreci yine devrede gibi diyebiliriz. Tabii görüşmeler de sürüyor ama bir sonuç çıkıp çıkmayacağı tamamen belirsiz değerli izleyiciler. İran tarafı ise savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek diyor açıklamalar. Peşi sıra geliyor her iki taraftan da. Bir yandan da baktığımızda Rus lider Putin'in Çin ziyareti de başladı. Putin daha sonra Çin lideri Xi Jinping'le tarafından da törenle karşılanacak ve görüşmeler yapılacak. Tüm bu başlıkları ele alacağız. Oldukça yoğun bir diplomasi trafiği var diyebiliriz. Özellikle Çin tarafında. Konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Yusuf Sayın bizimle. Sayın yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
15: Hoş bulduk. Lüden Hanım, hayırlı geceler diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Şimdi ilk sorumu yönelteyim, sonra lafı açsın izninizle. ABD ve İran arasında savaşın ikinci aşaması.

0: Durması mı başlıyor Yusuf Bey? Trump Körfez ülkeleri durmamızı istemese saldırmamıza bir saat kalmıştı dedi, hatırlayacaksınız. İran'a verdiği 2-3 günlük süre gerçekçi mi, yoksa Trump yine göz mü korkutuyor?
1: Evet, aslında çok gerçekçi görünmediğini de ifade etmemiz lazım. Zira belki göz korkutmak olarak da ifade edilebilir ama blöfler ya da blöfler zincirinin bir parçası olduğunu da ifade etmemiz lazım. Bir taraftan da tabii meseleyi soğutmama, sürekli canlı tutma, sıcak tutma planında bir parçası. Çünkü Amerika için gerçekten hayati konumda bir meseledir. Hem Hürmüz meselesi, hem de bununla beraber aslında Hürmüz'le beraber şekillendirmeye çalıştığı küresel ekonomi açısından ya da küresel politika açısından kritik önemi haiz bir mesele. Dolayısıyla hem soğutmama adımı olarak da bunu değerlendirebiliriz. Yaklaşan Amerika'daki seçimler, Avrupa Birliği ile yaşamış oldukları şu andaki biraz krizli ve sorunlu süreçler, Çin'le belki de şöyle ifade edebiliriz, ilerleyen bölümde de söyleyebiliriz bunu, yeni anlaşılan çerçeve, tüm bu hesapları göz önüne aldığımız zaman İran meselesinin Amerika açısından savaşın ilk aşamasına kıyasla çok daha kıymetli bir hale geldiğini ve iyi ürünler, iyi sonuçlar alabileceğini düşündüğü bir meseleye doğru evrildi ya da evirmiş durumda Amerika.
0: Evet, şimdi tabii söylemler var. Trump'ın saldırıdan vazgeçişi aslında yeni bir durum değil. Baktığımızda bu süreci takip ediyoruz. Yine bu süreçte çok kez İran'a tehdit savurdu. Ancak çok kez de saldırıları son anda durdurdu. Trump'ın kafa karıştırıcı ifadeleri savaştaki süreci bu zamana kadar aslında nasıl etkiledi? Ve yine sözünüzü kesmemek adına sorumu yönelteyim. Trump'ın sürekli gündemde kalma çabası mı var? Yani sürekli Trump'tan bahsediyoruz baktığımızda. İfadeleri evet belirsiz, net ifadeler değil ama bir Trump var. Belki strateji uyguluyor. Çünkü sürekli gündemde söylemleriyle, haliyle bütün medya, dünya kendisini konuşuyor. Bu kendisine artı bir durum teşkil eder mi?
1: Ya çok gerçekten çok doğru bir tespitte bulundunuz. Sorunuzun içinde aslında cevabı da ihtiva eden bir soru, bir sual bu. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, tabii ki gündemde kalmasının en önemli yolu bu tür küresel gündemleri sıklıkla ifade etmesi, bunlara referans vermesi ve başta Amerikan iç politikası olmak üzere küresel politikadaki her ne kadar artık yavaş yavaş yerini Çin'le paylaşmak zorunda kalsa da bu yerini korumak ve bu canlı tutmak, bu gündemi canlı tutmak için aslında bir sürekli bir kaldıraç olarak bunu kullandığını görmekteyiz. İkincisi, sanırım hepimiz Trump konusunda bir konuda yanlış yapıyoruz. Yani bilinçsizce, şuursuzca söylenen cümleler yahut efendim hesapsızca, kitapsızca sarf edilen sözler olarak bunu değerlendirsek de ben kendi bağlamında, kendi içinde aslında daimi bir tutarlılık arz ettiğini okuyorum Trump'ın demeçlerinden. Yani ilk açarken blöf demiştim ama bu hem diplomasinin bir parçası hem de yürüyen aslında adı konulmamış bir savaş sürecinin bir parçası olarak değerlendirebiliriz bunu. Bu tür farklı söylemlerini gerek İran'la olan krizde, gerekse de Amerikan iç kamuoyuna vermiş olduğu mesajlarda aslında bize söylem farklılığı gibi gelse de söylem bütünlüğü içinde bunu aslında gerçekleştiriyor. Yani savaş ya da İran'ın işte nükleer silahsızlanması, nükleer çalışmalarına son vermesi, balistik programı, vekil güçler, bu iddialarının hiçbirinden vazgeçmiş değil ki Amerika. İkincisi, savaş kozunu da bir kenarıya bırakmış değil. Yani bir saat kala tamam kararımı değiştirdim dese de geldiğimiz aşamada bunu, evet karasal savaş beklemek doğru olmaz belki ama vurmaktan yine imtina etmeyecektir. Belki çok daha yıpratıcı, çok daha gerçekten İran'ı deforme edecek bir şeye dönüşecektir. Üçüncüsü, Nurhan Hanım, bir şey daha sanırım dikkat etmemiz gerekiyor. Amerika savaşın son çeyreğine doğru biraz kaybetmişti bu skalayı ama sonrasında bu ara dönemde, interim dönem diyelim, bu dönemde sanırım bir rüzgarı arkasında gördü. O da bu meseleyi Bu minvalde kendi planlarına göre Temmuz'a kadar en az

0: sürdürdükçe İran rejimini politik olarak o kurumsal yapılanmasını, liderliğini gittikçe yıpratıyor. Dikkat ederseniz Mart ayına da Nisan ayına kıyasla İran'dan gelen demeçler haberlerde ciddi bir tutarsızlık oluşmaya başladı. Yani bir rengin anlaşılmasında birisi beyaz derken diğeri siyah demeye başladı. Yani biraz motivasyonunu, dengesini, ölçüsünü, terazisini kaybetmiş bir İran'ı istiyor bana kalırsa. Bir başka şey, küresel ekonomide acaba İran mı dayanıklı, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri mi dayanıklı? Bu tartışmasız olarak İran'ın
1: Tabii ki.
0: aleyhine
1: Bu çok
0: sonuçlanacak bir
1: kötü.
0: süreç.
1: Evet.
0: Biden'ın son dönemdeki adımlarını göz önüne aldığımız zaman işte alternatif boru hatları planlamalarının yapılması neredeyse şu anda geldiğimiz aşamada Hürmüz'ün komple bypass edilmesi senaryoları gündeme gelmeye başladı. Bu ise İran'ın uzun dönemde ciddi manada işini çok zor duruma bırakacaktır.
1: Evet, madem İran'dan bahsettik, o açıklamalara da bir göz gezdirelim. Yeni cepheler açılır ifadeleri dikkat çekti İran tarafında. Yine bu körfeze saldırırız mı demek? Yani saldırı yeniden başlarsa İran bu kez nasıl hamle yapar? Haliyle siz az önce ifade ettiniz. Ekonomik anlamda basına yansımayan durumlarda da ekonomisi ciddi anlamda sarsılmış durumda bir İran'dan bahsediyoruz. Elbette ki ABD'de de benzer durumlar vardır ama hani devede kulak tabiri caizse diyebiliriz. ABD için neler söylersiniz İran'ın açıklamalarını cepheden bahsediyorum.
0: Şöyle, evet ifadeniz yine çok doğru. Devede kulak kalır bu tür açıklamalar. İran sanırım Trump'ın sürecin başından beri hayalini kurduğu o devrimin dönüşümü ya da rejimin dönüşümü ya da yıkılması yerine yeni isimlerin gelmesi projesinde şu an için tırnak içinde başarılı görünüyor. Bir dini lider var. Evet hayatta ama ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Onun adına birileri açıklama yapıyor. Yapılan açıklamalarda aslında bir tek düzelik falan da yok. Gerçekten ciddi manada görüş ayrılıklarının olduğunu da görmekteyiz. Ben sürecin dönüm noktasının belki oraya geliriz ama Çin ve Amerika görüşmeleri ve bugün başlayan Rusya görüşmeleri olduğunu açıkçası değerlendiriyorum. Çünkü bu üç güçten bahsettiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bunlar küresel süper güçler. Tabii ki Birleşik Krallığı da Britanya'yı da buna dahil etmemiz gerekiyor. Ama Britanya'yı bu bağlamda Amerika'nın ekseninde görmenin çok daha doğru bir yaklaşım olacağını değerlendiriyorum. Şimdi hepimizin merak ettiği Nurdan Hanım, Amerika ile Çin neyi konuştular, neyi anlaştılar? Basına yansıyan açıklamalar o kadar basit ve o kadar tek düze açıklamalar ki doğru düzgün bir sonuç bile çıkaramıyorsunuz. Daha birkaç gün geçti, Putin soluğu Pekin'de aldı. Peki Çin lideri ve Rusya lideri ne konuşacaklar ve neyin üzerinde anlaşacaklar? Belki spekülasyon olarak bunu tanımlayabilirsiniz ama
1: Ve
0: benim bu
1: sözünüzü kesmek
0: meseledeki
1: istemem ama bu süreçte ABD'den sonra Çin'in bu düzeltiyorum Rusya'nın Çin'i ziyareti zamanlama açısından manidar mı diye de sormak
0: evet.
1: lazım. Buyurun lütfen.
0: Estağfurullah, teşekkür ederim katkınız için. Yani bu daha öncesinde mesela Putin'in programının açıklandığına hiç rastlamadım ben. Yani Çin ziyareti ne kadar süre önce planlanmıştı? Yani kapalı kapılar ardındaki o gizli görüşmeleri aslında belki o klasik olarak 40-50 yıllık süreç sonrasında çok daha net öğreniriz ama şu günden sonra özellikle Haziran'ın ilk haftasına işaret etmek isterim. Yani pazartesi salıdan itibaren ya da bir hafta sonra bunun çok somut emarelerini 3 sahada göreceğimizi düşünüyorum, tahmin ediyorum ve speküle etmek de istemiyorum ama birisi Tayvan sahası, diğerisi İran sahası ve diğeri işte Ukrayna sahası. Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus şu aslında. Bu üç görüşmenin ayrı ayrı görüşmeler olmadığını, Çin'in de küresel liderliğini aslında belki ilk kez bu kadar net bir şekilde prova edileceği ve ispat edileceği bir zeminde değerlendirdiğimiz zaman acaba bu üç mesele, bu üç güç arasında artık hallolmuş durumda mıdır? Rusya, Ukrayna'daki işinin sonuna mı gelmiştir? Amerika İran'daki işinin sonuna mı gelecektir ve Çin Tayvan'daki meselesinin sonuna mı gelecektir? Dolayısıyla bu kısmında müsaade
1: Estağfurullah,
0: buyurursanız
1: buyurun.
0: tahminimi ve
1: Tabii lütfen, tabii ki.
0: öngörümü ifade etmek
1: Lütfen.
0: isterim. Yani dolayısıyla sanırım İran için kötü haberler bundan sonrasında gelir. Çin'in ve Rusya'nın desteğinin sembolik düzeyde kalacağı ve İran'ın bir şekilde o anlaşma masasına oturtularak artık Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri eksenine gireceği bir zamanın artık kapılarının aralandığını ben düşünüyorum. Ve Amerika savaşlı ya da savaşsız, yıkıcı, tahripkar ya da bu şekildeki hava bombardımanlarıyla bir şekilde İran'ı istediği düzeye getirecektir. İkinci son günlerde zaten dozajını gerçekten artırmış olan Rusya-Ukrayna savaşında artık Ukrayna açısından da ben alarm zillerinin çaldığını değerlendiriyorum. Ve Amerika Avrupa Birliği'ni bir şekilde bu anlaşma eksenine çekecektir. Üçüncüsü Tayvan meselesinin en az bir belki de 10 yıllık ya da 15 yıllık süre zarfında geçici olarak hallolduğunu görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın inisiyatifi var bu silikon meselesine dair. Yani silika paktının oluşturulması buna çok önemli bir işaret aslında. Dolayısıyla bu çip krizi, ham madde krizine dair bu üç büyüklerin arasında bir mukabeleye varıldığını da aslında yakında göreceğiz. Ve dolayısıyla küresel politikada Ukrayna meselesi, İran meselesi, Tayvan meselesi belli bir formata bu üçlü görüşmelerin toplamında bu üçlü formata bürüneceğini düşünüyorum. Yani bloklar arasındaki bir manzume, bir denge olarak bunları değerlendirdiğimiz zaman işin efendim çok daha farklı boyutlarına doğru aslında geçiş yapmış olacağız yakındaki günlerde.
1: Evet, o zaman son 2 dakikamız da kaldı. Yine ilişkili sorular olarak şunu yönelteyim. Yani sizin anlattıklarınıza istinaden bugün dünyada yeni bir bloklaşma oluyor diyebilir miyiz? Özellikle ABD ve Çin, ABD, Çin ve Rusya hattında böyle bir durum yaşanabilir mi? Neler söylersiniz? Son sözleriniz olsun.
0: Teşekkür ederim. Şöyle ki Çin zaten buna büyük bir adaydı ama bu son görüşmelerle birlikte artık sistemin dördüncüye ulaştığını görmekteyiz, küresel sistemin. Buna katılanlar olur, katılmayanlar olabilir bu görüşme. Birleşik Krallık, Amerika, Çin ve Rusya olmak üzere. BM Güvenlik Konseyi'nin bir daimi üyesi eksik bu durumda. O da Fransa biliyorsunuz. Ve Fransa'nın akıbeti de yani Avrupa Birliği'nin bundan sonraki liderliği meselesinde biraz daha ön plana çıkacaktır. Velhasıl Kerem ben aslında şunu söylemek istiyorum. İran meselesi, Ukrayna meselesi, Tayvan meselesi gibi biraz küresel bakıldığı zaman bu olaylar bir puzzle'ın parçaları gibi aslında önümüzde duracaktır. Meseleyi çok daha büyük bir tema içinde, büyük resim
1: Aslında bir
0: içinde
1: tanesi çözülürse
0: okumak
1: diğeri de çorap söküğü gibi gelecek.
0: çözülecektir. Bir yerde bir istikrarsızlık başlarsa bir başka yerde başlayacaktır. Ama bu sorunsuz bir küresel siyasetin, küresel politikanın geleceği manasına gelmiyor. Yeni krizlerde haliyle kapıda olacaktır. Küresel ekonomik kriz buna dahil olarak söylenebilir. Yeni anlaşmalar yapılır. Latince'de çok sık kullanılır. Koşullar değişirse yeni anlaşmalar da paralelinde gelecektir. Dolayısıyla üç büyükleri bir de Britanya'yı dahil ederek bu dört büyüklerin adımlarını ve görüşmelerini çok yakından takip etmenin bizi çok daha sağlıklı neticelere ulaştıracağı kanısındayım Nurdan
1: Evet,
0: Hanım.
1: doğru da okumak lazım. Çok teşekkürler Sayın Yusuf Sayın. Değerli katkılarınız için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınız
0: Sağ olun
1: efendim. İyi
0: efendim. Hayırlı
1: geceleriniz
0: geceler
1: olsun.
0: diliyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Ve yurda döndüğümüzde özellikle ekonomi kanadındaki gelişmelerle devam edelim. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre kartla yapılan toplam harcama Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre %44 artarak 2 trilyon lirayı aştı değerli izleyiciler. Kredi kartı sayısı 147 milyona çıkarken temassız ödemelerdeki hızlı büyüme de dikkat çekti.
2: Elinde kart olduğu zaman her şey tık tık ödüyorsun. O yüzden hiçbir şey kalmıyor yani. Sürekli masrafa sokuyor insanı. Zor ya kredi kartı kullanmak.
3: 2 trilyondan fazla kartla ödeme yapıldı. Nisan ayında toplam ödeme tutarı bir önceki yıla göre %44 arttı.
4: İpin ucunu kaçırırsak artık bir daha düğümleyemeyiz.
3: Bankalar Arası Kart Merkezi Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. 1,8 milyar kartla 2,6 trilyon liralık ödeme gerçekleşti.
5: Elimde para görünce o daha az harcıyorum, biliyorum ne kadar olduğunu ama kartta sınırsız olduğu için daha çok harcıyorum diyebilirim.
6: Yemek yemeye kalkıyorsunuz 2000-3000 lira ya, o kadar nakit taşıyamıyorsunuz. Ondan dolayı karta yöneldik.
7: Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yıla göre %44 artarak 2 trilyon 559 milyar lira oldu.
3: Kartlı ödemelerin 2 trilyon 185 milyar lirası kredi kartıyla yapıldı. Bu rakam banka kartlarında 366,8 milyar, ön ödemeli kartlarda ise 7,6 milyar liraya ulaştı. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyon, banka kartı sayısı 216 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 98,4 milyon adet oldu. Geçen yılın Nisan ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %2'lik artış yaşandı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 855 milyar lira oldu.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, borç yükünün esnafın çalışma hayatını durma noktasına getirdiğini savundu. Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor dedi. Esnaf için acil ve kapsamlı yapılandırma şart ifadelerini kullandı.
8: Hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Bağkur borçlarını, SSK borçlarını 72 ay süreyle uzatıyor. Ancak faiz o kadar yüksek ki %39. Yani insanların bunu borçlanmaya, ödemeye çalışsa faizini bile ödeyemez.
9: Faiz oranlarına dikkat çekti. Yüksek faizli yapılandırmanın esnafı rahatlatmadığını söyledi.
8: Hem vergi dairesininkini hem de aynı şekilde sosyal güvenlikteki borçlarının 72 ay ödeme planı esnaf için cazip gelmiyor.
9: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ağır borç yükü altında olduğunu belirtti.
8: Esnafın ya Bağkur'a ya vergi dairesine borcu var. Zaten bunları temizlemek için çırpınan esnaf, bu borçtan kurtulalım diyen esnaf, önündeki bu handikapta ne yapacağını şaşırmış vaziyette bekliyor.
9: Palandöken, mevcut yapılandırma şartlarının esnaf için çözüm olmaktan uzak olduğunu söyledi, çağrıda bulundu.
8: Biz bu sıkıntının atlatılmasıyla ilgili taleplerimiz var. Diyoruz ki bir yapılandırma yapın, insanlar bir rahatlasın. Ondan sonra bunları eğer almak istiyorsanız ödeyecekleri miktarı değil, faizini de biraz düşürün.
1: Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Gülistan'ı tanımadığını öne süren Açıkgöz'ün ifadesi, geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan bir evle ilgili önemli bir detayı da ortaya çıkardı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in ulaştığı ifadenin detaylarına ve yine soruşturma ile ilgili yeni gelişmelere bakalım.
9: Gülistan'ı da erkek arkadaşı Zeynal'ı da tanımadığını öne sürdü. Baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrole serbest bırakılan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinin detayları ortaya çıktı. Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu da sevgilisi Zeynal Abakarov'u da tanımadığını öne sürdü.
10: Gülistan Doku'yu tanımam. Herhangi bir surette görüşmemiz olmadı. Arkadaş ortamımıza bu kız hiç gelmemiş ve adı da geçmemiştir. Zeynal Abakarov'u da tanımıyorum. Gülistan Doku olayı ile ilgili medyada ismini duydum. Görsem tanımam. hiçbir irtibatım yoktur.
9: Uğurcan Açıkgöz soruşturma kapsamında tutuklanan valinin koruması Şükrü Eroğlu ile ilgili ise Mustafa Türkay ile çok samimilerdi. Abi kardeş gibilerdi dedi. Savcılık ifadesinde ayrıca Şükrü Eroğlu'nun

0: Türkay'ın özel işleriyle de ara sıra ilgilendiğini söyledi. Gizli tanık, Gülistan'ın gençlik merkezinde cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Açık Göz, gençlik merkezine hiç gitmediğini söyledi. Ancak bir arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavga etmesi üzerine arkadaşıyla birlikte gençlik merkezinin otoparkına gittiğini anlattı. 2019 yılının son günlerinde Umut Altaş'la sıkça yaptığı telefon görüşmelerinin nedeni sorulan Açık Göz, 31 Aralık 2019 gecesi Umut'un evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini söyledi.
1: Umut'un Pülümür yolu istikameti Harçık mevkiindeki iki katlı evinde yılbaşı kutlaması planı yapmıştık. Yılbaşı gecesinde en az 10 kişiydik. Uyuşturucu almadık, alkol aldık, eğlendik. Gece bu evde kaldık. Geceye ait çekindiğimiz resimler telefonumda halen duruyor.
0: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği bu evin geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan ev olduğu öğrenildi. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in o dönemde kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Araçlarda DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine dair kimyasal izler gibi çeşitli deliller araştırılacak. DNA örnekleri Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisin 60 milyar dolara uzanan bir ekonomik maliyeti olduğunu vurguladı. Çok boyutlu eylem planıyla mücadele yürütülüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yasa dışı bahis operasyonlarına dair yeni bilgileri verdi.
0: Yasa dışı bahsin ekonomik maliyetine işaret etti. 60 milyar dolara uzanan bir kayıp olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3: Adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, İletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyon hakkında bilgi verdi. Yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
4: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek.
2: Aydın'da eline samuray kılıcı alan bir kadın sokağa çıkıp tehditler savurdu. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadını etkisiz hale getirdi.
0: Eline kılıç aldı, sokağa çıktı. Etrafa tehditler savurup kendisine zarar verdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın eline samuray kılıcı alıp sokağa çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karşısında polisi gören kadın kendine zarar vermeye başladı. Ekipler uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü elindeki kılıcı bırakmadı. Ekipler biber gazı sıkıp kadına yaklaşmayı başardı. Bir polis elindeki kılıcı aldı. Diğeri de kadını tutup etkisiz hale getirdi. Kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Adam yaralama, gasp, iş yeri kurşunlama ve hatta cinayet. Birçok çete artık işledikleri suçlarda çocukları kullanıyor. Sosyal medya ve internet tabanlı haberleşme uygulamaları da bu suç sarmalının hızla dolaşıma girdiği iki büyük kaynak değerli izleyiciler. Öyle ki Telegram gruplarında açık açık suç işleme ilanları yayınlanıyor. Hatta suçlara özel bir fiyat tarifesi bile var. Habertürk muhabiri Alihan Tok da işte o grupları mercek altına aldı. Bakın sosyal medyanın karanlık yüzünde neler yaşanıyor.

0: adam yaralama, adam kaldırma, adam dövme gibi işlemleriniz yapılır. Parası olmayan yazmasın.
1: Kötü şeyler dönüyor orada, gizli şeyler dönüyor.
2: Yasa dışı bahis, silah ticareti, şantaj ve tehdit. Her bir suça özel ayrı fiyat tarifesi var. Üstelik bu suç ilanlarına erişmek hiç de zor değil.
3: Para karşılığında işte yok bir şey, suçlama, öldürme falan.
4: Silahlı oyunlarda, sohbet çubuğuyla şahıslara ulaşaraktan orada cazip tehditler. Şunu yaparsan şu kadar para yapacağız.
0: Ad soyad sorgu, aile sorgu, GSM sorgu, hane sorgu ve sınıf sorgu hakkında ve okul sorgusu bile yapılabiliyor.
5: Özellikle Telegram gruplarında toplanan bu suç örgütlerinin ilk suçları kişisel verilerin çalınması. TC kimlik numaraları, adresler, telefon numaraları. İşte tüm bunları elde ettikten sonra kişileri şantaj ve tehdit yoluyla suça teşvik ediyorlar.
2: Kişisel veri hırsızlığıyla başlayan suç zincirinin sonu cinayete kadar gidiyor.
0: Bel altı, bel üstü yaralama, infaz, sakat bırakma, araba motor kundaklama.
5: Hepsinin de ücretleri var, evet. Tarifeli yapmış yani.
0: İnfaz. 500 bin öncelik, 4,5 milyon iş sonrası. 5 milyona infaz gerçekleştiririm diyor.
6: Aslında biraz bizim yaş grubumuz olduğu için icraat olarak varsayıyorlar. İyi bir şey sanıyorlar. Birbirlerinden güç alarak büyüyorlar yani.
7: Herhangi bir insan çok kolay bir şekilde bu gruplara ulaşım sağlayabiliyor.
2: Bir suçlu ustalıkla sahte bir profil oluşturabilir. İşte bu sözlü profillerle suça teşvik eden örgütlerin esas hedefi para kazanmak.
5: Şu kadar paraya şöyle suç işlenir diye ilanlar veriyorlar. Hatta büyük suçları üzerlerine alınarak sözde reklam yapıyorlar. Ama bu korkunç suç vaatlerinin altında dolandırıcılık da yatıyor olabilir.
4: Para gönderdikten sonra seni engelliyorlar ve sen hiçbir surette o şahıslara ulaşamıyorsun. Bir de bu dolandırıcılık boyutu var tabii ki.
2: Emniyet güçleri 2026 yılı içerisinde suçu ve suçluyu öven 93 Telegram grubunu kapattı. 83 kişi gözaltına alındı. Yani suç örgütleri her ne kadar anonim olduklarını düşünüp rahat hareket etse de siber birimler onları takipte.
4: Siber polisler yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla 7 gün 24 saat her türlü tarama tespitleri yapmakta ve yasal işlemlerle bulunmaktadırlar.
6: Korkmayıp ailelerimize söylememiz lazım aslında. Bunların içine dahil olmamak lazım, şikayet etmek lazım.
8: Şöyle bir para vereceğiz sana, sen de bunun karşılığında mesela şöyle bir saldırıda bulun.
9: İstanbul Boğazı'na midye toplamak için dalış yapan bir kişi kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine Boğaz'da arama çalışması başlatıldı. Kayıp adamdan saatler sonra maalesef acı haber geldi.
10: Yeğeni ile birlikte midye toplamak için İstanbul Boğazı'na dalış yaptı. Yeğen sudan çıktı, dayı kayboldu. 39 yaşındaki Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç, midye toplamak için Kuruçeşme kıyısından denize girdi. Oksijen tüpüyle gece dalış yapan Agit Ataç bir süre sonra sudan çıktı. Dayısı ise ortada yoktu. Cemil Salman'ın kaybolduğunu anlayan yakınları 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve itfaiyenin dalgıç ekibi çalışma başlattı. AFAD ekibi de drone'la arama çalışmasına destek verdi.
11: İki kişilerdi.
12: Evet.
11: Biri kardeşim, biri dayımın oğluydu.
13: Kayıp olan kim şu anda?
11: Kayıp olan dayımın oğlu.
10: Cemil Salman'ın arkadaşları da arama çalışmalarına katıldı. Salman'ın cansız bedeni dalış yaptığı yerin 10 metre ilerisinde bulundu. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
9: İstanbul'da iki ilçede iki kişi benzer olaylar sonucunda az kalsın canından olacaktı. Birinin başına boru, diğerinin ise cam parçası düştü.
14: Yukarıdan bir boru düştü kafasına. Boru kafasından ikiye bölündü.
10: Yol kenarında bebeğiyle ilgileniyordu. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Fırtınada düşen boru büyük korku yaşattı.
14: Bebek arabası vardı yanında. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca uzaklaştı olay yerinde.
10: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi bebek arabasıyla birlikte yol kenarında bekliyordu. Çıkan fırtına ile birlikte bir anda bir binadan boru parçası düştü. Başına isabet eden boruyla neye uğradığını şaşıran adam hemen bebeğini alıp uzaklaştı.
14: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı.
10: Burası da Beyoğlu. Kaldırımda yürüyen bir kişinin başına cam parçası düştü. Yaralanan adamın başına 7 dikiş atıldı.
9: Aşırı yağışlar Tokat'ın Turhal'daki Almus Barajı'nı taşma noktasına getirdi. İlçedeki 15 mahalle ile 7 köy için geçici tahliye kararı var. Ekipler mahallelerde dolaşıp herkesi evlerinden çıkması için uyardı.
12: Tahliye gelmeyle tahliyelerini söylemeye geldik, bildirmeye geldik. Tamam. Kalacak yeriniz yoksa muhtarla iletişime geçip kayka yurtlarına falan yer ayarlayacaklar.
10: Mahalle ve köyler için tahliye kararı verildi. Ekipler sokak sokak gezip uyardı. Sele karşı kimi branda çekti, kimi de kum torbalarıyla önlem aldı.
15: En son 33 yıl önce yağmıştı. 80'lerden sonra da ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz.
10: Sağanak yağış Tokat'ta hayatı kabusa çevirdi. Tural ilçesindeki Almus Barajı taşma noktasına geldi. Sel riski nedeniyle ilçedeki 15 mahalle ile 7 köy için geçici tahliye kararı alındı.
16: Jandarmadan geliyorum. Biraz olası bir sel riskine karşı boşaltma önlemleri alıyorum.
12: Evet.
16: Tedbirler karşısında da size bildiri yapmamızı istediler.
12: Şu an evde 7 kişiyiz.
16: Evet.
12: Zaten çocukları falan hep tahliye edeceğiz.
10: Jandarma ekipleri evleri tek tek kontrol ederek vatandaşları olası sele karşı uyardı. Bazı vatandaşlarsa kendince önlem aldı.
17: Taşkından dolayı önlememizi aldık. Belediyeden uyarı geldi. Brandalar var işte, bir şekilde kapatıyoruz.
18: Biz de kendi çapımızda önlemlerimizi aldık. Kapılarımızı kapattık. Duvarlarımızı koruyacağız şu anda. Çoluğumuz çocuğumuzu bu şekilde güvenli bölgelere ulaştıracağız.
10: Baraj çevresinde tedbir alındı. DSİ, İl Özel İdare ve belediye ekipleri Yeşilırmak çevresinde toprak yığınlarıyla set çekerek önlem alıyor. İlçede olası taşkın riski nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.
9: Erzurum'da 17 yaşındaki bir genç bıçakla anneannesini rehin aldı. Polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre uğraştı.
19: Atakan, kuzum. Bak ben geldim. Teyzem Bursa'lı olsun sana. Ben geldim.
10: Anneannesini evde rehin aldı. Gelen kimseye kapıyı açmadı. Yakınları ve polisler ikna etmek için uzun süre uğraştı.
19: Ana kurban ölü var ki.
10: Erzurum'da yaşayan 17 yaşındaki Atakan Y. iddiaya göre anneannesiyle tartıştı. Eline bıçak alan genç kapıyı kilitleyip 66 yaşındaki kadını rehin aldı. Anneanne balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
20: Atakan beni dinle bak.
10: Ekipler uzun süre onu ikna etmeye çalıştı. O sırada teyzesi de geldi.
19: Atakan, kuzum. Bak ben geldim. Teyzem Bursa'lı olsun sana. Ben geldim.
10: Yaklaşık 45 dakika sonra kapı açıldı. Bıçaklanan anneanne tedavi altına alındı. 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
9: Bursa'da direksiyon başında uyuduğu iddia edilen otobüs şoförü 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kararttı. Otobüs önündeki araca çarpınca liseli Eymen iki araç arasında sıkıştı. Tedavi süreci genci hem eğitiminden geri bıraktı hem de sağlığında.
21: Set başında karşıdan karşıya geçerken bir tane otobüs şoförünün uyuması sonucunda kaza geçirdim.
10: Bir anlık ihmal liseli gencin hayatını alt üst etti. 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadı, 8 ameliyat geçirdi. Liseli gencin bir bacağı kısa kaldı. Olay yaklaşık 2 yıl önce Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Otobüs şoförü bir an gözlerini kapatınca önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç önündeki otobüse vurdu. Bu sırada lise öğrencisi Eymen Gökçe iki aracın arasında kaldı.
21: Orada bacağım yaralandı. Zaten benim bilincim açıktı o an. Çoğu zamanla açık devam etti. Hastaneye gidene kadar ayaktaydım.
10: Liseli Eymen'in hayatı o kazayla alt üst oldu. 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadı. 8 ameliyat geçirdi. Sağ bacağında 3 santimetrelik kısalma oldu.
21: Şu an bacağımda ağrılarım oluyor. Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Arabaların arasından geçerken korkuyorum. 60 günü geçtiği için devamsızlıktan sınıfta kaldım. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Sınıfı geçemedim.
10: Kaza sonrası Gökçe ailesiyle otobüs şoförü davalık oldu. Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförü işe geri dönmek için dava açtı. Bilirkişi raporuyla davayı kazansa da şirket işe başlatmadı.
22: Bilirkişi raporda şoför uyumamış, sadece bir saniye gözünü kapatmış diye bir rapor yazıyor. Ve mahkemede bu raporu kabul ederek işçinin şoförün lehine karar veriyor.
10: Lise Leymen hem sağlığına kavuşacağı günü hem de davanın lehine sonuçlanmasını bekliyor.
21: Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.
9: Irak'ın batısında başlayıp tüm ülkeyi etkisi altına alan şiddetli kum fırtınası günlük hayatı durma noktasına getirdi. Bağdat ve Necef'te yoğun toz bulutu nedeniyle 2000'i aşkın kişi solunum sorunu yaşadı. Ulaşımda aksamalar meydana geldi.
0: Gökyüzü turuncuya boyandı. Yoğun toz bulutunun etkisiyle göz gözü görmedi. Görüntüler Irak'ın başkenti Bağdat ve Necef'ten. Irak'ın batısında başlayıp tüm ülkeyi etkisi altına alan şiddetli kum fırtınası günlük yaşamı felç etti. Yetkililer özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Dışarı çıkmak zorunda kalanların maske takması istendi. Irak Sağlık Bakanlığı 2000'i aşkın kişinin solunum sorunları nedeniyle hastanelere başvurduğunu açıkladı. Sağlık ekipleri teyakkuz haline geçerken şehir hastanelerinde acil servisler doldu taştı. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi de neredeyse sıfıra indi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte aksaklıklar yaşandı. Bağdat ve Necef havalimanlarındaki tüm uçuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle geçici olarak durdurulurken ülke genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Uzmanlar kum fırtınasının birkaç gün daha etkili olabileceğini belirtiyor.
9: Yunanistan, Makri Adası'nı satışa çıkarıyor. Kasım ayında yapılacak açık artırmanın başlangıç fiyatı 247 bin avro olacak.
0: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Makri Adası satışa çıkıyor. Ada için belirlenen başlangıç fiyatı 247 bin euro. Kasım ayında açık artırma ile satışa çıkarılacak olan bu ıssız adada küçük bir ev, susarnıcı ve şapel dahil birkaç terk edilmiş yapı yer alıyor. Ada hem orman alanı statüsünde bulunuyor hem de Avrupa Birliği'nin koruma alanları ağı olan Natura 2000 kapsamında yer alıyor. Bu nedenle bölgede dev otel projelerine, lüks tatil köylerine ve yoğun turizm yatırımlarına izin verilmiyor. Yalnızca doğaya zarar vermeyecek sınırlı altyapı çalışmaları ve tarımsal faaliyetlere onay veriliyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde yaygınlaşan dijital detoks trendi, özel adalara olan ilgiyi küresel ölçekte artırmıştı. Makri Adası daha önce de 2022 yılında yaklaşık 8 milyon euro değer biçilerek satışa çıkarılmıştı.
9: Kısa bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'le telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmenin içeriğine dair detayları paylaştı. Buna göre görüşmede Türkiye-Avrupa İşbirliği Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin Türkiye ile AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğine de değinen Erdoğan, her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısı için kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye için kapsamlı şekilde süreç sürüyor dedi. Bahçeli'nin sürece dair önerilerine dair de son derece kıymetli açıklamalar ifadesini kullandı. Çelik, yol haritamızı güncelleyerek devam edeceğiz dedi.
1: Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak son derece kıymetli açıklamalardır. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarına destek verdi. Yol haritasının güncelleneceğini söyledi.
1: Terörsüz Türkiye, Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Esas amaç terör örgütünün silahları bırakması, fesih sürecinin tamamlanmasıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik şöleniyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
1: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. Bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir.
2: Çelik, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesine de tepki gösterdi.
1: Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. Soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatta bazı kavramlarla ilgili güncelleme yapmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Çelik, son derece doğrudur. Birilerinin coğrafi keşif dediği şey birileri için sömürü getirmiştir dedi.
0: Atık suyun Mogan Gölü'ne döküldüğü gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza verildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri yağmur suyu hattıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığını tespit edildi. Gölün özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iki katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin TL idari para cezası verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi. Yağmur suyu altyapı hatları yenilenirken geçici olarak deşarj işlemi yapıldığı ve bakanlığın bilgilendirildiği ifade edildi. Mogan Gölü'ne herhangi bir şekilde deşarj söz konusu değildir ifadesi de ayrıca yer verildi.

0: Kurban Bayramı yaklaşırken şehirler arası otobüslere yönelik denetimler de artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önceliklerinin fahiş fiyatlı bilet satışı ve korsan taşımacılık olduğunu belirtti. Aykırılıklara karşı idari işlem uygulanacak dedi.
1: Kurban Bayramı'nda yollardaki denetim artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilecek. Korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara idari işlem uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüslere yönelik denetimler hakkında açıklama yaptı. Elektronik ortamda da sıkı takip olacağını belirtti.
2: Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik UETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek.
1: Bakan Uraloğlu, sıkı denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamayacağını belirtti. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzen sağlanması için yurt genelinde denetimlerin devam edeceğini kaydetti.
0: Yeni sağlık raporları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Düzenleme ile sağlık kurullarının yapısı, itiraz süreçleri ve raporların hazırlanma usulleri tamamen yenilendi. Sağlık raporları e-devlete taşındı.
1: Sağlık raporunda yeni dönem başladı. Raporlar artık e-rapor sistemi ve e-devlet üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık raporları yönetmeliği düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı ve itiraz usulleri yeniden düzenlendi. Sağlık raporlarında elektronik ortama geçiş zorunlu hale geldi. Rapor başvurusu için e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurulacak. Raporlar e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Islak imzalı raporlar elektronik ortama aktarılmadıysa geçerli sayılmayacak. Rapor başvurusu için e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurulacak. E-rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporlarda fiziki arşive gerek kalmayacak. İstirahat raporlarına yeni süre sınırları getirildi. Tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek. Tek hekimin bir yıl içinde verebileceği rapor süresi toplamda 40 günü geçemeyecek. 20 günü aşan rahatsızlıklarda sağlık kurulu raporu şartı aranacak. Düzenlemede sporcu lisansı için sağlık raporlarına ilişkin yeni uygulamalar da yer aldı. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli olacak. Vatandaşların sağlık kurulu raporu alma süreci de kolaylaştırıldı. İstisnalar dışında raporlar 3 hekim tarafından düzenlenebilecek. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturulacak.
0: Elazığ merkezli Dörtlü'de bazı özel hastane ve yaşlı bakım merkezlerine operasyon düzenlendi. İddiaya göre yoğun bakıma ihtiyacı olmasa da yaşlı hastalar özel hastanenin yoğun bakım ünitesine yatıyorlardı. Cihazları sanki hastaya bağlıymış gibi çalıştırıyorlardı.
3: Bu makine niye açık? Çalışmış gibi gösteriyorlar. O da şişiyor.
1: Solunum cihazını çalıştırıp cihaza hasta yerine balon bağladılar. Amaç olmayan hasta için SGK'dan fazla para alabilmekti. Hastanedeki ile ekiplerin takibiyle ortaya çıktı.
3: Burada hasta bile yok.
1: Elazığ'da geçen yıl bazı özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezleri incelemeye alındı. İddiaya göre yoğun bakım ihtiyacı olmasa da özellikle yaşlı ve kimsesi olmayan hastalar özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılıyordu. Gerçekte solunum yetmezliği olmayan hastaya yetmezlik tanısı konuluyor. Bu hastalar yoğun bakımda güya cihaza bağlanıyordu. Solunum cihazları çalışabilsin diye balon kullanılıyordu. Tüm bunlar SGK'dan fazla para alabilmek için yapılıyordu.
3: Hangi makineler açık? Bu da açık. Bu da makineye bağlı değil. Bakayım. Bu da açık.
1: Geçen yıl Ağustos ayında bir hastanın özel hastanenin ruhsatsız yoğun bakım ünitesinde ihmal sonucu öldüğü belirlendi. Elazığ merkezli 4

0: Tilde, aralarında doktor, hemşire ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Bu da açık, bu da makineye bağlı değil.
2: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaattaki temel kazısı sırasında toprak kayması oldu. Tedbir amacıyla 5 bina tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar duruma tepkiliydi.
3: 5 tane bina boşaltıldı. Toplam 56 kişi yaşıyor bu binalarda. Çözüm bekliyor insanlar.
0: İnşaatın temel kazısı toprak kaymasına neden oldu. Heyelan riski nedeniyle evlerini boşaltan bina sakinleri isyan etti.
3: Yani bu hale gelene kadar abi belediye neredeydi ya? Yani belediye yani hiç mi kontrol etmiyor?
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temeli için iş makinesiyle kazı başlatıldı. Bu sırada toprak kayması olduğu çalışmalara ara verildi. Üst kısımdaki binalarda yıkılma riski oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
3: Her şeyden önce bir açıklama yani. Bu insanlar çok bir şey istemiyor. Açıklama istiyor yani. Şurada bir ölüm mü olmalıydı yani? Az önce bile kayma meydana geldi.
0: Çevrede geniş önlem alındı. Riskli durumdaki 5 bina tahliye edildi.
3: Müteahhit diyor ki ben proje çizdirmeye gidiyorum Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Benlik bir şey yok diyor. Belediye yeni geldi. Onlar da ne diyor? Diyorlar ki bizlik bir şey yok. Bizim haberimiz olmadan proje dışına çıkılmış diyor.
0: Evlerine giremeyen bina sakinleri endişeli. Geceyi konuk evleri ya da yakınlarının yanında geçiren vatandaşlar çözüm bekliyor. Bölgede güvenlik önlemleri ve uzman ekiplerin incelemeleri ise sürüyor.
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. MİT Başkanı Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Kalın, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Selame de hazır bulundu. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha anlaşma olmazsa İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi. Umarım savaşmak zorunda kalmayız ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran'dansa Trump'ın anladığı tek dil güç yanıtı geldi.
4: Yeniden saldırmaya hazırdık dedi. Son bir saat kala saldırıdan vazgeçtiklerini söyledi. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden Bala Solanı inşaatını inceledikten sonra gazetecilere gündemini değerlendirdi. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını söyledi. Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı sorusuna yanıt verdi. I was an hour away. It's all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylediğini, bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını anlattı. İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini söyleyen Trump, bu sürenin hafta başına uzayabileceğini belirtti. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırabileceklerini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Askeri operasyonu yeniden başlatabiliriz ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği şey değil dedi. İranlıların anlaşma yapmak istediğine inandığını ancak her zaman B planlarının olduğunu söyledi.
5: Ama bir B planı da var. B planı Amerika'nın hedeflerine ulaşması için askeri harekatı yeniden başlatmak.
4: İran'dan Trump'ın saldırıyı erteleme açıklamasına yanıt geldi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın anladığı tek dilin güç olduğunu vurguladı. İran'a karşı yapılacak herhangi bir hamlenin kesin bir askeri yanıtla karşılık bulacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise edindiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek diye belirtti.
2: ABD'de yapılan son kamuoyu yoklamaları Amerikalıların 3'te 2'sinin İran savaşına karşı olduğunu gösteriyor. Aynı anketlere göre ABD Başkanı Trump'a yönelik kamuoyu desteği de düşüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, kamuoyunun İran'la

0: Savaşta desteğinin %30 seviyesinde kaldığını ortaya çıkardı. Ankete göre Amerikalıların 2/3'ü İran savaşına karşı. The New York Times'ta Siena Poll araştırma şirketinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirdiği anketin sonuçları yayımlandı. Sonuçlar Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde seçmenlerin Trump yönetiminin dış politika ve ekonomi konusundaki tutumundan memnun olmadığını gösterdi. Ankete katılanların %64'ü ABD'nin İran'la savaşını desteklemediğini belirtti. Savaşa destek verenlerin oranı %30'da kaldı. Savaş desteklemeyenlerin oranı demokrat seçmenlerde %93'e, bağımsızlarda %73'e ulaştı. Cumhuriyetçilerde ise bu oran %22 seviyesinde gerçekleşti. Aynı ankete göre Trump'a yönelik kamuoyu desteği geçen aya göre 22 puan gerileyerek %37'ye düştü. Trump'ın ekonomi yönetimine verilen destek %33 gerilerken Filistin çatışmasına yönelik performansına verilen destek %31 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz ay yapılan 3 ayrı ankette Trump'a yönelik kamuoyu desteğinin giderek azaldığını ortaya çıkarmış, Trump'ın genel onay oranı ikinci döneminin en düşük seviyelerine yaklaşmıştı.
1: NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı. Türkiye Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantının açılışında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı, NATO tüm cephelerde her an teyakkuz halinde dedi. Toplantı devam ederken Estonya hava sahasına giren bir İHA NATO savaş uçağı tarafından düşürüldü.
0: NATO Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma kapasitesini görüşmek için toplandı. Askeri Komite Başkanı, "Sakin denizde değiliz, fırtına içindeyiz. Her an teyakkuzda olmalıyız." açıklaması yaptı. Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma, caydırıcılık, inovasyon ve uyum kapasitesini değerlendirmek üzere Brüksel'deki karargahta bir araya geldi. Türkiye Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantının açılışında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, NATO'nun tüm cephelerde her an teyakkuz halinde kalmaya devam ettiğini söyledi. Mevcut krizlerin derinleştiğini ve yeni krizler ortaya çıktığını belirten komite başkanı, "Sakin denizde değiliz, fırtınanın içindeyiz." uyarısı yaptı. Toplantı devam ederken Estonya hava sahasına giren bir İHA'nın Bortsjärv Gölü üzerinde NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğü açıklandı. NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevinde bulunan Romanya'ya ait bir F-16 uçağı, Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen İHA'yı düşürdü. Estonya Savunma Bakanı Pevkur, İHA'nın izlediği rota nedeniyle müdahale kararı aldıklarını söyledi. "Onu düşürmemiz gerektiğine karar verdik," dedi. NATO'dan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Rus hava sahasından gelen İHA'lar son aylarda birçok kez Litvanya, Estonya ve Letonya'da düşmüş, yetkililer bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğunu, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.
1: ABD ile Küba arasında gerilim tırmanıyor. Politico'nun iddiasına göre Trump yönetimi Küba'ya yönelik askeri harekatı değerlendiriyor. Küba devlet başkanı ise olası bir ABD müdahalesinin bölgeyi kan gölüne çevirebileceği uyarısında bulunuyor.
0: Açıklamalar peş peşe geldi. ABD ile Küba arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD basını Trump yönetiminin Küba'ya yönelik askeri harekatı değerlendirdiğini iddia etti. ABD merkezli Politico dergisi, ABD'nin Küba'ya petrol engeli gibi baskıların sonuç vermemesinden rahatsız olduğunu öne sürdü. İddiaya göre askeri harekat seçeneği eskisine göre daha ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, ABD'nin ülkesine askeri bir müdahalede bulunması halinde bölgenin kan gölüne dönüşebileceği uyarısında bulundu. Canel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küba'nın hiçbir devlet için tehdit oluşturmadığını savundu. ABD'nin Küba'ya yönelik askeri tehditlerinin ise herkesçe bilindiğini belirtti. Tehdidin gerçeğe dönüşmesi halinde bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etkinin yanı sıra sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açacaktır dedi. ABD'nin Küba'ya karşı askeri müdahale hazırlığı içinde bahane aradığını kaydeden Canel, "Küba bir savaş saldırısına karşı kendini savunma konusunda mutlak ve meşru bir hakka sahiptir." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Küba yönetimini halkına baskı yapmakla suçladı. 11 Kübalı yetkili ve 3 devlet kurumunun

0: yaptırım listesine eklendiğini söyledi. Komünist rejimin oluşturduğu ulusal güvenlik durumunu yakından izliyoruz dedi. ABD Başkanı Trump, Küba'yı çökmüş bir devlet olarak nitelendirmiş, Küba bizden yardım istiyor ve biz de onlarla görüşeceğiz demişti. CIA direktörü John Ratcliffe, 14 Mayıs'ta Küba'ya gitmiş, İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelmişti.
1: Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dimetoka'dan ve Kerpi Adası'ndan Patriot füze savunma sistemlerini çekme kararı aldı. Patriotlar Mart ayında konumlandırılmıştı.
0: Yunanistan Ege'deki iki adadan patriotlarını çekiyor. Yunanistan Devlet Televizyonu RT'nin haberine göre Yunanistan Milli Güvenlik Kurulu Başbakan Miçotakis başkanlığında toplandı. Toplantıda Meriç bölgesindeki Dimetoka ile Girit ve Rodos adasında bulunan Kerpe adasında konuştu patriot uçak savar füze bataryalarını çekme kararı alındı. Patriot sistemleri ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Mart ayında söz konusu bölgelere gönderilmişti. Kararın jeopolitik durumda yaşanan değişimler nedeniyle alındığı belirtildi. Toplantıda Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesi de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Yara Petritis, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimaline değindi. Ancak konu hakkında bir karar alınıp alınmadığı belirtilmedi. Yunanistan'ın Kerpi Adası'na konuşlandırdığı Patriot füze sistemleri Ankara'nın tepkisini çekmiş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Doğu Ege Adaları'nın Lozan Barış Anlaşması ile Paris Barış Anlaşması uyarınca gayri askeri statüde bulundurulma şartıyla devredildiğini hatırlatılmıştı.
1: Değerli izleyiciler, Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımı bundan tam 107 yıl önce Samsun'da atıldı. Çareyi Anadolu'da gören Mustafa Kemal Paşa, Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yaktı. Peki o yolculuk nasıl başladı? Paşa Samsun'a gitmeye nasıl karar verdi? İngilizler Bandırma vapurunu İstanbul'da durdurunca ne yaptı? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk atanın rotasını takip etti.
2: Paşam, ne olacak memleketin hali? Merak etme, üzülme. Geldikleri gibi giderler diyor. Türk milleti bir yol ayrımındadır. Yani birilerinin dediği gibi ya İngiliz, Amerikan mandaterliğini, himayesini kabul edeceksiniz, esir yaşayacaksınız. Ya da gereken bedeli ödeyeceksiniz, fedakarlığı yapacaksınız, hür ve özgür yaşayacaksınız.
3: Tam da böyle bir yol ayrımındaydı vatan. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmış, Anadolu işgalin etkileriyle boğuşuyordu. Ordunun elinden silah ve cephaneleri alınmış, millet fakir ve yorgun durumdaydı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması koca bir imparatorluğun sonunun geldiğinin göstergesiydi.
2: Ne zaman ki 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzalandı ve bu mütarekenin özellikle 7. maddesine istinaden ki hepimiz biliyoruz yani İtilaf Devletleri kendi güvenliklerinin tehdit altında olduğunu hissettikleri her yeri işgal etme hakkına sahip oldular. 1453'ten itibaren Osmanlı Devleti'nin, Türk Devleti'nin İslam coğrafyasının başkenti olan, payitaht olan İstanbul, İngiliz, Fransız, İtalyan ve hatta Yunan askerleri tarafından işgal edilmiş oldu. 100 parçalık bir İngiliz, Fransız, İtalyan, bir de 4 tane Yunan gemisi var. Boğaz'a girmiş, işte Haliç'e demirlemiş. Efendim şehrin önemli kritik noktalarına doğru askerler çıkmaya başlamış. Mustafa Kemal Paşa'nın geldiği gün böyle kötü bir gün.
3: O zamanlarda Adana merkezli Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinden İstanbul'a çağrılan Mustafa Kemal Paşa karşılaştığı o manzara karşısında kayıtsız kalamadı. Cumhuriyete giden yolda tarihe geçecek o sözü de tam da o sırada söyledi.
2: Yaveri Cevat Abbas, paşam ne olacak memleketin hali diye soruyor. O da

0: Dönüyor ona, çocuk merak etme, üzülme, geldikleri gibi giderler diyor. Ve bunu söyleyebilmek her baba yiğidin harcı değil. Bunu vatanını, toprağını, insanını, milletini iyi tanıyan, doğuştan gelen, fıtratı gereği liderlik vasıfları olan bir insan ancak söyleyebilir.
1: Çanakkale Zaferi'nin ardından Anafartalar kahramanı olarak anılan Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geldiği o tarihlerde Anadolu'daki ayaklanmalar da giderek arttı. Rum çetelerinin eylemleriyle beraber asayiş günden güne azalıyordu. O ayaklanmaları bastıracak bir komutan ihtiyacı doğdu. Bu kurtuluşu Anadolu'da gören Paşa'nın aradığı fırsat.
0: Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları İstanbul'da bir şeyin yapılamayacağını gördükleri için Anadolu'ya geçip Anadolu merkezli bir milli mücadele düşüncesini uygulama aşamasına geliyorlar ve bu düşünceyi gerçekleştirmek için Samsun ve çevresinde burada yuvalanmış olan Pontus çetelerinin yapmış olduğu eylemler bir fırsat veriyor. Rum çetelerinin Samsun ve çevresi 40'ın üzerine çete var ve her birinde 50 ile 100 arasında adam var. Bunlar eziyet ediyorlar insanlarımıza. Yunanların İzmir'i işgal ettiğinde 5000 civarında bizim insanımızı katlediyorlar, şehit ediyorlar, eziyet ediyorlar.
1: Tarih 16 Mayıs 1919. İzmir'in işgalinden bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a doğru sefere çıktı. O sırada paşanın aklında sadece çete ayaklanmalarını önlemek değil, aynı zamanda halk mücadelesine öncülük edip bağımsızlık ateşini yakmak da vardı.
0: Bandırma vapuru Türk milletinin kayıtsız şartsız tam bağımsız bir devletinin kuruluşunun ilk adımının atıldığı, ilk yolculuğun başladığı geminin adıdır. Kız Kulesi önüne geçerken İngiliz yetki bölgesine İngilizler gemiyi durduruyorlar ve bir arama yapıyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın biliyorsunuz meşhur ifadesidir o. Bunlar işte bizim gemimizde silah, cephane vesaire arıyorlar ama bilmiyorlar ki biz Anadolu'ya irfanımızı, imanımızı, kafalarımızı götürüyoruz.
1: Bandırma vapuru 3 gün süren yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Tütün iskelesinden karaya çıkan Mustafa Kemal Paşa ve karargahını Samsun halkı ve işgal kuvvetlerince silahlarına el konan bir müşreze karşılayacaktı.
0: 19 Mayıs sabahın erken saatlerinde buraya geliyorlar. Mıntıka Palace Oteli'ni hızlı bir şekilde içindeki eksikleri gideriyor. Mustafa Kemal Paşa orada kalmak üzere karşılığını. Samsun'da 1840'larda onda bir oranda olan gayrimüslim nüfus 1900'lerin başına geldiğimizde %40'lara çıkıyor. Maalesef biliyorsunuz bir de Pontus meselesi var. Yunanistan'ın kurulduğu tarihten itibaren Büyük Yunanistan'ı kurma hayali var. Samsun zor bir durumda gerçekten. Zaten savaşın getirdiği ekonomik bir yorgunluk var. Onun da ötesinde bir karamsarlık var. Güneş Samsun'a doğdu diye boşuna söylemiyoruz.
1: O karamsarlığın içerisinden güneş gibi doğan Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'e giden yoldaki ilk adımlarını Samsun'da attı.
0: Çok özel toplantılar yapacak. Civar çevre ilçelerden ve köylerden kanaat önderlerini davet edecek. Bütün vatanın kurtuluşu ile ilgili bu insanları yönlendirecek, onlara bir ruh verecek ve azimlerini artıracak. Samsun'da bulunduğu tarih 22 Mayıs tarihinde İstanbul'a sadareten yani damat Ferit Paşa'ya gönderdiği bir telgraf var. O telgrafta diyor ki Türk milleti özellikle İzmir'in işgalini kastederek işgalleri kabul etmeyecektir. Türk milleti milli hakimiyet esasını ve Türklük duygusunu benimsemiştir. Yani burada aslında hem bir milli mücadele direniş hareketini başlatacağını ilk bilgisini paylaşıyor İstanbul hükümetiyle hem de Türk milleti vurgusuyla bir kimlik vurgusu çok önemlidir bu. Milli iradeye dayalı bir devlet olacağını ilk işaretlerini burada verdiğini söyleyebiliriz.
2: ...19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Halk oyunlarından çeşitli spor gösterilerine, bisiklet turlarına kadar farklı etkinlikler yapıldı. 7'den 77'ye binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda gösterileri izledi.

0: Hepinizin bayramı kutlu olsun ve bence bugün hayatımızın en güzel günü.
1: Halk oyunları oynandı, spor gösterileri yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
2: Çok mutluyuz, çok gururluyuz yani. Artık diyecek söz bulamıyoruz, her şeyi atamıza borçluyuz.
1: Kutlamaların merkezi her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun'du. Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı Tütün İskilesi'nde tören düzenlendi. Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı.
3: Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet etmiş olduğu bayrağı söpüyor. Ve gururla teslim ediyorum.
1: İstanbul'da da bayram düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençler, çocuklar, aileler ellerinde Türk bayraklarıyla bisikletlerine bindi, marşlar eşliğinde pedal çevirdi.
4: En genç siz misiniz?
5: Evet efendim.
4: O zaman günümüz kutlu olsun.
5: Teşekkür ederiz efendim. 76 yaşındayım, her sene katılırım. Atamızın bize armağan ettiği bu bayramda etkinliğe katılmak için geldik.
6: Ben torunumla geldim. Güzelim, bak adını söyler misin ablaya?
7: İsmin ne?
8: Turunay.
4: 19 Mayıs ruhu yüzlerce kişiyi Kadıköy'de buluşturdu. Bisikletliler pedallarına bastı. Kadıköy Kalamış Parkı'ndan hareketle Bağdat Caddesi boyunca bayramı kutladı.
1: İstanbul'da bir diğer bisiklet turu da tarihi yarımadadaydı.
9: Çok mutluyum bugün. Bisikletinizi de çok seviyoruz.
10: Bu bayram coşkusunu yaşamaya geldik.
11: 19 Mayıs coşkusu İstanbul'un her yerinde yaşanıyor. Bisikletini alan Ayasofya'ya geldi. Birazdan start verilecek ve Karaköy üzerinden Beşiktaş'a gidecekler. Tekrar aynı rotayla dönüp Ayasofya'da turu tamamlayacaklar.
12: Milli bayramımızı kutlamak için geldik.
13: Bugünün anlam ve önemi için çocuğumla birlikte katıldık.
1: İzmirliler de bayramı coşkuyla kutladı.
14: Kutlamaların adresi İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ydı. Türkiye'nin gücü olan gençliği, dev Türk bayrağını, Atatürk posterini ellerinde taşıdı. Ve bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramını coşkuyla kutladı.
15: Kızımızla bu gururu yaşamak çok güzel bir duygu. Daha nice 19 Mayıs'lara diyoruz.
1: Diyarbakır'da da bayram kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya'daki kutlamalar kapsamında da Sapanca Gölü'nde dünyanın tatlı suda açılmış en büyük bayrağı temasıyla 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.
16: Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı gençlere ve sporculara emanet etti. Cumhuriyet'in çocukları Balkanlar'da, Avrupa'da ve dünyada başarıdan başarıya koşuyor. Kimi rekorlar kırıyor, kimi dünya şampiyonluğu için ter döküyor. Dünya ikincisi Mehmet Karaca, Balkan şampiyonu Erkan Akköse ve dünya rekortmeni Adosu Ramazanoğlu 19 Mayıs'ın kendileri için taşıdığı önemi Habertürk'e anlattı.
1: Biri güreşte dünya ikincisi.
17: 2019'da da Ukrayna'da dünya ikincisi oldum.
1: Biri karate'de Balkan şampiyonu.
18: Türkiye şampiyonluğum var, iki tane. Türkiye üçüncülüğüm var.
19: Dört tane dünya rekorum var. 6-7 tane de dünya çapında birinciliklerim var.
1: Mehmet, Erkan, Adasu. Küçük yaştan beri hayatlarını spora adadılar. Peş peşe elde ettikleri başarılar onlara milli formayı giymenin de kapılarını araladı.
17: Ben o mindere çıktığımda ay yıldızlı mayoyla kendimi cephedeki askerden farksız hissediyorum.
1: Her birinin sporla tanışma hikayesi farklı.
18: Annemin bir arkadaşı çocuğunu gönderiyordu. Annem de oradan esinlenip beni de gazlamak istedi. Hani...
17: Aslında amacımız yemek yemekti o gün orada. Sonrasında da hocamız şakasına yemek yiyen antrenmanı da yapmak zorunda dedi. Ben o gün bugündür yaklaşık 20 sene oluyor güreşe başladım yani.
19: 3 yaşında başladım. Babam beni yüzmeye başlattı. Yüzme öğretmeniydi. 2024'te de kendi rekorlarımı tazeledim. 3 tane dünya rekoru kırdım tekrarda.
10: Yaşları, branşları ve hikayeleri farklı olsa da amaçları aynı. Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak, Avrupa'da ve dünyada İstiklal Marşı okumak.
19: Madalya kürsüsüne çıkınca o bayrağı göklerde dalgalandırmak çok gurur verici bir şey.
17: Bir elim göğsümde, diğer elimle asker selamı vererek o İstiklal Marşımızı okutması, okunması, arkada bayrağın dalgalanması, diğer bayrakların altta kalması. Yani bu paha biçilmez bir şey yani.
18: Birinci kürsüsüne ayağını attığında yukarı çıktığında bütün taraftarlar, bütün stadyum, bütün gözler senin üzerinde yani. Cidden tamam diyorsun yani, bu oldu yani, hani başardım sonunda.
10: 1919'un üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs gençliğe ve sporcuya armağan edildi. İşte o gün gençliğe ve sporcuya umut olmaya devam ediyor.
17: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla beraber yani gençlere bir umut, geleceğe bir vaat aslında 19 Mayıs.
18: Ve o savaş anında bile sporu düşünmesi çok önemli bizim için.
19: O bayrağı, o gökleri dalgalandırabilmemin de sebebi aslında Atatürk.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli basketbolcu Alperen Şengün'le görüştü. Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets takımında forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'le bir araya geldi. Görüşme basına kapalı yapıldı. İş yerlerinde gittikçe büyüyen bir tehlike var. Sessiz kopuş. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle zihinsel ve duygusal olarak bağ kuramıyor. Neden mi? İzleyelim.
7: Bence insanlığın genel çürümesiyle alakalı.
8: Bu gitgide performans sorunlarına da sebep oluyor.
20: Şu anda yeni neslin herhangi bir şeyi yok, yani bağlılığı yok.
1: İş dünyasında sessizce büyüyen bir tehlike. Çalışanlar iş yerleriyle duygusal bağını kaybediyor.
8: Tabii insanın kişiliğiyle alakalı biraz da. Ortam da etkiliyor tabii ki.
1: ABD merkezli araştırmaya göre çalışanların iş yerlerine olan bağlılığı son 5 yılın en düşük seviyesine indi.
21: Özgüven olmaktan sonra böyle bir adapte sorunu olabilir.
19: Her sabah mesai saatinde iş başındalar ancak her an istifa etmenin eşiğindeler. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle duygusal olarak bağ kuramıyor.
20: Pandemiden sonra olan şeyler de tabii dünyayı değiştirdiği için artık insanlar daha farklı düşünüyor.
1: Bu sessiz kopuşun arkasında ise birçok sebep var.
8: Mesela küçük çocuğunun olması, işte yaşlı aile bireyleri, hastaların olması ve bunun desteğini alamaması da büyük nedenlerden bir tanesi. Tabii ki işinden mutsuzluk, ücret, trafik falan gibi nedenlerin yanı sıra. Genelde insanlar hani bu kadar zahmetime değiyor mu? Böyle sorumluluklarım varken diye düşünüyor.
22: Birincisi kurum kültürüyle çok uyumlu olmadığın bir noktada adaptasyon problemi yaşanabilir. İkincisi de beklentilerin karşılanmamasından dolayı olabilir.
1: Hem çalışan hem de işveren için sorun yaratan bu durum çözümsüz değil.
8: Bence her kurumun ve her bireyin yapabileceği şeyler var. Birincisi bireyin taleplerinin kurumla uyumlu olması ve o kuruma başlarkenki beklentileri, hayat koşullarını oraya yansıtıp yansıtmayacağının yönetimini yapması gibi konular var. İşverenler açısındansa evet, belki çalışanın yaşam koşullarını kolaylaştırmak, mesela bakım sorumluluklarına yönelik yan haklar vermek bu çözümün güzel bir parçası olabilir.
16: Hırvatistan'ın Split şehrindeki havalimanında bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistten çıktı. Can kaybı veya yaralanma olmayan olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Hırvatistan hava yollarına ait yolcu uçağı 16 Mayıs'ta Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek üzere harekete geçtiği sırada pistten çıktı. Uçağın kalkış esnasında pistin asfaltlı bölümünden çıktığı ve çim alana doğru savrulduğu görüntülendi. İki pilot ve 3 kabin görevlisiyle 130 yolcunun bulunduğu uçak olayın ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Hırvatistan Hava, Deniz ve Demir Yolu Kaza Araştırma Ajansı, can kaybı veya yaralanma olmayan olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. Dünyaca ünlü moda devi Mango cinayet şüphesiyle sarsıldı. Şirketin kurucusu Isaac Andic'in Aralık 2024'te uçurumdan düşerek öldüğü açıklanmıştı. Ancak yeniden açılan soruşturmada oğlu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
23: Moda dünyasını sarsan ölümde cinayet şüphesi gündeme oturdu. İspanyol moda devi Mango'nun kurucusu Isaac Andic'in ölümüyle ilgili büyük oğlu Jonathan Andic gözaltına alındı. Ardından kefaletle şartlı serbest bırakıldı. Isaac Andic, Aralık 2024'te İspanya'daki Montserrat

0: dağlarında yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. İlk incelemelerde olay kaza olarak değerlendirilmiş, dosya kapatılmıştı. Ancak soruşturma, Jonathan Andich'in ifadelerindeki tutarsızlıklar gerekçe gösterilerek yeniden açıldı. Katalonya polisi olay sırasında Isaac Andich'in yanında sadece oğlunun bulunduğunu açıkladı. İspanyol medyası ise yetkililerin olaydan hemen sonra Jonathan Andich'in telefonuna el koyduğunu yazdı. İddialara göre baba ve oğul arasında özellikle Mango'nun yönetimi ve miras konusunda anlaşmazlıklar bulunuyordu. Isaac Andich'in partneri olan profesyonel golfçü Estefania Kroot'un da baba oğul arasında zaman zaman gergin ilişkiler bulunduğuna dair ifade verdiği kaydedildi. Jonathan Andich tüm suçlamaları reddederken babasının ölümünün tamamen kaza olduğunu savundu. Hakim tarafından şart koşulan 1 milyon euroluk kefareti ödeyerek serbest bırakıldı. Aileden yazılı açıklama yapıldı. Jonathan Andich'in masum olduğu savunuldu. İstanbul'da doğan Isaac Andich, 1984 yılında İspanya'da kurduğu Mango'yu dünya çapında binlerce mağazası bulunan moda devine dönüştürmüştü.
1: Bursa'da direksiyon başında uyuduğu iddia edilen otobüs şoförü 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kararttı. Otobüs önündeki araca çarpınca liseli Eymen iki araç arasında sıkıştı. Tedavi süreci genci hem eğitiminden geri bıraktı hem de sağlığında.
2: Set başında karşıdan karşıya geçerken bir tane otobüs şoförünün uyuma sonucunda kaza geçirdim.
3: Bir andaki ihmal liseli gencin hayatını alt üst etti. 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadı, 8 ameliyat geçirdi. Liseli gencin bir bacağı kısa kaldı. Olay yaklaşık 2 yıl önce Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Otobüs şoförü bir an gözlerini kapatınca önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç önündeki otobüse vurdu. Bu sırada lise öğrencisi Eymen Gökçe iki aracın arasında kaldı.
2: Orada bacağım yaralandı. Zaten benim bilincim açıktı o an. Çoğu zamanla açık devam etti. Hastaneye gidene kadar ayaktaydım.
3: Liseli Eymen'in hayatı o kazayla alt üst oldu. 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadı. 8 ameliyat geçirdi. Sağ bacağında 3 santimetrelik kısalma oldu.
2: Şu an bacağımda ağrılarım oluyor. Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Arabaların arasından geçerken korkuyorum. 60 günü geçtiği için devamsızlıktan sınıfta kaldım. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Sınıfı geçemedim.
3: Kaza sonrası Gökçe ailesiyle otobüs şoförü davalık oldu. Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförü işe geri dönmek için dava açtı. Bilirkişi raporuyla davayı kazansa da şirket işe başlatmadı.
4: Bilirkişi raporda şoför uyumamış, sadece bir saniye gözünü kapatmış diye bir rapor yazıyor. Ve mahkemede bu raporu kabul ederek işçinin şoförün lehine karar veriyor.
3: Liseli Eymen hem sağlığına kavuşacağı günü hem de davanın lehine sonuçlanmasını bekliyor.
2: Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.
1: İstanbul'da iki ilçede iki kişi benzer olaylar sonucunda az kalsın canlarından olacaktı. Birinin başına boru, diğerinin ise cam parçası düştü.
5: Yukarıdan bir boru düştü kafasına. Boru kafasına ikiye bölündü.
3: Yol kenarında bebeğiyle ilgileniyordu. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Fırtınada düşen boru büyük korku yaşattı.
5: Bebek arabası vardı yanında. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca uzaklaştı olay yerinde.
3: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi bebek arabasıyla birlikte yol kenarında bekliyordu. Çıkan fırtına ile birlikte bir anda bir binadan boru parçası düştü. Başına isabet eden boruyla neye uğradığını şaşıran adam hemen bebeğini alıp uzaklaştı.
5: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı.
3: Burası da Beyoğlu. Kaldırımda yürüyen bir kişinin başına cam parçası düştü. Yaralanan adamın başına 7 dikiş atıldı.
1: Aydın'da elini samuray kılıcı alan bir kadın sokağa çıkıp tehditler savurdu. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadını etkisiz hale getirdi.
3: Eline kılıç aldı, sokağa çıktı. Etrafa tehditler savurup kendisine zarar verdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın eline samuray kılıcı alıp sokağa çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karşısında polisi gören kadın

0: unsurları değil. Ama var mı var, kullanabiliyorlar. Yani bunlar mikrodalga işte ışınları gibi böyle özellikle küçük vasıtalara, İHA gibi işte küçük botlara yönelik. İşte az evvel Mete Bey'in de söylediği ışın, parçacık ışınları diyorlar bunlara. Bunları pulse etkisi yaratarak işte yakıcı etkisi devreleri, elektronik devreleri devre dışı bırakıyor. Dolayısıyla böyle bir etkinlikleri var. Ama bu muharebe sahasında çok yaygın ve muharebenin ana unsuru olarak öne çıkan oyun değiştirici bir pozisyonlar henüz yok bu anlamda. Dolayısıyla bunları belirli alanlarda, belirli noktalarda kullanabildikleri şey. Tabii bir propaganda tabii bu yöntemi, esası.
1: Trump'ın usulünü, yöntemini, üslubunu nasıl buluyorsunuz? Bunu
0: Yani
1: yapmış yani.
0: şöyle
1: Bu
0: bu...
1: böyle bir dokunmayla, bir dijital
0: Şimdi...
1: oynamayla, yapay zekayla, şununla bununla yapılmış bir şey değil. Yani mesela bu gerçekten İran'ı çok mu korkutuyor? Böyle yapınca İranlı komutanlar, Müşteba Hamaney ya da Kalibaf falan bunu izleyince çok mu endişe ediyor? Yani bu caydırıcı bir şey mi?
0: Şimdi psikolojik harp tekniğinde görsel ve söylemler çok önemli ve etkilidir. Bunların işlenirken temaları, görsellerin belirlenmesi bir uzmanlık alanı ister.
1: Evet.
0: Bazen psikolojik harp tekniğini, psikolojik harbi uygularken bumerang gibi döner sizi vurur. Sizin yaratmaya çalıştığınız psikolojik harp.
1: Size
0: Hem
1: döner.
0: söylemenizle, hem bu tür video gösteri vesaire temalar.
2: Bir parantez açabilir
0: Şimdi
2: miyim hocam ya?
1: tabii.
2: Çok affedersiniz. İnönü hocam, siz söz almadan önce şunu söylemeyi unuttum. İran'da bu tip durumlarda da hep geçen hafta da Faruk Bey'in programında kaçıranlar için bir kez daha söyleyeyim. Bu tip savunma sistemlerinin, lazer sistemlerinin İran tarafından lehine kullanılacağı durumlar vardır. Mevsimsel şartlar. Bu bölge kum fırtınasının çok yoğun olduğu, Mayıs sonu, Haziran başı sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde nem yapar. İşte Ünal Bey'in bahsettiği sensörler, gözler %10, %20, %30 hatta siz biz bile sıcaklıktan normal görevimizi yapamaz hale geliriz.
1: Tabii, tabii.
2: 55 derece sıcak Faruk Bey.
1: Tabii.
2: O yüzden İran'da kötü hava koşullarını, kum fırtınalarını bekler.
1: Lehine kullanıyor.
2: 91 yılında Irak Körfez Savaşı'nda da çok saldırıda bulunmuştu. Bakın eğer böyle bir ortam olursa İran'da bunu bertaraf edebilmek için bu tespit ettiğimiz, benim kendi başıma tespit ettiğim üç geminin başka özelliklerini İran haylayla bulmuştur. İran'da hava şartlarını kullanarak bunları etkisiz hale getirmeyi bir şekilde
1: Peki,
2: deneyecektir.
1: Ünal Bey tamamlayın, buyurun.
0: Şimdi tabii şöyle psikolojik harple tekrar toparlarsak üretilecek görsellerin kime mesaj vermek istiyorsunuz? Yani hangi kitle üzerinde etki üretmek istiyorsunuz? Hedef kitle.
1: O nedir?
0: Şimdi hedef kitle kim? Hedef kitle küresel, bölgesel, devlet, İran mı? Kendi taraftarın mı?
1: İran yani şey
0: Şimdi,
1: geliyor, ha,
0: hayır,
1: bunu yaparken
0: şimdi,
1: kime mesaj veriyor
0: tabii
1: diyor.
0: şimdi
1: Hey.
0: hedef kitle iyi tespit edilmesi lazım. Hedef kitlenin değerlerine kadar, onların düşünce dünyasına kadar, yani ruhsal yapısına kadar analiz edilerek bu psikolojik harp ürünleri üretilir. Şimdi burada ben çok derinlemesi, aslında bu konuda Amerikan ordusu iyi eğitimlidir. Bu işleri teorisini de iyi bilirler. Fakat siyaset ve politika ve Pentagon arasındaki çok iyi demek ki bir kopukluğun yarattığı bir durum olarak görüyorum ben bunu. Bir devlet adamının yapacağı şey, şimdi şöyle, belki bir devlet adamının buradaki o klavyelerdeki hareketi Amerikan toplumu için cazip gelebilir. Örnek söylüyorum ben, gelir gelmez diye
1: Ruslar
0: söylemiyorum.
1: güler belki.
2: Hocam
0: Ama
2: 0-15
0: Ruslar
2: yaş grubu
0: gülebilir
1: bu. Tabii. Tabii
0: veya
1: tabii.
0: Çinliler bunu başka bir konuya alabilirler. İran bunu belki itici görebilir. Şimdi bunun için söylüyorum. Siz bir psikolojik harp ürünü üretirken hedef kitlenize hitap edecek temaları, görselleri büyük bir süzgeçten geçirilerek yapılır bu.
1: Peki.
0: Bunun bilimsel çalışmaları vardır. Yani böyle canım sıkıldı bir şey yapayım hemen lazerle atayım bu çocuk
1: Peki.
0: oyuncağı gibi
1: Böyle bu pek
0: böyle
1: karşılık bulmaz
0: bunun bir
1: diyorsun.
0: karşılığı
1: Peki.
0: olmaz.
1: Bülent Bey'e de bir sorayım, ondan sonra hem Murat Hoca'dan hem Yaşar Hoca'dan Trump'ın tavrına dair görüşlerini alacağım. Özellikle askeri tarafı değil de. Bülent Bey, Trump ne yapmaya çalışıyor?
3: Şimdi şunu söyleyelim Faruk Bey. Önce